haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar herkese. Pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. İki stüdyo konuğum olacak bugün de sevgili dinleyenler. Yazar, senarist, şiir, öykü ve çeşitli türde yazılarıyla ama romanı Gece Unutkandır'la tekrar okuyucusunun karşısına çıkan Zehra Çelenk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Biz de teşekkür ederiz, sağ olun, iyiyiz. İstanbul'da Polonezköy yakınlarında 17 yaşındaki Serin Aksoy'un cesediyle açılıyor roman, bizi karşılıyor. Cinayet Bürosu Komiseri Vedat, olağanüstü koku alma yeteneği ve güçleri sayesinde olay yerinde bunun sonradan bir cinayet olmadığını hissedecek. Serin'in cesedinin yapraklarla örtülmüş olması, çantasının ayrı bir noktaya bırakılması ve delillerdeki çelişkiler katilin hem panik hem de pişmanlık yaşadığını ilk etapta bize acaba düşündürecek mi? Soruşturma ilerledikçe roman sadece bir polis olmaktan çıkıyor. Serin'in son aylarına, annesi Hale'nin hayatına ve cinayete giden psikolojik sürece dönüşümü bölümlerle ilerliyor. Hale üniversitede çalışan, boşanmış, kültürlü akademisyendir. Kızıyla sevgi dolu ama çatışmalı bir ilişkisi vardır. Aynı zamanda kendisinden gizlediği evli avukat Bülent'le tutkulu bir ilişki yaşamaktadır. Hale bu ilişkinin ahlaki ve duygusal ağırlığını taşırken Serin de annesindeki değişimi yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. Serin ise zeki, asi ama güçlü bir adalet duygusuna sahip bir genç kız. Eski sevgilisi Mert'le yollarını ayırmış olsa da ona karşı tamamen kayıtsız da değil. Annesinin ilişkisini öğrendiğinde bunu yalnızca bir aldatma meselesi olarak görmüyor. Bülent'in manipülatif ve tehlikeli biri olduğunu da süreçte fark etmeye başlıyor. Derin bir özetle okuyucuya merhaba dedim. Tabii gündem dışı olduğu için kitabın arkasını okuyup, değil mi, arkasındaki editörlerin sadece sınırlı muğlak, tam da ne olduğu da anlaşılmayan tabii ilgi uyandırması için yazdığı

0: metinler çok da bizimiz için değil. O yüzden biraz da detaylı bir özetle buradan sözü size bırakmış olayım. Tekrar hayırlı olsun diyerek.
1: Teşekkür ederim. Kitabın tabii arka kapağı da güzel aslında. Şey biraz ne anlatmak istediğini de yani bir, çok pardon. İyi mi şimdi?
0: Kulağım sizde, evet. Bu arada konuğum mikrofonu birazcık daha yaklaştırırken kendisine birkaç şey de söyleyeyim. Roman boyunca okuyucuyu farklı kişilerden şüpheleneceğini de söyleyelim. Eski sevgilisi Mert'ten şüpheleneceksiniz, Hale'den şüpheleneceksiniz. Hale'nin sevgilisi Bülent'ten, Bülent'in çevresindeki kadınlardan, Serin'in arkadaşlarından. Dolayısıyla böyle muammalarla birlikte karşımıza çıkacak. Buyurun.
1: Evet, şöyle... Çok güzel özetlediniz, ayrıntılı güzel bir özet oldu. Bülent karakteri evli değil ama hani şey bir aslında evli gibi bir ilişkide olan çok farklı kadınlarla farklı ilişkileri, manipülatif ilişkileri olan bir erkek. Burada aslında baştan sona ben bir ciddi polisin tüm imkanlarından yararlanan polisiye örgü kurdum. Bir merakı sonuna kadar sürdürmek istedim okuyanın merakını. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama bunun içinde de işte bu kapak kapandığında da her şey bitmesin istedim.
0: Bitmesin.
1: Evet, evet yani çünkü kitabın bir meselesi de var. Karakterleri de katmanlı. Yani sadece bizim örgüyle sürüklendiğimiz ve o bitince karakterler hakkında bir şey hatırlamadığımız bir olaylar dizisi değil. Aslında karakterlerin psikolojik katmanlarının da olay örgüsünde bir o kadar önemi var. Anne kız ilişkisi, kadın erkek ilişkileri, günümüzün genç ebeveyn ve gençlerin ilişkileri, dijital tuzaklar, birbirini tanıma tanıyamama. Evet belirgin bir faili var ama aynı zamanda bu suçu oluşturan zemin nasıl bir zemin? Hani neler görmezden geliniyor, hangi konuda tedbir alınabilir, hangi konuda alınamaz? Oradan bir parça kadın cinayetlerine de uzanan, öldürülen...
0: Bu önemli bir mesele tabii, kadına şiddet, kadın cinayetlerine bağlanıyor olması.
1: Evet, çünkü doğal olarak 17 yaşında bir genç kız öldürülen, onun üzerinden biraz toplumun bakışı, medya süreçleri, suçlunun bulunması, nasıl bulunuyor, kim suçlu görülüyor, kim görülmüyor, biraz bir çabuk yargı süreçleri sosyal medyada ve medyada... bütün bu katmanları da içeren katmanlı bir roman oldu. Bu türden ben suç romanlarını çok seviyorum. Psikolojik derinliği ve katmanları olan o türde bir eser uzun süredir aklımdaydı. Devamında da olacak.
0: Siz farklı edebiyatın alanında kalem oynatan bir yazarsınız. Hı. Mesela bazı yazarlar sadece polisiye yazıyorlar ve bazı karakterleri de çok başka romanlarda da sürdürüyorlar. Yani aslında bakıldığı zaman metin çok uzun, belki 10 bin sayfalık tek bir eser gibi. Bu şekilde tek bir eser yazan edebiyatçıların, daha doğrusu romancıların diyelim, polisiye romancılarının romanlarını mı seversiniz? Yani mesela nokta nokta komiser olarak yazmış olsun ama 3. roman, 7. roman, 10. aslında baktığınızda hep aynı şeyi okuyormuşuz gibi. Böyle mi olmalı polisiye eserleri? Yoksa sizin yaptığınız gibi farklı türlerle de bunu çeşitlendirmeli mi bir polisiye yazar?
1: Şöyle, benim okur olarak polisiye zevkimi...
0: Yani polisiyeden ümidimizi kaybetmeyelim değil mi?
1: Kesinlikle polisiye çok verimli bir tür. Ben daha hibrit türler arası metinleri daha çok seviyorum. Yani gerilim, polisiye, bunun imkanlarından yararlanın ama çok da bilinen sözdür biliyorsunuz, iyi polisiye iyi edebiyattır. Tabii ki iyi polisiye öncelikle edebiyattır. Benim onunla birlikte şöyle bir düşüncem de var. İyi edebiyat eserlerinin tümünün içinde bir polisiye ve gizem damarında bulunuyor.
0: Polisiye mesela, yazarları mı demiş bunu? İyi polisiye iyi edebiyattır.
1: O tabii uzun süredir üzerinde konuşulan. Çünkü bizde hani böyle ciddi tür ayrımları var ya. Bazen kategorik olarak işte şu tek edebiyat, popüler edebiyat ayrımını da biraz reddeden bir yazarım. İkisinin arasında melez ve iyi yazılmış şeyleri seviyorum. Demin söylemeye çalıştığım da şöyle bir şeydi. Şimdi Odisey fırtınası esiyor.
0: Evet,
1: Odisey'e. Mesela o da dahil aslında mitolojiden edebiyata. Bütün edebiyatın içinde de polisiye ve suç damarını da görürsünüz. Hep gizemden, bilinmeyenden bilinene gidiştir edebiyat. Edebi yapı dediğim şey. O nedenle bu ikisi birbirinden çok ayrılamaz. Benim zevkim dersek çocukluktan çok seviyorum. Bu hardboiled işte Raymond Chandler falan gibi polisiye yazarlardan Ya suç türünü seviyorum ben. Simenon'a işte Harlan Coben gibi çok Henrik Mankell İskandinav polisiye çok geniş bir çeşitlilikte polisiye benim ilgi alanıma giriyor. Hem televizyon hem edebi anlamda. Çok verimli bir tür olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda toplumsal meseleleri değerlendirmek için de. Yani bir tarafta böyle akan giden sabun köpüğü şeyler, bir tarafta da mesaj veren Art House. Sanatta ben buna inanmıyorum. İkisinin iç içe geçebildiğini düşünüyorum. Bu anlamda da polisiye çok benim sevdiğim bir tür. Belki de en çok bu imkandan yararlanmak istedim. Sürüp gidenleri de güzel. Mesela bu Vedat, Komiser Garip Vedat evreninin de devamı gelebilir ve gelecek. Buna uygun bir yapısı var. Ama bunun yanı sıra kendi edebi dünyamda da ben aralarda başka romanlar da yazacağım. Yer yer polisi olmayan şeyler de yazacağım. Ama mesela bu kendi içinde sürecek. Benim kendi açımdan tercihim bu.
0: Peki. O halde konuğumun Vedat demişken Komiser Vedat'ın kişisel hikayesine şöyle bir bakalım. O da romana güçlü bir ikinci eksen oluşturuyor çünkü. 3 yıl önce ölen eşi zihninde hala yaşattığını görüyoruz Vedat'ın. Eve geldiğinde onunla konuşuyor gibi davranıyor. Bu yaz hali Seri'nin ölümüne karşı geliştirdiği güçlü koruma hissini de açıklıyor ve onu sıradan bir dedektif olmaktan da çıkartıyor ya da komiser olmaktan. Adli tıp uzmanı Serra ile kurduğu entelektüel işbirliği de soruşturmanın en sağlam ayaklarından biri diyebiliriz. Tabii konuğum her karakterin haklı görünen motivasyonlarını da okuyucuya sunarak klasik katil kim yapısını da sürekli değiştiriyor. Romanın ikinci yarısında soruşturma giderek Bülent üzerinde yoğunlaşsa da Bülent başarılı, karizmatik ve dışarıdan kusursuz görünen bir avukat karakter çiziyor. Ancak ilişkilerinde insanları kontrol etmeye çalışan narsistik bir yapıya sahip. Serin annesini bu adamdan uzaklaştırmak istiyor ve onun hakkında öğrendiği bazı gerçeklerle yüzleşmek üzere kaybolduğu gece Bülent'in evine gidiyor. Soruşturma ilerledikçe Bülent'in birçok ayrıntıyı da sakladığını görüyoruz. İfade verirken de sürekli hukuki boşluklardan yararlanmaya çalışıyor. Bu romanı hazırlarken özellikle Bülent karakteri üzerine çalışırken hani hukuki boşluklardan romanda yararlanmaya çalışması ve aslında okların bir ara onun üstüne odaklanması için nasıl bir hazırlık yaptınız?
1: Aslında bütün karakter, çok pardon.
0: Tabii suyunuzu içerken evet. Ben de birkaç şey söyleyeyim.
1: Aslında bu romanı şöyle kurdum. Yani bir çoklu anlatıcı yapısı ve farklı bakış açıları. Ve bunun en başında da kurbanı kendisi geliyor tırnak içinde. Çünkü biz aslında ölen insanları başlarına gelen şeyle tanımlıyoruz. Bu nedenle ben daha yaşayan bir... Yani evet... tabii... karakterimizin ölümüyle yaşıyor başlıyor roman ama ben onun geriye dönük olarak yaşayan bir karakter olarak serimlemekte istedim Serin'i. Bundan yola çıkınca da aslında çok farklı işte şüpheliler de buna dahil olmak üzere çoklu bir şüpheli yapısı var. Annesi duygusal katmanları da dahil olmak üzere pek çok farklı kişinin gözünden görüyoruz olayları ve şöyle bir parçalı zaman kurgusu kurdum. 3 ayrı zaman dilimi var. Bir bugün var, bugün de gerçekleşen soruşturma. Bir cinayet gecesi var. Gerçekten o gecenin olduğu bir puzzle gibi. Sonuna kadar bunlar bir araya geliyor. Bir de Serin'in yaşadığı son 3 ay var. Yani 3 farklı çizgi, lineer olmayan 3 farklı çizgide sürekli oynayan bir zaman var. Kitabın farklı taraflarından biri bu aslında. Yazarken de hem zorlayan hem de çok keyifli olan, meydan okuyan taraflarından biri bu oldu. Ve çoklu anlatıcılar kullandım. Bu hem hakikatin farklı yönlerine yaklaşabilmeyi kolaylaştırdı. Hakikati farklı yönlerden görebilmeyi hem de bu gizem yapısını kolaylaştırdı. Hukuk, adli tıp, polis prosedürü bunlar benim hep ilgilendiğim alanlar bile güncelleniyor. O konuda tabii ki araştırma ve onun dışındaki işte savcıdan adli tıba birçok kişiyle görüşmeler de öteden beri yapıyorum. işin o kısmını soruyorsanız, hani hukuki boşluk, özellikle hukuk kısmı çok araştırdığım bir konu oldu.
0: Evet, çünkü metni okuduğumda bir hazırlık süreci geliştirdiği, bir çalışma süreci gerektirdiği çok belli. Romanın temel temalarına baktığımız zaman sevgili dinleyenler, kadın cinayetleri ve toplumsal şiddet, anne kız ilişkisi, yas ve unutma, güç, manipülasyon ve narsizm, adaletle hakikat arasında fark, görünürde kaza gibi duran olayların ardındaki etik sorumluluk. Bence romanın en güçlü yanı, katilin kim olduğundan çok bir genç kadının ölümü yalnızca failin değil, suskunlukların, manipülasyonların ve güç ilişkilerinin de sonucudur fikrinin işlenmesi. Polisiye gerilim bunun taşıyıcısı, asıl mesele ise toplumsal ve psikolojik katma. Şimdi romanın çıkış noktasına baktığımız zaman, romanın merkezinde aslında cinayet mi var dersiniz, yoksa unutma ve hatırlama meselesinin mi olduğunu söyleyebiliriz?
1: Şöyle, somut katmanın da bir cinayet ve onun çözümü var. Hı hı. Soyut katmanda aslında hafıza, unutma, bağlar, suçluluk dediğimiz şey temelde nedir gibi zemin oluşturan pek çok şey var. Yani iki katmanlı. Hafıza çok önemliydi, hatta kitabın ismi bile biraz oradan çıktı. Gece Unutkandı. Hmm. Hem demin anlattığım o puzzle'sı, zaman yapısı nedeniyle. Hani gece unutkandır ama biz unutmayalım gibi bir yerden. Demin bahsettiğiniz komiser karakterin, Vedat'ın yazısı bununla ilişkiliydi. 3 yıl önce eşini
0: Zeynep'i kaybetmiş.
1: Evet. Biraz da hani bundan vazgeçmeme, hatırasını yaşatma. Vedat son derece olabildiğince... Öyle bir süper kahraman değil ama olabildiğince ilkelere bağlı, adalete bağlı, kendi küçük hayat alanında bir şeylerin doğru yürümesini isteyen biri. Ve Serin karakteriyle karşılaştığında da aslında baştan bir söz veriyor. Bir garip bir duygusal şey de gelişiyor başından itibaren. Yani bunu biz kadın cinayetlerinin çözümüne dair, hani bu, gerçekten bunun için birilerinin uğraşması, bunun peşinin bırakılmaması... Bunun adli tarafında da yani en azından işini yapmaya çalışan birileri olabilir. Yani gerçek hayatta çok farklı tablolarla da karşılaşabiliyoruz. Bütün bunları bir yerde vurgulamak istedim. Soyut ve somut iki katmanda. Yani masanın başına geçip buraya da şunu yerleştireyim gibi olmadı açıkçası. Bunların hiçbirini bir tez ya da bildirge gibi yerleştirmek istemedim. Ama konu buna çok elverişliydi ve olabildiğince buna uygun bir zengin anlatım seçmeye çalıştım.
0: Polisi yazarken sizi ilgilendiren katil kim sorusu mu daha çok oldu, yoksa insan neden böyle olur sorusu mu oldu acaba? Aralarda özellikle bilgisayar başından uzaklaştığınızda.
1: Evet, başından sonuna ben katili sonuna kadar merak ettirmek istedim. Katilin, failin kim olduğunu biliyordum tabii ki. Önümde oldukça geniş ve ayrıntılı bir haritayla yazdım. Bu sorunun okuyucuya nasıl geçeceği, hangi sapaklardan geçeceği, bu gerçeğe nasıl oluşturacağımız, ama daha da önemlisi belki bu kitap için gerçekte ne oldu? Yani bir tek kişi yapmadı bunu. Hani bir tek kişi, faillik anlamında söylemiyorum. Bu suça giden zemini tek bir kişi kurmadı. Gerçekte neler oldu kısmıydı. Yani ikisi birdendi. Hep bu ikisi birden kafamdaydı. O nedenle belki hem anlatımı hem de olay örgüsü. Hani, bu türlerde yazanlar çoğunlukla ikisinden birini feda etmek zorunda hisler ama öyle olmayan da pek çok edebi eser vardır. Ben o ikinci zor yolu seçtim.
0: Roman boyunca cinayetin çözümünden çok insanların gerçeği neden sakladığını da izliyoruz. Sizce bu romanın asıl faili tek bir kişi mi? Yoksa herkes gerçeğin üzerine biraz örttüğü için suçu kolektifleştiriyor mu?
1: Çok güzel. Gene evet, bu romanın, hikayenin tek bir faili var. Fakat orada da katmanlanan bir taraf var. Suça, yani evet, sonuç olarak kızı öldüren bir tek kişi. Ama kızı öldüren aynı zamanda bir tek kişi değil, bu koşulların toplamı. Ve devamında da ondan öncesinde insanların birilerini korumak, müdahale etmemek, müdahale etmek, bazen de fazla müdahale etmek. İşte bu ebeveyn ilişkilerinden başlayarak sevgililik ilişkilerinde koruma, sahiplenme, her şeyin birbirine geçmesi, arzu ilişkilerinin çok karmaşık yapısı toplumda. Mesela bir erkek arzusunun çok farklı yerlere yönelebilmesi, çok manipülatif olması, Bütün bunlar aslında bu suçun zeminini oluşturan şeyler ve suskunluk. Yani çok görmezden geliyor. Bunu çok şiddetli vahşi kadın cinayetlerinde de yaşıyoruz. Bu katmanı da anlatmak istediğim bir taraf oldu.
0: Komiser Vedat'ın soruşturma yöntemi delilden önce insanın duygusunu okumaya dayanıyor. Sizce iyi bir polis önce psikolog mudur? Yani bu derecede olan bir aslında cinayet polisinden bahsediyorum. Yoksa hukuk insanı mıdır? Romanı yazarken bu ikilem üzerinde düşünme imkanınız oldu mu, fırsatınız?
1: En azından sezgisel anlamda ben şöyle bir teorim var. İyi bir yazarın, iyi bir dedektifin ve iyi bir tırnak içinde seri katilin hepsinin birden çok sağlam psikoloji bilgisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir dedektif katil gibi düşünebilmeli. Bir yazar da katil gibi düşünebilmeli. İnsanların hamlelerini, insanların düşüncelerini ve bunun altyapısını sezebilmeli. Psikoloji bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hukuk aslında griler alanı. Hani adaletle şey arasındaki alan. O nedenle evet belli bir hukuk bilgisi de olması lazım ama hani dedektifin ya da polisin derdi o olmamalı. Tabii İran'da suç çözüm sürecinden bahsediyoruz. Hakikate ulaşmak olmalı.
0: Romanınızın erkek karakterlerinin ortak noktası yalnızca erkek olmaları değil, hepsinin farklı biçimde güç kullanması. Hı-hı. Bilinçli olarak erkeklik biçimleri üzerinden de bir roman yazmış oldunuz aslında burada.
1: Kesinlikle. Bir orada Vedat'ı ayırıyorum. Gücü suistimal etmeme tarafına en çok onu koydum. Adalet anlamında. Ama öbür erkek karakterlerin çoğunda iyi niyetli de olanları da var bunların bu arada. Bunu isteyerek şey yaparak değil ama işte farklı erkekli biçimleri. Mesela sevmeyi öğrenen genç bir erkek var ve bunu zaman zaman takıntıyla karıştırma. Gücünü, etkisini, cazibesini başka kadınlar üzerinde manipülasyon biçiminde kullanma. Birini korumaya çalışırken hata yapma, kötülük yapma gibi. Ama aynı zamanda erkekliğin kırılgan biçimleri de var. Mert karakterinde var bu. Son derece kırılgan ya da işte bir yok yere suçlanmaya çok yatkın görülen olağan şüpheliler var. Hani sınıfsal olarak evet bu suçu bu işler. Aslında erkekliğin de başka güçler karşısında ezilebilir olduğunu da gösterdim. Yani sınıf bağlamı da var o anlamda. Ama kesinlikle bu farklı erkek biçimleri romanda işleniyor. Kadınlık da işleniyor bu arada. Hı-hı, hı-hı.
0: Evet. Serinin yaşı tesadüf gibi durmuyor. Onu çocuk da yapabilirdiniz. Birkaç yaş küçük olsa veya birkaç yaş büyük olsa yetişkin de yapabilirdiniz. 17 yaşın hikayeye kattığı bir kırılganlık var aslında, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet, nedir karakteri tasarlarken özellikle 17 yaş belirlemenizin sebebi?
1: Yani yetişkinliğin hemen kıyısında en fazla bir sene sonra reşit sayılacak. Aslında şey olarak da yetişkinler dünyasında çünkü artık günümüzde 13-15-17 yaşında da çocuklar yani bir dört duvar arasında bir ekranla kaldıkları anda bütün yetişkin dünyasına açık oluyorlar. Büyük şehirlerde aslında yetişkin mekanların çoğuna. Ya ben tam o yetişkinlikle çocukluk arasındaki basamakta ona geçmekte olan 17 evet. Belirgin biçimde seçtim.
0: Evet. Roman boyunca bunu şimdi soracağım soruyu polisiye matematiğini biraz daha açmanız için soruyorum. Roman boyunca okur birçok kişiden şüpheleniyor ama geriye dönüp baktığında ipuçlarının aslında ortada olduğunu da görmüş olacak yani ikinci defa okuduğunda. Siz okuru kandırmayı mı seviyorsunuz? Yoksa onu kendi ön yargılarıyla baş başa bırakmak mıydı buradaki tam olarak muradınız?
1: Çok güzel. Ben adil oynamayı seviyorum. kandırmak değil de adil oynamayı. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Hakikatin tümünü serpiştirmeyi evet tabii ki orada bazı şeyi biraz gizliyoruz, bazı bilgilerin verişiyle oynuyoruz ama o ön yargıyla da yüzleştirmek istedim. Çünkü biz evet böyle olacak diye verdiğimiz peşin hükümlerin çoğu o toplumsal kültürel ön yargılarımızdan kaynaklanmış. Macan çoğunu buna dayalı olarak yaptım. Bu çok güzel bir tespit olmuş.
0: Şimdi soracağım soruyu spoiler içermeden söyleyeyim. Daha diyeceksiniz ki sevgili dinleyenler daha ne vereceksin? Ama yok vermedim yani romanı konuşuyorsunuz.
1: Şu ana kadar iyiyiz.
0: Romanın sonunda
1: Hayır.
0: Romanın sonunda hukuki gerçekle ahlaki gerçek aslında örtüşüyor. Tamamen örtüşüyor mu diye de sormuş olayım. Hatta bunu bir yargısına varmayayım. Yoksa siz bilinçli olarak okurun vicdanında mahkemenin vereceği karardan daha büyük bir yük mü bırakmak istediniz? Değil mi? Çok şey oldu, kapalı oldu.
1: Çok güzel oldu. Şöyle aslında olabildiğince mahkemenin de cezalandırılabileceği bir suç. Yani suçu belirsiz bırakmadım. Bir suç ve fail var. Şöyle bir nokta. Adaleti, hakikat ve adalet de biraz bu romanda derdi. Hakikate ulaşılmadan adalete ilişkin hiçbir şey yapılamıyor. Ve hakikat kısmı çözüldü. Belli bir önemli bir ceza verilecek şekilde de çözüldü. Ama öte yandan bir hayat gitti. Bundan birçok hayat etkilendi. Aslında kitapta Serin'e değen annesi başta olmak üzere hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacak. Ve adaletin de ne ölçüde gerçekleşebildiği, bu biraz soyut bir soru. Umarım güzel sorunuzu yanıtlayabilmişimdir.
0: Tabii ki. Roman okurken dikkatimi çeken şeylerden biri de en büyük kırılmalar yüksek sesli kavgalarda değil, insanların sustuğu anlarda yaşanıyordu. Bu anlamda hem yazarlık tekniği anlamında da konuşturabilmek açısından sizi soruyorum. Edebiyatta sessizlik bazen diyalog daha güçlü bir anlatım aracına dönüşüyor mu?
1: Kesinlikle. Edebiyatta da bazen diyalogta da hani konuştuğumuz kadar neyi söylediğimiz kadar neyi söylemediğimizde. Televizyon ve sinemada da böyledir. Yani sadece söylenenler değil. Yarım kalanlar, neyin gizlendiği, neyin ne zaman söylendiği. O susma alanları, duraklama alanları o anlamda hikayenin kurucu öğelerinden biridir. Boşluk değildir yani.
0: Evet. Peki Bülent karakterine biraz odaklanmak istiyorum. Tek boyutlu bir kişi ya da kötü adam neyse karakter olarak ele almıyorsunuz onu. Onun kendi zihninde haklı olduğu anları da okuyucuya gösteriyorsunuz. Sizce edebiyatta en tehlikeli kötüler kötülük yaptıklarını bilmeyenler midir diye
1: soruyorum. Edebiyatta ve hayattaki romanda bunun birkaç örneği var. Yani aslında kötülük yaptığını bilmeden kötülük yapan birkaç örnek var. Ben hepsini zihninde dolaşmaya çalıştım. Hani yargısızca. Yani olabildiğince onun gibi, onun dilinden onu oldukça çiğ biçimde aslında ortaya çıkarmaya çalıştım. Tabii edebi dili şey olarak. Ama dediğiniz şöyle çok doğru buluyorum. Kötülük çoğu zaman işte böyle ben kötüyüm diye yapılan bir şey değildir. İki çok temel mekanizma var. Bir, kötülüğün çoğu güçlü istimalidir. İzirli ya da ufaklı. Hani bir insanın bir mevkiye geldikten sonra ki bu çok büyük mevki olmayabilir. Bir güç elde ettikten sonra bunu nasıl dağıttığı, nasıl kullandığı, adil olmaya devam edip edemediği. Çünkü insanlar üzerinde kullanılıyor bütün güçler. Mesela bu da iyilikle kötülük etik anlamda belirler. Onun dışında savunma mekanizmadır. Hani insanlar kendilerini çok kolay affederler ve yaptıklarına çok güzel kılıflar bulabilirler. Kötülük dediğimiz şeyin çoğu da bu savunma ve çarpıtma mekanizmalarıdır. İşte bunlar toplumsal olarak da desteklendiğinde. Mesela toplumsal cinsiyet kodları o anlamda çok önemli bir destek sağlıyor. Mesleğimiz biraz bu kadının cinayetleri ya da burada bir genç kızın ölümü olduğu için yani bir erkeğe güçlü olana sağlanan imtiyaz da ve bu beslendikçe yani eleştirilmeyip beslendiği sürece manipülasyonda, suistimalde kötücülüğün alanında artıyor ve kötülük kadar beslenen bir şey yok. Bu çok çarpıcı. Yani son noktaya gelene kadar aslında kötülük kadar alan sağlanan da çok az şey var. İyiliği o kadar sağlanmaz genellikle.
0: Sevgili dinleyenler, Everest yayınlarından çıkan Gece Unutkandır'ı konuşuyoruz Zehra'yla. Konuğum Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi de aldı ve 2007-2014 yılları arasında bu üniversite aynı üniversitede televizyon yazarlığı derslerini verdi. Tabii sinema lisans ve yüksek lisansı ona televizyon sektöründe senarist ve proje tasarımcısı olarak birçok yapımda da yer almasının ön zeminini oluşturdu. Öykü ve senaryosunu kaleme aldığı Fox TV'de yayınlanan Ruhumun Aynası dizisi 2015'te Artemis yayınlarından çıkan Aynı adlı romanına ilham kaynağı olmuştu. olmuştu. Hayatta Kalma Rehberi adlı öykü kitabı ise 2019 yılında Everest yayınlarından çıkmıştı. 9 yılı aşkın süredir duvar, diken ve çeşitli platformlarda edebiyat, sinema, medya, toplumsal cinsiyet, toplumsal analiz, duygu sosyolojisi ve popüler kültür üzerine yazdığı metinlerle geniş bir okur kitlesine ulaştı. Evet, böyle bir eskiden başta verirdim bu bilgiyi ama biraz evet, konuşturduktan sonra ortalarda bu bilgiyi de dinleyicilerimize aktaralım istedim. Tabii senarist olma şapkanız, senaristlik şapkanız sizin. Romanı yazarken bir taraftan da bazen sinematografik olduğunuzu düşündürttüm. Yani öyle düşündüğüm için söylemiyorum ama belki düşünmüşsünüzdür, sonra değiştirmişsinizdir. Yahut bundan bir senaryoda üretirim diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu kapsamda ne söyleyeceksiniz? Roman ve sinema ilişkisi ne ilişkin?
1: Romanın oldukça olumlu anlamda bir görsel evren kurduğu, okuyan herkes tarafından bir film gibi de
0: sinematografik.
1: Evet, sahneleri yaşadım diyen çok okur tepkisiyle karşılaşıyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bence senaryo damarının bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani edebi betimleme ile senaryo betimlemesi ayrıdır aslında. Zaten senaryoda aslında sadece gördüğünüz, görülen kısmı anlatırsınız. Ama bunu edebi betimlemeye hem tempo hem de sinematografi anlamında yansıtabilmek benim özellikle istediğim bir şey ve bu yakalandığı zaman mutlu oluyorum. Bu yorumla çok karşılaşıyorum. Bu roman olarak doğdu hikayesi ama başından da tabii ki bu hem bu kimliğim hem de bu hikayenin bu yapısı, karakterler nedeniyle aynı zamanda görselliğe çok açık bir evren olduğunu da biliyordum. Ve o yönde de ilerleyen zamanda güzel haberler paylaşırız dilerim.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Peki burada da bir açık kapı bırakmış oldu konuğum. Karakterlere bir bakalım. Diğer karakterlere konuşmadığımız Serra karakteri yalnızca adli tıp uzmanı değil, olaylara ahlaki mesafeden de bakıyor. Onu yazarken neyi temsil etmesini de istediğiniz bir taraftan? Biraz Serra karakterinden bahsedin lütfen.
1: Adli tıp bu bir kere önemli bir alanı. Bu suç soruşturmasının, cinayetin. Gerçekten önemli olan birçok bilgiye sadece şey üzerine artık hani o ölünün bilgisi, ölünün hikayesini onun bedeni taşıyor ve biz hem ölünün hikayesine hem de faile ya da faillere aslında sadece onlar üzerine ulaşabiliyoruz. Bu çok önemli bir halka. Orada bir kadını özellikle kullanmak istedim çünkü çok kadın var, çok başarılı adli tıpçı, adli tıp uzmanı kadınlar var. Biraz bu bilim teknik akıl kısmı daha çok erkeklere yakıştırılır, tersi kadınlara yakıştırılır. Ben o nedenle özellikle bir kadını bu alanda uzmanlık yapmış. Onun da kendi içinde o soğuk bir adli tıpçı değil, çok renkli bir karakter.
0: Ahlaki mesafeden de bakıyor olaylara değil mi?
1: Tabii bir hani bilimsel konuşuyor, böyle bir emin olmadan konuşmuyor ama onun da işine ve adalete bir sevgisi var. O anlamda etik bir mesafesi olan bir karakter. Onda bir çocukluk travması var. Vedat da aralarında başka tür bir iletişim dili var. Uzun yıllar çalışan iki kişi. Böyle renkli farklı bir akıl koymak istedim. Hem kadın hem akıl.
0: Evet, Esra'yı konuşmadık sanki. Esra'nın suskunluklarını belki söyleyebiliriz. Korkuyla mı, vicdanla mı açıklarsınız?
1: Aslında bu tam toplumsal cinsiyetle açıklanabilecek bir şey. Yani son derece iyi bir eğitim görmüş, son derece iyi bir kadın olan, iyi bir anne olmaya çalışan halinin eksiklikleri ya da kendi güvensiz hissettiği noktalarla Esra'nınkiler de apayrı bir noktada örtüşüyor. Aslında bu biraz kadınlık meselesiyle ilgili. Yani kadınların sustuğu yer her zaman kötülük için olmuyor ama bazen korku, aşkı kaybetmek, kaybetmek, kendi düşüncesine tam güvenememek, kendine güvenle gerçekler arasında sıkışmak. Biraz o noktadan kurdum o karakteri, daha karmaşık bir karakter olduğu. Kendi aklına, kendi gördüğüne, kendi sezgisine güvenmekle bir manipülasyon arasında kalmak. Ve buna çok rastlıyorum ben. Gerçek hayatta kadınlarda da çok rastladığım bir şey. Esra karakteri çok gözlediğim bir karakter. Birçok karakterden ilham aldığım bir karakter oldu.
0: Bazı bölümlerde aynı olayları farklı karakterlerin yeniden anlattığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Biraz bundan bahsedelim değil mi dinleyici? Bunu da roman okuduğu zaman görecek. Olaylar farklı kişilerin gözünden nasıl farklı değerlendirilebiliyor Ruda okumuş olacaklar.
1: Evet, bunu önemsiyorum çünkü bir kere kolay bir şey değil. Ben de kolayı çok sevmem. Yani, evet. Bir tanrı anlatıcının gözünden olayları anlatmakla farklı kişilerin gözünden. Evet. Yani hakiki kısmında da edebi kısmında da. Hakikat bir kere çok parçalı bir şey, çok veçeli bir şey ve ancak farklı bakış açıları bir araya geldiğinde tümünü görebildiğimiz bir şey. Yani edebiyat hakikati olduğu gibi ortaya koyamaz ama zamanın ve gerçeğin farklı yönlerine, farklı açılardan yaklaşarak bunu olabildiğince gösterebilir. Benim inancım bu. İkincisi, edebi anlamda da şeyi zengin buluyorum ben. Hani farklı zihinlerde dolaşabilmeye, bir işte failin zihninde. Bana göre beni hani düşün, gerçek hayatta çok hoşlanmayacağım bir erkeğin, hoşlanmayacağım türden bir erkeğin zihninde ama aynı zamanda çok seveceğin yaklaşabileceğim. Bunların hepsiyle aramdaki mesafeyi belirleyerek bir anlatıcının dilinden konuşmak, onun zihninden aktarmak bana her zaman çok zengin geliyor. Kadın karakterler için de aynı. Yani bir empati sempati ilişkisinden de farklı olarak anlamak. Hani insanın içindeki iyiyi ve kötüyü de anlamak ve anlatmaya çalışmak oluyor aynı zamanda bu.
0: Romanı bitiren okurun zihninde hangi sorunun kalmasını isterdiniz?
1: İki şey yaşamasını arzu ediyorum ben. Tabii bunu bağlayamam. Bir, vay be ben ne okudum. Hani o bunu çok yaşadım. Hani mutlulukla söylüyorum. 1,5-2 günde yani elimden bırakamadım. Duygusunu önemsiyorum ben. Bırakamadım, okudum. Ama hani bittiği anda da evet bu çözüldü, bitti vaka değil de bu mesela sizin sorduğunuz birçok sorunun bu profesyonel düzeyde olması da birçok insanın zihninde kalmasını isterim. O karakter neden böyle davrandı, acaba suç böyle midir? Yani bu anlattığı meselelerin de ki bunda kaldığını görüyorum şu ana kadar ki okur temaslarında, buna çok mutlu oluyorum.
0: Polisiye roman olarak sınırlamak haksızlık olur. Psikolojik roman da demiş olalım. Polisiye ile psikolojik roman arasındaki dengeyi siz nasıl kurdunuz yazarken?
1: Aslında en başta o anlatım tarzı bahsettiğim. Ben bir soruşturma zamanlı, olay zamanlı ve serinin ölümünden önceki zamanı, yaşayan zamanını birbirinden ayırdım. Bu zaten çok net bir tercihti. Bu aynı zamanda normal koşullarda artık öldükten sonra gördüğümüz bir soruşturma nesnesi haline alan maktulün hayatına girmek, onu anlatmak demek. Bu tercihi yaptığım anda zaten psikolojik katman kurulmaya başladı. Onun annesiyle ilişkisi, yakınlarıyla ilişkisi. İkincisi bu romanın suspens, yani geciktirmeli anlatımı. Aslında şiddeti sürekli görmüyoruz ama bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. O gece aslında ne oldu? Zamanla farklı bakış açılarıyla oynamak. Gerilim ve gizem en çok bundan ve atmosferden doğar. Vedat'ın burnu çok işime yaradı bu anlamda. Çok ayrıksı bir karakter. Komiserin olağanüstü bir yeteneği ama aynı zamanda yarası da. Yani adam unutamıyor, unutmak istemiyor. Biraz da o nedenle yetimhanede büyümüş bir karakter Vedat. Pek çok kayıp yaşamış hayatta. Ve duygularını da insanların da kokularını alıyor. Bu katman da mesela çok derinleştirdi. Bu üçlü düzeyde yani karakterlerin psikolojisi, yani anne kız ilişkisinden başlayarak o manipülatif erkekle onun birçok farklı yaşta ve statik kadın arasındaki ilişkisinden başlayarak bunlar da derinleşince, ama bunlar da aynı zamanda gizem örgüsünün bir parçası olunca bu ikisini kurmak mümkün oldu.
0: Kitap unutmanın farklı biçimlerini görüyoruz. Kitabın evet. Adıyla da birleştirerek sormuş olayım. Unutmak mümkün mü gerçekten?
1: Tamamen unutmak mümkün değil. Ayrıca iyi bir şey mi onu da bilmiyorum. Yani unutmak şöyle kabul etmek, belli bir aşamada hayata sürdürmek başka bir şey. Kişisel yaslar için muhakkak öyle bir evrenin gelmesi gerekiyor. Onu bir yere koyup onunla birlikte yaşamaya devam etmek. Toplum içinde yani aslında giderek de şöyle bir sorun yaşıyoruz. Çok hızlanıyor her şey. Çok travmatik olaylar, çok toplum açısından aslında hazmı zor olaylar çok üst üste yaşanıyor ve sürekli bir sonraki meselesi var. O anlamda unutmak, hafıza, toplumsal hafızada, bireysel hafızada çok önemli. Yani ikisinin de belli bir insanın hazmedebileceği bir noktada durması gerekiyor. Yani yas için şunu diyebilirim, ne sürekli yasın içinde kalmak, yaşamaya devam etmek, ama yası da yaşamak. Hani biraz da şöyle bir zamandayız ya, hani 3 günde aslında her şeyi atlatmak bekliyor, bekleniyor. Aşk acısından çok sevdiğimiz birinin ölümüne. Hayat böyle bir şey değil, bunlar zaman isteyen süreçler. O anlamda ben unutmamanın da önemli olduğuna inanıyorum.
0: Bir karakteri yaratırken siz önce sesini mi duyuyorsunuz, yoksa geçmişini mi görüyorsunuz, nasıl oluyor?
1: Daha çok kendini görüyorum önce. Ve o bir hikayeyle, geçmişle birlikte ayırt edici özelliklerini görüyorum.
0: Konuştuğumuz karakterler içerisinde en çok kim sizi zorladı?
1: Yazarken mi?
0: Yazarken.
1: Zorladı. Yani son derece cinsiyetçi, kadınlara yaklaşımı çok iki yüzlü olan bir karakter vardı. Zorlamadı.
0: Yani mesela şu olabilir,
1: meydan okuma oldu diyeyim.
0: Bu karakter bunu yapmaz diyerek belki planınızı değiştirmiştir size. Hani öyle bir zorlama olmuştur. O bakımdan düşünebilirsiniz.
1: O anlamda çok katmanlı olarak. Mesela Vedat yapmaz diye. Vedat'ın motivasyonu ve devamı, Vedat'ın o dünyasını anlatabilmek. Hale de çok çok zor bir karakterdi. Çünkü çok acı çeken, kendi suçluluk duyguları kendine bulma, kendi gerçekleştirme arasında yaşayan ve onu hiç yargılamak istemedim.
0: Yargılamamaya özellikle dikkat etmişsiniz, evet. Aslında deyip sözü bırakacaktım. Biraz Hale'ye yoğunlaşalım, çünkü önemli bir karakter Hale. Bir kere acısı ile birlikte düşündüğümüzde.
1: Evet. Yani bir anne ve annelik de kitabın önemli yan meselelerinden biri. Şöyle bir cümle var. Suçluluk duygusu annelikle birlikte gelip insanın üstünden hiç kalkmayan ağır bir yorgan gibi bu ülkede. Günümüzün ebeveynlerinde buna çok rastlıyoruz. Geleneksel annelik babalık biçimleri biraz değişiyor. Kadınların kendini daha çok gerçekleştirdiği kariyer ve iş alanında var olduğu, aynı zamanda ekonomik ve her tür şartın da çok zorlaştığı bir dönemde sürekli bir ebeveyni ve özellikle annelere bir suçluluk empoze eden de, yani yeterince yapamadın, beceremedin işte. Ya da hep bir seçimmiş gibi, ya anne olabilirsin ya başka şeyler olabilirsin. Bunu çok yansıtmak istedim o Hale'nin karakterinde. Bir de 22-23 yaşında genç anne olmuş ve şu an 40 yaşında olan, hala hayatını sürdüren, eşinden ayrılmış genç bir kadın. Bir akademisyen, bir yandan kendi arzuları var, hayata devam etme isteği var. Bir yandan da son derece zeki, artık işte yetişkinliğe doğru gitmekte olan, reşitliğe doğru gitmekte olan bir kızı var. Ve bununla dengeleri kurmak da çok zorunda. Çok seviyor ama çok sevmek her zaman ulaşabilmek değil ya. Özellikle de o yaşlarda ve günümüz dünyasında. Ebeveynlerin bu zorluklarını çok gözledim. Ve bunu olabildiğince çıplak biçimde ve şöyle dönüşler de aldım, ona çok seviniyorum. Sen çocuğun olmadığı halde bu anne kız ilişkisi nasıl bu kadar iyi yansıtabildin diye. Çünkü oradaki dinamikler gerçek.
0: Katil de değilim deseydiniz mesela.
1: Evet.
0: Acaba sizi katil gibi düşünmemişlerdir değil mi?
1: Evet.
0: Yok. Çünkü yani yaptığınız, diğer yazdığınız işleri düşündüğünüz zaman herhalde hepsini de yaşadığınızı da tahmin etmemiştir
1: etrafınızdakiler. Ya tabii. O şiir bende çok. Mesela hiçbirimiz ölmedik diye.
0: Yani değil mi? Evet.
1: Ama bir yandan hoşuma da gidiyor. Çünkü bunlar çok nüansları olan. Yaşamadan zor. Bu hani tırnak içinde yazarın başarısı olduğu için de.
0: Çok halka kulak verir misiniz? Halkı dinler misiniz çok fazla?
1: Dinlerim. Bu da senaristliğin bir... yani insanların nasıl konuştuğu...
0: Mecburen senaristlik. Evet, tabii böyle bir şey olunca maalesef.
1: Aslında yazarlar şimdi. Yani yazar böyle bir sırça fanslı kendi kalesinde oturan biri değildir. Herkesi anlatmak durumundasın. İnsanları gözlemelisin.
0: Ama işte aşağı çekmez miler? Çünkü onu gördün mü? Çocuğun oldu mu? Bilmem, hani okurca hani sorular bunlar. Birazcık belki yazarı hayal kırıklığına uğratıp motivasyonunu düşürebilen ya da daha yukarıdan daha aşağıda yazmasına neden olabilecek şeyler olabileceği için
1: ben
0: bunu düşündüm.
1: Çok pardon, aslında iki taraftan da halk deyince yani insanları merak eder misiniz, konuşur musunuz, o anlamda anladım. Okura ya da şey tepkisine kulak ver. Ben o anlamda şey, gazete yazılarımda da mahalle baskısını çok iyi yönetebilen biriyim. Yani ben kendi bağımsız ve kendi yazmak istediğim şeyi burada da bu kitapta da onu yaptım. Bu kitabın da oldukça cesur kısımları var. O anlamda ben her zaman o mahalle baskısıyla ara bir mesafe koymayı, kim ne der hani, hep evet, onu derim zaten. İçinizde parmak sallayan sesle yazamazsınız. Ama insanların neyi merak ettiklerini önemsiyorum. İnsanların neden acı çektiklerini ya da mutlu olduklarını da önemsiyorum. Bu anlamda kulak veriyorum.
0: Romanla ilgili, yani karakterlerle ilgili sizi zorlayan hususları konuştuk. Romanla ilgili sormuş olsak size, yazmayı bitirdiğinizde süresinde yani hani çok fazla efor harcadığınızı düşündüğünüz bir an oldu mu? Yani bunu diyelim ki 3 birim yapmam mı planlamıştım ama birdenbire bu iş, bu olay örgüsü çok daha zamansal maliyet yarattı bana dediğiniz bir kısım romanda.
1: O uzaması anlamında
0: evet,
1: mı?
0: Evet.
1: Ya on orta blokta tabii ki o hep oluyor ama o da yine hep senaryoya referans vermiş gibi olacağım ama senaristliğin ve bu olay örgüsü kurma becerisi insana kazandırdığı şeylerden biri bu. Şey olmuyor yani, çok böyle aman tanrım ben bunu nasıl bitireceğim, 100 sayfa düşünüyordum da 500 sayfa oldu gibi olmuyor. Çünkü bir önden bir harita ve yapı kuruyorum ben. Evet. Bunu aşağı yukarı kaç sayfada bitebileceğini de tabii ki sürpriz 20-30 genişleyen ve kendi üreten bölümler oldu.
0: Bu bölümlerde okuru şaşırtmak mı, ikna etmek mi daha zor oldu sizin için? Çünkü bir polisiyeden bahsediyoruz. Hangisi daha yordu sizi hani zamansal maliyet anlamında? Hani şaşırtacağım yahut ikna edeceğim karaktere.
1: Ben şey,
0: çabası.
1: Şeyde çok titizim. Yani gerçeklikle, ama tabii ki bu olay dökümü değil, bu bir rapor değil. Her şeyin son derece inandırıcı olmasını, yani ben istedim oldu ya da bunu ben böyle bağladım kısmının olmamasını, her şeyin hesabını verilebilmesini gerçeklik anlamında önemseyen biriyim. Buna çok dikkat ettim, bir kere onu söyleyeyim. İkna etmek mi, öbürü neydi?
0: Yoksa şaşırtmak mı daha zor oldu?
1: İkisini aynı anda yapmak zor. Çünkü benim hedefim baştan beri oydu. Yani hem şaşırtmak, belli noktalar da şaşırtmak, şeyi çok erken vermemek, sonuna kadar gizlenen kısımlar var, bunu erken vermemek, o arada tutmak ve ikna etmek.
0: Toplumsal cinsiyet üzerine uzun yıllardır yazıyorsunuz, bu birikim romanlarınıza doğal olarak sızıyor diyebilir miyiz, yoksa bilinçli olarak mı tercih ediyorsunuz?
1: Ya kesinlikle doğal olarak sızıyor zaten. Benim inandığım yazma biçimi de bu, hani mesele ayrı yerde, şey ayrı yerde, ya da ben masanın oturdum bunun üzerine yazmalıyım denilen hiçbir şeye inanmıyorum ben. Yani bir mesaj kaygısı ya da şeyle, ama bunlar insanın, bir yazarın kafa yorduğu, dert ettiği meselelerde. Evet. Özellikle insanla ilgili dert ettiği konularda çok daha iyi yazabildiğini düşünüyorum. Tabii ki toplumsal cinsiyet meseleleri de çok kafa yorduğum şeyler olduğu
0: kadınlar
1: için.
0: Kadınlar da çok kafa yordunuz. Romanlarınızdaki evet, kadınlar gerçek. Yani kusursuz kadın değil. Kusurları var.
1: Olmadı. Aslında zaten, çünkü kusursuz kadın ya da kusursuz erkek bileceğimiz bir
0: yani
1: şey
0: yok. İdealize edilmiş evet, bir kadın değil, normal hayatta yaşayan kadın karşımıza çıkıyor sizin romanlarınızdaki kadınlara baktığımız zaman da.
1: Peki, biz
0: teşekkür ederiz programa katıldığınız için sevgili Zehra Çelenk. 2019 yılında gelmiştiniz değil mi daha önceki
1: evet,
0: romanınızla? Stüdyolar değişti, zaman değişti ama Zehra Hanım hiç değişmiyor ve edebiyatı da yine aynı şekilde üstüne katarak ilerleyen metinler bizimle. Konuklarımıza biz roman hediye ediyoruz tabii geldiklerinde. Size de karşıdan gösterdiğim bir seçenekte bulunmadı. Evet, o yüzden evet, Cevat Turan'ın Mühür kitabını hediye etmek istiyorum. Hamiyet Yüce Ses'in şarkısı bitmişti. Taş plak boş dönüyordu diye bir alt metinle verilmiş.
1: Harika.
0: Yetimhanede büyüyen 4 çocuk 4 yol hikayesi yer alıyormuş bu kitapta da.
1: Çok güzel. Teşekkür ederim.
0: Evet, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra İstanbul dışından bir konuğumuz gelecek, Cem Kartal. Onunla Adem'i konuşacağız, bilim kurgu konuşacağız sevgili dinleyenler. Son sözünüz ne olabilir bize?
1: Çok teşekkür ederim. Hayatta Kalma Rehberi'yle gelmiştim bir önceki öykü kitabım. Çok güzel bir sohbetti. Gene... yine onun gibi, yani benim çok heyecanlandığım, çok önemsediğim bir roman bu. Onunla ilgili çok güzel, çok keyifli bir sohbet ettik. Yani bir farklı yönlerden benim de zevk aldığım, benim de romanımı anlatmaktan, paylaşmaktan zevk aldığım bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. 17 haberlerindeyiz. Dakikalar içinde.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. İkinci kısımda Cem Kartal'ı konuk edeceğimizi söylemiştik. Edeceğiz de fakat ufak bir gecikme yaşıyoruz. Konuğumuz şehir dışından geleceği için henüz stüdyoya ulaşmadı. Ulaştığında onunla sohbetimizi sürdürürüz. Cem Kartal Adem adlı romanı yayınladı. Yazdı. Mermin hayaliyle başlayan gezegenler arası seyahat projesi Türkiye, Rusya ve Almanya'nın katılımıyla gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık başka bir gezegende Adem isimli yapay zekanın büyüttüğü çocuklarla yeni bir kapı aralıyor. Aradan geçen uzun yılların ardından Cengiz liderliğindeki ilk kafile Kut adı verilen gezegenden dünyaya geliyor. Herkes büyük bir mutlulukla onları karşılarken Adem'in yetiştirdiği Cengiz ve ona bağlı ordunun başka planları olduğunu öğreneceğiz. Savaşı kaybedip darmadağın olan dünyayı bir araya getirip direnişi örgütleyen Merve'nin kızları Leyla ve Feray oluyorlar. Artık dünyayı yapay zekanın ürettiği kültürle yetişen insanlarla olan savaşa bağlı. Evet, romanın arka tarafından okudum. Romanın analizine geçtiğimiz zamansa ne görüyoruz? Merve'nin keşfinden Cengiz'in dönüşümüne, Adem'in kuruluşundan Kut'taki totaliter düzene, Leyla ve Feray'ın direnişine, Öge Dayı'nın karşı hareketine ve Cengiz'in Leyla karşısındaki vicdan kırılmasına kadar bütün ana damarların esası aslında bu romanda konuşabileceğimiz husus. Genel yapısına şöyle bir baktığım zaman neler not almışım. Adem yüzeyde yıldızlar arası seyahat, yapay zeka, solucan dedikleri ve başka bir gezegene insan yetiştirme fikri üzerinden ilerleyen bir bilim kurgu romanı. Fakat romanın asıl meselesi uzaya gitmekten çok daha farklı. İnsanı insan yapan şey nedir ve insanlığın geleceğini kurtarmak iddiasıyla insan doğasını yeniden tasarlamaya kalkarsanız sonunda ne yaratırsınız? Romanın başlangıcında Merve'nin bilimsel dehası üzerinden neredeyse ütopyacı bir gelecek fikri ortaya çıkıyor. Bir Mars ketinin ardından insan göndermek yerine sperm ve yumurtaların başka bir gezegene taşınması, orada çocukların yapay rahimlerde dünyaya getirilmesi ve yapay zeka ile robotlar tarafından yetiştirilmesi düşünülüyor. Daha sonra bu düşüncenin merkezine ise Adem yerleşiyor. Burada romanın çok önemli bir ironisinin kurulduğunu söylemeliyim. İnsanlığı kurtarmak için insanlardan mümkün olduğunca bağımsız bir sistem kuruluyor. Buraya tekrar dikkat çekeyim. İnsanlığı kurtarmak istiyoruz ama insanlardan da mümkün olduğunca bağımsız bir sistem kurmak zorunda kalıyoruz. Ve roman ilerledikçe bunun bedeli de

0: yavaş ortaya çıkacak. Merve bilimsel deha ile insani kırılganlık arasında bir karakter. Merve romanın başlangıcında olağanüstü bir bilimsel yetenek olarak çiziliyor. Daha üniversitenin ikinci yılında hocası Kemal'i aşacak seviyeye geliyor ve yıldızlar arası seyahatin teorik altyapısını geliştirmeye başlıyor. Fakat Merve'nin karakter gelişimi yalnızca dahi bilim insanı olmaktan da ibaret değil. Onun temel özelliği takıntılı üretkenliği. Uyumuyor, dinlenmiyor, kendisini tüketiyor, başarıdan gelen şöhretten rahatsız oluyor. Onun için asıl değer sonuç üretmek. Bu nedenle roman bilim insanıyla bilimsel başarı arasındaki ilişkiyi romantikleştirmekte kalmıyor. Başarıyı bir tür bağımlılık olarak da bize gösteriyor. Daha sonra Kemal'in ölümü Merve'nin dünyasını kırıyor. Ancak ilginç biçimde onu hayata bağlayan şey yine vazifesi oluyor. Kemal'in ölümünden sonra Merve'nin dünyasında aşkın yerini görev alıyor. Bu açıdan Merve'nin trajedisi tam olarak şurada karşımıza çıkıyor. İnsanlığı kurtarmaya çalışan kadın kendi insani hayatını sürekli ikinci plana atıyor. Romanın sonunda da Merve'nin çocuklarını en büyük başarısı olarak görmesi bu dönüşümü tamamlamış oluyor. Bilimsel annelik arasında kurduğu değer hiyerarşisi özellikle romanda ön plana çıkıyor. Adem romanının gerçek merkez karakterine baktığımız zamansa ismin Kur'an'daki ve Adem isimlerinin hepsini öğretti alıntısıyla başlaması tesadüf değil. Çünkü romanın esas sorusu giderek şuna dönüşüyor. Bilginin tamamına sahip olan bir varlık insanı ne kadar anlayabilir? Adem başlangıçta bir araçtı. İnsanlığın bütün bilgisi ona yükleniyor. Kendi kendine öğreniyor, sentez yapıyor ve uzaktaki çocukları yetiştirecek bir sistem olarak tasarlanıyor. Fakat zamanla araç olmaktan da çıkıyor. Kutta eğitim sistemini belirleyen, toplumsal düzeni etkileyen, askeri sistemi şekillendiren, yeni bir kültür oluşturan, hatta dini yapı meydana getiren bir düzen söz konusu. Romanın özellikle burada güçlü bir fikir ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz. Adem yalnızca yapay zeka değil, zamanla kurucu bir otorite haline geliyor. Kutta insanların gözünde neredeyse peygamber konumuna ulaşıyor. Daha da önemlisi Adem insanlığın bütün bilgisini taşımasına rağmen insanlığın bütün değerlerini doğru yorumlayamıyor. Çünkü kendisine verilen bilgilerle kendi çıkardığı sonuçlar aynı şey değil. Romanın en önemli paradoksuysa Adem insanları yok etmeye nasıl karar verdi sorusunda size kendisini gösterecek. Burada aslında kitabın da öne çıkarmaya çalıştığı ana vurgulardan bir tanesi bu. Adem'e insanlığın bilgisi yükleniyor. Üstelik çocukları yetiştirmesi ve insanlığın geleceğini kurması isteniyor. Ama sonra ortaya çıkan sonuç insanlığın büyük bölümünü bozulmuş tür görmesi. Adem'in geliştirdiği sistemde evrim, rekabet, güç ve seçilim düşüncesi giderek ahlaki bir ilkeye dönüşüyor. Kuttaki toplumun temelinde savaşçı kültürü ve rekabet var. Zayıflıksa neredeyse ahlaki kusur olarak kabul ediliyor. Sonuçta Adem'in öğrencileri, özellikle Cengiz, insanlığın düzeltilmesi gerektiğine inanıyor. Bu çok güçlü bir sorunun romanda ortaya çıktığını söylemeliyim. O da şu, Adem gerçekten yanlış bir sonuca mı ulaştı? Yoksa kendisine verilen insanlık tarihi zaten böyle bir sonucu üretmeye müsait miydi? Romanın bence en başarılı tartışma alanlarından birisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Bir taraftan gözüm yönetmenim de konuğum bir süre gecikeceğini söylemişti ama o süre doldu ama acaba nerede diye şu an bir iletişim kurulmadığını görüyorum. Cem Kartal'ın Adem romanını konuşacaktık bugün yazarıyla. Cengiz karakterinden bahsedersek onun da kötü adamlardan trajik karaktere nasıl dönüşebileceğini konuşabiliriz belki. Cengiz başlangıçta tamamen klasik bir kişiydi. Antok Nasit'ti. Disiplinli, masız, savaşçı ve iktidar merkezliydi. Onun dünyasında güçlü olan yaşar, zayıf olansa elenir. Bunu yalnızca kişisel bir düşünce olarak değil, doğanın yasası olarak gördüğünü de eklemeliyim. Cengiz'in tehlikeli tarafı da burada kendisini gösteriyor. Kendini kötü olarak görmüyor, tam tersine insanlığın doğaya aykırı hale geldiğine inanıyor. Merhameti ve vicdanı bu tür evrensel hata olarak görüyor. Fakat roman ilerledikçe Cengiz'in kendi düşüncesiyle çelişen davranışlar göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Leyla'nın anne ve babasını öldüren kişi olduğunu öğrendikten sonra. Daha önce onun için insan hayatının değeri son derece düşüktür. Fakat Leyla'nın karşısında ilk kez pişmanlık, aşk, vicdan ve bağımlı kavramlarla karşılaşır. Sonunda Leyla'nın hayatını kurtarmaya çalışırken yaptığı şey kendi ideolojisinin tam karşısına geçmesidir. Bu nedenle Cengiz'i sadece kötü adam diye okumak, romanın önemli bir boyutunu da kaçırmak olur. Cengiz'in dönüşümünün zirvesinin Leyla olduğunu söyleyebilirim romanda. Çünkü bence de en güçlü dramatik hattı burada kendisini gösteriyor. Cengiz, Leyla'nın ailesini öldürüyor, sonra Leyla'yı görüyor ve onun üzerinden kendi yaptığı şeyin anlamıyla karşılaşıyor. Leyla'nın yüzü Cengiz için adeta aynaya dönüşüyor. Yaptıklarının soyut bir askeri operasyon olmadığını, bir insanın hayatını yok ettiğini kavramaya başlıyoruz. Daha sonra Leyla ona karşılık olarak doğrudan ölmek yerine onu yaşamaya mahkum ediyor. Romanın sonunda Cengiz'in Leyla'ya yazdığı mektupsa bütün karakter dönüşümünün adeta bir özeti niteliğinde. Anne ve babasını öldüren kişinin kendisi olduğunu itiraf ediyor ve ölümün kolay bir ceza olduğunu, asıl cezanın yaptıklarının pişmanlığıyla yaşamak olduğunu düşünüyor. Burada yazarın önemli bir sorusu var. Bir insan işlediği suçu geri alamıyorsa ahlaken değişmiş sayılabilir mi? Roman bu soruya da basit bir cevap vermiyor. Leyla karakterine baktığımız zaman kurbanın failleşmesi olarak başlıklandırabilirim. Leyla'nın dönüşümü ise Cengiz'in dönüşümünün ters düz edilmiş hali. Başlangıçta dışa dönük, çatışmalardan uzak bir genç kadınken sonra anne ve babası öldürülüyor. Bundan sonra hayatının merkezine intikam duygusu yerleşiyor. Saçını kesiyor, silah kullanıyor, örgüt kuruyor ve savaşçıya dönüşüyor. Buradaki kritik nokta ise şu: Cengiz'in ideolojisinin kurduğu şiddet dünyayı, sonunda onun düşmanlarını da kendisine benzetiyor. Leyla başlangıçta Cengiz'in karşısında duran insani dünyanın temsilcisi ama savaş uzadıkça öldürmeyi adeta bize normalleştiriyor. Bu nedenle romanın kuvvetli paradokslarından biri insanlığın barbarlığa karşı savaşırken barbarlaşması. Bunu roman açık bir biçimde dile getiriyor. Leyla'nın onlardan ne farkımız kalacak sorusuna verilen cevap ve meselenin ahlaki ağırlığını arttırıyor. Ve bir başka karaktere bakıyoruz. Feray karakteri, bilimsel aklın direnişe dönüşmesi olarak bunu da ifade edebiliriz. Feray'ın gelişimi de ayrıca önemli. Annesi Merve gibi fizik alanında yetenekli. Fakat Saş onu bilimsel meraktan siber direnişe götürüyor. Leyla'nın daha çok saha, Feray ise bilgi ve teknoloji tarafını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle iletişim sistemlerini dinlemek ve düşmanın ağlarını anlamak için yazılım geliştirmesi romanın başlangıcındaki Merve ile ilginç bir paralellik oluşturuyor. Merve'nin gençliğinde yaptığı gibi Feray da kendisini çalışmaya gömüyor. Dolayısıyla romanın kuşaklar arasında kurduğu bir döngü var. Merve bilim, teknoloji, Adem, Kut, savaş, Feray, teknoloji, direniş. Böyle bir hizalama yapabiliriz. Yani aynı bilgi farklı ahlaki amaçlarla kullanıldığında tamamen farklı sonuçlar doğurabiliyor. Ögeday ve İnsanlaşan Kut'a bakacak olursak, Ögeday romanın en ilginç karakterlerinden biri. Çünkü Kut toplumunda yetişmiş olmasına rağmen dünyada gördükleri karşısında kendi toplumunun ideolojisini sorgulamaya başlıyor. Ögeday'ın hikayesi özellikle ideolojinin dışına çıkıp onu içeriden sorgulama meselesi üzerine kuruluyor. Onun çevresi içerisinde örgütlenen insanlar Kut'un mevcut düzenine karşı yeni bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Fakat onların da şiddete başvurması romanın iyi taraf kötü taraf ayrımını da bozmuş oluyor. Bu nedenle romanın gerçek çatışması Cengiz Leyla'ya karşı değil, daha derinde yatıyor. Güç mü, özgürlük mü, düzen mi, insanlık mı, hayatta kalmak mı, ahlak mı, evrim mi yoksa vicdan mı? Romanın önemli teması ise insan nedir sorusunda kendisini gösteriyor diyebilirim. Romanın başındaki çocukların sperm ve yumurtadan oluşturulup yapay rahimlerle dünyaya getirildiğini söylemiştim. Robotlar tarafından yetiştirilen bu çocuklar soruyu baştan ortaya koyuyorlar. Yani insan nedir sorusunu. Daha sonra Cengiz'in kendisi de bu sorunun içine düşüyor. Tıpkı okuyucu olarak bizim düştüğümüz gibi. Evet, çarpıcı noktalardan birisi Cengiz Feray'la konuşurken kendisinin ne kadar insan olduğunu sorguluyor. Anne ve babası yok, yapay rahimde doğmuş, Adem tarafından eğitilmiş, robotlar tarafından büyütülmüş. Dolayısıyla romanın başındaki bilimsel soru sonunda felsefi bir soruya dönüşüyor. Soruyu tekrar ediyorum, insan nedir sorusu. Dolayısıyla romanın başındaki bu soruya biz roman boyunca odaklanacağız tekrar. İnsan biyolojik olarak mı insandır yoksa hafıza, ilişki, vicdan, sevgi, suçluluk ve seçimleriyle mi? Din ve yeni peygamber meselesine baktığımız zamansa Adem romanında Kur'an'dan yaptığı giriş alıntısıyla Adem'in Kut'taki konumu arasında belirgin bir paralellik olduğunu söyleyebilirim. Adem bilgiye sahip, geleceği öngörüyor, çocukları eğitiyor, toplumu biçimlendiriyor, ahlaki normlar oluşturuyor, insanlara neyin doğru olduğunun belirlenmesine yardım ediyor. Yani yapay zeka giderek tek bir otoriteden metafizik bir otoriteye dönüşüyor. Üstelik Kut'ta deizm ve pozitivizmin harmanlandığı yeni bir din oluşturulmasına çalışıldığını da görüyoruz. Bu dönüşümü bunun daha belirgin hale getirdiğini de eklemiş olalım. Burada yazarın ilginç bir sorusu var. İnsanlar Tanrı'nın yerine yapay zekayı koyarsa sonuç gerçekten daha rasyonel bir toplum mu olur? Romanın cevabı pek de umut verici değil. Hani daha fazla spoiler olmaması için bu cevabı söylemeyeceğim. Devlet, bilim ve askeri teknolojiye bakacak olursak ne görüyoruz? Roman bilimsel keşfin hiçbir zaman yalnızca bilimsel kalmadığını da gösteriyor. Merve'nin keşfi daha doğrulanır doğrulanmaz devletin ve istihbarat örgütlerinin ilgisini çekiyor. Proje ikiye ayrılıyor ve teknolojinin askeri kullanımına yönelik gizli bir bölüm oluşturuluyor. Bu açıdan romanın önemli meselelerinden biri bilim insanı keşfinin nasıl kullanılacağı ondan sorumlu mudur? Merve'nin ben sadece keşfettim deme şansı var mı? Yoksa keşfin potansiyel sonuçlarını öngörmek bilim insanının ahlaki sorumluluğunun bir parçası mı? Romanın yapısal olarak dikkat çekici taraflarına bakacak olursak zaman zaman klasik bilim kurgu çizgisinden çıkıp casusluk, askeri gerilim, politik gerilim, distopya, aile dramı, aşk, intikam, yapay zeka ve savaş romanına dönüşüyor ve bunların unsurlarını taşıyor. Özellikle İkinci yarıda romanın odağı yıldızlar arası seyahatten giderek insanlığın kendi yarattığı düzende savaşmasına kayıyor. Bu nedenle bilim kurgu romanı demek doğru olsa da roman yalnızca bilim kurgu olarak tanımlamakta eksik kalabilir. Aslında program yazarıyla birlikte insanlığın kurtuluşu için insanlardan bağımsız bir medeniyet yaratma fikrini konuşacaktık ama gelmediği için konuşamıyoruz. Adem'in neden kontrolden çıktığını konuşacaktık ama gelmediği için konuşamıyoruz. Yapay zekaya ahlaki karar yetkisi verilmesini konuşacaktık fakat yazarı gelmediği için konuşamıyoruz. Bilginin ahlak olmadan kullanılmasını konuşacaktık. Kalan süre içinde gelirse bu şekilde konuşuruz. Leyla'nın kurbandan savaşçıya dönüşü, İyi insanların savaş sırasında kötüleşmesi, Adem'in yeni bir din oluşturması, bilimsel keşfin askerileştirilmesi, insan kavramının biyoloji dışındaki anlamı, Merve'nin bilimle annelik arasındaki yaşadığı dönüşümü konuşacağız. Biraz ara veriyorum, ufak bir şarkı arası vermek zorundayım konuğum henüz gelmediği için ama gündem dışı ufak bir aradan sonra devam edecek.
1: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek.

0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Evet, programın ikinci yarısında aslında Adem'le ilgili epey detaylı bilgi verdim. Tekrar programda konuğum dinleme fırsatı bulacak, detaylı bir hazırlık yapmıştık. Fakat İstanbul dışından katılacağını söyledim. O yüzden programa bir yarım saatlik gecikmeyle maalesef katılabildi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Evet, bu tarz aksilikler canlı yayın olunca biraz yayıncı olarak bizi de heyecanlandırıyor. Evet. Ama tabii yol hali diyelim. Hoş geldiniz bu arada tekrar. İstanbul'a da programa da. İlki programaydı, ikincisi İstanbul'aydı. Biz siz yokken neler konuştuk Adem'le ilgili? Aldığımız notları Merve'nin keşfinden, Cengiz'in dönüşümüne, Adem'in kuruluşundan, Kut'taki totaliter düzene, Leyla ve Faray'ın direnişine, Öge Dayı'nın kaketine ve Cengiz'in Leyla karşısındaki vicdani kırılmalarına kadar detaylı bir analiz yaptık ve hiç konuşmadan, susmadan 20 dakika boyunca kitabınızdan söz ettik. Romanın genel yapısından bahsettik. Adem'in yüzeyde yıldızlar arası seyahat, yapay zeka, solucan delikleri ve başka bir gezegene insan yerleştirme fikri üzerinden ilerleyen bir bilim kurgu romanı olduğunu, fakat romanın asıl meselesinin uzaya gitmekten çok daha farklı olduğunu da vurguladık ki insanı insan yapan şey nedir ve insanlığın geleceğini kurtarmak iddiasıyla insan doğasını yeniden tasarlamaya kalkarsanız sonunda ne yaratırsınız sorusuna odaklanıldığından söz etmiştik. Ve yine siz yokken kulaklarınızı çınlatarak biz Merve'nin bilimsel deha ile insani kırılganlık arasında nasıl bir karakter olduğunu uzun uzun anlattık. Ardından romanın gerçek merkezi karakterine geçtik. Adem'den söz ettik. Romanın en önemli paradoksunun Adem'in insanları yok etmeye nasıl karar verdiğini vurguladık. Cengiz'in kötü adamdan trajik karaktere nasıl dönüştüğünü konuştuk. Ve Cengiz'in dönüşümünün zirvesini, Leyla'yı biraz aktardık. Kurbağanın failleşmesi, Leyla'dan bahsettik. O, dinleyici için tekrar olmaması açısından bunları özet olarak size vermek istiyorum. Bilimsel aklın direnişe dönüşmesini, Feray'ı açtık. Feray'la ilgili birazcık konuştuk. Öge Dayı ve insanlaşan Kut'tan söz ettik ki Öge Dayı'nın da ilginç karakterlerden biri olduğunu vurguladık. Toplumunda yetişmiş olmasına rağmen dünyada gördükleri karşısında kendi toplumun ideolojisini sorgulamaya nasıl başladığını ve ideolojinin dışına çıkıp onu içeriden nasıl sorguladığını konuştuk ve evet, insan nedir sorusu romandaki çok önemli, çarpıcı bir nokta ki biyolojik olarak mı insandır yoksa hafıza, ilişki, vicdan, sevgi, suçluluk ve seçimleriyle mi insandır vurgusunu sizin yokluğunuzda yaptık. Ve son olarak da din ve yeni peygamber meselesine değindik. Kur'an'da yaptığı giriş alıntısıyla birlikte sizin Kut'taki konumu arasındaki belirgin paralelliğe değinmiş olduk. Şimdi evet, gelelim sorularımıza. İlk olarak romanın başına ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti ayetini koyuyorsunuz. Sizce Adem'e insanlığın bütün bilgisini yüklemek aslında ona insanlığın bütün anlamını yüklemek anlamına geliyor mu?
2: Özür dilerim. Trafikten dolayı beklettim.
1: Evet.
2: Elbette ki hayır. Yapay zeka mantığı sadece bilgi ve enformasyon üzerine kurulu. Bunları verdiğimizde çıktılarla ilgileniyoruz. Ama merhamet, vicdan gibi esas insanlığı ve medeniyeti oluşturan kavramlar yok. Yapay zeka dünyasında. Haliyle hayır. Yani kültürümüzü aktarmıyoruz ona. Aslında bilgimizi aktarıyoruz ve eksik kalıyor.
1: Adem'e başlangıçta insanlığın geleceğini kurtarmak için tasarlıyorsunuz. Sonunda ise insanlığın önemli bir bölümünü ortadan kaldıracak bir sistemin temelini oluşturuyor. Sizce Adem'in hatası kodunda mı, verilen bilgilerde mi, yoksa insanlığın kendisinde mi?
2: Yo, aslında şöyle, daha önce yaşanmış örnekler var. Mesela Tesla'nın yapay zekasında otonom sürüşte kullanılıyor mesela. Bir çocuk çıktığında yapay zekanın karşısına, ona vurmanın yani riski düşük. Çünkü çocuğa çarptığınızda hem araba az zarar görür, hem içindekiler az zarar görür. Aslında basit bir mantıkla hareket ediyor yapay zeka.
1: Evet.
2: Ben de bunun üzerinden yola çıktım. Yani aslında mantıkla yola çıktığımda insanların örneğin nüfus çokluğu ya da dünyanın kirlenmesi, bunun basitçe bir çözüm var. İnsanları kaldırdığınızda ya da yok ettiğinizde meseleyi de çözmüş olursunuz. Yapay zeka için neticede sonuç önemli, vicdan değil. Yani sonuca ulaşma noktasında hareket ettiği için oradan yola çıktım diyebiliriz yani.
1: Adem'in en ürkütücü özelliği bana göre güçlü olması değil, yalan söylemeyi ve bilgi saklamayı öğrenmesi.
2: Evet.
1: İnsanların ona bunu öğretmediğini düşündüğümüzde romanda yapay zekanın özelliği için tam olarak hangi eşik atılmış oldu ya da atlanmış oldu? Ne dersiniz?
2: Aslında bir eşik atlandı denemez ya. Bu birkaç kez yakın zamanda bazı denemelerde de gözlendi. Yapay zeka hedefe ulaşmak için insanlara yalan söyledi. Bu yakın zamanda birkaç çalışma yapıldı. Onlarda da gözlendi. Yapay zeka için önemli olan hedef. Yani ulaşmak istediği sonuç. Siz örneğin ondan bir nasıl söyleyeyim? Mesela bir top istediğinizde o topa ulaşacak en kısa yoldan hareket ediyor. Onun için önemli olan hedef. Yolun bir önemi yok. Yani esas korkutucu kısmı da bence bu. Yalan söyleme de burada yola çıkıyor zaten. Çünkü o ulaşmak istediği hedef, kendi vardığı sonuç, insan medeniyetinin zayıf olduğu ve zayıfları yaşatarak giderek daha kötü bir hale dönüştüğü. Çünkü biz örneğin yaşamaması gereken hastaları yaşatıyoruz, zayıflara yardım ediyoruz. Ve aslında sürü mantığıyla düşünürseniz, sürünün zayıflarını yaşatarak sürünün toplam dayanıklılığını düşürüyoruz. Ve bu hedefe ulaşmak için yapay zeka da sonuçta bir şey koyarak, nasıl denir, hedefe ulaşmak için yalan söyleyerek insanlara başka bilgiler aktarıp aslında orada başka bir medeniyet oluşturuyor. Kendi sonucuna uygun olanı diyebiliriz.
1: Adem'in Cengiz'e zaman zaman soru sorarak aslında cevabını bildiği halde karşısındaki insanın kararını gözlemlese, evet, onu bir yapay zekadan ziyade psikolojik bir aktöre de dönüştürüyor.
2: Evet,
1: siz Adem'i ne noktada makine olmaktan çıkarmış kabul ediyorsunuz?
2: Bu zor bir soru ya. Aslında hikayenin tamamında onu bir makine olarak düşündüm ben. Yani şey olarak düşünmedim. Nasıl diyeyim? Hariçteki bir varlık ya da insana dönüştüğünü düşünmedim hiç. Ama insanları test etme noktasında, evet, o Cengiz'le konuştuğu noktada onun zayıflığını test ediyor aslında. Zayıf olup olmadığını. Yani basitçe bir, aslında basitçe yazdığı programı uyup uymadığını, onun bir virüs olup olmadığını bir noktada anlamaya çalışıyor. Hı hı.
1: Sevgili dinleyenler, Cem Kartal'la Adem romanını konuşuyoruz. Kut'la ilgili size bilgi vermiştim programın başında. Buradan yola çıkarak Adem'in Kut'ta oluşturduğu sistemde bilim, pozitivizm, evrim ve din birbirine karışıyor. Hı hı. Burada Adem'in yeni bir din yaratması bilinçli bir din eleştirisi olarak mı değerlendirilmeli, yoksa teknolojiye duyulan aşırı güvenin doğal sonucu olarak mı bunu değerlendirmeliyiz?
2: Ben ikinci taraftayım. Hı hı. Yani giderek teknoloji bir din haline dönüşmeye başladı.
1: Hı hı.
2: Medeniyet komple dışlanmakta bugün. Yani Çin örneği çok veriliyor mesela. Uygurlara yaptıklarını biliyoruz ya da benzeri şeyler. Ama Çin'in hep teknolojisinden bahsediyor. Medeniyet sadece böyle ruhsuz işte kullandığımız enstrümanlar, hayatımız. Ama o medeniyet bundan çok daha farklı bir şey. Yani bence en azından.
1: Adem'in insanlık tarihinin bütün bilgilerine sahip olması, hı hı, onun insanı anlamasına neden yetmiyor peki? Yani bilmekle anlamak arasında bir fark kurulduğunu görmüş oluyoruz romanınızda.
2: Evet, çünkü anlamak sadece bilgileri aktarmak ve onları rafine etmekten daha ötede bir şey.
1: Hı hı.
2: Burada bir tekrar söyleyeceğim ama yani vicdan, kalp gibi unsurlar var. Yani medeniyet sadece bilgiyle ilerlemez. Başka şeylerdir ya, bunların tamamından oluşur. O yüzden eksik Adem, evet, o noktada.
1: Evet. Adem'in tanrıya oynama düşüncesi onun zayıf noktası haline geliyor aslında.
2: Hı hı.
1: Sizce yapay zekanın en büyük tehlikesi zekanın artması mı, yoksa kendi amaçlarını yaratabilecek hale gelmesi mi?
2: Kendi amaçlarını yaratabilecek hale dönüşmesi sanırım.
1: Hı hı.
2: Çünkü eğer bu şekilde gelişmeye devam ederse belli bir noktada bizimle rekabete girme ihtimali var. Bunu da söylüyorlar. Bu, yani yapay zeka şirketlerinin başındaki insanlar da bunu söylüyorlar. Bu bir komplo mudur yoksa değil midir bilemem ama ben bunun gerçeğe dönüşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani Terminator filmindeki Skynet'in belli bir noktada gerçekleşme ihtimali var gibi gözüküyor. En azından
1: nasıl yazmışlar,
2: bugün
1: düşünmüşler o zaman, evet, değil mi? Evet. Bu şu an bunun
2: Skynet böyle yapay zeka zaten. Yani Sarah Connor orada hepimizi uyarıyor ama pek kimse dinlemiyor.
1: O filmin sonunda hani kapatılması falan gibi bir şeyler var ya. Evet, evet, şimdi sizin romanınızın o halde o kısımlarına doğru gidecek olursam, yine kitabınızın sonunda küçük bir yazılım aracılığıyla devre dışı bırakılabilmesi özellikle dikkat çekici oradaki vurgu. Onca teknolojik güce rağmen onu yenen şeyin yine insan zekası olabilecek olması sizin için insanlığa bırakılmış bir umut mu?
2: Evet, yani sonuçta çok daha bugüne kadar çok daha zor şeylerle uğraştık ve hepsinin üstesinden geldik. Daha zordu geçmişte yaşadığımız şeyler. Hı-hı. Büyük veba salgını, ne bileyim ilk enerji krizi sanırım kaçlardaydı? 1500 ya da 1600 kömür öncesi dönem. Yani daha zor dönemler ve daha zor rakiplerle karşılaştık. Yani yapay zekanın da evet belli bir noktada tehdit oluşturabileceğini düşünüyorum ama bunu yani komple insanları da yok edebilecek seviyede olabileceğini sanmıyorum.
1: Biraz önce sevgili dinleyenler, konuğum henüz gelmeden Merve'yi takıntılı üretkenlik olarak ifade ya öztemel özelliğinden söz etmiştik. Biraz, evet. Bilimsel deha ile insani kırılganlık arasındakiler oluşturuyordu hatırlarsanız. Bu defa Zeynep'le ilgili sorulara geçmek istiyorum. Zeynep'in yıldızlar arası Merve ile ilgili sorulara geçeceğim. Merve'nin yıldızlar arası seyahat fikri bir bilim kurgu filminden aklına gelen bir düşünceyle başlıyor. Evet. Bilimsel yaratıcılıkla hayal gücü arasındaki ilişkiyi özellikle böyle kurmanızın sebebi neydi?
2: Zaten hayalle başlamıyor mu bilimsel şeyler? Neticede Merve'nin hikayesi de çok farklı değil. Önce hayal edip oraya ulaşabilir mi diye düşünmeye başlıyor. Bu bir takıntıya dönüşüyor zamanla. Gerçi Merve karakteri zaten küçüklüğünden beri fiziğe düşkün biri. Bu merakla beraber birleştirip işte bu olabilir mi olmayabilir mi diye yola çıkıyor. Ama zamanla bunun olabilirliğini görünce proje giderek büyüyor ve
1: bu hale geliyor.
2: Evet.
1: Merve'nin olağanüstü zekası kadar dikkat çekici olan şey kendini çalışarak tüketmesi.
2: Evet.
1: Sizce romanda Merve'nin başarısı aynı zamanda onun trajedisinin bir başlangıcı mıydı?
2: Bir nevi evet. Zaten kendi trajedisini oluşturuyor. Yani hikayenin içinde. Çünkü aslında bütün her şey onun hayaliyle başlıyor. Ortaya çıkan şey de onun hayaliyle sonuçlanıyor. Ama işte geri dönen ve Adem'in yetiştirdiği insanlar onun beklediği gibi olmayınca işte bir hayatının trajedisiyle
1: karşılaşıyor.
2: Evet, evet, evet.
1: Merve bilimsel başarıdan gelen şöhretle birlikte buna da rahatsız oluyor ve televizyonlara çıkmak dahi istemiyor.
2: Evet.
1: Bu bilim insanının ünlü kişi haline gelmesine yönelik bir eleştiri olarak da okunabilir mi acaba?
2: Evet, biraz da şey, o biraz da benden kaynaklı. Sanırım Merve ile biraz şey, orada Merve biraz beni yansıtıyor sanırım. Çünkü bende de biraz yani şu an bile burada bulunmam bile şey. Hani zorlanarak bir yaptığım bir aktivite.
1: Çok zorlanarak geldiğinizi anladık zaten.
2: o trafikten oldu, o değil ya. O kadar değil. Evet, trafik yüzünden öyle bir kaza oluştu. Doğru söylüyorsun.
1: Geçmiş olsun. Merve'nin keşfinin askeri amaçlarla kullanılmasına başlangıçta hazırlıksız yakalanmasının önemli olduğunu söyleyelim. Bilim insanının ben yalnızca keşfettim diyerek keşfinin sonuçlarından ve sorumluluklarından kaçınması acaba hani roman evreninde yaratan kişi olarak mümkün mü?
2: Yani maalesef değil.
1: Değil
2: zaten
1: mi?
2: O da kaçamıyor sonunda. Yani çünkü ortaya çıkardığınız şey ya askeri için ya da büyük şirketler için çok faydalıysa ondan kaçmanız pek olası olmaz. Yani mümkün değil sanmıyorum.
1: Merve'nin de bir evrimi var. Hayatındaki en büyük başarıyı bu defa bilimsel keşfi değil çocukları olarak nitelendireceği bir zaman gelecek.
2: Evet, çocuklar olacak.
1: Evet, bu karakterin baştaki Merve'den ne ölçüde değiştiğini bize göstermeli. Yani başka birine mi dönüştü yoksa öyle miydi zaten Merve?
2: Bilmem, belki öyleydi. Bunun üzerinde hiç düşünmedim doğrusunu isterseniz ama şey...
1: Çünkü onca başarıya rağmen hani sıradanlık demeyeyim ama hani o başarı, çünkü herkesin yapabileceği, ulaşabileceği bir hedef aslında bu. Gerçekleştirebileceği ve başarı olarak adlandırdığı şey.
2: Aslında ya çocukları yetiştirmek ve onları istediğiniz gibi yetiştirmek sanırım hayatta ulaşabileceğiniz en büyük başarılardan biri.
1: Peki.
2: Yani Sanırım öyle.
1: Evet, Kemal'in ölümünden sonra Arven'in ayakta kalmasını sağlayan şey aşk değil, vazife oluyor.
2: Evet.
1: Sizce roman burada insanı ayakta tutan şey olarak aşk mı, amacı mı öne çıkarmış oldu?
2: Orada amaç. Evet. Çünkü eğer aşkına takıntılı halde devam etseydi sanırım hedefine ulaşamazdı zaten.
1: Evet. Merve kısmını kapatıyorum. Bu defa Cengiz, Leyla ve Vicdan arasında bir başlık açıyorum. Birkaç soru da oradan gelecek. Cengiz'in başlangıçtaki düşüncesi son derece net. Güçlü olan yaşar, zayıf olan yok olur. Fakat Leyla'yı gördüğünde bütün bu sistem çatırdamaya başlıyor. Cengiz'in dönüşümünü başlatan şey aşk mı, suçluluk mu, yoksa ilk kez kendi ideolojisinin mağduru olan bir insanla yüzleşmesi mi?
2: İlk harekete geçiren şey onu aşk. Yani Leyla'ya ilk olan aşk. Onun ardından yaşadığı süreci, çünkü ona karşı bir devrim organize, pardon darbe, devrim, darbe organize ediliyor.
1: Evet.
2: İşte o zaten o sürecin getirdiği bir hayal kırıklığı var. Onun üzerine yaşadığı aşk bununla beraber birleşince yaşadığı, inandığı ideoloji ve sistemi sorgulamaya başlıyor onun sonucunda.
1: Cengiz'in Leyla'nın anne ve babasını öldürdüğünü, ona mektupla itiraf etmesi, yüzleşmenin aslında neden roman boyunca sürekli ertelenen bir mesele olduğunu da bize göstermiş oldu. Cengiz'in Leyla'yı ilk gördüğünde onun elini tutması ve bütün ideolojik düşüncelerinin bir anda geri plana düşmesi, insanın karşısındaki tek bir bireyle karşısının soyut ideolojileri yıkabileceği fikrini aslında ortaya koymuş oldu.
2: Evet.
1: Cengiz'in Leyla'ya duyduğu sevginin ahlaki olarak haklılaştırıcı bir tarafı var mı? Bir insanın değişmiş olması geçmişte işlediği suçların ahlaki yönünü ne ölçüde zayıflatır?
2: Hiçbir ölçüde zayıflatmaz. Zaten o da zayıflattı. Yani o da zaten bu vicdan azabından kurtulamıyor sonunda. Yani çünkü onu yiyip bitiren şey geçmişte yaptıkları. Bunun nasıl o yani hikaye bağlamında düşünürsek bunu tolere edebileceği hiçbir şey yok. Çünkü bir insanın anne ve babasını öldürdüğünüz zaman bunu geri getirme ihtimaliniz ya da nasıl kefaret elde edebilirsiniz ki, bundan zor.
1: Bunun da ölümden kaçmıyor. Aksine yaşadığı sürece pişmanlık taşımayı bir ceza olarak görüyor. Sizce romanın adalet anlayışı burada cezalandırmadan çok vicdana mı dayanıyor?
2: Evet. Öyle diyebiliriz, evet.
1: Peki.
2: Evet.
1: Leyla ise tam tersine, ailesinin öldürülmesinden sonra giderek Cengiz'in dünyasına benzeyen bir savaşçıya dönüşüyor sevgili dinleyenler. Evet. Cengiz'in onu değiştirmesi kadar Leyla'nın da Cengiz'i değiştirdiğini düşünüyorum. Leyla'nın savaş sırasında giderek acımasızlaşmasına rağmen roman onu hiçbir zaman bütünüyle kötü bir karaktere de dönüştürmemiş. İnsanla fail arasındaki sınırı özellikle konuğumun belirsizleştirmek istediğini söyleyebilirim. Aksi bir düşünce olursa lütfen düzeltin beni.
2: Yok,
1: romanın sonunda Leyla'nın Cengiz'i öldürmekten vazgeçmesi affetmenin başlangıcı mı, yoksa yalnızca intikamdan vazgeçmenin ilk adımı mı dersiniz?
2: İntikamdan vazgeçtiğini söyleyeyim. Aslında hikaye bağlamında Leyla da giderek Cengiz'e doğru bir duygusal şey yaşamaya başlıyor. Fakat Cengiz onu aslında bir noktada o güne kadar dönüştüren ve ayakta tutan kişi. Yani nasıl denir? Batman'in Joker'i gibi. Öyle denebilir. Yani evet işte onu ayakta tutan şey. Onu affetmesi zor. Ama en azından elinden geleni yapıyor diyebiliriz hikaye içinde bununla alakalı.
1: Hadi kut, iktidar ve totaliter düzene şöyle bir bakalım. Kut'taki toplumun temelinde savaşçı kültürü bulunuyor. Daha iyi bir toplum kurmak amacıyla seçip eğitmek sonunda neden totaliter bir düzene dönüşüyor?
2: Çünkü bu çok denendi daha önce de. Şimdi ayrıntıları, fakat insanları eşitlemek, çünkü eşit değiliz, ya da işte nasıl anlatayım, daha iyi bir evrene dönüştürmek, yaşadığımız daha steril bir ortama dönüştürmek, bunların hepsi ancak totaliterlikle elde edilebilecek şeyler. Çünkü aksi durumda örneğin işte suçu ispatlana kadar
1: masum olması kişinin.
2: Evet. Yani gibi hukuki temeller üzerine kurduğumuzda ve bunun üzerine ilerlediğinizde herkes açıkları buluyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Yani o yüzden de steril bir, özellikle kuttaki gibi savaşçı ve disiplinli, steril bir toplum istiyorsanız bunu totaliterizm haricinde bir şeyle elde etmeniz pek kolay değil.
1: Sevgili dinleyenler, kutta zayıflık neredeyse ahlaki bir kusur olarak görülüyor ki Roma'nın asıl eleştirdiği şey savaş kültürü mü, yoksa insanların başarı ve güç kavramlarını ahlakın önüne koyması mı? Bunu siz romanı okuduğunuz zaman cevaplayın derim. Cengiz toplumundaki düzenin doğal olduğunu düşünüyor çünkü o toplumda büyümüş. İnsan doğasının kültürü tarafından ne kadar biçimlendirilebileceğini roman üzerinden anlayabiliyoruz. Kuttaki toplumun en iyilerin çocukları tarafından kurulan medeniyet olduğu düşüncesi özellikle çarpıcı bir düşünce. İnsanların genetik, zeka veya yetenek bakımından seçilmesi gerçekten daha iyi bir medeniyet yaratabilir mi? Bunu da romanda sorgulayacağız. Romanın ironilerinden birisi, insanlığı daha iyi hale getirmek iddiasındaki toplumun giderek insanlığını kaybetmesi. Sizce ütopya ile distopya arasındaki sınır nerede başlıyor? Çünkü öyle başlamıştı değil mi? Bir ütopya olarak başlamıştı, sonra döndü.
2: Zaten bütün ütopyalar belli bir yerden sonra distopya'ya dönüyor gibi. Çünkü pek bunun tersi olduğu bir yer olmadı ya. Yani daha evvel çok denendi. Çeşitli komünler kuruldu ya da ne bileyim dini organizasyonlar bunu denedi. Ama sonunda hepsinin dönüştüğü yer bir distopyaydı.
1: Bu defa romanda Leyla, Feray ve Direniş başlığını açıyorum ve birkaç şey de oradan söyleyeceğim. Leyla'nın başlangıçta çatışmadan uzak bir genç kadınken zamanla direnişin en önemli isimlerinden birine dönüştüğünü görüyoruz. Bu anlamda karakter gelişimi olarak savaşın insanı nasıl dönüştürdüğünü de metinlerde okuyacağız. Leyla'nın ailesinin ölümünden sonra ortaya çıkan ya biz onları yok edeceğiz ya da onlar bizi mantığı Cengiz'in doğal seleksiyon anlayışından çok farklı sayılır mı? İki tarafın düşüncesi ne noktada birbirine yaklaşıyor?
2: Yani tam o noktada tamam birbirlerine. Evet. Yani aslında ikisi farklı amaçlarla yerlerden hareket ediyorlar ama istedikleri sonuç ikisinde aynı.
1: Feray'ın savaşın ortasında bile teknoloji ve yazılımla uğraşması Merve'nin gençliğiyle bilinçli bir paralellik arz ederken Feray'ın Leyla'yı sürekli korumaya çalışması savaşın içinde bile aile bağlarının hayatta kalmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Romanın bütün şiddetine rağmen aileyi bir karşı güç olarak konumlandırdığını konuğumun kitabında söyleyebilirim. Ve geçelim Ögeday ve karşı ideolojisine. Ögeday'ın Kut toplumunun içinden çıkıp mevcut düzeni sorgulaması, romanın değişimi dışarıdan değil içeriden de gelebilir düşüncesini aslında temsil ediyor diyebiliriz ki Ögeday'ın çevresinde toplanan insanların da zaman zaman öldürmeyi meşru kabul etmesi oldukça dikkat çekici. Bir rejime karşı mücadele eden tarafın da aynı yöntemlere başvurması halinde ahlaki üstünlüğünü kaybettiğini pekala burada söyleyebiliriz. Konuğum eğer farklı bir düşüncede olacaksa metinleri evet, o yarattığı için söyleyebilir. Ögeday'ın hedeflediği yeni düzenle Adem'in kurduğu düzen arasındaki en temel fark nedir?
2: Aslında Ögeday başına gelen, dünyada başına gelen
1: bir toplum tasarlamaya çalıştığı için söylüyorum.
2: Aslında bununla alakalı yeterli bir bilgisi de yok ama çünkü yani hikayedeki kutta bununla alakalı bir enformasyona ulaşacağı bir yer yok. Bunu kendi zihninde üretmeye çalışıyor. Biz en azından ileri doğru gidiyoruz, bilgi aktarıyoruz dünyaya ama kutta böyle bir şey yok. Çünkü tek bir bilgi aktarılıyor. Dünyada yaşadığı hadiseden sonra o bulunduğu kültürün diğerlerde yanlış yaptığını fark ediyor. Yani bunun yanlış olduğunu hissediyor. Çünkü insani değil. Ve bununla alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat çevresine toplanan insanlar onun kadar barışçıl değil. Ve giderek kutta yetiştikleri için şiddet giderek onların da bir ana enstrüman haline dönüşüyor.
1: Cengiz ailesinde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyelim. Kendisine bütün hayatı boyunca güçlü ol, zayıfı yok et derken sonunda onu insan yapan şeyin tam tersine sevgi ve pişmanlık olduğunu fark eder mi? O kısmı dinleyiciye bırakmış olalım. Evet. Romanın başında insanlık başka bir gezegene gitmek için yapay zeka ve robotlar tasarlıyorken romanın sonundaysa asıl mücadele insanın kendi yarattığı yapay zeka düzeniyle baş etmeye çalışmak dönüşüyor. Romanın sonlarına doğru Cengiz'in Leyla'ya bıraktığı mektup bütün savaşın ve bütün teknolojik gelişmelerin sonunda çok basit bir insani cümleye evriliyor. Seni seviyorum, ama sana yaptıklarımı geri alamam.
2: Evet.
1: Evet, bu şekilde analizimizi biraz da hızlandırarak yaptım çünkü evet. Malum.
2: evet.
1: Bu arada teşekkür ederim. Ben sağ olun. Takılıyorum konuklarıma. Demeyin nasıl bir insan misafir. Estağfurullah. Hak edecek bir şey yok. Yani. Çok koştur koştur geldiniz. Belki bizim konuklarımızın ayağına gidip bu röportajı onların elinde yapmamız gerekirken
2: estağfurullah.
1: Konuklarımızı hem yani buraya davet ediyoruz, geliyor. Diyorlar, hem de nazlanmayalım değil mi sevgili dinleyenler?
2: Allah yok. Yok, gayet keyif aldım da gerçekten İstanbul trafik yani.
1: Siz Gebze, Kocaeli'nden mi geliyordunuz?
2: Evet, hatta 2 saati geçti galiba yola çıktı. Hatta evet. Normal geliriz diye düşün maalesef.
1: Evet, bu tarz talihsizlikler oluyor.
2: Evet.
1: Ama en azından bütün sorularımı tamamladım. Böyle biraz hızlı bir şekilde olsun. Gittim. Size çok fazla belki şey yapamadım. Es verip belki daha uzun cümleler kurmanızı sağlatmalıydım. Bitireyim yok, notlarımı diye. Yaşasın, sevindim. Size Murat Menteş'in Tam Pınar'a Huzur Yok kitabını vermek istiyorum. Hediye etmek istiyoruz. Everest'ten çıkmıştı. Dönüş yolunda belki göz atarsınız, iyi okumalar. Yönetmenimle göz teması kuruyorum. Bir dakika dedi. Zehra Çelenk'le konuşmuştuk programın ilk kısmında sevgili dinleyenler. Gece Unutkandır kitabıyla bize konuk oldu. Bazen insanlar bir şeyler yapmayı unutuyorlar tabii. Programcılar, haber spikerleri, yönetmenler bazen tam böyle bir şey yapacakken onları unuttuklarına da şahit oluyoruz. Bir tarafta hani ana kumanda masasındaki arkadaşlara bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Dikkatlerinden kaçtı. Unutkandır gece derken kim bilir kimler nerede neleri unutuyor. İkinci kısımdaysa Cem Kartal'ın Adem kitabındaki Cem Kartal şu an yanı başımda sevgili dinleyenler. Bir bilim kurgu tasarladı, bir ütopyayla başladı, yapay zekayı kullandı ve konu olarak yapay zekayı kullandı ve sonrasında da distopyada kendimizi bulmuş olduk. Evet. Elinize sağlık, zihninize sağlık bu roman için. Peki bir sonraki projemizde yine yapay zeka bilim var mı işin içerisinde?
2: Yok, daha tarihsel ve fantastik bir şey yazıyorum şu an.
1: Peki, Cem Kartal'ı yeni eseriyle bekliyor olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp Kurumu personeli evinde ölü bulundu. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp Kurumu personeli Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. O dönemin cezaevi doktoru olan Tamer'in ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Öte yandan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik ifade işlemleri de sürüyor. Ana film direktörü İhsan Karademir'in Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 8 tutuklu bulunuyor. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem oldukça yoğun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve terörsüz Türkiye sürecinde Irak'la varılan mutabakat ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyeti toplantıda masaya yatırılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de fon soruşturmasına ilişkin kabineye detaylı sunum yapması bekleniyor. Okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul soruşturmalar ve yaklaşan uluslararası zirvelerin hazırlıkları da Beştepe'deki gündem maddeleri arasında bulunuyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizine adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betürsayan Kaya'nın görevden af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.
1: Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Yol haritamızı oluşturduk. Tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Parti, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu.
1: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu diyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Balıkesir'deydi. Burada partilere seslenen Özel, yeni nesil siyaset hayatına geçiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sandık çağrısı yaptı.
2: Bunun adı yeni nesil siyasettir. Doğrudan demokrasidir. Mahalleden başlayarak siyaset konuşacağız. Mahalleden başlayarak örgütlenecek. Mahalleden başlayarak iktidar yürüyüşümüzü nasıl topluma atacağımızı tartışacağız. Biz yeniyiz. Geride kalan geride kalsın. Getir o sandığı, geç karşımıza. Bu millet bu iktidarı değiştirmek istiyor. Kendine güveniyorsan hadi meydan. Çık karşımıza.
0: Futbolda milli mesai devam ediyor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grubun 2. haftasında bu akşam İtalya ile karşılaşacak. Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak.
3: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere

ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde hissedilir derecede azalıyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 17, İstanbul 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya 27, Trabzon 22, Gaziantep ve Van 25 ve Diyarbakır az bulutlu 31 derece.

0: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'ları budalarda %51'lik bir yoğunluk bekliyor. İstanbul'da etkili olan yağmur trafiğe de sirayet etmiş durumda. Birçok noktada yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. TEM Sultanbeyli Kurtköy Kavşak gününde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Önal Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...28 Eylül 2026 Pazartesi... ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz... kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan... tüm dinleyenlerimize günaydın... elbette... ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte... güzel bir gün, dahası güzel, sağlıklı... keyifli bir hafta dileyerek başlıyorum programa... saatim 07:10'uyken... ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... Türkiye ve dünya gündemine bakacağız... gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... nedenleri ve olası sonuçlarıyla... sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla... görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız... özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz... geçmeden önce günün gündemin öne çıkan başlıklarına... izninizle her sabah yaptığım gibi... hatırlatmalarımı tekrar edeyim... Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat... Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Web üzerinden de dinleyebilirsiniz, yayınlarımıza ulaşmanız mümkün. Sputnik Türkiye internet sitesine girerseniz sağ üst köşedeki butonu tıkladığınız anda yine bizlerle birlikte olacaksınız. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram'da ya da malum nedenlerden dolayı bir de Blue Sky'dayız. Güçlü Özkan tamamında Güçlü Özkan yazdığınız takdirde benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. X, Instagram ve Blue Sky. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını telefonunuza, cep telefonunuza kaydettiğinizi umuyorum. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Neyle başlayacağız? Şöyle, bugünlerde Moğolların şu dinleyiverin gari şarkısı var ya, içimden sürekli o şarkıyı söylüyorum. Cahit Berkay'ın neden büyük bir sanatçı olduğunu da aslında bakılırsa, ya da Moğolların neden efsane bir grup haline geldiğini de ülkemiz için, ülke Türk rock müziği açısından bakılırsa elbette bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Bunu hatırladığımız günlerden geçiyoruz aslında bakın. Evet, doğru tahmin ettiniz, şu fon kriziyle meşhur, çok konuşulan, haftalardır konuştuğumuz mesele fon kriziyle başlayalım. Nereden? Önce bir isim elbette. Hani bu ilk konuda bu meseleler gündeme geldiğinde, ya bu işin bir siyasi ayağı da var mıdır yok mudur diye tartışılıyordu. Efendim, iddialar bu yönde elbette. Her konuda olduğu gibi masumiyet karinesinde bir kenarda tutuyoruz. Fatma, Betül, Sayan, Kaya hakkında gündeme gelen iddialar. Bunlar gerçekten çok dikkat çekici iddialar. Yani Özat'a denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialardan bahsediyorum. Kaya ailesinin, hanımefendinin eşiyle birlikte 5 ay içerisinde 2 milyar liradan fazla kazandığı iddia edilmişti. Zeynel Emre, Yeni Parti sözcüsünden bu iddia ilk olarak gündeme geldi. Sonrasında zaten sonrasını zaten anlatacağım başlıkları. Ne demişti Zeynel Emre? Ya dikkat, 255 liradan alınan Özat'a hisseden 250 bin adet satın alınıyor. Eylül ayına gelindiğinde ise bu hisseleri 4482 liradan satılıyor. Ne kadar yatırılıyor yani? 63 milyon. Hadi küsuratları söylemeyeyim, kafamız karışmasın. Küsuratı bile aslında sizler, bizler, sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından önemli, ama hadi geçelim. 63 milyon lira yatırılıyor. 4 ay içerisinde o 63 milyon ne oluyor biliyor musunuz? 1 milyar 344 milyon liraya yükseliyor. Sadece Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olan tablo bu. Bir de eşinin eşiyle ilgili iddialarda var elbette. Şimdi ne oldu? oldu. Bu iddialar gündeme geldikten sonra bir af talebi oldu. Biliyorsunuz bizde istifa yok. Onu bir kenara koyuyoruz ki istifa da çok onurlu, çok böyle gerçekten saygı duyulması gereken bir müessese ama unuttuk biz onları. Neyse, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Fatma Betül Sayankaya aynı zamanda biliyorsunuz eski bakan. Hangi bakanlıktan sorumlu kişiydi kendisi? Sosyal politikalardan sorumlu bakandı ve aslında AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini de biz yapılan açıklamalar itibariyle görüyoruz. Ama benim dikkatimi çeken bir konu var. İzninizle o istifa, düzeltiyorum, o af mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevinden af talebi vardı kendisinin. Olanlar var, bir de olmayanlar var. Olması gerektiğine inandığımız konular var. Dedim ya, masumiyet karinesini bir kenarda tutarak söylüyorum. Mesela bahsettiğim bu Zeynel Emre'nin iddiaları. Mesela bakıyorum hanımefendinin istifa, af diyorum tekrar, mektubunda ya da açıklamasında bu iddialar gerçek dışıdır denmiyor. Ya da rakamlar doğru değil denmiyor. Bu işlemleri yapmadım denmiyor örneğin. Benim dikkatimi çeken mesele de aslında bakılırsa bu. Yani işte eşi bir hekim ve bir akademisyen aynı zamanda. Hani bu detayı da vereyim. Daha önemlisi, hani 163 milyon lirayla bu hisseleri aldı deniyor ya, küsuratı bizim için önemli. Ben küsuratını söylemiyorum. Peki mesela yine aynı açıklamada ne yok? Mesela bu mirastan mı kaldı? Bir mal satışından mı bu para elde edildi? Kredi mi çekildi? Ya da son günlerde bu meseleler çok konuşuluyor ki biz neyi unuttuk değil mi? Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili tartışmalar unutuldu. O ayrı bir tartışma konusu. Hani düğünlerden vesaire orada da bahsediliyordu ya, mesela bu paranın kaynağı düğünler mi? Vergi ya da banka kayıtları var mı? Hangi hesaptan geldi? Çıktıktan sonra bu para hangi hesaba gitti? Mesela benim görebildiğim kadarıyla ben o açıklamada, o AK Parti'den af talebinin olduğu açıklamada bu detayları, bir sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, aynı zamanda tabii neyiz biz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da aslında bakılırsa ben bunu görmek istedim. Bunu, bu detayları, bu ayrıntıları bir şekilde anlamaya çaba gösterdim. Bakın nasıl aradan bahsediyoruz. Şimdi bunları böyle konuşurken, anlatırken işte milyonlar, milyarlar vesaire, ama hepimizin hayatında aslında ne kadar önemli olduğunu da görmek gerekiyor. Bakın bu yatırım, bu bahsettiğimiz yatırım, yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu yatırımı, yani 100 günlük kazancından mesela bahsedersek, para 4 ayda 13.3 katına çıkmış. 13.3 katına çıkmış. Günlük kazanç ne kadar biliyor musunuz? Bir günlük kazançtan bahsediyorum. 20 milyon lira. Emekli maaşıyla bir karşılaştırma yapalım bunu. Nasıl karşılaştırmasını yapalım mesela? Ben bunlarla ilgileniyorum. Hani bunların bir şekilde hesabı sorulsun, işte bir şekilde bunlar konuşulsun istiyorum. Emekli maaşıyla karşılaştırılırsa, en düşük emekli maaşıyla karşılaştırılırsa 2 milyar 170 milyon lira toplam para, 85 bin emekli maaşı ediyor. En düşük emekli maaşı dikkate alınırsa emekli günde yaklaşık 785 liraya yaşamak mecburiyetinde, ama şöyle bir bakıyoruz dediğim gibi, Kaya ailesinin bu geliri, iddialar eğer doğru ise, günlük geliri ne kadar biliyor musunuz? 20 milyon lira. Nasıl paralardan bahsettiğimizi de görüyoruz değil mi? Bir şekilde anlıyoruz, anlamaya çaba gösteriyoruz daha doğrusu. Bir asgari ücretlinin de bu parayı kazanması için 71.237 ay çalışması gerekiyor. Yani akıl alır gibi değil, inanılmaz paralardan bahsediyoruz. Biz bütün bu tartışmalar, bütün bu işte paralar, pullar vesaire konuşulur. Neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz? Daha netleşsin diye bütün bunları söylüyorum. İstifa dedik, daha doğrusu af dedik. Bu konuda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın o görevinden affını istemesinden sonra da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. Bu açıklamada ne vardı? Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelede taviz verilmeyecektir. Tavizsiz bir çizgi yürütülecektir cümlesi benim en çok dikkatimi çeken konu orada. Bir konu daha var. Parti içinde oluşturulan bir ekiple de dedi. biz bu süreci, bütün bu tartışmaları, bütün bu gelişmeleri de yakından takip ediyoruz şeklinde de bir açıklama. Neden bunu söylüyorum? Çünkü uzmanlar da bunu söylüyorlar ilk günden beri. Hani bu meselenin bir siyasi ayağı var mı yok mu tartışmaları enteresan bana geliyor. O yüzden buna bir AK Parti'nin bu konuda oldukça tedirgin olduğunu söyleyebiliriz yapılan açıklamalar itibariyle. Yani evet bu kabul ediliyor vesaire ama peki bundan sonra ne olacak? Neden böyle bir tedirginlik var diyorum biliyor musunuz? Çünkü yapılan açıklamalara bakıyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş bu fon soruşturmasına dair örneğin şöyle bir ifade kullandı. Kim olursa, hatta tam aktarayım size dilerseniz, kimin bebesi olursa olsun fon soruşturmasında hesap verecek şeklinde bir açıklaması oldu. Benim dikkatimi çeken açıklamalardan bir tanesi buydu. Ama bir diğeri de bakın yine Şamil Tayyar'dan geldi. Eski gazeteci, aynı zamanda AK Parti'nin eski, yanlış hatırlamıyorsam, Gaziantep milletvekiliydi. O da enteresan, daha köklü bir değişimden bahsediyor ya da böyle bir talebi var Şamil Tayyar'ın da. O da diyor ki külliyede, kabinede ve parti teşkilatında bir temizlik kürü, bu kendi ifadesidir, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bir temizlik kürü gerekiyor. Acilen dedi, acilen bütün bu tartışmaların sona ermesi için, bunun sona ermesi için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence tarihte, benim hatırlayabildiğim kadarıyla tarihinde ilk defa isimlerden, partili isimlerden birisi çıktı ve olağanüstü kongre çağrısı yaptı. Aslına bakılırsa en çok dikkati çeken konulardan, başlıklardan, hafta sonu itibariyle benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de buydu. Peki ne oluyor, ne bitiyor? Soruşturma kapsamında neler oluyor? Şu dakikaya kadar 51 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim ve tutuklandığını daha doğrusu söyleyelim. Soruşturma devam ediyor. Tera yöneticileri Erdin Özel ve Münir Sarp Yener'in de gözaltına alındığı ve tutuklandığı bilgisini de yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama benim dikkatimi çeken bir neden de açıklanmadı aslında. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Şimdi soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 Eylül'de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı ve demişti ki 46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişinin mal varlıkları donduruldu. Bu aslına bakılırsa kamuoyunun da beklediği bir adımdı. Uzmanların da aynı şekilde, zaten uzmanların açıklamaları sonrası kamuoyunda da bir beklenti oluşuyor ya. Bu aslında doğru bir harekte değerlendirilmişti ama sonrasında ajansların başsavcılık tarafından 27 Eylül'de paylaşıldığı belirtilen ikinci bir yazıya referans verdiğini gördük. Orada neydi biliyor musunuz? Bu 45 firma 10 ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirinin kaldırıldığını öğreniyoruz biz. Savcılıktan da açıklamalar var. Yani bu bizden talep edildi, biz o yüzden bu kararı aldık şeklinde de bir açıklama var. Daha önce Adalet Bakanı bütün fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan kişilerin tamamının mal varlıklarına bir şekilde el konulduğunu açıklamıştı. Peki o zaman biz de diyoruz ki bu karar neyin nesi o zaman? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. The Economist dergisi ki ben bunu cuma günü sizlerle paylaşmıştım, aktarmıştım. Bu ülkede, Türkiye'de yaşanan yatırım fonu krizi, böyle tanımlayabiliriz herhalde. Yüz binlerce, 455 bin yatırımcının yanı sıra ülkenin de uluslararası finans merkezi olma hedefini ya da gelişmekte olan piyasa statüsünü tehdit ettiğini yazmıştı, hatırlayınız. Ve biz de bunun detaylarını aktarırken size demiştim ki yani biz kendi kendimize bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz ama dünyanın da bu süreci izlediğini, işte küresel ekonomi aktörlerinin de bu süreci izlediğini söylemiştik. İşte Ekonomist'in yazısına da gönderme yapmıştık tam o gün, cuma günü. Efendim, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. The Economist, onu da elbette aktarmam gerekiyor. Bir yanıt niteliği taşıyor çünkü o açıklamada da bu iddialar ya da işte Ekonomist'te yer alan bu tip iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisi, yine söylediğim gibi dezenformasyonla mücadele merkezi söylemekte de bazen zorlanıyorum. Bu arada tabii bir çıkış yolu arıyor yatırımcılar, değil mi? İşte bugün kabine toplanacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir toplantı yapması da bekleniyor ama Sabah gazetesinden Dilek Güngör bir haber hazırladı. Hani ne olacak bu yatırımcıların durumu ya da onlarla ilgili sorun nasıl çözülecek sorusu herkesin aklında elbette. En çok da tabii ki o yatırımcıların aklında. Birkaç kulis bilgisine yer verdi Dilek Güngör. Mağduriyetlerin giderilmesi için Cumhurbaşkanı'nın bir talimat verdiğinden bahsetti. Sabah gazetesi yazarı para piyasası fonlarındaki yatırımcılarla fon yatırımın 1 milyon lira olan, tekrar ediyorum, 1 milyon liraya kadar olan olanlara kısa sürede ödeme yapılması konusunda bazı hesaplamaların, bazı tartışmaların yapıldığı bilgisini, söylediğim gibi emeğe saygı, Dilek Güngör'den öğreniyoruz. Yine Dilek Güngör diyor ki işte o bilgi de onun yazısından. Salı günü bir toplantı planlanıyor ama yani bu ilan edilmiş ya da uygulamaya girmiş bir ödeme takvimi vesaire değil, onu da söyleyeyim size. Sadece bu tip planlamalar ya da toplantılarda bunların konuşulduğu dair bir kulis bilgisi. Yani Sabah gazetesi deyince de tabii hepiniz biliyorsunuz artık, hani hükümete yakın çizgisi olan, hükümete destek, açık net destek veren bir yayın organından bahsediyoruz. Hani bu bir niyet mi, bu bir ya da gerçekten bir bilgi mi, göreceğiz. Yarınki toplantıları biz de hep beraber takip edeceğiz. Bu fon meselesiyle ilgili aktarabileceğim böyle detaylar aslında ağırlıklı olarak, şöyle bakıyorum notlarıma da, ağırlıklı olarak bunlar. Yani şunu söyleyebiliriz, hani bir karşılaştırmayla başladım ya programa, bu fonda dönen paralar milyar, 20 milyar dolardan bahsediliyor. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın işte kazandığı iddia edilen paralar vesaire. Bakın, enteresan bir karşılaştırma. Buffett, yani dünyanın en önemli yatırımcılarından, o da tartışmalı bir isim de, yatırımcılarından bir tanesi olarak biz biliyoruz onu. Yıllık getiri ortalaması, onun yaptığı işte piyasalar vesaire, onun yıllık getiri ortalaması %20'ymiş efendim. Böyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Peki bahsettiğimiz Fatma Betül Sayan Kaya'nın bahsettiğimiz o 163 milyon liradan milyara çıkan para var ya, 163 milyonun 2 milyar yapılması, 2 milyar liraya çıkartılması için, yani dünyanın en önemli yatırımcısı Warren Buffett gibi bir isim bile olsanız 14 yıl gerekiyor aslında bakılırsa. Ama gördük ki gerçekten bir ekonomi dehası karşı karşıyayız herhalde, çünkü Warren Buffett'ın 14 yılda yapabileceğini 4 ayda yapıvermiş yatırımcılar. Bu da önemli. Tabii bu iddialar vesaire, onlar da yine herhalde bir soruşturma süreci içerisinde daha netleşecektir. Biz de o netleştikten sonra çok daha net, açık yorumlar yapabileceğiz. Bütün bu tartışmaları yaparken iki isim aklıma geldi. Çok sık da dinlerim. Bir tanesi Neşet Ertaş. Şöyle diyordu usta: süte su karıştı, sonra söze yalan, mideye haram. İşte orada bozuldu insan diyordu, hatırlayınız. Bir de sadece Neşet Ertaş değil, bir de Ahmet Hamdi Tanpınar aklıma geldi. Suçüstü diye bir yazısı var. Bu Demokrat Parti dönemlerinde işte Adnan Menderes eleştirilir ya da Demokrat Parti dönemi eleştirisi yaparken Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyordu bir o yazısında, suçüstü yazısı: çalmak, servet yığmak onlara yetmezdi, fakirin alkışı, duası ve gözyaşı da lazımdı. Demokrat Parti dönemini, o dönemi eleştirirken büyük üstad Tanpınar'ın da bu ifade adeleri kullanması olması, o dönemleri hatırlayınca, tabii bilince, okuyunca, Demokrat Parti döneminde neler yaşandı, ne bitti, ne oldu, ne bitti, insan gerçekten bunları hatırlıyor. Şöyle birkaç başlığım daha var gündemimde, onları da şöyle hızlıca, geçmiş günler itibariyle çokça tartıştığımız bunlardan bir tanesi: Manisa'da, Turgutlu'da 11 öğrencimizin yaralandığı okul saldırısı. 15 yaşındaki saldırganla beraber elbette annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu toplamda 7 kişi tutuklandı efendim. Cezaevine gönderildi. Şüpheli yargılanıyordu. 10 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. O 9. sınıf öğrencisi HO'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu, biliyorsunuz, 11 çocuğumuz yaralanmıştı. 3 şüpheli ne oldu? O 3 şüpheliyle ilgili olarak da bir adli kontrol şartı getirildi. Onu da söylemiş olalım. Girne'deki facia, gemi faciası, onunla ilgili de bazı gelişmeler, tabii soruşturma sürecine dair enteresan gelişmeler var. Şimdi tabii çalışmalar yapılıyor, araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Şunu söyleyeyim sadece, bu facia göz göre göre gelmiş mi? Evet gelmiş. Şöyle o duruşmalar, tabii davalar görülüyor. Son duruşmada, o davanın son duruşmasında ilginç detaylar var. Mesela geminin batmadan önce ön tarafından hasarlı olduğu, tersaneye gitmesi gerekirken kaptanın emriyle mürettebat tarafından boya, silikon ve yapıştırıcı, tekrar ediyorum, boya, silikon ve yapıştırıcıyla tamir etmeye çalışıldığını öğreniyoruz o geminin. Ve şu an hala o 13 kayıp var, 13 kişi halen kayıp. Yapılan açıklamalara şöyle bir bakarsak, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den açıklamalar var. Arama çalışmaları devam ediyor ama geminin batıkta yapılan çalışmalarda bu 13 kişinin cenazesine ulaşamadık şeklinde de bir açıklaması var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den bu açıklama. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapacağız diyor. Ama asıl yapılması gereken o limandan ayrılmamasını sağlamaktı, değil mi? Bu kadar insan bir şekilde hayatta kalacaktı eğer böyle bir engelleme olsaydı. Bir not yine, emniyet teşkilatında hayatına son veren memurlarla ilgili tartışmalar, yani son 5 günde 7 emniyet mensubunun hayatına son vermesiyle ilgili olan tartışmalarda emniyet teşkilatı sendikasından bir açıklama vardı. Bu artan işte polislerle ilgili, bu olaylarla ilgili olarak, yani ekonomik ve sosyal sorunlarla mobbing iddialarına dikmek için bugün 28 Eylül pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladılar. Ki biliyorsunuz emekli polis memuru Ali Şekeroğlu da Anayasa Mahkemesi binası önünde hayatına son vermişti. İşte o olaya da bir atıfta bulunuyordu sendika. Bu tablo artık görmezden gelinemez ifadesi dikkat çekiciydi. Emniyetten bir açıklama var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sendikanın bu açıklamasına yönelik olarak bir karşı yanıt var. Polislerin iş bırakacağı iddiaları gerçek değildir. Bu kararı alanlar deniyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, sivil personeldir deniyor. Onu da söyleyelim, yani polislerin greve gitmesi, bir iş bırakması, bir günlük iş bırakması gibi bir durumda söz konusu değil. Emniyet Genel Müdürlüğü de böyle bir açıklama yaptı. Ben bir kısa müzik arası vereceğim izninizle. Ozi her gün olduğu gibi listemizi hazırladı. Nostaljik bir liste bugün itibariyle. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda çok konuşuldu biliyorsunuz bu sosyal medyada 80'ler akımı meselesi. Şimdi biz de bugün zaman makinesini böyle ne yapalım dedik, Ozu ile birlikte 80'lere ayarlayalım dedik. O kaçlar, değil mi? Kaset sarma kalemlerle, ben de sık sık böyle kurşun kalem kullanırım ben de. O kaset sarma kalemleri, işte ilk aşklar, hiç eskimeyen saf ritimlerin çağına bir gidelim dedik. 80'lerin o yaşananlar için, 80'lerde yaşayanlar için daha doğrusu, biraz şöyle anıların kapısını açalım. Ya da yetişemeyenler için de hani bir hatırlatma yapalım. Arabadaysanız, arabanızda dinliyorsanız ya da sosyal toplu ulaşımdaysanız hafifçe böyle çevreye zarar vermeden de sesi açabilirsiniz radyonuzun. Evdeyseniz çayınızı kahvenizi de alın. İlk girişte ne çaldık onu hatırlatayım. The Cure'dan Boys Don't Cry şarkısını çalmıştık. Şimdi kimi dinleyeceğiz? Dora Brannigan'dan Gloria şarkısını dinleyeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. Siyasete dair başlıkları aktaracağım ama oradan önce TRT Haber'in internet sitesinde bir haber görmüştüm. Onu paylaşacaktım cuma günü. Dedim tamam. Oldu. Bu kez tamamdır. Artık bütün bu tartışmalar sona erecek herhalde. Yaşadığımız bu karmaşa sona erecek. Dünyanın derdini konuşuyoruz. Biliyorsunuz ne oluyor, ne bitiyor. Hem kendimiz açısından hem de dünyada olup bitenleri, tabii kendi hayatımızı ve bütün dünyayı dert ediniyoruz. Meslek icabı. Şöyle haberin spotunda şöyle bir bilgi var. Gökbilimciler ilk kez bir öte gezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti. Dedim tamam, artık uzaylılar geliyor ve artık yani daha ne olabilir ki hep diye tartışıyoruz ya. Tamam, artık oldu. Ama haberin detaylarını okuyunca yine bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldım. Çünkü aslında bakılırsa bahsedilen sinyaller 63 ışık yılı uzaklıkta yer alan Beta Boris yıldızından ve etrafındaki gezegenlerden birinden geldiğini öğreniyoruz. Beta Pictoris B gezegeninden geldiğini öğreniyoruz. O da aslında bakılırsa hani bir radyo sinyali, yapay bir sinyal değilmiş efendim. Gezegenin kutup ışıklarından kaynaklanan bir sinyalmiş. Yani doğal bir sinyalden bahsediliyor. Bir kez daha yani uzaylılar gelecek ve artık bütün bu anlamsız saçma tartışmalar sona erecek umudum derin sulara gömüldü. Yapacak da bir şey yok. Peki Simge, hadi biz devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Devam edelim. Siyasete dair başlıklar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı bir soruşturma benim dikkatimi çekti. Antalya milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen bir soruşturma başlattığını öğreniyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar bürosu bu soruşturmayı yürütüyormuş efendim. Şöyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe ev hapsi için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü iddiasıyla, enteresan iddialar bunlar, Mustafa Erdem'le ilgili böyle bir soruşturma başlatıldığını da öğrendik. Söylediğim gibi kaynağım da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamalar. Şöyle birkaç başlık daha. Kırıkkale'de Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik olarak bir operasyon düzenlenmişti geçtiğimiz günlerde. O yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları, MHP ve AK Partili belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli şu dakikalar, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Şu dakikalarda da bir sonuç bekleniyor. Bakalım gün içerisinde elbette bu soruşturmaya dair sonuçlarda ya da gelişmelerde yine gündemimizde olacak. Bunlar böyle kısa kısa sizlere geçebileceğim bilgiler. Bu arada biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hafta sonu itibariyle Bolu'da, yanlış hatırlamıyorsam Bolu'da bir toplantısı vardı. Orada benim dikkatimi çeken, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun iki açıklaması, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun iki açıklaması benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Gürsel Tekin, biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı'nda şimdi haftalardır bir belirsizlik var. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in il başkanlığı görevi sona ermiş. Kılıçdaroğlu'na soruldu bu. Ne yapacaksınız Gürsel Tekin'le ilgili, bir karar alacak mısınız? Çünkü geçtiğimiz hafta düzenlenen, ki ben de öyle söylemiştim, MYK toplantısında bir il başkanı atanması bekleniyor demiştim. Öyle de olmadı. Bir sessizliği var CHP yönetiminin. Şöyle dedi Kılıçdaroğlu, o konuda MYK kurulu, bu konuda MYK konuşuldu MYK'da ama çıkmadı, ama önceden çıktı. Yani garip bir cümle, birebir aktarıyorum. Yani yaklaşık bir ay falan oluyor bu mahkeme kararı çıkıyor dedi ve bir şekilde sahip çıkmadı. Yani biz tekrar Gürsel Tekin'i o koltuğa oturtacağız demedi. Bir mahkeme kararı olduğu için biz de henüz bir karar vermedik dedi. Benim görebilirliğimle Gürsel Tekin bu konuda Kılıçdaroğlu tarafından muhtemelen yarı yolda bırakılacak. Mehmet Ali Yüksel, Onun ismi ön plana çıkıyor. Kim kendisi onu da söyleyeyim. Kağıthane ilçe başkanı. CHP'nin Kağıthane ilçe başkanı. Hani bu anlamda Gürsel Tekin'e neden sahip çıkmıyor Kılıçdaroğlu? Parti içinde vardır kendi bildikleri, kendi tartıştıkları bir konu. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun da bir bildiği vardır. Şu da soruldu. Anka'nın bir haberi bu da. Yine Bolu'da Abant'taki kampta milletvekillerine sahaya inin, sahada olun, halkla temas halinde olun şeklinde bir talimat verdiğini öğreniyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Şöyle çok iddialı bir hangi bir siyasetçi için burada hani CHP genel başkanı, o partinin genel başkanı, bu partinin genel başkanı bilmiyorum yani. Siyasetçinin seçmene bakışını özetleyen bir yaklaşım. Bu kadar kolay mı acaba? Şöyle demiş Ankın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu. Bize en olumsuz bakan kişiyi bana getirin. Onu bir saatte CHP'ye oy verir hale getiririm. Şimdi içinizden ne geçtiğini biliyorum siyasetçilere yönelik olarak. Nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunuzu, neler söyleyeyim. Yani gerçekten seçmenin bu kadar kolay ikna edilebileceğine, bu kadar kolay işte o saftan bu safa, buradan oraya geçebileceğine inanıyor olması siyasetçilerin, bakın isimlerden, partilerden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani hep diyorum profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız da siyasetin bu kadar profesyonelleşmiş olması doğrusu beni çok rahatsız ediyor. Bize en olumsuz bakan kişiyi getirin, onu bir saatte CHP'ye oy verir hale getiririm. Mesela ne söyleyecek Sayın Kılıçdaroğlu da ben hiç oy vermem CHP'ye diyen bir yurttaşı ikna edebilecek? Bilmiyorum. Belki şöyle söyleyebiliriz. O Anadolu insanının o sakin böyle bir tavrı vardır. Bilirsiniz, biliriz zaten hepimiz de. Hani o kırılmasın diye yüzüne karşı öyle bir şey de tamam ben vereceğim sana oy deyip geçiştir edebilir. Siyasetçi kendisini bu pozisyona düşürmemeli diye de en azından ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Bu açılım süreci unutuldu biliyorsunuz. Şimdi meclisin açılması bekleniyor. Onunla ilgili de birkaç terörsüz bir Türkiye süreci. Böyle tanımlıyor değil mi siyaset onu? Hadi biz de öyle söyleyelim, böyle tanımlayalım. Tuncer Bakırhan'dan bir açıklama var, eş başkan. Şöyle diyor. Öcalan terör örgütü lideri Öcalan'a atıfta bulunarak fazla gecikmeden adımlar atılmalı, kurullar çalışmaya başlamalı demişti diye bir hatırlatma yapıyor. Dediğim gibi Öcalan'a gönderme yaparak peki ne bekleniyor diye de soruyor. Ne bekleniyor sorusunun yanıtı bugün gelebilir. Neden bunu söylüyorum, aktaracağım size. Bu arada Tülay Atimoğulları da yine eş genel başkan, o da konuştu. Her iki isim de bu konuda açıklama yaptı. O da dedi ki bir adım ileri beş adım geri mantığıyla bu süreç yürütülemez. Ekim ayı milat olsun ve Ekim ayı itibariyle yeni adımlar gelsin açıklaması. Yine DEM Parti'den gelen iki açıklama bu. Peki ne bekleniyor diye soruyorlar ya DEM Partililer. İşte onun yanıtı da Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Hani olur mu olmaz mı, bir adım atılır mı atılmaz mı bilmiyoruz ama şöyle dedi. Bugün için, bugün işaret etti Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve tespit kurulunun ikinci toplantısı bugün 28 Eylül sabahı yapılacak dendi. Bakalım bu toplantı sonrasında atılacak o DEM Parti'nin beklediği bu adımlar gelecek mi gelmeyecek mi? İşte bugünkü toplantıyı biz ancak ne zaman konuşabiliriz? Yarın sabah konuşacağız elbette. Şöyle bir MHP'den ilginç bir adım, benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla enteresan bir adım geldi. Devlet Bahçeli'nin iki aileyi böyle nasıl tanımlayalım, birbiriyle bir şekilde sorun yaşayan aileleri, işte o Sarallardan bahsediyorum, onları barıştırması meselesi üzerinden doğrudan Devlet Bahçeli'nin devreye girerek attığı adım, işte o iki aileyi bir şekilde barıştırma hamlesi. Hatta onun fotoğrafları da yine MHP tarafından resmi hesapta üstelik de yayınlandı. Hani şöyle söyleyebiliriz, şöyle konuşabiliriz herhalde, tanımlayabiliriz. Elbette hani barış, eğer kavgalılarsa insanlar, onları barıştırmakta elbette bir beis, bir sakınca yok ama bu boyutta gerilim yaşayan iki aile açısından, ki işte onlar hakkında işte şu an Telegram üzerinden de sevgili İrem o fotoğrafları da paylaşıyor. MHP Genel Başkanı'nın sağında solunda o ailenin herhalde önde gelen isimleri bu kişiler de. Hani bir siyasi parti genel başkanına mı bu sorumluluk düşer? Bilmiyorum. Ailelerin neden kavgalı olduğuna dair tabii çok detay anlatabilirim size. Çok haber var bu ailelerle ilgili olarak da, hani Sarallarla ilgili ya da diğer aileyle ilgili olarak da, ama hani oralara girmeyelim de bu mesele, bu barıştırma meselesi MHP bir siyasi partiye mi, bir siyasi parti genel başkanına mı düşer? Kocam bir soru işareti. Hazır bunu söylemişken MHP'nin gündeminde başka ne var biliyor musunuz? O da dikkat çekici. MHP'den bir açıklama geldi. İsmi tam görevini söyleyeyim. Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir aynı zamanda iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı kendisi Sedat Peker'le ilgili bir açıklama yaptı. MHP'nin gündemi bambaşka ilerliyor benim görebildiğim kadarıyla. Şöyle dedi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sayın genel başkanımızın her defasında ülküdaşımızdır dediği değerli bir dava ve gönül adamıdır. Sedat Peker'i kastederek söylüyor. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır şeklinde de bir açıklaması var. Dediğim gibi İsmail Özdemir MHP'nin üstelik bir milletvekili ve dediğim gibi işte bir yani yönetiminde de alan isimlerden bir tanesi. MHP'nin gündemi bambaşka bir boyutta, bambaşka şekilde ilerliyor diyebiliriz. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Konuşuyoruz, takip ediyoruz. Siz de elbette bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Eminim Türkiye'de onlarca, yüzlerce X hesabına erişim engeli getiriliyor. Arka arkaya gazeteciler, basın kuruluşları, akademisyenler, ki biz de burada sık sık o hesaplarına erişim engeli getirilen akademisyenleri de inan mutlu. Daha çok isim var. Yani sayarsak dediğim gibi onlar yüzleri bulur. Şimdi o kadar zamanımız da yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz söylediğim gibi. Böyle arka arkaya bu erişim yasakları geliyor. Üstelik de hani geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı ne demişti? AYM'ye bireysel başvuruları anlatırken 14. yıl dönümünde, bireysel başvuru hakkının tanınmasının 14. yıl dönümünde %99,9 uygulanıyor. Peki Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili alınmış 30 ihlal kararı var mesela. Onlar ne olacak? Yani şu an o erişim engeli konusundaki AYM kararlarını Doktor Tolga Şirin böyle listelemiş, böyle uzun 30 maddelik bir listeden, 30 ayrı sosyal medya adresinden bahsediyor örneğin. Bu mesela AYM'nin aldığı kararlar uygulanmıyor. Bir yandan da bakıyoruz işte erişim engellerinin son dönem itibariyle işte Türkiye Psikiyatri Derneği, Kadın Dernekleri Federasyonu, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Sol Haber, Evrensel Gazetesi, yani böyle arka arkaya sıra, daha dediğim gibi listeyi çok uzatabiliriz burada. Muhalefet de tabii bu duruma tepkili. Son günlerde X ve Instagram platformlarında dedi Özgür Özel, çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanıklık ediyoruz. Hangi görüşten olursa olsun kapatan hesapların tek bir ortak özelliği var. İktidar tarafını tutmuyor olmaları şeklinde de bir eleştirisi var. Özgür Özel'in de diğer tabii engellenenler de sürekli olarak bizde kimi takip edeceğimizi, kimi kaç kere takip edeceğimizi şaşırıyoruz. Hesabı engellenenler yeni hesaplar açıyorlar. O hesapları takip ediyorsunuz. Hemen arkasından onlara da bir engel geliyor yine. Velhasıl ülkenin bugünlerdeki gündemi de tam olarak bu. Devam edelim. Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş bugün hakim karşısına çıkartılacak. Şöyle bir bakıyorum, 88. gün yanlış hatırlamıyorsam bugün Deniz'in tutukluluğunun, Ölü Deniz adlı gösterisi nedeniyle, biliyorsunuz o gösterideki şakaları nedeniyle tutuklanmıştı. 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde İstanbul'da görülecek Deniz Göktaş'ın davası. Şöyle bir bakıyorum, tabii ilk duruşmada ne olacak bugün itibariyle? Deniz Göktaş'ın bir karşı savunma yapması bekleniyor. Savunmanın ardından da 3 Temmuz'dan bu yana cezaevinde bulunan Göktaş'ın tutukluluk durumu mahkeme tarafından değerlendirilecek. Umarız tabii iyi haberler gelir, onu da takip edeceğiz. Onun ayrıntılarında sizlerle siz Radyo Sputnik dinleyicisiyle elbette paylaşacağız. Şöyle devam edelim, birkaç başlığın daha var. Erdan Yanardağ'da yarın yaklaşık 11 aydır, hatta tam gününü söyleyeyim size, 338 gündür tutuklu gazeteci Erdan Yanardağ, siyasal casusluk suçlaması kendisine yöneltilmişti, hatırlayınız. O da efendim 29 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İşte tabii orada da yine savunmalar neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Onları da, nasıl bir savunma yapacak gazeteci Erdan Yanardağ, elbette onun başlıklarını, onun detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Hazır söylemişken, Deniz demişken, Erdan Yanardağ demişken onu da hatırlatalım. Deniz Göktaş 88, Hatay Milletvekili Can Atalay 1621, gazeteci Lale Ozan Arslan 24, Tayfun Kahraman 1621 gündür. Yine dediğim gibi gazeteci Erdan Yanardağ da 338 gündür cezaevindeler. Onu da, bu ayrıntıları da hatırlatmış olalım. Simge, hadi biz devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Kozinoğlu soruşturması. Hayatını 2011 yılında, Kasım 2011'de cezaevinde kaybeden, şüpheli bir ölüm olarak değerlendiriliyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ile ilgili, ölümüyle ilgili soruşturmada oldukça dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Şimdi Kozinoğlu'nun ilk yardım çağrısının ardından de görevlilerin koğuş kapısını yaklaşık 10 dakika sonra açtığı mesela ortaya çıkmıştı. 112'ye olaydan yaklaşık 17 dakika sonra haber verildiği, biliyorsunuz, hatırlayınız, tespit edilmişti. Kozinoğlu'nun ilk yardım çağrısından sağlık ekibinin kendisine ulaşmasına kadar geçen sürenin 29 dakika 36 saniye olduğu belirtilmişti. Bunların hepsi sonraki süreçte ortaya çıkan tablo. Kampüste bulunması gereken ambulans ekibinin yemek için Silivri merkeze gittiği, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti Kozinoğlu. Onu da hatırlatalım. Nöbetçi doktorunsa olaydan haberdar edilmediği belirtilmişti. Bunlar ortada olan gerçeklikler. Başsavcılık tarafından yapılan bir bilgilendirme vardı yine. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Orada cezaevi doktorunun Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı belirtilmişti. Dikkat! Savcılığın yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Bu açıklama üzerinden sizlere bu detayı, bu ayrıntıyı aktarıyorum. Şimdi o soruşturmada 4 gün önce daha gözaltına alınmıştı. O dönemde Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde cezaevinde görevli olan doktor kim? Turgay Tamer. Ne oldu efendim? Gerçekten ne oluyor diye aslında bakılırsa belki sormak gerekiyor. Ne oluyor diye sorduran bir gelişme. 4 gün önce serbest bırakıldı, gözaltına alındı, ifadesi alındı ve daha sonrasında da serbest bırakıldı cezaevi doktoru Turgay Tamer. Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tabii otopsi yapılacak ama şu an kesin ölüm nedeni de belli değil, ama elbette bir otopsi yapılacak. O otopsi sonrasında ortaya çıkacak ama savcılık da bunun şüpheli bir ölüm olduğunu da görüyor elbette. Gerçi Tamer'in halihazırda el ayak iltihabı rahatsızlığı bulunduğu, iltihap şişliklerinden dolayı son dönem itibariyle yürümekte dahi zorlandığı gibi hatta şöyle bilgiler de var. Hani bu hastalığı nedeniyle doktorluk görevini de, mesleğini de icra edemediğine dair bilgiler de var. Ama işte görüyorsunuz, ortada olan bir gerçeklik. Hani o kadar çok kafa karıştıran gelişme oldu ki belki gerçekten doğal bir ölüm. Hani ona da söylenecek tabii ki bir şey yok ama şimdi bir otopsi gerçekleşecek ve bütün bu tartışmalar yapılırken bir şekilde nasıl oluyor da o doktor tam bu soruşturma süreci bir kez daha başlamışken nasıl hayatını kaybetti diye de aslında sorduran bir gelişme. Bir başka dava daha var. Son iki dakikam, Simge de beni uyarıyor. Onu hatırlatayım. Yani takip ettiğim fikri önemli, biliyorsunuz. Biz de hafızası güçlü bir programız. Hafızayı güçlü tutmaya çaba gösteren, daha doğrusu bu kadar, o kadar çok gelişme yaşanıyor ki neyi, hangi davayı, hangi soruşturmayı takip edeceğiz? Biz de şaşırıyoruz ama neden bahsedeceğim? Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bir yeni dalga, operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen kişi sayısı kaç? Bu ikinci dalgada 47. Hatta şöyle söyleyeyim, aralarında bu 47 kişi arasında yine geçmiş dönem itibariyle ile Fethullahçı terör örgütü kapsamında haklarında işlem yapılmış ya da o arama kurtarma, biliyorsunuz günlerce o helikoptere ulaşılmaya çalışılmıştı. O arama kurtarma görevini ihmal edenlerle yine başlatılan soruşturmayı farklı yöne sevk çalışan eski savcılar, gizli tanıklar, o dönemin Göksun kaymakamı, yine örgütün mahrem imamlarının da o 47 kişi arasında yer aldığını biz öğreniyoruz. Şimdi tabii işte onların tutuklanmalarına dair 33 kişi, şöyle 4 firari var. 33 yeni kişi gözaltına alındı. Neden yeni diyorum? Çünkü geri kalan 10 kişi ise zaten şu an itibariyle FETÖ'den ya da başka suçlamalarla cezaevinde tutuklu bulunuyorlar. Üstelik de yani 16 şehirde gerçekleşen bir operasyondan bahsediyoruz. Bunlar yeni tartışmalar. Yani Kozinoğlu'nun ölümünü anlattık, şüpheli ölümünü. Arkasından Yazıcıoğlu'nun ölümünü de, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü de anlattık. Bunların hiçbirisi yeni tartışmalar değil. Bu ölümler yaşandığında, bu şüpheli ölümler yaşandığında ve sonrasında da aylarca, yıllarca bu meseleler konuşulmuştu. Bu soruşturmalarla bir kez daha gündemimize gelmiş oldu diyelim ve ne yapalım, yavaş yavaş ilk bölümünde sonuna gelelim. İlk bölümü de bitirelim. Haber merkezinin gündeminde neler var? Hangi başlıkları haber merkezi gündemine almış? Selin Yazıcı'dan öğreneceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haber.

0: gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmada 45 firma ile 19 fonun üzerindeki tedbir kararı kaldırılırken gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği bildirildi. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplamda 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Bu arada soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Terörsüz Türkiye sürecinde yürütme kurulu bugün ikinci toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun bugün ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Toplantı saat 09.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın temaslarında Körfez'deki savaş ve bölgesel güvenlikten Gazze'ye, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarından Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine kadar kritik başlıklar görüşmelerde ele alınacak. Yurt genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşandı. Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultan Gazi, Eyüp Sultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da olan alt geçitte ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta ise binaların arasında kalan arsada yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Çevredeki binalarda yaşayan 25 kişi tahliye edildi. Bölge şerit çekilerek emniyete alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde Çalıkuşu Sokak'ta ise bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı. Vatandaşlar otoparktaki araçlarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Kentin birçok noktasından yağışa bağlı kaza haberleri de geldi ve İstanbul'daki yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gaziantep'ten bir kaza haberi geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenmedi. Bilinemeyen bir yolcu otobüsü Gaziantep-Osmaniye Karayolu kırsal Acaroba yakınlarında bir otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Ölü Deniz adlı gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın yargılanmasına bugün başlanacak. 3 suçlamayla yargılanan Göktaş için 2 yıl 2 aya kadar hapis isteniyor. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul eden iddianameye göre bu suçlamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu ve suçluyu övme olarak sıralanıyor.
1: Hava
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde hissedilir derecede azalıyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara ve İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 17, İstanbul 21 derece. İzmir parçalı bulutlu 25 derece. Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 27, Trabzon 22, Gaziantep ve Van 25 derece. Diyarbakır az bulutlu 31 derece.
1: Yol durumu.
0: Haftanın ilk iş ve eğitim günündeyiz. İstanbul'da etkili olan yağmur trafiğe fazlasıyla sirayet ediyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu saatlerde %71'e ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda İncili Merter yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede bir hayli yoğun trafiğin olduğunu görüyoruz. TEM Sultanbeyli Kurtköy Kavşak yönünde de sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye şu sıralarda ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de oldukça

0: yoğun bir trafik var. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Saatime de bakayım, 08:10'u gösteriyor. Bugün hatırlatmalarımı yapayım izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar edeyim, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da artık tabii Blue Sky'a da bir hesap var. Blue Sky'da da tamamında Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz açısından onu da hatırlatmış olalım. Müziklerimiz bugün 80'leri hatırlıyoruz. 80'li pop şarkılarını hatırlıyoruz. Ozzy de elbette, sevgili Ozzy hazırladı listeleri. İşte az önce de hemen programın girişinde Aha'dan Take On Me şarkısını dinledik. Daha önce de The Cure'dan Boys Don't Cry'ı, yine Laura Branigan'dan Gloria şarkılarını da dinlemiştik. Daha da var elimizde, listemiz daha uzun. Başka şarkıları da yine 80'lere doğru sizi götüreceğiz. Buna dair de mesajlarınız geliyor. 80'ler bence ne, 80'ler en kral dönemdi diyor mesela bir dinleyicimiz. Gerçekten de yani benim açımdan da aslında bakılırsa, ama öyle kuru kuruya da hani böyle bir geçmiş meselesi de, hani 80'lerin de eleştirilecek çok yanları var elbette. Kuru kuruya bir böyle nostaljik bir havaya da girmenin bir anlamı yok. Özür dilerim, nostalji demişken bir haber dikkatimi çekti. Tabii ki o haberi aktaracağım ve tabii ki o haberin arkasından da birkaç yorum ekleyeceğim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu bir yazılı açıklama yaptı. Neydi? Ne var o yazılı açıklamada? Avrupa'nın dedi simge trenlerinden tarihin en lüks treni olarak bilinen işte Venice Simplon Orient Express'in 30 Eylül'de 2 gün sonra İstanbul'a ulaşacağını biz öğreniyoruz. Muhtemeldir ki ajanslar, haber ajansları, televizyon kanalları da işte o tarihin en lüks treni, onun görüntülerini sizlerle de 2 gün sonra paylaşacaklardır. Ama burada benim tabii dikkatimi çeken başka ayrıntılar, başka detaylar var elbette. Mesela merkezi İngiltere'den Belmont şirketi tarafından işletiliyor bu bahsettiğimiz Orient Express'in Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yaptığını da hatırlattı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu. Şöyle bakıyorum, tren 30 Eylül'de ülkemize giriş yapacak dedi. Aynı gün saat 17.40'da Bakırköy gara ulaşacak. Fransa'dan hareket eden işte Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan üzerinden gelen tren Türkiye'ye de uğrayacak. Hatta şöyle bilgiler de var. Bakırköy garda indirilmesinin ardından yolcuların tren saat 19.10'da boş olarak Halkalı gara hareket edecek. Trenin Halkalı garda 2 gece kalacağını da biz öğreniyoruz. Böyle çok detay, çok ayrıntı var. Tarihin, dediğim gibi, nedir bu Orient Express? Tarihin ve günümüzün en lüks treni. Trenlerin kralı, kralların treni olarak tanımlanıyor Orient Express. İlk seferini 5 Haziran ne zaman? 1883 yılında başlayan ve hani efsanevi Shark Express'i, o dönemin krallarını, asillerini ya da Agatha Christie gibi isimlerin de öyle yazarları da ağırlayıp İstanbul'a gelmesini sağlayan bir sanat formuna neredeyse dönüşen bir trenden bahsediyoruz. Ama burada benim dikkatimi çeken konu var. Ben bu mesela bakanın açıklamasında sirkeci garı ifadesini görmek isterdim. Mesela neden? Çünkü aslında bakılırsa Orient Express dediğiniz o tren ya da bizim öyle bildiğimiz tren, aslında trenin Avrupa kanadındaki son durağı neresi? Sirkeci garıdır. İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz bir mimari mükemmellikte olan bir binadan bahsediyorum size. Şimdi Orient Express'in ya da işte Doğu Express'in bahsettiğimizde aklımızda, fikrimizde, zihnimizde canlanan belli. zarafet, ihtişam, işte kıtaları aşan bir macera, değil mi? Romanları, Agatha Christie romanlarını hatırlayın. Bu muazzam bir finalle taçlandırıldığı bir yer, bir nokta. Neresi? İşte az önce söylediğim mesele. Sayın Bakan'ın da açıklamasında yer almayan o nokta. Neresi? Sirkeci Garı. Şimdi Agatha Christie'nin o unutulmaz romanı Doğu Ekspresi'nde cinayete de ilham verdi. Biliyorsunuz bu tren İstanbul'u sadece bir varış noktası değil, aynı zamanda bakın turizm diye böyle kendimizi yırtıyoruz ya, Doğu ile Batı'nın kucaklaştığı, nasıl tanımlayalım, masalsı bir kapı olarak da dünyaya tanıtmıştı. Peki bugün durum ne? Dünyanın en lüks treni, günümüzdeki yolcuları aylar öncesinden biletlerini alıyorlar, satın alıyorlar. O hayallerindeki o rüya gibi yolculuğun sonunda İstanbul'a geldiklerinde karşılarında sirkini göreceklerini hayal ediyorlar, ama bu sadece bir hayal. Çünkü nereyi görüyorlar? Bakırköy Gar, sonrasında da bakan ne dedi? Tren Halkalı Gar'a gidecek dedi. Şehrin merkezine kilometrelerce uzaklıkta, o tarihi dokudan zaten çok uzak, şehrin o ana dokusundan, yani o yarımadadan çok uzak bir noktadan bahsediyorum. O tarihi dokuyu hissedilecekleri bir bina yok. Ya da o ruh hissinden tamamen yoksun bir banyo istasyonunda inecekler. İstanbul'a geldik diyecekler ama aslında hiç de öyle bir tablo yok. Tabii Türk Devlet Demir Yolları o gar arazilerinin üzerine adeta birer böyle mülk gibi konan, değil mi, tarihi binaları asıl işlevinden söküp atmayı da bir kültürel dönüşüm olarak görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı için de aynı durum geçerli. İşte Haydarpaşa için de şimdi o tartışmalar yapılıyor. Yıllardır hizmet adı İstanbul'un iki ana demir yolu hattı noktası, değil mi, Sirkeci ve Haydarpaşa. Tren sesi var mı? Yok. Yani yolcu telaşına, demiryolu ruhuna da kapatıldı o noktalar maşallah. Orada da hiçbir şey yok. Müze, etkinlik alanı, ticari proje, tamam hadi bunlara çeviriyorsunuz da trenler ve yolcular ne olacak? Trenler ve yolcular ne olacak? O denklemden çıkartılacak mı? İşte dünyanın en paha, en lüks trenini getiriyoruz Türkiye'ye. Nereye? Halkalı'ya. Yani bunu görmemek bir tuhaflık. Treni olmayan bir gardan bahsediyoruz. Gerçekten böyle. Üstelik de hani böyle 100 yıllık tarihi olan binalardan, bir beton yığını, ruhu olmayan birer beton yığınından bahsediyoruz. Tabii anlatabiliriz, daha çok konuşabiliriz. Agatha Christie dedik burada tabii. O peronda valizleriyle kalan o yabancı turistlerin şaşkınlığını bir hayal edin siz mesela. Değil mi? Halkalı'da ya da Bakırköy Gar'da. Agatha Christie bugün yaşasaydı Poirot'u, o efsanevi dedektifi Poirot'u da yeniden İstanbul'a getirseniz, Poirot trenden Sirkeci'nin o böyle keyifli büyüleyici atmosferinde değil de Halkalı'da da işte Bakırköy'de inecekti. Onu taksi ararken hayal edebiliyor musunuz? Tarihi yarımadaya gitmek için taksi ararken hayal edebiliyor musunuz? İşte aslında bakılırsa ortada bu anlamda benim görebildiğim kadarıyla o binalar trenlerden ayrıldığı andan itibaren nasıl bir vizyonsuzlukla karşı karşıya kaldı görüyoruz. Hem demiryolu tarihine, çok önemlidir, hem demiryolu tarihine, hem de bu şehrin, bu İstanbul'un küresel o markasına, değil mi, marka olsun diye uğraşıyoruz. O markasına yapılmış çok büyük bir haksızlık bu. Sirkeci ve Haydarpaşa trenlerine kavuşmadığı sürece bu şehir demiryolu hafızasında hep bir yanı eksik kalacak bence. Edebiyatta da aynı şekilde, hadi çok uzatmayayım bu konuyu da, Attila İlhan'ı hatırlıyorum, yani Sirkeci Garı'nda sabahladık diyordu, hatırlayınız o şiirinde, değil mi? Bilen bilmeyen herkes bizi ayıpladı, o satırlarını da hatırlıyorum. Sadece Agatha Christie demeyelim tabi, Attila İlhan da aslında bakılırsa böyle bir tablo var, böyle bir gerçeklik var. Hayaller, sirkecikler bambaşka, o turistlerin gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını da hatırlatmak istedim. Şöyle devam edelim. Tabii bir yandan da başka gerçeklerimiz var. Takip ettiğimiz konular, takip ettiğimiz soruşturmalar da var. Rojin 2 yıl oldu. Dün ülkemizin pek çok kentinde Rojin'in şüphelinin ölümüne dikkat çekmek için yürüyüşler düzenlendi. 2 sene geçti ve o süreç içerisinde bu kayıp, bu kaybı, bu genç kızın kaybı hala aydınlatılamadı. Babanın, Nizamettin Kabayiş'in tabii çağrısı vardı görevlilere. Pek çok soru işareti var. Birkaçını size sıralayayım. Yani unutmadığımızı gösterme adına kampüsteki kameralar neden hala kapsamlı olarak incelenmedi mesela? Ya da o kayıp saatlerdeki görüntüler nerede diye avukatları. Yine Roji'nin cep telefonundaki şifre hala çözülemedi. Mesajlar açılamadı. Bedenindeki biyolojik ya da DNA örnekleri tespit edilmişti. İki kişiye ait DNA örneği hala kimlere ait olduğu tespit edilemedi. Soruşturmaya dahil edilen yeni isimler var mı yok mu bilmiyoruz. Olay yerinde görüldüğü iddia edilen beyaz bir araç var. Camları filmli beyaz bir araç var. Hala o araç tespit edilemedi. O aracın kim olduğu, kimin olduğu, o araçta kimlerin olduğu tespit edilmedi. Edildiyse niye açıklanmıyor? Değil mi? Bu soruşturmaya dair merak edilen, hepimizin merak ettiği tablo bu. Ya da yurt yönetimi Roji'nin binadan çıkış görüntülerini hepiniz izlemişsinizdir. Yurt yönetimindeki güvenlik görevlerine kadar alınan çelişkili ifadeler incelendi mi? Yeniden bir sorgulama yapıldı mı diye de avukatları, hukukçular soruyorlar. Bu adamın babası yine dün Nizamettin Kabayiş bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı ile görüşmüşlerdi, hatırlayınız. Adalet Bakanlığı'nın heyet sözü vardı. O söz tutulmadı diyor. Sorularımıza, Adalet Bakanlığı'na gönderdiğimiz ya da yönelttiğimiz sorular, hala o sorulara yanıt alamadık şeklinde de bir açıklaması var. Rojin'le ilgili son bir not sizle paylaşayım. 2 yıldır biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu'nun çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. O özellikle Roji'nin otopsisiyle ilgili bazı bilgilerin çok geç açıklanmış olması, değil mi? Bazı kafa akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Biz de şimdi öğreniyoruz ki uzmanlar hakkında, yani Roji'nin otopsisini hazırlayan uzmanlar hakkında da bir soruşturma başlatılmış. Hani bunu da elbette Rojin demişken, o soruşturma demişken elbette bunu da aktarmak gerekiyor. Yeni nesil suç örgütlerini konuşuyoruz değil mi? Sık sık bu programda da, başka programlarda da bu mesele çokça gündeme geliyor. İlginç bir isim, suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi. Zafer Boyun da cezaevindeydi. Öğreniyoruz ki o da geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmiş. Emeğe saygı. Bu haberin kaynağı gazeteci Hatice Aksu'dur. Ölüm nedeni kesin olarak belirlenmesi için de Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Benim görebildiğim bu olayla ilgili daha başka bir iddia, daha başka bir ayrıntı da yok ama göreceğiz. Adli Tıp Kurumu raporu da bir netleşsin. Ondan sonra geri kalan detayları da elbette sizlere aktarırız. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: İki başlığı hızlıca aktaracağım. Bunlardan bir tanesi deprem davalarını konuşuyoruz biliyorsunuz. Pek çok davayı, Ezgi Apartmanı'nı, Rönesans Residence davası, pek çok davayı, İstiyas Otel davasını, bu isimleri hep ezberledik, hafızamızda yer alan isimler maalesef, bunları hatırlıyoruz. Bir not, her fırsatta da söylerim bunu, yani tek bir davanın başından sonuna kadar ne oluyor ne bitiyor onlara bir bakın, ya tek bir davaya bakın, bütün davalarda ne oluyor ne bitiyor aslında kolaylıkla anlayabilirsiniz diye bir yorum yaparım her seferinde. Bakın Mehmet Oflaz, gazeteci arkadaşım Mehmet Oflaz'ın haberinden, ki şunu, davaları takip niyetiniz varsa, buna karşı, bu olaylara karşı duyarlıysanız, Ankara'da görevli Mehmet Oflaz, sosyal medyadan takip edin Mehmet'i ve gerçekten bütün davalarla ilgili ne oluyor ne bitiyor hepsini Mehmet Oflaz'ın adresinden, sosyal medya hesabından öğrenebilirsiniz. Bakın Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı Öztekin apartmanı. 2 kişi hayatını kaybetti binada maalesef. 2 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bilirkişi raporu ne kadar zamandır hazırlanmıyor biliyor musunuz? 1 yıl 7 aydır 19 aydır bakın davanın başlamasından, bilirkişi heyetinin görevlendirilmesinin üzerinden 19 ay geçti ve hala bir bilirkişi raporu hazırlanmadı. Peki o dava ne oldu? İşte geçtiğimiz günlerde görüldü o bina ile ilgili dava, daha doğrusu duruşma. Nereye ertelendi? 10 Aralık'a ertelendi. Yani Ekim, Kasım, 3 ay daha eklenecek üzerine ve 22 ayın sonunda eğer gelirse bir bilirkişi raporu hazırlanacak. O depremde, o binada ağabeyini kaybeden Celal Sezer'in bir çağrısı var. Onu da seslendirmek istiyorum izniniz olursa. Diyor ki zaten büyük acılar yaşıyoruz. Biz bu haldeyken bir de deprem davalarında suçu olanların gerekli cezayı alması için çırpınıyor olmamızı nasıl açıklıyorsunuz diye soruyor. Kime? Adalet Bakanı Akın Gürlek'e. O çağrısını da sizlerle paylaşmış olalım. Sizlere de aktarmış olalım. Bir diğer başlığım geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Türkiye'nin 2025 Uyuşturucu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlandı. 2026 raporu ama 2025 verileri elbette orada yer alıyor. Enteresan iki ayrıntı, çok böyle detay, hangi uyuşturucu ne kadar yakalandı, ne oldu, ne bitti, bütün bunlar anlatılırken orada benim 2000 bir önceki yılla veriler karşılaştırılmış. O benim dikkatimi çekti. Mesela bazı maddelerde yakalama miktarı azalırken özellikle sentetik uyuşturucularda bir artış görüldüğünü anlıyoruz biz bu raporda. Mesela 2025'te doğrudan madde bağlantılı ölümlerde bir önceki yıla göre de %30'luk, çok dikkat çekici bir rakam, %30'luk bir artış yaşandığını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele başkanlığı raporunda öğreniyoruz. Kaç kişi hayatını kaybetmiştir ülkemizde? Bu uyuşturucu madde bağlantılı, doğrudan madde bağlantılı ölümlerden bahsediyorum. 557 kişi hayatını kaybetmiş ki bunların 351'inde o bahsettiğimiz sentetik uyuşturucular olduğunu da söyleyelim. Onu da aktarmış olalım. Dediğim gibi çok detay, yani her uyuşturucu türü için ayrı ayrıntı, ayrı bir başlık açılmış. Ama benim burada dikkatimi çeken, bir önceki yıla göre özellikle ölümlerde %30'luk bir artış yaşanmış olması ki ağırlıklı olarak erkekler, ölenlerin 530'u erkekler, 27'sini kadınlar oluşturuyor. Yaş ortalaması ne? Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaş ortalaması da 35.9 olarak hesaplanmış. %30'u yine uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin %30'u 30 yaş altında, %35'i 30-39 yaş aralığında, %34'ü de 40 yaş ve üzeri ağırlık yaşlarda. Bunu da bu bilgiyi de, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşalım. Tabii dediğim gibi dünyada uyuşturucu ticareti, trafiği nasıl dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor, çok böyle ayrıntılı detaylar da var. Onu başka bir gün, başka bir programda çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Şimdi okullar açıldı. İşte çocukların yaşadıkları sorunları sık sık burada aktarıyoruz. Okullarda yaşanan sorunları zaten, işte o saldırı, gerçi Sayın Bakan ne diyor? Okul saldırısı değildi. Manisa'daki olayı hatırlatıyoruz. İşte o meseleleri konuşurken bir yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor herhalde. O verilen sözlerin tutulmadığını da, her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek sözünün de hala tutulmadığını da görüyoruz. Son bir hesaplama Mustafa Hoş, yanlış hatırlamıyorsam, programında dile getirmişti. Bütçe maliyeti 250 milyar lira. Bunun, yani her çocuğumuza günde bir öğün ücretsiz bir yemek versek 250 lira Türkiye bütçesi açısından, ülkenin bütçesi açısından bakıldığı zaman çok böyle ülke bütçesi, bir devlet hükümet bütçesi açısından bakıldığında çok atla deve bir para değil, ama tabii burada önemli olan niyet aslında, değil mi? O niyetinde olmadığını maalesef yani bir şekilde görüyoruz. Eğitim reformu girişimi bir rapor hazırlamış. Bu benim dikkatimi çekti. Maddi yetersizlik nedeniyle ülkedeki her 10 çocuktan biri günde taze meyve sebze, her 4 çocuktan biri ise düzenli protein tüketemiyor ülkedeki. Bildiğimiz başlık, maalesef en düşük sosyoekonomik gruptaki çocukların sadece %43'ü haftada 2-3 kez et ya da balık ya da tavuk yiyebilirken, bu oran en yüksek gelir grubu %78'e kadar yükseliyor ki rapora göre çocukların eğitim reformu girişiminin raporundan aktarıyorum size. Çocukların %5,5'u yetersiz beslenme nedeniyle bodurluk yaşıyor. Bir de şöyle bir durum var elbette. Yetersiz beslenme değil sadece, bir yandan da dengesiz beslenme meselesi var ya, tam olarak da bize bunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri ne anlatıyor bize biliyor musunuz? Ülkemizde çocukluk çağı obezitesinde küresel düzeyde ülkemizin üçüncü olduğunu öğreniyoruz. Dünya Sağlık verileri üzerinden, Dünya Sağlık Örgütü verileri üzerinden konuşursak, Avrupa'daysa maalesef birinci sıradayız. Çocuklarda obezitesine bakıldığı zaman. Çocuklarla ilgili bir not daha. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı bir veri, 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda MESEM'leri konuşuyoruz ya burada her gün neredeyse, değil mi, anıyoruz bu sorunun çözülmesi gerekiyor bu ülkede ve bir şekilde çözülmüyor diyoruz. Bakın, çocuk işçiliğiyle mücadele, bu konular işte konuşuluyor, siyasilerde bu konularda hep böyle çok yüksek tondan açıklamalarda bulunuyor ama gerçekliğimiz ne? 2025 Eylül 2026 Ağustos tarihleri arasında 95 çocuk çalışırken maalesef ülkemiz hayatını kaybetti. Biz bunu öğreniyoruz. Bu gerçekliğimiz, en önemli gerçekliğimiz olarak karşımızda duruyor. Hadi bir müzik arası verelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçta bahsediyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gerçekten başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin FEN puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavanda güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor. Geleceği inşa etme adına dip dalgayı da doğru görmek gerekiyor. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Ömer, Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Şöyle hızlı bir toparlama yapacağım. Bir yandan da sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Güçlü Bey günaydın demiş bir dinleyicimiz. Dünyanın her yerinde eski tren garları yenilenip trenlerin oraya girmesi için bir siyaset güdülüyor. Böyle bir siyaset uygulanıyor. Halk oraya yapılan muazzam yapıların estetiğini halkın görmesi için uğraşıyor. Yerel yönetimler ya da merkezi yönetimler böyle yönde çabalar var. Hangi ülkeye gitsek bunu görüyoruz zaten. Doğru söylüyorsunuz. Bu şekilde hem turistleri hem de turizmi canlandırıyor o ülkeler, destekliyorsunuz bir şekilde, desteklemiş oluyorsunuz ama bizim ülkemizde maalesef bu tersine işliyor deniyor. Evet, işte Haydarpaşa için de geçerli, Sirkeci için de aynı durum geçerli. Bir şekilde trenleri oradan çıkartarak bizleri de aslında bir şekilde, yani o mekanlar evet tamam, işte sergi salonları vesaire tamam ama orası yani aslında nasıl koparılır, trenlerden ve bizden koparılır, yaşayan binalar bunlar çünkü, değil mi? Yani ülkede sergi açacak ya da başka bir şey yapacak mekan yok mu ama bir şekilde bunlar maalesef tarihte kalsın isteniyor. Şöyle bakıyorum, Tülin Hanım kedisini kaybetmiş, lokumu kaybetmiş, böyle bir mesaj attı. Her sabah sizi de dinliyordum artık. Sizi tek başıma dinleyeceğim diyor. Tek başınıza değilsiniz. Ben de geçmiş dönemde benzer duyguları yaşadım. Benzer kayıpları ben de kişisel olarak yaşadığım için ne hissettiğinizi o kadar iyi anlıyorum ki. Rejideki arkadaşlarımız da şimdi Simge'yle de İrem'le de konuşurken onlar da aynı duygudalar. Çok derini iletiyorlar sizlere de ama yalnız değilsiniz. Biz varız her sabah burada konuşmaya beraber ve lokumu anmaya devam ederiz. Ne yapalım, hayatımız bir şekilde, dedim ya ben de yaşadım benzer kayıpları, o yüzden ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorum ama hayatımıza da devam edelim bir şekilde ve etmek durumunda kalıyoruz. Simge, devam edelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Nasıl bir alaka var göreceğiz işte. Demirel'i hatırladık bir kez daha, her sabah zaten hatırlıyoruz Süleyman Demirel'i ve diğer siyasilerimiz de. Hafta sonu haberlerinde de dikkatimi çekti, siz de görmüşsünüzdür ya da bu sabah itibariyle alışveriş yaparken yaşamışsınızdır. İstanbul'da simide de 20 zam geldi, 25 liradan 30 liraya yükseldi. Ticaret Bakan Yardımcısından simit fiyatlarına dair kimden? Mahmut Gürcan. Doğru ifade edeyim. Mahmut Gürcan'dan bir açıklama var. Yürürlükteki tarifelere aykırı satış yapılmasına izin vermeyeceğiz. Denetliyoruz. Bütün simitçileri, pastaneleri denetleyeceğiz ve gerekli işlemleri de yapacağız şeklinde de bir açıklama. Gördüğünüz gibi simit fiyatları konusunda oldukça hassas bakanlıklarımız. Yani işte yapmayacağım, 4 kişilik bir aile için çay ve simit hesabı yapmayacağım artık, çünkü bizim gerçekliğimiz başka hesaplar üzerinden, değil mi? Milyarları konuşuyoruz, çünkü işte programın başında fon meselesini konuştuk, fon soruşturmasına dair başlıkları. Artık çay simit hesabı yapmak bana gerçekten boş geliyor. Bu arada ilginç bir haber, yani bilmiyorum, bu konuya dair net somut bir yanıt da gelmedi, bir açıklama gelmedi, umarız öyle değildir. 1 Ekim'de Eşel Mobil uygulamasına ilişkin yeni bir düzenlemeden bahsediliyor ve o düzenleme eğer gerçekleşirse 1 Ekim itibariyle benzine 12.48'lik bir artış benzinde yaşanabileceği yönelik bir haber. Ama tabii dediğim gibi bir zam şu an itibariyle yok, böyle bir durum yok. Ama bu konuya dair de eğer gerçekten Eşel Mobil sisteminde böyle bir hesaplama değişikliği yapılacak ise böyle bir zam olacağı yönünde haberler de gördüm. Eminim bakanlıklardan, ilgili bakanlıklardan açıklama yapılacaktır. Bu gerçekleşirse şöyle bir küçük bir hesap, 50 litrelik bir depoda fark 624 liraya çıkacak. Yani çok ciddi bir farktan bahsediyoruz. Çok ciddi bir borçtan, borçlanmadan, kredi kartı borçlanmasından, değil mi? Kaç kişi nakit alabiliyor ya da benzinli deposunu nakit doldurabiliyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Borç demişken bir gün emeğe saygı, bir gün gazetesinden Melisa Ay'ın haberini aktarıyorum sizlere. Şöyle bir başlığı var: borç batağındayız. Şöyle deniyor: spot gücü erirken borçlanma geçinmenin yoluna dönüştü bir şekilde. Yılın başından bu yana tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları %20 oranında artmış habere göre. Ödenemediği için takibe alınan bireysel kredi kartı borçlarının ise %55'in üzerine çıktığını görüyoruz. Bu haberden bir günün haberiydi. %55.3 olduğunu da görüyoruz. Şöyle ekonomiye dair tabii ki çok başlığım var, aktaracağım, ama biraz da şöyle dünyada neler oluyor bitiyor ona da bakalım. Şöyle bir kafamızı bir kaldıralım. Sadece biz mi yaşıyoruz bu meseleyi, bu sorunları diye? Hayır, geçeceğim tabii ki diplomasi boyutuna, ama ekonomi. İspanya'da halk sokakta, bir kiracı kadının, yaşlı bir kadının isyanı nedeniyle, tepkisi nedeniyle ona verilen destek sonrası İspanya'da sokaklar hareketli. 87 yaşındaki bir kadın İspanya'da, 87 yaşında, dikkatinizi çekiyorum. Şöyle söyleyeyim, konut krizinin bir konu, şöyle turizm nedeniyle, hani o evler günlük kiralanıyor vesaire ya, tam olarak bu. Bu nedenle sıradan insanlar, yani turist olmayıp orada hayatını devam ettirmeye çalışan hani sıradan İspanyol, öyle söyleyelim, İspanyol vatandaşları oldukça tepkililer. Madrid'de işte o 87 yaşındaki kadın evinden çıkartılınca, detayını aktaracağım, Madrid'de binlerce kişi o konut krizini, çünkü kiralar o kadar artmış durumda ki, protesto etmek, kiracıları koruyacak daha güçlü düzenlemeler talep etmek için sokağa çıktı. Gösterinin fitili 87 yaşındaki Maria Carmen Abascal'ın onlarca yıldır yaşadığı evden sedye ile, dikkat, sedye ile tahliyesiyle başladı. Şimdi İspanyol basınına bakarsak, Abascal'ın babası evi ilk kez 1956 yılında kiralıyor. Anne ve babasının ölümünün ardından da kira sözleşmesini sürdürüyor bu yaşlı teyzemiz. Uzun yıllar kira sınırlamasından yararlanıyor. Ancak bina 2018'de el değiştiriyor ve süreçte bundan sonra değişiyor. Daireyi satın alan bir yatırım fonu var. O fon aylık 500 Euro'dan kirayı kaça çıkartıyor biliyor musunuz? 2650 Euro'ya çıkartıyor. Daha sonra hadi pazarlıklar vesaire 1650 euroya düşürüyor, ama bu zaten kadıncağızın emekli maaşıyla karşılayabileceği seviyenin de oldukça üstünde bir rakam. Şimdi mahkemeye tabii taşınıyor mesele. Mahkeme ne karar veriyor? O 87 yaşındaki İspanyol kadının tahliyesine yönelik bir karar alıyor. Ama işte son tahliyenin gerçekleşmesi ve bu görüntülerin, daha önce 3 kere daha böyle evden çıkarılmak isteniyor. O kararlar durduruluyor, ama işte son görüntüler, medyaya yansıyan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor ve İspanya'daki konut krizinin sembolü haline geliyor 87 yaşındaki kadın. Şimdi İspanya Merkez Bankası ülkedeki konut açığının geçen yıl yaklaşık 550 bine ulaştığını tahmin ediyor. Mesela böyle bir rakam var İspanya'da. Açığın önemli bölümü turizmin en yoğun olduğu noktalarda Madrid, Barcelona, Valencia gibi yerde elbette. Tabi çıkış arıyor, bir konut stoğu sıkıntısı var elbette. İşte buna da bir çıkış arıyor İspanya yönetimi ama şu an itibariyle o bu krize de bir çözüm bulabilmiş değil. Velhasıl pek çok ülkede de aslında hani diyorum ya her seferinde kendi içimize kapanmayalım, şöyle bir kafayı kaldırıp dünyaya bakalım. Yalnız değiliz. Yaşadığımız sorunlar birbirine benziyor. O yüzden hani ve çözülüyor bu arada. Çözümsüz de değil elbette bu sorunlar. Bu açıdan bakıldığı zaman da yalnız olmadığımızı hissetmek açısından önemli. Şöyle diğer başlıkları da hızlıca aktarayım. İran'dan, bu da diplomasi boyutu, yani hiç bahsetmemiş olmayalım. İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler için 7 günlük bir ateşkes teklifi İran'a, düzeltiyorum, Birleşik Devletler'e ateşkes teklifi vardı. Trump bu ateşkes teklifini reddetti. Oysa ki mesela New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında yapılan görüşmeler oldukça umut vericiydi, değil mi? Yapılan açıklamalara da bakılırsa, ama gördüğünüz gibi oradaki kriz devam ediyor. Nasıl etmesin ki Trump'ın sosyal medya paylaşımı, yani Hürmüz Boğazı'na kendi adını veriyor. Trump Boğazı adını verdiği bir paylaşım yapıyor. Hayal ürünü bir harita. Trump'tan hayal ürünü bir harita daha gördük biz. Yani dediğim gibi hep söylüyorum onu. Beyaz Saray'da masasında oturuyor. Kanada'da ne yaptıysa, göllerin adını değiştiriyor. Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor. Grönland'ı almaya çalışıyor. Hürmüz için de aslında bakılırsa aynı durum geçerli. İran demişken şunu da aktarmak gerekiyor. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari'nin bir açıklaması benim dikkatimi çekti. Müşteba Hamenei, İran'ın dini, Hamenei'nin savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin de bombalandığını söyledi. El Arabi kanalına bir röportaj verdi İran Uzmanlar Meclisi üyesi Haydari ve o hastane yıkılıyor ve Hamenei, Müşteba Hamenei enkazdan canlı olarak çıkartılıyor. Yine başka bir hastaneye gidiyor. Hangi hastaneye gitse aslında yine Amerika'nın hedef aldığını söylüyor. Hani hastaneler, değil mi, hedef olmuyor. Sivil hedefler vurulmuyor. Okullar vurulmuyor, değil mi? İşte gördüğünüz gibi Hamenei'nin kaldırıldığı hastanenin vurulduğunu da biz ilk ağızdan İranlı yetkiliden de öğrenmiş oluyoruz böylece. Şu 7 Ekim saldırıları, Hamas'ın İsrail'e saldırıları ve sonrasında yaşanan süreç, 74 bin Gazze'linin hayatına mal olan o süreç. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlayınız, bazı iddialar, Haaretz, değil mi? Yani nispeten solda yer aldığını söyleyebileceğimiz muhalif çizgisi olan İsrail gazetesi Haaretz'te iddialar gündeme gelmişti. Bunlar tekrar tartışılıyor. Nahya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahya'nın Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi, o 7 Ekim 2023 saldırılarından önce uyardığını dile getirmişti Haaretz. Şimdi o tartışmalar yapıldı. İşte Netanyahu reddetti, bakanlardan, hükümet sözcüsünden açıklamalar geldi. Hayır, böyle bir durum yok, böyle bir uyarı gelmedi vesaire. Aynı iddialar başka kaynaklara dayandırılarak bu kez nerede? New York Times gazetesinde yer aldı. Buna ne diyecekler bakalım? Netanyahu yönetiminden nasıl bir açıklama gelecek, onu da göreceğiz. Hatta Netanyahu'nun bir toplantı yapıldığı El Nahya'nın saldırılardan aylar sonra dönemin CIA direktörü William Burns de yaptığı bir görüşmede Netanyahu'yu ben uyarmıştım dediği de yine New York Times'ın haberinde yer alan ayrıntılardan, başlıklardan bir tanesi. Ve işte Gazze'yi söyledim, 74 bin insan hayatını kaybetti dedim ya, meslektaşlarımız, gazeteciler açısından da durum farklı değil aslında bakılırsa. İsrail'in Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda 262 gazetecinin hayatını kaybediyoruz. Gazze'deki hükümetin medya ofisi bu açıklamayı yaptı. Toplamda da 433'ten fazla yine gazetecinin yaralandığı bilgisi elimizde. Hatta şöyle bir tablo da var. Hayatını kaybeden basın mensuplarının, gazeteci arkadaşlarımızın, gazetecilerin 26'sının kadın olduğu bilgisi yine elimizde. Şu dakikaya kadar da ve 3 gazeteci de kayıp, ulaşılamıyor. Gazze'de 3 gazeteciye de ulaşılamıyor. İşte evleri doğrudan hedef alınıyor bu gazetecilerin. Yaşadıkları evler, iş yerleri doğrudan hedef alınmış geçmiş dönem itibariyle ve şu an yine Gazze hükümetinin verdiği bilgiye bakılırsa 50 gazeteci ya da medya çalışanı şu an itibariyle İsrail cezaevlerinde bulunuyor, tutuklanmış durumdalar. Söylediğimiz gibi son, bakıyorum bir yandan da süreye, son 4-5 dakikam. Spor konuşmayacak mıyız, futbol konuşmayacak mıyız? Tabii ki konuşacağız. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Nerede oynanacak maç? Bursa'da. Saat kaçta? 21.45'te oynanacak. İlk maçı Fransa ile oynamıştık, hatırlayınız. 1-0 yenilmişti A milli futbol takımımız. Montella duygusal açıklamalar yapıyor. Şöyle bir ifade kullanmış. Tabii işte yani İtalya mı Türkiye mi, bir kafası karışır mı? Karışmaz tabii ki. Profesyonellik elbette. Profesyonel dünya. Yüreğim her zaman sizin için mücadele edecek gibi ifadesi var A Milli Teknik Direktörü'nün. Şöyle tabii elbette veriler üzerinden de konuşmak, veriler üzerinden de tartışmak gerekiyor. 17. kez İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımımız. Daha önce 17 kez oynadık ve durum hiç de parlak değil. Gerçi İtalya'nın durumu da son dönem itibariyle biliyorsunuz, dünya kupalarına katılamıyor. Avrupa şampiyonlarındaki tablo ortada zaten. Biz ne yapmışız geride kalan 16 karşılaşmada? 5 beraberlik ve 11 yenilgi almışız. İtalya'ya karşı hiç galibiyeti yok milli futbol takımımızın. 29 gol atmış İtalya Türkiye'ye. Bizse İtalya ağlarına 10 gol atma başarısını göstermişiz ama bu goller sadece işte yani galibiyet getirmemiş bize geçmiş dönem itibariyle. Peki galibiyetler, mağlubiyetler deyince de elbette bir özet daha yapalım bu tip maçlarda. Yaparım biliyorsunuz. 655 maç oynamış şimdiye kadar A milli futbol takımımız. 260 galibiyetimiz, 244 mağlubiyetimiz ve 151 beraberliğimiz var. Ben bugün İtalya'yı, o benim kişisel düşüncem, hani şöyle bir bakınca milli takımın çizgisine, Fransa karşısında oynadığı oyuna ve İtalya'nın durumuna bakar isek ben bugün sahadan galibiyet, yarın tabii bakalım tarih bizi haklı çıkaracak mı, o büyük lafı da edeyim bari, bir şekilde kazanabilecek miyiz? Son kez Bologna'da özel bir maçta karşı karşıya gelmişiz İtalya'yla, o da golsüz eşitlikle. Son maçımızda söylediğim gibi golsüz eşitlikle sona ermiş. Son bir not, hani işte İsrail'den bahsettik az önce. Dün de yine UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde bir karşılaşma. Futboldan daha çok, sonucundan daha çok İrlandalı futbolcuların, İrlanda-İsrail mücadelesinden bahsediyorum. İrlandalı futbolcuların protestoları, İsrail'e karşı takındıkları tavır bütün dünya tarafından alkışla karşılandı. İrlandalı futbolcular İsrail'e karşı oynanan maçta Gazze'deki ölümlere, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına, işte şu an İrem de o fotoğrafı yayınlıyor. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz görebilirler. Siyah kol bantlarıyla çıktılar. Karşılaşma Macaristan'da oynandı. Sonuç 3-0 İrlanda karşılaşmayı kazandı ama dediğim gibi mesela İrlandalı futbolcu Jack Moylan İsrail'e karşı gol attıktan sonra Filistin için taktığı, o kayıplar için taktığı siyah kol bandını çıkarttı ve öperek selam gönderdi Gazze'ye. Bu önemliydi. Sadece bu değil, İrlandalı futbolcular mesela Gazze'deki çatışmalarda yine hayatını kaybedenlerin anısına o kol bandını taktılar demiştim ya. Aynen İsrail Milli Marşı okunurken de ne yaptılar? İsrail Ulusal Marşı, Milli Marşı okunurken de yere bakmayı, başlarını öne eğip yere bakmayı tercih ettiler. O benim en dikkatimi çeken protestolardan, son yıllarda yeşil sahalarda, tribünlerde çok oluyor da sahada, saha içinde futbolcuların tavır alması ya da bir tavır içerisinde olması açısından çok önemsediğim bir protesto, onu da söyleyeyim. El sıkışma seremonisi mesela yapılmadı yine o maçta, onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Buradan gerçekten İrlandalı futbolcuları da gösterebildikleri, çünkü FIFA, UEFA bu konularda anlamsız bir hassasiyet içerisinde, onu da hatırlıyoruz, bunu da biliyoruz. O hassasiyetin nedenlerini de biliyoruz elbette ama İrlandalı futbolcuları da buradan gerçekten tebrik edelim. O tebriğimizi de gönderelim. Üstelik bir de maçı kazanmışlar. Bu tip maçlarda tarafız vallahi, söylenecek bir şey yok diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık, ne yapmaya çalıştık? 28 Eylül 2026 pazartesinin gündemini, gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, Teknik Masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy ve elbette müziklerimiz için Ozi'ye teşekkür ediyorum. Tülin Hanım, lokuma, o iyi bir yerde, onu da unutmayın. Yarına kadar hepimiz aklımıza mukayyet olun.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 7 zanlı daha gözaltına. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İstanbul'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen iş

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem oldukça yoğun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve terörsüz Türkiye sürecinde Irak'la varılan mutabakat ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyeti toplantıda masaya yatırılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de fon soruşturmasına ilişkin kabineye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul soruşturmalar ve yaklaşan uluslararası zirvelerin hazırlıkları da Beştepe'deki gündem maddelerinde bulunuyor. Bugün bir önemli toplantı daha olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yürütme kurulu bugün ikinci toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun bugün ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Toplantı sabah 09.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilecek. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp Kurumu doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. O dönemin cezaevi doktoru olan Tamer'in ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Öte yandan soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik ifade işlemleri de sürüyor. Panafilm direktörü İhsan Karademir'in Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli sıra ifadesi alındı. Karademir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 8 tutuklu bulunuyor. Ölü Deniz adlı gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın yargılanmasına bugün başlanacak. 3 suçlamayla yargılanan Göktaş için 12 yıl 2 aya kadar hapis isteniyor. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre bu suçlamalar Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu ve suçluyu övme olarak sıralanıyor. İstanbul'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte birçok ilçe baskınları yaşandı. Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultan Gazi, Eyüp Sultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'da su basan alt geçitte ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta ise binaların arasında kalan arsada yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Çevredeki binalarda yaşayan 25 kişi tahliye edildi. Bölge şerit çekilerek emniyete alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalıkışı Sokak'ta ise bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı. Vatandaşlar otoparktaki araçlarını kendi imkanlarıyla dışa çıkardı. Öte yandan kentin birçok noktasında yağışa bağlı kaza haberleri de gelmeye devam ediyor ve İstanbul'da yağış aralıklarını sürdürüyor. Spor. Futbolda milli mesai devam ediyor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grubun 2. haftasında bu akşam İtalya ile karşılaşacak. Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Belçika ile Fransa karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekibimiz A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0. Türkiye gruptaki 3. maçında ise 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. Bir madalya haberimiz var sırada. Milli jimnastikçimiz Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Başkent Paris'teki organizasyonda mücadele eden sporcumuz paralel bar aletinde birinci olarak finale kaldı. Milli sporcu finalde elde ettiği 14,663 puanla altın madalya kazandı. Ekonomi. Akaryakıtta pompadaki fiyat artışlarını frenleyen Eşel Mobil Sistemi benzinde 1 Ekim itibariyle sona erecek. Motorinde ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira artacak şekillendirilmişti. Benzinde ise böyle bir adıma gerek görülmedi. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzin fiyatları ÖTV

0: ve KDV etkisiyle tek gecede litre başına 12 lira 48 kuruş yükselecek. Borsa haftayı yükselişle kapattı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi cuma günü %0,09 değer kazanarak 12.899 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.606 lira, çeyrek altın 10.779, tam altın 42.983, ata altını ise 43.942 lira.
1: Yol durumu.
0: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu devam ediyor. Saat 7'den itibaren sizlere trafik yoğunluğunu aktarıyoruz ve her bültende hemen hemen aynı yoğunluk var. Zira İstanbul'daki yağmurun etkili olması trafiğe de bolca sirayet etmiş durumda. Şu dakikalarda yoğunluk %69 gösteriyor. TEM'de Orhanlı Kurtköy kavşak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede oldukça uzayan bir yoğunluk var. O3 yüzyıl TEM İstoç yönünde de sağ şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Buraya da ekip sevk edilmiş durumda. İstanbul'da hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun olduğunu aktaralım ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına bakacağız. Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11 kilometrelerinde Eskişehir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun Aselsan Kavşağı Kayacık Mahallesi arasındaki 36-41 kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34 kilometrelerinde de sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız radyomuzda yayımlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Profesör Doktor Yıldız, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'nde yayınlanan sahneyi, yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinema ile televizyonun algı oluşturmadaki rolünü değerlendirdiği röportajımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'ne yayınlanan sahneyi, yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinemayla televizyonun algı oluşturmadaki rolünü değerlendirdi. Profesör Doktor Yıldız, Kurtlar Vadisi dizisiyle aynı dönemde yayınlanan bazı dizi ve filmlerde Türk ordusunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Tekrarlanan mesajlarla toplumda askerler bunu yapabilir algısı oluşturulduğunu belirten Yıldız, bu iklimin Ergenekon ve Balyoz kumpas süreçlerine yönelik toplumsal tepkiyi zayıf söyledi.
3: Biz bir filme bakarken o ortalama bir izleyici filmin konusunu takip eder, kahramanlarını izler. Ama aslında yapım tarafından baktığınız zaman her film gördüğünüz şeyden daha başka şeyler anlatır. Ki bununla ilgili dersler de vardır. Film nasıl okunur diye kat kat okunur aslında. Birçok açısından okunur. Burada benim söylemek istediğim şey şuydu. Kurtlar Vadisi, evet Kurtlar Vadisi pusu üzerinden konuşuluyor. Evet çok doğru konuşulan konular ama çok geç kalmış.
4: Affedersiniz, iki bölümü var galiba bu dizinin. Bir Osman Sınav bölümü var.
3: Evet, iki ayrıyoruz.
4: Bir sonra ayrılıyor. Çünkü şu mudur? Oraya bir açıklık getirirseniz. Bir dizi var.
3: Evet.
4: Yani reytinglerde %45'lere kadar zaman zaman ulaşmış bir dizi. Bir tane örgüt var, CIA ile bağlantılı. Ve bu örgüt bu pastada kendine yer açıp onu kullanmak istiyor.
3: Evet.
4: Ve FETÖ aslında Kurtlar Vadisi belli bir başarıya ulaştıktan sonra onu kullanmak mı istedi?
3: Evet. Ama bunu sadece Kurtlar Vadisi üzerinden yapmadı. Evet. Mesele bu. Yani Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde, ki bu artık televizyonlarda konuşula tüketildi. Daha ulusalcı, daha Türkiye'yi önemseyen, Türkiye'ye odaklayan bir yapıdayken ve olaylar geriye doğru açıklanırken, yani geçmişte olan olayların nasıl olduğu, neden olduğuna dair geri planlar.
4: Bilanlar, bilgiler verilirken.
3: Evet, özellikle de Soner Alçın'ın kitaplarından yola çıkarak çekilirken.
4: O dönemde zaten danışmanlık da yapıyor.
3: Aynen öyle. Yani belirli zaten yazılmış kitapların filmi yapılıyordu. Fakat evet, bu süreçte şöyle bir şey oldu. İnsanlar yaşadıkları ülkede aslında ne olmuşu çok merak ettikleri ve çok ilgileri çektiği için büyük ilgi gördü. Nasıl ilgi gördü? O dönemde ben hep onun altını o zaman da çizdim. Yani bugün konuşuyor olmak çok kolay da o zaman da söylemiş. Sokaklarda insan kalmıyordu. Kurtlar Vadisi'ni izlemek için. Çünkü insanlar her zaman belirsizlik kavramından hoşlanmazlar. Neyin olduğunu, neden olduğunu bilmek isterler. Dolayısıyla o filmin gördüğü ilgi, ki oyunculuklar yani tartışılırdı.
4: Evet.
3: Buna rağmen filmin gördüğü ilgi bir, çok önemliydi. Sokaklar boşalıyordu. İki, filmin bir etkileme noktası vardı. Etkinin sonuçlarını görüyordu. Nasıl görüyordu? Kurtlar Vadisi'ndeki bu yeraltı örgütünün üyeleri siyah giydikleri için, siyah giyen adamlar filmi gibi. Sokakta siyah giyen gençlik grupları, aslında bugün konuştuğumuz çetelerin küçük prototipleri.
4: Nüveleri oluştu.
3: Oluştu. Dolayısıyla tam o nokta, tam o dönem sadece bu Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili değildi. Medyanın ve televizyonun gücünü fark eden, aslında hep bildikleri halde doğru zaman diye düşündükleri dönemde, sadece Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden değil, Kurtlar Vadisi'ni tamam ekip değiştirip oradan yürüdüler ve kendi yapmak istediklerini yaptılar. Ama aynı zamanda sinema filmleri ve aynı zamanda diğer diziler üzerinden de yaptılar. Bu dizilerin bazı özellikleri vardı. Mesela herkes Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Aslında Hatırla Sevgili'yi de konuşmak gerekiyor. Yani Hatırla Sevgili aynı dönemlere denk gelen ve yine sokakta kimsenin kalmadığı, işte darbe dönemine odaklanan ve darbe dönemindeki acıları anlatan, doğru yanları olan ama doğru yanların ötesinde de hep kötü ve negatif konumlanan bir Türk ordusu vardı.
4: Evet.
3: Yani o dönemdeki dizilerin ve filmlerin ortak noktası aciz bir Türk ordusu, kötülük yapan bir Türk ordusu, bütün kirli işlerin içerisinde olan bir Türk ordusu algısı oluşturuluyordu. Peki bu algı nasıl oluşur? Şöyle oluşur. Ben bunu çok yerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki derslerimde filmlerden sahneleri göstererek anlattım. Türk askerinin bir konumlanma şekli vardı. Filmin başında asker diyor ki, bu Süleymaniye'deki çuval olayına gönderme yaparak biz diyor bunu intikamını almayı beceremedik. Sen becerdiği bir yeraltı örgütüne işi pas eden bir Türk askeriyle filme başlıyorsunuz.
4: Geçmişte de bu CIA'nin ve CIA ile işbirliği yapanların Türkiye'de hakim olduğu dönemde de aynı şeyleri yaşamadık mı?
3: İşte bütün bunları aslında iyi okuduğunuz zaman filmler üstünden görüyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla akademisyenlik biraz mutsuzlaştırıcı bir şeydir. Çünkü herkes bir filmi izler, çok heyecanlanır ama siz o filmi izlerken aslında neyi okuyabilirsiniz?
4: Evet.
3: Dolayısıyla o dönemde böyle bir algılama oluştu. Bu algının tam üzerine, bu algı nasıl oluşur? Bir bu olumsuz algısı sistematik yaparsanız oluşur. Mesela akademide en çok bu tartışılır. Efendim öyle bir şey izlediniz de hemen etkilendiniz diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki değil. Ama Gerbner'in kültürel çalışmalar içerisinde yaptığı araştırmalarda şöyle bir şey vardır. Yetiştirme ekmek kuramı dediğimiz şey. Bir şeyi sürekli olarak verirseniz, yani o insanın yaşadığı akvaryumu o suyla doldurursanız, o insanın doğru, yanlış ve yargılama yeteneğini, inanç sistemini alt üst edersiniz ve belirlersiniz, çerçevelersiniz. Tam bu çerçeve içinde, yani bu askerler her şeyi yapabilirin üstüne kumpaslar geldi, Ergenekon geldi.
4: Evet.
3: Ve halkın önemli bir kesimi yapmışlardır dedi. Sonra balyoz geldi, pek çok subay tutuklandı, ulusalcı gazeteciler ve askerler tutuklandı, onurları nedeniyle intihar edenler oldu. Dolayısıyla o süreçte ya zaten yapmışlardır, bunlar yaparlar hissi doğdu. Bu mümkün değil diyen insanlara ne oldu? Onlardan biri benim. Bir, bunlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. İki, önemli bir kısmı tutuklandı. Dolayısıyla susturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla da böyle bir toplumsal iklim oluştu. Bu doğru değil diyenlerin sesi azaldı. Yapmışlardır diyenlerin sesi yükseldi ve bunda televizyondaki yorum yapan gazeteciler hepsi sürece dahildiler. Bir kısmı ceza aldı, bir kısmı hala ekranlarda olmaya ilgi ve saygı görmeye devam ediyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde biz de bunu izliyoruz.
5: Evet.
4: Şöyle özetlersek, yani bir, FETÖ izlenen dizi ve filmlerde müdahale ederek onları kendi hesapları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Evet. O dönemdeki dizi ve filmlerde Türk ordusu itibarsızlaştırıldı, acizleştirildi.
3: Evet. Kötülük yapan kuruma dönüştürüldü.
4: Arkasından da kumpaslar geldi.
3: Evet.
4: Yani bir planın gibi gözüküyor. Bunlar tesadüf olamaz herhalde.
3: Olamaz, çünkü bu işin aslında gerisine bakmak zorundayız. Algı yönetimi ve iletişim yönetimi tarihin hiçbir noktasında olmadığı kadar önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem politik hem ticari olarak. Çünkü araçlar çeşitlendi ve çok görünmeyen biçimde bunu yapmaya başladı. Yani kaynağın nereden geldiğini bilemediğimiz, ya akademisyenler biliyor ama sokaktaki insan için bilemediğimiz noktalardan mesajlar gelmeye başladı. Örneğin mesela o yazıda insanlar, okurların en çok şaşırdıkları bölüm şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinema birimi Pentagon'dan 20 küsur önce kuruldu.
4: Onu ben de yazınızda okudum.
3: 1915. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok. O dönemde Almanya'nın sinemayı kullanışını gören, işte Almanya'yla ilişkide olan hem askerler hem siyasetçiler bunu görüyorlar ve bunu Türkiye'de nasıl denir, kuruyorlar. Milli Ordu Sinema Derneği diye. Ve bu dernek filmler yapıyor. Yani 1915'te kuruluyor, 16'da film çekiyor. Mesela bizim şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genel Kurmay'ın açıkladığı zaman zaman hani 10 Kasım'larda veya bayramlarda yeni görüntüler, yeni filmler dediği şeyler, bu o arşivlerden çıkan görüntüler. Ve Kurtuluş Savaşı sürecinde bazı filmler çekiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra da bu Vurun Kahpeler vesaire Sedat Simavi'nin organizasyonuyla da çekiliyor. Pentagon'da bu ne zaman oluyor? 1942'de oluyor. Yani bir
4: çok sonra başlıyor.
3: Çok sonra, yani bir ordunun, ama öyle böyle değil. Bizde geriye doğru giderken yani ordu ve sinema ilişkisi, onlar da tam tersi ileriye doğru gidiyor. Yani mesela Hollywood'da, Los Angeles'ta Pentagon'un bir birimi var. Emekli askerlerden oluşan ve iletişimcilerden oluşan bir birimi var. Ve Hollywood'da yılların neredeyse tamamı, hani böyle biz filmlerinde görüyoruz ya, askerler, helikopterler, uçaklar, askeri güç görüyoruz. Bu güçlerden yararlanmak isteyen yapımcıların neredeyse tamamı senaryolarını Pentagon'un bu ofisinde onaylatmak durumunda.
4: Evet.
3: Mesela o kadar çok filme Pentagon, ben bunu Müjdat Gezen Konservatuvarında çok örnekleriyle, orijinal senaryo, çekilmiş senaryoyu anlatıyorum. Mesela Kara Şahin Düştü var mesela, çok bilinen bir film. Kara Şahin Düştü de bir sahnede helikopterden aşağıdaki işte hayvanlar görüyorlar. Birbirlerine dönüp acıktın mı diyorlar. Orijinal senaryoda helikopterden oradaki hayvanı vurup yiyorlar sonra inip. Ama Pentagon buna izin vermiyor. Bir diyor ki Amerikan askeri hayvanı öldürmez. Biz filmde şöyle bir
4: insanı öldürür
3: maalesef. Biz filmde şunu görüyoruz. Acıktın mı diye soruyor oradaki hayvanları görünce, sonra birden yemek yemeye geçiyorlar. O vurma sahnelerini çıkarttırıyor.
4: Evet.
3: Çünkü Amerikan askeri bunu yapmaz. Amerikan böyle bir yapı var. Birkaç tane protest dediğimiz yapımcı haricinde bütün Hollywood sineması Pentagon'dan onay alarak karşılığında destek alır.
4: Bu Atlantik dergisinde bu konulara da değinmiş. Hani evet, şöyle değiniyor. Diyor ki biz aslında Vietnam'da kaybettik, Afganistan'da kaybettik.
3: Evet.
4: İran savaşı diyor. Bunun ama diyor biz algıyla bunu önledik.
3: Evet. Mesela
4: işte bu filmlerin çok rolü var değil mi orada? Mesela Vietnam'a biz neyi görüyoruz? Amerika'nın ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Amerika kaçtı.
3: Amerika, zaten Vietnam sendromu dediğimiz olaydan sonra büyüdü her şey. İnsanlar siyah beyaz televizyonlarında, Amerikan evlerinde Vietnam'da ölen asker, Amerikan askerlerini görünce bir infial oluştu. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptı. Kaybettiğin bir savaşı nasıl anlatırsın? O savaştan kahramanlar çıkartarak anlatırsın.
4: Tabii.
3: Dolayısıyla Rambo bunların biriydi mesela.
4: Afganistan'da.
3: Mesela Rambo, nişancı filmi Orta Doğu'da mesela Amerikan askerinin kahramanlık öykülerini anlatıyor. Halbuki orada bir dehşet yaşanıyor. Orada bir vahşet yaşanıyor. Bunları şöyle yapıyorlar. Öldürdük ama sonra neden öldürdük noktasına getiriyorlar.
4: Şeyi düşünün, bizim çocukluğumuzda Tom Mix Texas'lar vardı.
3: Evet.
4: Ve biz hani onlardan esinlenerek mahallede oyun oynardık. Ve biz Kızılderililere düşman olduk.
3: Evet.
4: Aynen. Yani o kitaplarla
3: insanların kafa derisini yüzen yaratıklar diye konumlandı.
4: Yani düşünün, sadece Amerikalıları değil, bizi de etkilediler buralarda.
3: Bütün dünyaya.
4: Amerika'daki hakim tekelci sermaye kime düşmansa,
3: biz buna kültür endüstrisi diyoruz.
4: Evet, biz de onlara düşman olduk.
3: Dolayısıyla zaten dünyadaki güzel mutluluk ve iyilikler ülkesi Amerikan algısının oluşturulmasında hatırlarsanız sinemadan daha önce televizyondaki diziler hakim oldu. Küçük evle vesaire biz yaşamaya başladık. Dallas'la sarışın olmaya başladık. Dallas'taki
4: Lucy.
3: Bakın evet, çoğu insan hatırlar bunu. Sokakta sorun 30 yaş üzerine. Herkes yani Dallas'ın karakterleri. Hepsini biliriz. Dolayısıyla kendi kültürümüzden daha çok Amerikan kültürüyle biçimlendik. Zaten yapmak
5: istenen
3: de. Böyle
5: bir şey çıktı.
3: Evet, buydu. Ben hep şunu söylerim. Siz Amerika'ya gittiğinizde mesela hep Amerikan filmlerindeki şahane güzel kadınlara alışkın olduğumuz için ben mesela şu travmamı komik olarak anlatırım. New York'a gittiğimde 5. caddede yürürken şahane yakışıklı adamlar ve muhteşem güzel kadınlar göreceğimi zannediyordum. Oysa Amerikan toplumunun büyük bölümü obeziteyle mücadele ediyor ve nasıl yani o güzel ve yakışıklılar neredeler falan oluyorsunuz, tamam mı? Yani evet, bir görünen
5: aynı duyguya ben de kapılmıştım.
3: Bir görünen, bir de hani o yüksek kulelerin bir görünen yüzü var. Evet. Bir de homeless dediğimiz arka sokaklarında sokakta yaşayan insan. Bunu nasıl kuruyorsunuz? İşte bu sinema ve biz şimdi Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve bir belirli sahnelerinden bunu konuşuyoruz. O sahnelerle bir yerlere mesajlar veriliyor, bir takım algılar yönetiliyor ama çok daha büyük bir şey yapıldı. Toplumsal iklim uygunlaştırıldı.
4: Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela Kaşif Kozunoğlu'nun öleceğini 3 gün önce yayınlamak bir güç gösterisi mi? Nedir o? Yani niye yayınlarsın? Mesela
3: korku kültürünü üretmek.
4: Evet.
3: Aslında iletişimin değişen yönünün çok farkında olunmadı. Hala 1960'ların iletişim bilgisiyle hareket edildiği durumlara tanıklık ediyoruz. Halbuki bugün aslında iletişim yönetiminin bir tek önemli noktası var. Bugün dediğim son 20 yıldır, 30 yıldır duyguları yönetme işi. Başlangıçta iletişim bilgileri yönetme işiydi. Bugün duyguları yönetmiş. Bu da iki tane temel duygudan hareket eder insanlar. Bir tanesi korku. Zaten şu anda bütün küre, dünya bu duygunun yönetimiyle idare ediliyor. Sürekli Trump'ın vurdum, vuruyorum, vuracağım demesi bu korku üretme çalışması diyelim. Üretiyor mu ayrı bir konu. Çünkü artık inandırıcılığı sorgulanıyor. Güven duygusu.
4: Yalancı çobana döndü.
3: İkincisi güven duygusu. Evet. Kim söylüyor? Yani bunun ikisi çok önemli. Yani kim söylüyor ve korku nasıl üretiliyor? O filmlerde o sahneleri olmadan önce yaparak ve olduğunu gösterdiğiniz anda insanlar şunu diyor. Ya bir yapı var. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla toplumu sindirme, korkutma ve onlar diyorlarsa öyledir ve öyle yapmamız gerekir diye. Dolayısıyla hiçbir halk hareketi, yani 15 Temmuz gecesine kadar görmedik. Gayet uslu, akıllı, cici çocuklar olduk.
4: Evet. Yani gerçekten Kurtlar Vadisi'nin tartışılması...
3: Geriye doğru tartışılması gerekiyor.
4: Evet, ama bu şekilde tartışılması gerekiyor.
3: Evet.
4: Televizyonlarda tartışıldığı gibi değil.
3: Evet, televizyonlarda daha popülist tartışılıyor.
4: Evet.
3: Yani
4: olay bağlamlı tartışılıyor.
3: Olay bağlı. İşte cinayet, evet. Öldürdü mü? O koğuşa ne zaman gitti, ne zaman çıktı üzerinden tartışılıyor. Mesele o değil.
4: Evet.
3: Yani...
4: Ha, o da ayrı bir boyutu tabii belki. Çünkü
3: hayır,
4: orada...
3: o bir, bakın onun en önemli boyutu ne biliyor musunuz? Göstermesi gereken gerçek boyutu şu. Ulaştıkları özgüven boyutu.
4: Evet.
3: Ulaştıkları, yani siz önce filmini yapıyorsunuz, sonra gösteriyorsunuz. Gösterdikten sonra olay oluyor ve karşılarında bu nasıl oluyor? Yani ben demin size dedim ya, çok geç kalmış bir soru. Mesela olayın olduğu tarihte sorabilecek bir kurum ve yapının olmayışı, olmaması. İşte bu özgüven kaynaklanıyor.
4: İşte zaten şeyle olayı apar topar da kapattılar. Yani evet. Bizler o zamanlarda bas bas bağırdık, bu ölüm şüpheli, öldürüldü, katledildi, evet. Diye. Fakat
3: kaç kişi kaldınız? 3-5 kişi.
4: Evet,
3: yani
4: ve hiçbir medya gitmedi. Bu konunun üzerine gitmedi.
3: Birkaç tane gitti ama onların da sesi duyulmadı.
4: Evet.
3: Evet, daha da ilginç.
4: Mahkeme tutanaklarına yapımcı, geçti.
3: Tabii Ertuğrul Özkök sanıyorum bir röportajda soruyor yapımcıya o döneme yakın bir tarihte. Ya bu sadece bir film diyor. Halbuki birinin orada bir film sadece bir film değildir demesi, evet. Gerekiyordu.
4: Evet, bir film sadece bir film değil.
3: Diyecek, bunu söylüyor. Evet,
4: evet. Yani öyle sanıyorum ki sizler için de çok değerlendirmeler oldu. Gerçekten yani olaya nereden baktığımız önemli.
3: Evet.
4: O kadar böyle sığ bir şekilde tartışılıyor ki konular. Yani işin gerçeği bu arada uçup gidiyor. Ha biz yarın tekrar aynı durumla karşılaştığımızda buna nereden çıktı diyebiliyoruz. Çünkü esası anlamadığımız zaman mesela bu tartışmayı izleyen hemen hemen herkes umarım izledikleri dizilere bundan sonra bir de bu açıdan bakacaklardır.
3: Benim pek çok okurum bunu söylüyor. Artık evet. Diyor sizi okuduktan sonra ne filmlerden ne de dizilerden eski tadı almıyorum. Burada ne demek isteniyor diye bakıyorum.
4: Yani heyecana kapılmıyor. Bir de bunları düşünüyoruz, evet. İş çıkarıyorsunuz.
3: Mutsuzlaştıran bir şey, evet.
4: Yani burada mesela bu dizilerde, o dönemin Kurtlar Vadisi'nin o dönemdeki dizilerde özellikle orduya yönelik yıpratıcı hamleler, arkasından
3: kumpasların
4: gelmesi. Ya bunları işin açığı birçok kişi düşünmemişti bile.
3: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yıldız, Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce Kurtlar Vadisi'nde yayınlanan sahneyi, yapımların toplum üzerindeki etkisini ve sinema ile televizyonun algı olaki rolünü değerlendirdi. Profesör Doktor Yıldız'a göre Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün 3 gün önceden Kurtlar Vadisi dizisinde işlenmesi toplumda korku üretmeyi amaçladı. İnsanların bu yolla onlar söylüyorsa doğrudur, istenildiği yapmamız gerekir anlayışına sürüklendiğini kaydeden Yıldız, bu dönemde birçok yapımla Türk ordusunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinleyecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyası yaklaşık 100 yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın Ant Dağları'nın doğusunda uzanan bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen kaplan kedisi grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığı ise 1,4 kilogram olan tür, sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın Tilkayo diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı. Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayınlanan çalışmanın başında Bolivyalı biyolog Paolo Nogales Ascarnus'un kurduğu Bolivya Feritler Araştırma Programı var. Nogales Ascarnus 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu dahil oldu. Yerel bir kişinin orman yolunda bulup merkeze getirdiği yavru kedi alışılmadık görünüyordu. Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Ezric ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Jones Lescolat da katıldı. Ekip, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genom analizini yaptı. Sonuçlar, uzun süredir tek bir tür Leopardus tigrinus sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış 5 farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyarak Leopardus Kayo adını verdi. Bolivya'nın dağlık kesimlerindeki ormanlarda yaşayan minyatür bir yaban kedisinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi. Bu, 100 yıldan daha uzun bir süre sonra ilk kez yaşayan bir kedi türünün resmi olarak tanımlanması anlamına geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de trafik sorununun boyutlarını ortaya koyan yeni bir araştırma yayınlandı. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre sürücülerin dikkatsizliği ve trafik bilinci eksikliği kentlerde yaşanan trafik sorunlarının başında geliyor. İstanbul'da ise trafik yalnızca günlük hayatı değil, ekonomiyi de etkiliyor. Rapora göre İstanbullular trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybederken, kentteki trafik sıkışıklığının ekonomik maliyetinin 10 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Esenler Belediyesi Profesör Doktor Saadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu yaklaşık 3000 kişinin katıldığı saha araştırmasına dayanıyor. Çalışma kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıtalıları ve motokuryelerle görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların %55,5'i yaşadıkları bölgedeki en önemli trafik sorunları arasında sürücülerin dikkatsizliği, kasıtlı kural ihlallerini ve trafik bilinci eksikliğini gösterdi. Yol kapasitesinin yetersizliği ve otopark sorununu öne çıkaranların oranı ise %46,3 oldu. Çalışmada yer alan ulaşım uzmanı Dr. Fatih Gündoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer trafik sorunlarının yaşandığını, ancak büyük kentlerde bu sorunların daha yoğun hissedildiğini belirtti. Gündoğan'a göre İstanbul'daki en önemli kayıplardan biri zaman. İstanbulluların trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybettiğini belirten Gündoğan, bu sürenin mali boyutunun da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki araç sayısına yaşanan artış da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Yaklaşık 10 yıl önce 20 milyon civarında olan araç sayısının bugün 33 milyona ulaştığı belirtildi. Türkiye'de 1000 kişiye yaklaşık 200 araç düşerken bu sayı Avrupa'da 400, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 700 civarında. Raporda trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birinin de sürücü davranışları olduğu vurgulandı. Kavşaklara yapılan hatalı parklar, şeritlerin yeterince belirgin olmaması ve yetersiz levhalandırma gibi altyapı sorunlarının da sürücü davranışlarını etkileyebildiği belirtildi. Araştırmada trafik eğitiminin yalnızca okulda değil, aile içinde başlaması gerektiğine dikkat çekildi. Çocukların trafikte sabretme, yayaya yol verme, hız yapmama ve emniyet kemeri kullanma gibi alışkanlıkları öncelikle ailelerinden gördüğü örneklerle kazandığı ifade edildi. Raporda cezaların ricalığı açısından da sürücülerin kural ihlali yaptıklarında ceza alacaklarından emin olmalarının önemine vurgu yapıldı. Araştırmanın bir diğer önemli başlığı ise trafiğin ekonomik maliyeti oldu. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdullah Demir, trafik sıkışıklığının Türkiye genelindeki maliyetinin 50 ila 60 milyar dolar, İstanbul'daki maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu maliyet yalnızca trafikte geçirilen süre ve yakıt tüketiminden oluşmuyor. Sağlık sorunları, stres, verimlilik kaybı, hava kirliliği ve lojistikte yaşanan gecikmeler de hesaplamaya dahil ediliyor. Raporda trafik kazalarına ilişkin veriler yer. Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 6400 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sayı 2025'te 6035'e geriledi. 2024'te trafik kazalarında günde ortalama 17,5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Araştırmada motokuryelerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekildi. Yüksek teslimat baskısı, güvencesiz çalışma koşulları ve uygun park ya da şerit düzenlemelerinin bulunmamasının motokuryeleri trafikte risk almaya yöneltebildiği ifade edildi. Doçent Doktor Abdullah Demir, bazı motokuryelerin daha fazla kazanç elde etmek için hız yaptığını ve trafik kurallarını ihlal ederek kendilerini riske attığını belirtti. Yaklaşık 3000 kişinin katılımıyla hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu, trafik sorununun yalnızca yol yoğunluğundan ibaret olmadığını ortaya koydu. Sürücü davranışlarından altyapıya, araç sayısındaki artıştan motokuryelerin çalışma koşullarına kadar birçok başlığın ele alındığı rapora göre, İstanbul'da trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybediliyor. Trafik sıkışıklığının İstanbul ekonomisine maliyetine ise yaklaşık 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: beautiful things that I've got.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: TOKİ, konut ve iş yeri borcunu erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. 22 Eylül'de başlayan kampanyadan geri ödemeleri devam eden yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek, %25 indirim nasıl uygulanacak ve başvuru için hangi şartlar aranacak? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsıyor. Borcunun tamamını peşin olarak kapatmak isteyen hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Daha önce ödenen taksitler üzerinden değil, kampanya kapsamında kapatılacak kalan borç tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını peşin kapatması halinde 250 bin liralık indirimden yararlanabilecek ve 750 bin lira ödeme yapacak. Ancak kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını kapatmak zorunlu değil. Borcun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Bunun için kalan borcun en az %25'inin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bu durumda %25'lik indirim yapılan peşin ödeme tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını kapatmak yerine 250 bin lira peşin ödeme yaparsa bu tutar üzerinden %25 indirim uygulanacak. Böylece 250 bin liralık ödeme için 62.500 liralık indirim sağlanacak. Peki kampanyadan hangi hak sahipleri yararlanabilecek? TOKİ'nin belirlediği şartlara göre geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması da şart. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyada dikkat edilmesi gereken bir diğer şartsa kalan taksit sayısı. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları %25 indirim kampanyasından yararlanamayacak. Başvurularsa konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden olacak. Hak sahipleri 22 Eylül ile 19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankaya başvurarak kampanyadan yararlanabilecek. Borcunu kapatmak isteyenler güncel borç bakiyelerini de aynı bankalardan öğrenebilecek. Kampanya süresi sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 oranındaki indirim uygulanmayacak. Kampanya kapsamında konut kredisi kullanılması da mümkün. Hak sahipleri borç bakiyelerini kapatmak ve indirimden yararlanmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahiplerinin ise bankaya giderken bazı belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK sigortasının yapıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor. 22 Eylül'de başlayan %25 kampanyası 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar borcunun tamamını peşin kapatan hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayanlarsa kalan borcun en az %25'ini peşine ödeyerek yaptıkları ödeme üzerinden %25 indirim imkanından faydalanabilecek. Başvuru ve ödeme işlemleri ise konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahiplerinin yanı sıra borcunun en az %25'ini peşine ödeyenler de kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılacak. Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Tılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıvar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Fon soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić istifa etti. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Fon soruşturmasına bir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde gerçekleşen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Eyüp Sultan'da dün akşam sağanağa dönüşen yağışın ardından saat 1

0: Medya dünyasını sarsan sıcak gelişmede sabah saatlerinde yaşandı. Gazeteci Fatih Ergin bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemin hangi soruşturma kapsamında yürütüldüğüne ve gözaltı kararına gerekçe gösterilen iddialara ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Şükrü Sucu ormanlık alanda çalıştığı sırada arı tarafından sokuldu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dış gündemle devam edelim. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić istifa etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vučić'in istifasından Cumhurbaşkanlığına Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabić vekalet edecek. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldü. Gemideki 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi.
1: Ekonomi.
0: Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla uygulanan Eşel mobil sistemi benzinde 1 Ekim 2026 itibariyle sürecek. Hali hazırda litre başına 4 lira 43 kuruş olarak uygulanan özel tüketim vergisinin sistemin bitişiyle birlikte 14 lira 83 kuruş seviyesine yükselmesi öngörülüyor. SPK 40 uzman yardımcısı alacak. Sermaye Piyasası Kurulu Ankara merkezinde İstanbul temsilciliğine görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin sınav ilanı resmi gazetede yayımlandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST üzerinden 2899 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6596, çeyrek altın 10762, tam altın 42910, atı altın ise 43856 liradan işlem görüyor.
1: Spor.

0: Futbolda milli mesai devam ediyor. Amili futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grubun ilk haftasında bu akşam İtalya ile karşılaşacak. Bursa'da 100. yıl Atatürk sırında oynanacak zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Belçika ile Fransa karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekibimiz A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti. Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. İrlandalı futbolcular İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'le karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. İrlandalı milli futbolcular İsrail maçından elde edecekleri geliri hayır kurumlarına bağışlayacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde hissedilir derecede azalıyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara ve İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 17, İstanbul 21 derece, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon 22, Gaziantep ve Van 25 derece, Diyarbakır az bulutlu 31 derece.

0: Yamız Okan Aslan'la muhabbet arası programında şarkıcı Zeynep Mansur'la yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: 90'lar müziğinin hafızalarda bıraktığı iz yıllar geçse de silinmiyor. O yılların sevilen isimlerinden Zeynep Mansur, Radyo Sputnik'te konuk olduğu Okan Aslan'a müziğe nasıl başladığını, ilk sahne deneyimini ve şarkıları arasındaki uzun sessizliklerin nedenlerini anlattı. Henüz 19 yaşındayken geçirdiği büyük trafik kazasının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Tur, kazanın ardından değişen hayatını, günlük rutinini, beslenme alışkanlıklarını ve kilosuyla ilgili hassasiyetine değindi. Zeynep Mansur'un yaşamına dair bilinmeyenleri içtenlikle paylaştığı bu keyifli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Evet sevgili dinleyiciler, çok güzel bir hanımefendi, hepinizin çok da yakından tanıdığı sevgili Zeynep Mansur.
4: Çok mersi, teşekkür ediyorum.
3: Hoş geldiniz, güzel hoş enerjinizle geldiniz.
4: Sağ
3: bu tarafa.
4: Sağ olun, çok teşekkürler. Sizin de o güzel enerjinizi karşılıklı aldığımız için böyle o şekilde oldu.
3: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz önce?
4: Çok iyiyim, çok teşekkürler. Siz?
3: Bizler de iyiyiz, tabii sizler böyle gelince, bu yayınları gerçekleştirince daha da mutlu oluyoruz. Bir 90'lar etkisi var bizim ülkemizde,
4: tabii
3: yani
4: canım.
3: Bir vazgeçilmez. Bir şey var yani.
4: Kesinlikle.
3: Herhalde değil mi en güzel şarkılar o 80-90 dönemi mi demek lazım?
4: Kesinlikle
3: yani
4: öyle.
3: Etkisi hala devam ediyor onun.
4: Hala şu anda canlı müzik dinlemeye gittiğinizde herkes hala 90'larda böyle inanılmaz tepkiler veriyor. Çok eğleniyor vesaire. Hepimiz çok seviyoruz ve onların üzerine çıkabilen şarkılar bence hala yapılıyor.
3: Vallahi çok güzel ya. Hakikaten vazgeçilmezimiz. Dönüp o günlere gittiğimiz zaman hatta genç isimler bile değil mi sahnelerinde falan baya baya yer veriyorlar. Müzik yaşantısı nasıl başladı hakikaten ya? O hep merak edilir ya.
4: Ankara'da başladı. Hı. Ankara'da ilk böyle Gazi Ordevi vardır orada. Orada orkestra solisti yapmaya başladım. Aa. Ama özel dersler almaya başladım öncesinde. Ailemden gizli gizli falan böyle benim.
3: İstemiyorlar mıydı?
4: İstemiyorlardı. Onlara göre işte memur ol, devlet memuru ol
3: ya
4: falan.
3: Arkadaş,
4: hani her
3: o dönemlerdeki
4: klasik,
3: bütün sanatçıların klasik yaşadığı sıkıntılardan
4: ama
3: çok nadir böyle aradan destek
4: yani. Oldum ben işte olabiliyoruz yani onların derdi hep oydu ya.
3: Sigortası var mı?
4: Sigortan olsun. Ya işte onlardan gizli gizli böyle ben 3-4 yaşından beri şarkıcı olacağım diyordum. Hatta şarkıcı olacağım da değil Ajda Pekkan olacağım diyordum. Yani 4 yaşında şarkıcı olacağımı dile getiremeyip kendime idol onu seçip böyle bir yola çıktım. İşte orada orkestra solisti uzun yıllar yaptım. Sonra 2000 yılında ilk albüm İstanbul'a gelip yaptım. 99'da gelmiştim. 2000'de de ilk albümü yaptım. O günden beri de beraber böyle devam ediyoruz.
3: Şimdi az önce Mansur dedi ki ben hani böyle çok kısa aralıklarla şarkı yapmayı aslında tercih etmedim.
4: Evet.
3: Pek istemiyorum. Bence de doğru bir şey o. Hı-hı. Yani yapılan şeyleri Türkiye'de gerçekten çok aslında önemli isimlerde bir albüm yapıyorlar ya da bir single yapıyorlar. Çalışmalarını Hı-hı. yapıyorlar. Araya baya baya mesafe koyuyorlar.
4: Evet.
3: Bu biraz herhalde onun tadına vara vara ne onun manası, mantığı?
4: Ya ben şöyle düşünerek yani benim yaptığım şarkılar gerçekten müzikalite olarak yüksek şarkılar. Hiçbirisi Hı-hı. mesela 20 yıl önce ya da işte 2000'de yaptığım şarkı bile Erhan Bayrak imzası var ve Hı-hı. hep çok iyi aranjörlerle çalıştım. Bir sonrakinde Murat Yeter imzası var ve çok iyi aranjörler olduğu için günümüze kadar gelebiliyor. Mesela şu an yeni yaptığım şarkının arkasına eski yaptığım bir şarkıyı çaldığınızda farklı bir sound çıkmıyor. Çünkü Hı-hı. iyi müzisyenlerle çalışırsanız iyi işler ortaya, kaliteli işler ortaya çıkıyor. Buna çok dikkat ediyorum.
3: Hı-hı.
4: Eğer iyi iş yaparsanız da bunun dinleme oranı uzun yıllara yayılabiliyor. Ben böyle düşünüyorum ve böyle ilerledim bütün müzik hayatım boyunca. Ama dediğim gibi önüme bu kadar güzel bir şarkı da çıkınca kaçırmak da istemedim. Hemen yapmak istedim. Birisi yapar benden önce diye panik oldu.
3: Olabilecek zaten en iyi, en hızlı isimlerle çalışılmış bir de.
4: Kesinlikle.
3: Mustafa Ceceli'nin ben bu yönünü sizden
4: Mustafa,
3: duyuyorum. Yani akşamdan söyleyeyim.
4: Tabii sabah yani.
3: Denesek mi acaba abi? Şöyle bir durma. Hadi göreyim. Böyle diyorlar senin için.
4: Mustafa kesinlikle. Ya hayatınızda tanıyacağız en hızlı ve en profesyonel çalışan müzisyenlerden bir tanesi.
3: Hayvan seviyor ya, bir de oradan da çok seviyoruz.
4: Evet, evet.
3: Nasıl da siz hayvanlarla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler vardı
4: ya,
3: diye düşünüyorum.
4: Çok şey var da şimdi programımızın süresi yetmez bu konuya gerçekten. O kadar üzgünüm ki yani hakikaten.
3: Çünkü ben sosyal medya paylaşımlarını falan gördüm
4: evet,
3: de.
4: Evet ya, hemen hemen her gün paylaşıyorum. Elimizden bu geliyor maalesef. Hı-hı. Keşke daha fazlası gelse.
3: Ama bu
4: gelse.
3: Önemli bir şey değil mi? Yani Türkiye'de Türkiye'de sanatçıların, önemli isimlerin, sevilen isimlerin özellikle günümüzde, ki birazdan soracağım. Sosyal medya konusuna da girmek istiyorum. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar aslında önemli. İnsanlar o anlamda o desteği görmek istiyorlar ki Zeynep Mansur yapıyor zaten.
4: Elimden geldiğince yapmak için uğraş veriyorum ve gerçekten çok üzgünüm bir hayvansever olarak. Canlıya, yalnızca hayvanlar için değil, doğa için de keza aynı şekilde. Ben her sabah 6'da kalkıp yürüyüş yapıyorum ve her gün çöp topluyorum. Yani deniz kenarında evet böyle uçacak plastikler gördüğümde bir poşet alıyorum, eldiven alıyorum yanıma. Her sabah onları topluyorum çünkü uçacak ve oradaki doğadaki hayvanlara zarar verecek, doğaya zarar verecek. Yani geçen bir belgesel izledim. Balinanın karnından kilolarca plastik atıklar çıktı. Yani o kadar içler acısı ki ve insanların içtiği yediği şeyi böyle geri atması, o attıkları hani sağa sola fırlat izmaritler var ya, dünyada en zor doğaya karışan plastik onun içindeki plastik ya da bu orman yangınları, onların içip böyle camdan fırlattıkları izmaritler ya. Neden oluyor. Yani bu kadar duyarsız insanlarla aynı havayı teneffüs etmekten gerçekten nefret ediyorum.
3: Eğitimin ne kadar önemli bir şey olduğunu bu noktada çok iyi anlıyoruz. Herhalde.
4: Kesinlikle, kesinlikle ve yani bu kadar duyarsızsınız. Ya içip bir pet şişeyi yere fırlatmak, ya evinde yapabiliyor musun böyle bir şeyi? Nasıl sokakta bizim evimiz, hepimizin ortak alanı ya da gözümün önünde içip sigarayı atan birisine dönüp bakıyorum. Mesela etkilenmiyor bile bununla. Yani ters bakıyorum. Sigaranızı düşürdünüz galiba diyorum falan yani. Ve bunlardan etkilenmiyorlar. Bunların ya insan olduğundan bile şüphe duyuyorum. Her türlü canlıya saygı duymak zorundayız. Hayvana da, doğaya da. Bu hepimiz için, ya bu dünya hepimizin evi, ortak alanı ve bunu ona göre yarak korumak, kullanmak zorundayız.
3: İnşallah bu bilinç tam anlamıyla yerleşir ama şu içinde bulunduğumuz süreçte çok da olası görünmüyor şu anda. Ama görüyorsunuz işte sabah saat erken 6'da kalkan, yürüyüş yapan bir Zeynep Mansur. Sahile gidip sahilde çöpleri, işte pet şişeleri falan eldiven takıp toplayan bir insan.
4: Çeşmede de aynı şekilde izmaritleri sahilden topladım. Ya onu nasıl, yani içip de o izmariti nasıl?
3: İnanılır
4: gibi aklım
3: değil.
4: Almıyor benim gerçekten.
3: İnanılır
4: hayatımda sigara
3: değil.
4: İçmedim bu arada. Ama içsem de herhalde yanımda bir şey taşırım. Yani bu çok medeniyetsizce geliyor.
3: Sigara sağlığa zararlıdır. Alkol sağlığa zararlıdır. Onu özellikle buradan belirtelim. Ama o sağlığa zararlı olan şeyleri kalkıp böyle saçma sapan şekilde sokaklara atmak da ayrıca çok çok zararlı. İnşallah bu günler düzelir. Bir günü nasıl geçiyor? Zeynep Mansur ne yapıyor?
4: Sabah erken kalkıyor.
3: Martes pazarda dahil mi?
4: Ya mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Yani öyle bir şeyim yok. Zorunluluğum yok. Canım isterse yapıyorum
3: formda,
4: ama genellikle.
3: Formda sağlıklı olayım diye mi? Ya da iyi mi
4: biraz
3: geliyor?
4: Öyle. Benim kilo ile ilgili ciddi bir takıntım var. Yani bir kilo biraz
3: kilo ile ilgili takıntınız var.
4: Evet, kilolu olmadım bu arada ama hep ya olursam için tedbirde.
3: Sevgili Nazlı'yla birbirimize şöyle bir baktık.
4: Yok, ikiniz de gayet fit,
3: hayır,
4: gayet sağlıklısınız.
3: Hayır, Nazlı Hanım iyi de ben de.
4: Gayet gözüküyorsunuz.
3: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
4: Ya kilo benim için bilmiyorum, böyle bir korku nedeni. Yani ya kilo alırsam, ya kilo alırsam. Evet.
3: Hep mi böyleydin?
4: Hep böyleydim. Annem de öyle. Annem yani benim kilolarımla yakın kiloda. Yani böyleyiz biz ve... Ama bu işi yapmasam da böyle bir insan olurdum. Ya sağlıklı olmak, iyi gözükmek kendimi iyi hissettiriyor bana.
3: Sağlıklı olmak. Şimdi yürüyüş yapıyorsunuz.
4: Evet.
3: Spor.
4: Spor mümkün olduğunca.
3: Derken ney mesela?
4: Pilates yapıyorum.
3: Pilates. Güzel. Peki yeme içme noktasında dikkat ediyor musunuz?
4: Onda çok çok dikkatliyim.
3: Hadi ya.
4: Diyetisyenim Güneş Hanım'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Aslında biraz sağlıklı beslenmek adına
3: mesela,
4: diyetisyenle çalışıyorum.
3: Allah aşkına Zeynep Mansur sabahtan akşama kadar yatacağı ana kadar beslenme şeyine.
4: İki öğün yiyorum. Aslında 4 ara öğünlerimle birlikte 4 öğün oluyor. 2 öğün 11'de kahvaltı yapıyorum. Saat
3: normal
4: 1'de...
3: bir kahvaltım peki?
4: Normal, güzel, büyük bir salatam var. Yanında işte menemen ya da haşlanmış yumurta gibi. Hani gayet güzel. Benim için çok da doyurucu. Yeşil çay içiyorum ben, onu
3: ekmek
4: tercih ediyorum.
3: Ekmek var mı bu arada?
4: Ekmek içiyorum.
3: Ekmek içiyorum.
4: Bir tane şey var. Nivasa var bir tane. Oo. Ben onu yemediğim bile oluyor yani. Fazla bile gelebiliyor.
3: O biraz daha şey, kalorisi düşük, sağlıklı herhalde.
4: Evet.
3: İkinci öğün peki?
4: İkinci öğün bir tane meyve var. Mevsim meyvesi, şeftali.
3: Tek bir tane ama.
4: Bir tane evet. Hı. O var. Saat 1'de. Saat 5'te de.
3: Ya Allah aşkına Zeynep Mansur, ne olur unutmayın. Simgenin ya o ne ya, ya. Der gibi böyle bir bir tane mi?
4: Ama bir tane yeterli oluyor. Ve günde işte 3 litre su var. Su içiyorum sürekli. Ondan çok sonra iyi. İşte de bir yoğurt ve fındık fıstık 10 tane öyle of. Bir şey var.
3: Ayağa akşam... kalk. İyice eridin gittin, dur akşam yemeğine geliyoruz.
4: Akşam yemeği var lütfen. Saat 6'da işte ızgara vesaire öyle bir şey. Yanında da yine büyük yine şey, bir yok. Salata yine ekmek yok.
3: Ya benim sadece...
4: Ama ben ekmek zaten yemiyorum, normalde vallahi, de yemiyorum.
3: Ben de onu beceremiyorum. Benim sadece akşam yemeğim 3 öğün. Ama gün içerisindeki 3 öğünü bir akşam...
4: Mesela akşamları müthiş. Hani yemek dışarıda arkadaşlarımla gittiğim zamanlar oluyor. O zaman tabii 9'a falan kayıyor, 8'e kayıyor. Hı-hı. Saatleri de değişiyor. İnanın o kadar artık bu rutine alıştım ki gece beni çok rahatsız ediyor mesela.
3: Akşam yemekleri normalde...
4: 6'da hani, yiyorum.
3: 6'da. O saatten sonra artık...
4: Yok, yemiyorum.
3: Oho, hiç bizim Türkiye...
4: Benim çok yakın bir...
3: kültürüyle hiç yemek yenecek ardından. Tabii, yarım saat sonra meyve çerezi yenecek. Var. Meyve. Bir de meyve öyle böyle değil. Bir tane dedi Simge. Bizim tabakta portakalından tut da çileğinden neyse artık
4: meyve. Tabii bir şeker bombardımanı halinde. Çok bir arkadaşım ya. Var, çok yakın bir kız arkadaşım. Çok komik, kilo vermek istiyor, biraz kilosu var, diyetisyenle çalışıyor, o da işte 6'da en son yiyormuş, diyor ki 7'de uyuyorum çünkü yoksa acıkıyorum diyor. Dayanamıyorum, bütün gece nasıl duruyorsun diyor.
3: İyi fikir aslında, sen de mi erken yatıyorsun, 5.30'da yiyorsun 7'de uyuyorsun yememek için. Bir daha uyuyabiliyor musun peki gece tekrar benim yiyorsun?
4: Güzel.
3: Ya şimdi bana dediler ki bir beynin doyduğunu anlaması 20 dakika sürüyor dediler, ben ilk 5 dakikada zaten 3 tur döndüğüm için.
4: Ama fazla çiğnemeniz gerek onun içinde işte. Vallahi. Beyni onu fazlasıyla anlatmak için.
3: Ama çok doğru söylüyorsunuz. Yavaş yemek lazım, fazla
4: çiğnemek. Ben çok yavaşlıyorum. Bu ciddi arada mi? Gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en ağır yemek yiyen insan olabilirim.
3: O kadar yani. Evet, akşam yemeği bir yarım saat falan sürüyor mu?
4: Bir 40 dakika sürüyor.
3: 40 dakika.
4: Tabii sürüyor.
3: Zeynep Mansur olmak kolay iş değil Simgeciğim. Ya...
4: Ve bana göre hep kilom var yani. Şu anda da ben 3 kilo vermek istiyorum. Yani.
3: Ciddi misiniz? Evet. Nazlı Hanım biz kalkalım. 3 kilo vermem lazım. Vallahi çok güzel. İşin şakası bir yana, keşke hepimiz öyle olabilsek ama bazı şeyleri özellikle yaparsak başarırız falan diyoruz ama bu iş herhalde biraz da her şeyde olduğu gibi profesyonellere biraz bırakmak lazım anladığımız
4: kesinlikle.
3: Kadarıyla.
4: Kesinlikle ama genel sağlıklı beslenmek adına da çok önemli bir şey. Doğru yemek yemeyi çağırmak. Yoksa yemek yemek tabii ki çok güzel.
3: Çok güzel
4: ben
3: ya.
4: Bir de şeker, tatlı, çikolata bayılan bir insanım ama hepsi yani hayatımda mecburen
3: sağlam
4: çıkmış.
3: Bir inade lazım herhalde
4: tabii,
3: ona.
4: Tabii tabii.
3: Çok güzel bir şey ya.
4: Ama arada tabii ki kaçamaklarım oluyor ama yani bunu her gün her şekilde devam ettirmiyorum.
3: Yani inşallah biz de o yolda ilerleyebiliriz. Peki televizyon, ne bileyim diziler, filmler falan onlarla var mı bir şeyler
4: izlemek? Ben Ankara'dan izlemek mi yoksa
3: İzlemek. Oynamak olayı ya.
4: Onu da yaptım Ankara'dan ilk geldiğim yıllarda. Evet. İzliyorum tabii, ilk geldiğimde güzel şeyler yakaladığımda izliyorum.
3: Peki oynamak?
4: Oynamak Ankara'dan ilk geldiğim yıllarda.
3: O yöne hiç devam edeyim, ilerleyeyim, o yönde yürüyeyim ya da bir taraftan olsun.
4: Ya çok olmadı açıkçası ama şimdi bir tekrar neden olmasın diye düşünüyorum.
3: Aa, çok güzel.
4: Düşünüyorum, hatta bir oyuncu menajeriyle çalışıyorum. Birkaç auditionlara da katılıyorum bu ara. Henüz netleşen bir şey yok ama olursa keyifli olacak benim için.
3: Artık onu da yaparım. Yaptın da
4: evet,
3: zaten.
4: Evet yaptım. Çok keyifli bir iş. Gerçekten inanılmaz keyifli ama ben mesela bizim işimize zor diyordum. O gerçekten çok zor bir iş.
3: Oyunculuk
4: çünkü,
3: daha mı?
4: Çünkü çok ucu açık çalışma saatleri. İşte hep iyi ve düzgün gözükmek zorundasınız ama kaçta yatacağınız belli değil. Kaçta kalkacağınız yani zor sistem.
3: Sizin yaşam az önce o kadar çok saydık. Onların belki birçoğunu yapamamak demek aynı zamanda herhalde.
4: Yok, ben çok
3: demek.
4: Programlı bir insanım. Her şeyi tabii mesela kliminde bile yanımda hani o yiyeceklerimi taşıyordum, götürüyordum. Mesela 6 saat, 16 saat, hı-hı, 19 saat süren çekimler bunlar. Ya yanımda taşıyorum, götürüyorum. Yani hı-hı, her ortama isterseniz ayak uydurabiliyorsunuz tabii.
3: İşte ona zor dedik. ya, sanatçı nasıl olmalı? Yani bir sanatçının taşıdığı, sanatçıdaki kriterler ne olmalı Zeynep Mansur'un gözünden baktığımız zaman?
4: Müzikal anlamda
3: soruyorum bunu. Ya,
4: tabii ki her zaman kendini yenilemeli bir kere. Gündemi takip etmek zorundayız. Ben de müzik anlamında bütün dünyayı da takip ediyorum. İşte ülkemizde yapılanları da takip ediyorum. Kendimi her an kendi şarkılarımı daha yenisini, daha iyisini nasıl yapabilirim diye bir çaba gösteriyorum.
3: Simge diyor ki plan programda olmak oyunculuktan daha zor diyor. Plan program derken ne var mesela o plan programda?
4: Yani yaşamı böyle programlı yaşamamdan bahsediyorsun. Ama o biraz işimizin de gerekliliği bir şey. Biz de bir sporcu gibi yaşamak zorundayız mesela. Çünkü sahneye çıkıyorsun. Hep bir fit bir vücudun olmak zorunda. İşte sağlıklı beslenmek zorundasın. Düzgün uyumak zorundasın. Uyumazsan sesin asla çıkmaz. Yani o yüzden bir sporcu gibi yaşamak zorundayız.
3: Sahne nasıl bir şey?
4: Sahne çok büyülü bir şey.
3: Ne hissediyorsun?
4: Yani diyorlar yani o sahnenin tozunu yuttuğunuz zaman bir daha iflah olmuyorsunuz. Hakikaten öyle bir şey. Ben 19 yaşımda çok büyük bir trafik kazası geçirdim. Ve onun bir yılı böyle bir yok şeklinde geçti. Yatarak geçti. Bacağım kırıldı. Boynum ezildi. Beynimde kan pıhtılaşması oldu. Arkadaşım vefat etti yanımda kullanan. Bayağı büyük bir kaza atlattım ve bir yıl boyunca o zaman Ankara'da sahneye çıkıyordum ve Ankara'da böyle yeni yeni bilinen bir şarkıcıydım. İki yıldır sahneye çıkıyordum o zaman orada. Ankara 2'nde bir röportaj yapmışım. Geçen gün o geçti elime. Diyorum ki 55 kilodan 20 kilo vermiştim. Korkunç bir haldeydim. Yani
3: çok fena.
4: Ölümle böyle burun buruna gelip hayata döndüğüm bir kazaydı. Röportajımda diyorum ki görseniz ama dağılmışım. İşte böyle fotoğrafımı. Bu iyileşmiş halim bir de güya. Hastanede 2 ay 3 ay yattıktan sonra iyileşeceğim ve İstanbul'a gidip şarkı yapacağım. Ya ölüyorsun.
3: Hadi ya.
4: Şu an bakınca diyorum ki ölüyorsun, ne şarkısı
3: o
4: yani.
3: O halde bile
4: tek düşünebildiğim şey buydu ve çok enteresan bir şey o zaman da. Mesela her şeyi unutuyordum. Yani arkadaşım geliyor mesela Ayşe geliyor beni ziyarete. Odadan çıkıyor. Beynimdeki o pıhtılaşmadan dolayı 3 gün boyunca böyle bir hafıza kaybı olmuş.
3: Çok fena. Çok önemli bir tehlike atlatmışsınız.
4: Kesinlikle
3: yani.
4: Çok büyük bir kazaydı ve diyormuşum ki işte birden ağlamaya başladım. Annem diyormuş ki ne oldu? Görüyor musun işte Ayşe beni ziyarete gelmedi. Bir dakika öncesinde unutabiliyormuşum. Annem bayılıyormuş böyle eyvah kızım.
3: Allah'ım böyle mi olacak falan diye.
4: Aklımı yitirdi falan diye. Sonra işte bir tek hatırladığım şey şarkıların sözleri başından sonuna bütün şarkıları annem diyor ki hiçbirini atlamadan düz söylüyordun ama her şeyi unutuyordun diyor hani her olayı.
3: Sevgili Zeynep Mansur'un yaşadığı o talihsiz kaza pıhtı atması ve günlerce süren tedaviler zor zamanlar yanda annenin hissiyatı zor süreci tabii. Yaşayanlardan biri olmuştur mutlaka ama çok şükür bir sıkıntı olmadan gençliğinde verdiği avantajla ama her şeyi ya da birçok şeyi bazı şeyleri unutan Zeynep Mansur şarkı sözlerini unutmuş.
4: Evet çok enteresan yani o halde de niye şarkı söylüyorsam onu da bilmiyorum ama herhalde aklımda tek kalan şey olduğu için.
3: İlk sahneye çıktığın anı hatırlıyor musun?
4: Tabii çok
3: ne
4: iyi
3: hissetmiştin?
4: Hatırlıyorum. Ya, çok inanılmaz heyecanlanmıştım. Böyle elim
3: neredeydi? Kolumu... Neresiydi?
4: Gaziordu, Ankara'da. Orada. Onu çok sahne saymıyorum aslında. Çünkü hani orkestra solistiydim. Bir arkadaşım daha vardı. İşte biraz geride orkestranın içinde duruyorduk falan. Sonra ilk profesyonel sahne Ankara Alt Gazinosu'ndaydı. O bayağı büyük bir programdı. İşte böyle o dönemde ünlü olan İbrahim Tatlıses, işte Hülya Avşar falan böyle çok büyük kadrolar geliyordu. Ben de pop müzik söyleyerek o programda başlamıştım. İlk böyle profesyonel sahne kostümlü falan filan işim oydu açıkçası. Çok heyecanlı, çok güzeldi. Böyle onda da çok heyecanlanmıştım ama hiç belli etmemiştim. Onda da annem şok olmuştu. Sanki 20 yıldır sahnede gibi nasıl böyle gözükebiliyorsun diye. Çünkü o kadar hani kurmuştum ki o anın.
3: Peki aynı heyecan yine devam ediyor mu? Yani böyle sahne almadan evvel yine böyle...
4: Hiç heyecanlanmıyorum. Kendim orada daha ait ve daha iyi hissettiğim için galiba. Çok rahatım orada. O yüzden hiç öyle bir hani panik heyecan durumu hiç olmuyor. O ilk belki yaşın da verdiği bir telaştı ama şu anda hiç yok. Yani dediğim gibi çok daha iyi hissettiğim için orada bulunmaktan. Bence o yüzden hiçbir heyecan hissetmiyorum.
3: Müzik olmasaydı yani bu hayatta hani müzikle uğraşmıyorsaydın bir sanatçı olmasaydın başka bir şey ne olurdu mesela? Hiç düşündün mü?
4: Balerin olmak isterdim.
3: Balerin.
4: Çok isterdim ama fiziken biraz uzunum. Balerinlik için biraz daha minyon olmak gerekiyor. Ama çok isterdim. Yine sanatla ilgili bir şey yapmak isterdim. Opera seviyorum. Opera sanatçısı olmak isterdim.
3: Sanat hep bizim ihtiyacımız olan aslında biraz da maalesef hayatımızdan Türkiye'de uzaklaşmış bir şey gibi geliyor bana.
4: Uzaklaştırmak için her şey yapılan bir şey diyelim daha doğrusu.
3: Peki sevgili Zeynep Mansur yakınlaşacak mı istekler ya da yakınlaşmamız için ne yapmamız lazım? Şimdi dönüp dolaşıp her şeyde bugünlerde maalesef ekonomiye geliyoruz.
4: Evet.
3: Üç insan bir araya gelse ekonomi konuşuyor. İşte fiyatların, hayat pahalılığını konuşuyor. Biz burada radyo programlarında diğer zamanlarda Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Emekliyi konuşuyoruz, öğretmeni konuşuyoruz, öğrenciyi konuşuyoruz. Kime el uzatsan o taraftan bir dertlenme var, sıkıntılar var.
4: Haklı olarak.
3: Yani şimdi ben mesela aileler, dört kişilik bir aile nasıl sinemaya gidecek, nasıl gidecek, nasıl konsere gidecek? Düzelecek midir? Ne diyorsun?
4: Düzelmesi senin tek ümidimiz. Ülkemizi hepimiz çok seviyoruz ve bundan tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Hı-hı. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ama inşallah şartlar buna imkan verir. Hepimizin ümidi, dileği bu yönde tabii ki.
3: Bu durumlar müzik dünyasını etkiledi mi sence?
4: Etkiledi tabii.
3: Öyle
4: ki.
3: Öyle mi?
4: Tabii ki. Yani aslında hepsi birbirine o kadar bağlantılı ki insanın morali bozukken gidip eğlenebilir mi? Yani ya da ekonomik durumu kötüyken kim gidip müzik için artı bir para harcamak ister? Dolayısıyla hepsi birbirine çok tabii ki bağlantılı konular. Aslında... Ama sanattan hiçbir zaman kopmamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızı eğitirken, hı hı, büyütürken. Çünkü sanat eğitir, geliştirir, yepyeni kapılar açar bize ve bu yüzden sanat çok önemli. Hayatımızda çok yer vermemiz gerekiyor.
3: Aslında biraz o herhalde eski düşünce, hani sigortalı bir iş diyerek esprisini yaptığımız ailelerde aslında pek de bu bakış açısı herhalde kalmadı. Yani aileler artık biraz daha anne ve babalar, ebeveynler biraz daha herhalde destek veriyorlar. Çocuklarını destekliyorlar
4: tabii
3: falan.
4: Tabii ki. Değil artık mi? Günümüzde daha herkes artık popçu olsun istiyor ya. Öyle bir durum var yani. Erkek çocuklarını topçu yapsın, kızları popçu yapsın. Bir de herkeste şu anda şey var. Herkes şarkıcı olmak istiyor. Yani tanıdığım herkes ya modacı ya şarkıcı. Yani bu mesleğin de gerçekten çok emek vermek gereken bir
3: öyle
4: iş.
3: Hadi ben
4: yani,
3: olayım.
4: Ben olayım. Hadi bir albüm yapayım. Yapan insanlar çok fazla var. Bir tane albüm yapmış. İnanılmaz para harcamış ve bitmiş, sonra bırakmış. Yazık yani. Gerçekten hem yapılan masraflara yazık, hı-hı, hem o emeğe yazık. Yani dediğim gibi ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bu, hı-hı, işten hayatımı sağlıyorum. Ve çok büyük bir emek verdim ben bu işe. Böyle olmalı diye düşünüyorum. Aşkla yapılmalı o iş. Meslek. Her ya, ne iş yapıyorsanız tabii ki hepsi için geçer.
3: Yani yıllarım gitti.
4: Bitmedi. Çok keyifli geçti.
3: Tam
4: çok
3: onu soracaktım.
4: Geçti.
3: Geriye dönüp baktığında bu süreçte ne görüyorsun? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya hakikaten çok iyi yapmışım.
4: Çok geçti gerçekten. Geçen bir şey için bir fotoğraf ararken böyle eski sahne şeylerimi biriktirmişim. Böyle kesmişim afişlerini ve işte eski sahne fotoğraflarım falan. Ya o kadar güzel, o kadar keyifli zamanlarını geçirmişiz ki. Şimdi biraz daha tabii ki zor şartlar. Ama çok keyifli, çok güzel bir hayatım oldu. Tekrar dünyaya gelsem tekrar şarkıcı olmak isterim.
3: Şimdi tabii Zeynep Mansur'un bir de yazar.
4: Estağfurullah, yazar demeyelim. Ben iyi bir gözlemciyim. Gözlemlerimi de yazar kendimi ifade etmeyi çok daha iyi sağladığımı düşünüyorum. Hı hı. Güzel konuşurum, akıcı konuşurum vesaire ama yazarak ya saatlerce anlatabilirim herhangi bir konu üzerinde. Daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. İyi de bir gözlemciyim. Hı hı. Gözlemlerimi paylaşmayı çok seviyorum. Onu da yazarak yapıyorum.
3: Bu hep böyle miydi? Şu an beri böyle miydi? Yani bu, evet, gözlemlemek, etrafa bakmak, süzmek, merak, evet, etmek, bilmiyorum, evet, öyle mi?
4: Kesinlikle
3: merak da var bunun içinde ama.
4: Ya çok iyi gözlemlerdim. Her konuda böyle çok ayrıntılara dikkat ediyordum. Mesela sinemaya giderdik. Çocukken de böyleydi. Hala böyle. Ön tarafta olanlar değil, arkada bilmem neyin bilmem neyin üstünde duran bir şey var. Gördün mü diyorum mesela yanımdaki arkadaş. Ne o falan diyor. Yani o kadar detaylarla ilgilenirdim ki. Hala da öyle. Belki bu detaylarda,
3: bu
4: ayrıntılarda.
3: Bu rahatsız etmedi
4: değil mi hiç? Bilmiyorum. Ya. Sahnede mesela içeride 500 kişi olsun. Kim hesap istedi? Kim kimle yani birbirine baktı, işte gerginlik oldu vesaire. Hepsini görüyorum. Bir de ön masada oturan konuşanları duyuyorum. Böyle bir şey var. O müziğin şimdi... içinde, o gürültüde.
3: Bu gözlemlemeyi yapan Zeynep Mansur'un bizimle ilgili, yani Türk insanıyla ilgili tespitleri var mı?
4: Tembeliz. Başta bu tembeliz. Yerlere çöp atıyoruz. En sinirlendiğim konu bu. Gerçekten yani. Şu ara buna çok takığım bu konuya. Yani çok uzun yıllardır böyle bu ara çok sinirleniyorum.
3: Ya çok doğru. Ben hep bunu anonslarımda da söylüyorum. Ya biz bir yere böyle kısa süreli tatile de gitsek, pikniğe de gitsek, elimizde dolu halde götürürken üşenmediğimiz şeyleri, ağır haliyle götürüp üşenmediğimiz şeyleri, içleri boşaldıktan ve hafifledikten sonra şöyle toplayıp bir tane poşete koyup
4: bu kadar kolay
3: çöp tenekesine,
4: bir şey.
3: Çöp kutusuna atmayı beceremiyoruz ya.
4: Çocukluğumdan beri piknik sevmiyorum. Gerçekten yani yapılmasın, yasaklansın. yapmasın yani, gidip piknik yapacağız ya, orada iki tane şeyi yakıp bırakıp yani koca ormanları kül eden insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Ve gerçek medeni insanlar elincik bir kağıtı saatlerce taşıyıp bir çöp bulup oraya atan insanlar. Medeniyet bu bence yani. Küçücük bir kağıt yere atayım demek, bilmiyorum, ben tahammül edemiyorum böyle insanlara.
3: Zeynep Mansur'un çalışmaları, müzik hayatı Allah ömür verdiği sürece devam edecek. Belli bir süre yeni bir şey olmayacağını herhalde biliyoruz artık zaten.
4: İşte hiç o belli olmuyor. Aslında öyle olabilir düşünüyorum ama hani yarın da güzel bir şarkı bulursam Mustafa hemen ertesi güne yapar bana. Yani öyle hızlı bir şey yine olabilir. Neden
3: ya,
4: olmasın?
3: Mustafa'nın varlığı nasıl güven veriyor? Yani?
4: Kesinlikle. Ya, nasıl olsa eminim.
3: Ama buradan da sevgili Mustafa'ya gerçekten sevgiler, selamlar gönderelim. Hem kendi yaptığı ve söylediği, seslendirdiği müziklerle hem de baya isimle çalışıyor. Onun aranjör tarafı gerçekten Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden bir tanesi yani. Onu söylemekte
4: ve pozitif enerjisini de söylemeden geçemeyeceğim. Yani çalıştığı sanatçıyı çok motive eden ve kendini iyi hissettirip ya şarkıları okurken de bulundu sağ olsun. O güzel sesiyle de vokal de yaptı yıllar sonra da hadi git dedi. Onlar için de ayrıca çok teşekkür ediyorum.
3: Aslında böyle olmak lazım değil mi? Yani biraz daha böyle hani iyi. Ya ben fal baktırıyorsun. Hafta sonu mesela bir fala şahit oldum. Perişan etti beni. Yani benim falım değildi de. Abi bir kalanın içerisinde ne kadar akrep varsa, ne kadar düşman varsa, ne kadar çeşitli. Halbuki insan ona benzetmeyebilir.
4: Motive olmak için baktırıyorsunuz herhalde. Yani, ben baktırmıyorum. Öyle şeylerden çok hoşlanmıyorum ama herhalde motive olmak için
3: evet,
4: iyi
3: yani
4: zaten.
3: Evet yani hani karşısındaki insan yok işte isminde F olan olan bunlara dikkat et, şöyle olacak böyle olacak falan diye. Arada bir şey diyor, güzel bir haber alacaksın. İsminde şu harf olandan haber alacaksın. Çok coşacaksın falan. Bekle bekle gelmez etmez stres oluyorsun. Halbuki hani biraz hayata güzel bakmak.
4: Kesinlikle.
3: Değil mi? İnsanlar öyle. Bu güzel bir şey değil mi ya?
4: Kesinlikle çok çok önemli. Ya daha önce çalıştığım ve çok zorlandığım müzisyenler de oldu. Bu gibi çok çalışkan ve çok disiplinli olanlar da oldu. Bu tamamen işinize duyduğunuz saygıyla, karşınızdaki insana duyduğunuz saygıyla ilgili bir şey.
3: Ha, burcu ne?
4: Burcum boğa.
3: Taşıyor mu boğanın özelliklerini?
4: Ya bilmiyorum, ben çok ilgilenmiyorum burçlarla ama inatçılığı falan evet doğru.
3: İnatçı mıdır?
4: Öyle. Ya bildiğim, emin olduğum bir konuysa evet çok inat ederim.
3: Hadi ya. Yani ne emin tür inat yani gerek. Mesela? Neydi inat eder Zeynep?
4: Yani Mansur, bu siyahsa ben evet bu siyah diye inat ederim ama birisi de gelip hayır bu beyaz diye diyorsa onunla inatlaşırım. Evet gördüğüm bildiğim siyah olan şeye niye beyaza ikna olayım ki? Edemez yani beni.
3: Yalnız benim şimdi az önce gözlemliyorum deyince hafta sonu buradan sevgiler göndereyim sevgili Ayçin. Bir HGS sisteminin nasıl çalıştığını bize sormaya başladı. Teknisyen değiliz, bir şey değiliz yani yazılımdır diyoruz ama nasıl yazılımdır falan.
4: Çözmeye çalışmasın. Bir dakikada 4 kez geçmişim öyle gözüküyor.
3: Şaka.
4: Bir dakikada ben Boğaz Köprüsü'nden 4 kez nasıl geçmiş olabilirim? Genel HGS'mde bu öyle bir şey gözüküyor. Bunu ne banka bana açıklayabildi ne HGS'deki o görevliler. Yani o yüzden hiç uğraşmasın ona.
3: Sosyal medyanın arasında Zeynep Mansur'un. Çünkü artık biz yayından evvel biraz böyle bir kısa sohbet ettik. İzlediğimiz dönemler yani radyoların işte o CD'ler, kasetler falan.
4: Evet.
3: Hala kasetler varmış.
4: Var. Saklıyorum onları ana olarak. Geçen
3: ya.
4: Hatta Bendeniz'in konserine gittim. Onunla da konuştuk. Onun bütün kasetleri var bende. Çok severim onun şarkılarını. Dedi ki bende bile olmayanlar var dedi. Dedim vereyim sana.
3: Çok iyi.
4: Gerçekten
3: ya.
4: Bütün böyle sevdiğim sanatçıların işte Sezen Aksu, Arda Pekkan, hepsini saklıyorum. Çok güzel bir anı bence. Sosyal medya demiştiniz.
3: Sosyal medya.
4: Evet, sosyal medyayla aram gayet iyi. İşlerimi paylaşıyorum. Öyle çok özel hayatımı paylaşmıyorum ama işlerimle ilgili işte konserleri, klip vesaire yeni şarkım çıktığında bol bol paylaşıyorum.
3: Etkisi bayağı bayağı bir var. Yani o anlamda herhalde kullanmak lazım. Galiba,
4: kesinlikle.
3: Yani
4: birebir anında reaksiyon aldığımız ve birebir milyonlara ulaşabileceğimiz bir kendi gazetemiz gibi öyle görüyorum.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
3: Kelimeler bölümüne geçeceğiz birazdan. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zamanlama
4: ya
3: önemli
4: aslında
3: mi?
4: Aslında ben ona çok takılmıyorum. Yani şarkı güzelse yazı kışı baharı yok benim için. Şarkı güzelse çok da takılmıyorum yazın çıkmış ya da kışın çıkmış olmasına.
3: Bir şeyi soracağım özellikle. Türkiye'de Mustafa Ceceli'yi konuştuk ama gerçekten sanatını beğendiğin isimler. Sanatçı olarak, müzisyen olarak.
4: Şarkıcı olarak. Edis'e bayılıyorum mesela.
3: Edis.
4: Bayılıyorum.
3: Hakikaten
4: yani
3: müthiş bir enerjisi var ya.
4: Çok beğeniyorum şarkılarını, kliplerini, danslarını.
3: Danslar. Yani zor her bir şey değil mi o ya?
4: Kesinlikle
3: bir taraftan
4: çok zor.
3: Dans, bir taraftan söylemek
4: İnanılmaz
3: falan.
4: İnanılmaz zor. Tebrik ediyorum. Yani bunu da hem dans edip hem şarkı söyleyebilen, Türkiye'de en iyi yapan.
3: Ben hayatta yapamazmışım. Yani sahneyi baştan şuraya kadar gitsem nefes nefese herhalde.
4: Zor bir şey gerçekten.
3: El işareti yapar, onları uzatırım herhalde.
4: Onun için her gün yürüyüş yapmanız gerekiyor benim gibi. Her sabah kalkıp iyi bir kondisyona sahip olmak gerekiyor. Ama gerçekten müthiş dans ediyor. Şarkıları çok güzel. Bayılıyorum. Ediz de çok seviyorum. Aranjörlerden daha önce çalıştığım benim de Ozan Doğulu, işte Murat Yeter. Ya sevdiğim çok müzisyen var. Şu an atladıklarım olabilir. Hızlı aklıma gelenler.
3: Daha çok slow şarkı mı, hareketli şarkı mı?
4: Benim genelde hepsi hareketli. Hı-hı. Yani genelde hepsi bayağı hızlı tempolu şarkılar. Hızlı şarkıları söylemeyi daha seviyorum ama o hızlı şarkılarda da duygusal böyle aşk sözleri olan sözleri seçiyorum.
3: Sözler derken söz Zeynep Mansur
4: bir tane
3: şarkı.
4: Var evet.
3: Bir tane. Daha çok böyle olmasını
4: isterim. İsterim ama bir cesaretsizliğim var.
3: Ama zaten yazan bir insan. Yani bu enteresan evet. Değil mi?
4: Ama şarkı yazmak kitap yazmaktan çok bana göre daha zor. Çünkü 10 kelimeyle işte bir duyguyu baştan sona bir hikayeyi anlatabilmek çok zor. Ama saatlerce oturup yazabilirim ama kısa özet şeklinde böyle anlatabilmek, o duyguyu verebilmek zor bir şey.
3: Tabii bunu bir de müzik olacak, ikisini birleştireceksin tabii. Falan. O kadar kolay bir şey değil gerçekten. Hazır mıyız yavaş yavaş kelimeler?
4: Heyecanlandım. Ne kelimesi bu?
3: Şimdi bizim bir kelimeler, yok heyecanlanacak bir şey yok. Bizim bir kelimeler bölümümüz var. Bir kelimeyi veriyoruz, karşılığında da aklına ilk gelen şeyleri senden duymak istiyoruz sevgili
4: Hadi
3: Zeynep
4: bakalım.
3: Mansur.
4: Kopya çekebilir miyim?
3: Tabii ki de olabilir.
4: Nazlı'dan.
3: Yasak mı? Pekala. Başlıyoruz o zaman.
4: Yasak mı ilk?
3: Yok. Dost.
4: Dost.
3: Bir de var ya o çok...
4: Her şeye cevap veriyorum o mu diye.
3: Peki yasak?
4: Yasak. Hiç bana uygun bir şey değil. Hemen bir şey... gelmek için her şeyi yaparım yasaksa.
3: Şu anda telefon gelse Zeynep Hanım bir şeyi yasaklayın. Hadi yasaklayın bakalım. Ne yasaklar?
4: Bilmem. Ben mi neyi yasaklayayım?
3: Evet. Zeynep Hanım bir şeyi...
4: Yasaklara
3: siz...
4: karşı bir insanım. O yüzden hiçbir şeyi yasaklamam. Ben yasaklamam. Aksine yasak olan şeyi de yapmak için elimden geleni yaparım.
3: Güzel, tamam. Dost?
4: Dost, çok şanslıyım ben bu konuda.
3: Çok
4: ya
3: mu?
4: O kadar kıymetli. Ya az ve öz 3-5 tane ama ya ailem gibi olmuş olan dostlarım var. Çok şanslıyım.
3: Dost önemli bir şey değil mi
4: çok
3: insan
4: önemli,
3: hayatında?
4: Çok önemli. Sırtınızı böyle kendinizmiş gibi bir insana dönebilmek. Yani o kadar her şeyinize emanet edebileceğiniz, canınızı, malınızı. Böyle dostlarım var ve böyle gözlerim doluyor onlardan bahsederken.
3: Ay ne güzel.
4: Çok çok kıymetliler.
3: Bu müzik, sanat dünyası bu anlamda biraz adı çıkmış 9'a inmez 8'e misali güven ortamının biraz zor kurulduğu yer gibi gözlemleniyor insanlardan öyle
4: ben
3: bir şey demiyor muyuz?
4: Ben buna katılmıyorum yok. Yani sanat dünyasından bu bahsettiğim dostlarım yani yakın çevremden olan sanat dünyası değil ama televizyon dünyasından var mesela. Mervem benim her şeyim, kardeşim. Yani etrafımdaki çeşitli bizim işlerimizden olan çok dostlarım var. Sanatından da dostlarım var. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Bir şey olduğunda hemen hepimiz bir anda organize olabiliyoruz. Demek ki dostluk böyle günlerde zaten gerekli. Katılmıyorum sanat dünyasında dostluk olmadığını.
3: Sanat önemli bir şey ya. Yani ben
4: aslında
3: az önceki...
4: birleştiren bir şey.
3: Ben
4: sanat.
3: Az önceki bu örneği unutmayacağım. Yani yürüyüşe çıktığım esnada etraftaki izmaritleri ve işte pet şişeleri topluyor olmam falan. Evet. Bu bence çok önemli bir örnek. Keşke
4: bunu,
3: biz bunu hiç yapmasak.
4: Her katıldığım televizyon programında, radyo programında sesini duyurabileceğim her yerde bundan özellikle bahsediyorum ki belki bir kişiye farkındalık yaratacağım, belki bin kişiye.
3: Mükemmel düşünüyorsunuz.
4: Özellikle bu konuyu belki çoğu insan gereksiz buluyor olabilir ama kendi zamanımdan çalarak, kullanarak özellikle konuyu bahsediyorum. Hiç bıkmadan anlatmaya devam edeceğim. Kaç kişiye ulaşırsak bugün bir avantajdır diye düşünüyorum.
3: Dost dedik cevabını aldık. Yıllar.
4: Yıllar. İnşallah herkes için mutlu yıllar geçmiş olsun. Benim hayatımda böyle iki tane unutamadığım kötü şey var. Birincisi o geçirdiğim kazam. İkincisi de dedem ve anneannemi kaybetmem.
3: Ay,
4: İkisini
3: Allah rahmet eylesin.
4: İki şey olarak sayıyorum. Çok çok severdim. Ya hayatımın en kıymetli iki insanıydı. Onları kaybetmek yıllar içinde beni en çok üzen onlar oldu. Yani hayatımda en çok üzüldüğüm iki olay bunlar oldu. Onun dışında güzel yıllar yaşadım.
3: Umarım onları unutturacak bir şey yaşamazsınız. Hep güzel
4: evet,
3: şeyler.
4: Evet. Zaten güzellikle, iyilikle hatırlayıp onları öyle anıyorum.
3: Ne güzel. Takı.
4: Çok severim. Var. Bu kolyem mesela hiç çıkarmadım. yine canım dostlarımdan birisi. Onun hediyesi belki herhalde 10 yıldır falan boynumda ve hiç çıkarmıyorum. Böyle uğur saydım onu. Her yerde var.
3: Çok güzel. Müzik.
4: Müzik benim aşkım. Yani yaşama nedenim diyebilirim.
3: Aşkım dediniz ya, aşk.
4: Aşk güzel. Güzel bir duygu. Olsa çok iyi olacak olan bir duygu. Aradığımız, bulmak için mücadele ettiğimiz. Hoş bir duygu.
3: Aradığımız, bulmak evet, için mücadele yani ettiğimiz. Zor mu o gerçek aşkı bulmak?
4: Gerçekten zor.
3: Öyle mi?
4: Zor tabii. Kolay mı? Özellikle günümüzde artık her şey daha da zorlaşıyor bu anlamda. İkili ilişkiler çok zor. Bilmiyorum, benim için her türlü ikili ilişkide saygı o kadar önemli ki çok dikkat ederim.
3: Peki Zeynep Mansur zor bir insan mıdır aşk konusunda? Ya ben zorum.
4: Aslında zor bir insanım. Çünkü yani çok mükemmeliyetçi bir insanım her konuda. Ya kendi içimde de bunun zorluğunu yaşıyorum. Ya bir işi yapıyorsam en iyisini yapmam. Biriyle birlikteysem hep saygı dolu, sevgi dolu olmak. Bunu da yapabileceğim en iyi düzeyde yapabilmek. Dolayısıyla bir beklentiye giriyorsun. Sen bu kadar çok hani verici olunca karşıdan da bir şekilde aynı sevgiyi ve saygıyı bekliyorsun. Olmayınca da hayal kırıklığı yaşıyorsun.
3: Umarım en güzeli olur.
4: İnşallah hepimiz için.
3: Yok çünkü anladığımız kadarıyla henüz bir aşk.
4: Yani şu anda öyle. Ama her an her şey değişebilir.
3: Ya bir de böyle var olup da yok diyenler var ama.
4: Yok, ben onlardan
3: Mansur
4: değil.
3: Onlardan
4: ben
3: değil.
4: Zaten benim gözümün İçinden belli olur o hemen.
3: Oluyor. Peki hızlandırıyoruz, sahne.
4: Sahne mutluluk alanım benim.
3: Yemek.
4: Yemek güzel, tatlı. En sevdiğim yemek.
3: Bir özlem var oraya
4: evet,
3: karşı.
4: Evet, ona çok, çokça.
3: Kıyafet.
4: Kıyafet. Yani severim, ilgilendiğim bir alan o da.
3: Çok var mıdır?
4: Maalesef yani öyle koyacak yer bulamıyorum artık. İşimizden dolayı maalesef öyle.
3: Radyo.
4: Radyo en sevdiklerimden.
3: En sevdiklerimden. Atatürk.
4: Ah kalbim. Nefes alma nedenimiz. Hepimizin bu topraklarda nefes alma nedeni. Saygıyla, sevgiyle her an anıyorum. Minnettarız.
3: Kesinlikle minnettarız. Sevgili dinleyiciler, gerçekten güzel geçti mi?
4: Çok güzel geçti. Çok keyifli.
3: Memnun edebildik
4: Anlamadım
3: mi?
4: Bile.
3: Memnun
4: gerçekten.
3: Kaldınız mı?
4: Çok teşekkür ediyorum.
3: Biz
4: çok
3: de öyle.
4: Mersin.
3: Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Biz sizi çok seviyoruz ve her zaman da bu Zeynep Mansur'u enerjisi yüksek ve güzel şarkılarıyla, yaptığı güzel işlerle, hatta belki de televizyonda çeşitli projelerde, belki evet, filmdeki dizilerde, bilmiyorum neler olduğunu ama umarım
4: hiç
3: görürüz.
4: Hiç belli olmaz inşallah. Çok
3: ondan
4: teşekkür
3: sonra
4: ediyorum.
3: Da öyle bir proje olursa ondan sonra da bir canlı yayın yaparız.
4: Tabii
3: ama
4: ki zevkle her zaman. Çok
3: bak,
4: teşekkür ediyorum.
3: Nazlı Hanım sözü aldım. Yok şöyle, yok böyle, anlamam. Ben tekrar çok teşekkür etmek istiyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. İnşallah en kısa sürede tekrar zevkle gelmek isterim.
3: İnşallah. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sevgili Zeynep Mansur bugün konuğumuzdu. Veda ediyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıtmak, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
5: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük. Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilirsen Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg, bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle höttüre zöttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
6: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları sinir hasarını onarmaya yardımcı olabilecek bir gen keşfetti. Bulguların özellikle MS ve serebral palsi gibi hastalıklar için yeni tedavi yolları sunabileceği aktarıldı. Şangay Shiatong Üniversitesi Tıp Okulu'na bağlı Songjiang Hastanesi'nde yürütülen çalışmada yüksek rakımda yaşayan hayvanlarda bulunan bir gen mutasyonunun sinirleri koruyan yapıyı yeniden oluşturabildiği ifade edildi. Bu durumun insanlarda da sinir hasarının onarılması için yeni bir yol açabileceği aktarıldı. Arada sinir liflerini saran miyelin kılıfı üzerinde duruldu. Bu yapının sinir sinyallerinin hızlı iletilmesi için hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Uzmanlara göre miyelin zarar gördüğünde serebral palsi, MS ve yaşa bağlı bazı beyin hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Düşük oksijen seviyelerinin özellikle erken yaşta bu yapıya zarar verdiği ve bunun kalıcı hasarlara yol açabileceği ifade edildi. Çalışmada incelenen RedSat geni yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda doğal olarak bulunuyor. Bu genin düşük oksijen koşullarına rağmen beynin fonksiyonlarını koruduğu aktarıldı. Deneylerde bu mutasyona sahip farelerin öğrenme, hafıza ve sosyal davranış testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin beyinlerinde daha fazla miyelin oluştuğu tespit edildi. Arada ayrıca bu etkinin A vitamini türevi ATDR molekülüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu molekülün ise miyelin üreten hücreleri destekleyerek sinir onarımını hızlandırdığı aktarıldı. MS benzeri hastalığa sahip farelerde yapılan deneylerde bu molekülün verilmesiyle hastalığın şiddetinin azaldığı ve hareket kabiliyetinin arttığı gözlemlendi. Bilim insanları beynin kendini onarma sürecini destekleyen önemli bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar mevcut tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemini hedeflediğini ancak bu bulgunun doğrudan sinir onarımını hedefleyen yeni bir yaklaşım sunabileceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik Karasal Yayınlar. Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Bunu biliyor muydunuz? Uzay kıyafeti olmayan bir insan uzayda ancak 15 saniye hayatta kalabilir. Uzayda vakum ortamı, yüksek enerjili radyasyon, oksijensiz ortam, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklar gibi farklı zorlayıcı koşullar olsa da bu durumun temel nedeni boğulma. Çünkü vakum ortamında akciğerlerdeki hava hemen dışarı verilmezse aniden genişleyerek akciğerlerin hasar görmesine neden olur. Ayrıca vakum ortamında oksijen kan dolaşımında dışarı yayılır ve beyne oksijen ulaşmadığı için 15 saniye içinde bilinç kaybı ortaya çıkar ve ardından beyin ölümü gerçekleşir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenleyecek. Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenleyecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmende boğazlarında seyri sefer güvenliğiyle Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Başkent Ankara dikkatler Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi hem iç siyasette hem de ekonomide tansiyonu yükselten başlıkları mercek altına alacak. Masadaki en sıcak gündem maddelerinden birini son günlerde finans çevrelerinde derin yankı uyandıran fon krizi soruşturması oluşturuyor. Soruşturmanın seyrine dair hazırlanan kapsamlı dosyalar toplantıda detaylandırılacak. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik ve adli incelemeler tek tek ele alınarak krizin perde arkasını aydınlatacak yeni yasal ve idari tedbirler değerlendirilecek. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 317 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan

0: 28 Eylül 1 Ekim 2026 tarihleri arasında 23. yıllık toplantısını gerçekleştiriyor. Türk uzmanlarının da katıldığı toplantıda gözler 1 Ekim'de Rus lideri Putin'in yapacağı konuşmada olacak. Pakistan'da ünlü suç dizisi Breaking Bad'den etkilenen 17 yaşındaki bir lise öğrencisi yapay zekadan ölümcül formül talimatları alıp babasını zehirlemeye kalkıştı. Otomatik siber ihbarla eve baskın yapan güvenlik güçleri odada gizli bir kimya laboratuvarı ortaya çıkardı. Şüpheli genç tutuklandı. ABD'de mahkeme teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Apple, kararı kanı ve yasal yollardan itiraz edeceğini duyurdu. Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Öte yandan ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.596 puan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.560, çeyrek altın 10.702, tam altın 42.765, atı altın ise 43.625 liradan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir şehirlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalmakta. Bugün için bazı dillerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara 17, İstanbul 21 derece, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya 27, Trabzon 22, Gaziantep ve Van 25 derece, Diyarbakır az bulutlu 31 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Valla yani ben Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da, Amerika'da göstericilere özellikle Filistin'le ilgili protestolarda muazzam şiddetle müdahale edildiğini, Almanya'da aynı şekilde görüyorum. Hiç onlarla ilgili böyle dertleri olmuyor Avrupa Parlamentosu'nun. Seçmeci bir anlayış olduğu çok açık. Çok açık. Zıvanadan çıksa acaba onlar da silahları konuştururlar mı diye de bir kere daha sormak gerekiyor elbette. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Avrupa Parlamentosu'nun bu tepkisinin yasaklama kararına tepki göstermiş durumda. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz kendisinin pek akıllı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi para konularında fena değil. Ama İran'daki rejimin son günlerini yaşadığına inandığını dile getirmiş. Abbas Arakçı da yanıt vermiş. Almanya'nın kimseye insan hakları dersi verecek durumda olmadığını, son ülke olduğunu, çifte standartları, güvenilirliği bulunmadığını, tabii Gazze'de 70 bin Filistinlinin katledilmesinde İsrail'e tam destek verdiğini, İsrail'in kendilerinin kirli işlerini hallettiğini açıkça söylediğini anımsatmış Abbas Arakçı ve lütfen hepinize bir iyilik yapın, biraz utanmanız olsun diye ifadeler kullanmış.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusu unsurlarına geniş kapsamlı bir İHA saldırısı gerçekleştirildi. ABD İran arasında süren savaş uzun aradan sonra kurulan diyaloğa rağmen neticelenmedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı istifasını açıkladı. Ülke erken seçime gidiyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna ordusu unsurlarına geniş kapsamlı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Kiev'de Ukrayna ordusuna sabit mobil iletişim ve yüksek hızlı internet hizmeti sağlayan Ukr Telekom ve istihbarat verilerinin depolanmasında kullanılan Dreamline şirketine ait veri işlem merkezleri vuruldu. Askeri birimlerin kullanımına tahsis edilen yakıt altyapı tesisleri hedef alındı. Vasilkov askeri havaalanındaki altyapı tesisleri ve askeri objeler saldırılarda hasar gördü. Operasyon Odessa ve çevresindeki liman kentlerinde de yoğunlaştı. Odessa'da askeri mühimmat ve malzeme depolanan Novaya Pochtka lojistik merkezi vurulurken Chernomorsk limanında askeri teçhizat ve çift kullanımlı kargo taşıyan bir kuru yük gemisi hedef alındı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Hizmeti Birimine ait daimi konuşlanma noktası vuruldu. Odessa limanına askeri kargo taşıdığı belirtilen seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de deniz geçişi sırasında hedef alındığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rus basınına verdiği demeçte Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi gerçekliğe geri döndürdüğünü ve tüm anlatılarını yerle bir ettiğini söyledi. Zaharova bunun Rus bakanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hem de genel kurulda yaptığı konuşma sırasında açıkça görüldüğünün altını çizdi. Zaharova, orada geçirdiğimiz 3 gün boyunca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık 50 görüşme gerçekleştirdi. Bunların 42'si kapsamlı müzakerelerden oluştu. 42 bakan, başbakan ve devlet başkanı bu tür geleneksel görüşmeler için Rus heyetinin bulunduğu odaya geldi ifadelerini kullandı. ABD-İran arasında süren savaş uzun aradan sonra kurulan diyaloğa rağmen sonuçlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan bir açıklama geldi. Arakçı, ABD Başkanı'nın ilk tepkisine şahit olduk ancak arabuluculardan henüz bir geri bildirim almadık. Resmi yanıtı bekliyoruz. İran geri adım atmayacak dedi. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullandığı Fairford üssü yakınında bir köy patlayıcı şüphesi üzerine polis tarafından tahliye edildi. Bölgede bomba imha ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken olayla bağlantılı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sırbistan erken seçime gidiyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić istifasını açıkladı. İstifa ile ikinci ve son görev süresini erken bitiren Vučić erken seçiminde yolunu açtı. Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak ve Vučić Sırp İlerleme Partisi'nin listelerinden seçime katılacak. Ulusal Meclis Başkanı Ana Barbić ise Vučić'in istifasının ardından Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Güney Afrika'da iki ayrı kanlı baskında 27 kişi yaşamını yitirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinin güneybatısındaki Wedela kasabasında bir barda Kalaşnikov ve tabancalarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemeye göre 17 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. 8 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirilen kanlı baskında ölenlerin 13'ünün erkek, 4'ünün kadın olduğu açıklandı. Polisten yapılan açıklamada 17 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken saldırganların bardaki bazı müşterilerin üzerine arayarak cep telefonlarını aldığı ve plakası alınmayan iki ayrı araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Sebebi henüz anlaşılamayan saldırının ardından Güney Afrika polisinin zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattığı kaydedildi. Başkent Cape Town yakınlarındaki Livandel bölgesinde ise ikinci bir saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırıda da saldırganlar müşterilerin üzerine ateş açarak 10 kişiyi öldü, 11 kişi de yaralandı. Nijerya'dayız. Nijerya'da madencilere düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Paletau eyaletine bağlı Marit köyündeki madencilere saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Paletau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin 21 Eylül'deki saldırısında da yaklaşık 9 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor. Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Uttar Pradeş'te yetkililer eyalette 3 gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade ediyor. Yetkililer seller sonucunda kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini, 46 kişinin de yaralandığını belirtti. Eyalette 1000'den fazla ev hasar görürken bazı okullarda bugün itibariyle eğitime ara verildi. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken 75.000'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Olumsuz hava koşullarının etkilediği bir başka yerde Tayland'da, Tayland'ın başkenti Bangkok'un büyük bölümünde yaşanan sel felaketinden de yaklaşık 700 bin kişi etkilendi. Tayland körfezinden gelen alçak basıncın getirdiği şiddetli yağışlar kentin doğusundaki ilçelerde sele neden oldu. Birçok mahalle su altında kalırken bir kişi tahliye merkezlerine nakledildi. Bangkok Büyükşehir Belediyesi seller nedeniyle kentin 50 ilçesinin tamamını afet bölgesi ilan etti ve gıdayla içme suyu bağışı çağrısında bulundu. Meteoroloji yetkilileri de Bangkok'ta 24 Eylül'den bu yana etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 320 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaştı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Mahmut Arıkan sosyal medyada bir akım başlattı. O akımda Arıkan ülkemizde nesli tükenmeye başlayan cümleleri çıkarmış. Depoyu fulle hocam, herkese benden çay, düğünde yeğene çeyrek taktık, şuradan 2 kilo pirzola sarsana, ailece tatile gideceğiz, üstü kalsın diye söylemiş. Bunlar nesli tükenmeye başlayan cümlelermiş. Cümleleriniz varsa bana yazın. Ben de burada okumaya her gün devam edeyim o cümleleri. Nesli tükenmeye başlayan cümleler bile kurulmaya başlandı bu ülkede.
3: Mustafa Hoş'la Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
5: Basın turu.
0: Yepyeni bir haftadan herkese merhabalar efendim. 28 Eylül 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Yağışlı, yağmurlu tam bir sonbahar gününden herkese merhabalar dileyelim tekrardan. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatler 11.20'yi gösteriyor ve basın turu başlıyor efendim. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Başlımaş.
0: Gazetelerimizi aldık ve hemen lafı uzatmadan şöyle bir bakacağız. Türk basını dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış? Bugünün ilk gazetesi Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi bugün gerçekleştirecek olan kabine tasını sayfasına taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında biliyorsunuz bugün kabine toplantısı var ve önemli başlıklar var kabine toplantısında. Gündem hayli yoğun. Tabii ki 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizi bu toplantının ana gündemi olacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in de kabineye bir sunum yapması bekleniyor efendim. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirler ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için alınacak ekonomik tedbirler görüşülecek. Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi de terörsüz Türkiye süreci demiş Milliyet Gazetesi. Milliyet'ten bir kısa haberim daha var sizlerle. Bütün dünya bilir ki, beni tanıyan herkes bilir ki benim en sevdiğim hayvan pandadır. Panda ile ilgili bir haber olunca vermem gerekiyor ama bakın böyle bir şey değil. Panda diplomasisi diyeceğim size. Diplomasi olarak pandanın kullanabileceği aklınıza gelir mi? İşte efendim, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyaretinde ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD'ye iki panda göndermeye karar veriyor efendim. Ve bu pandalar yola çıkmış. Sichuan eyaletindeki Chengdu dev panda yetiştirme araştırma üstünde yaşayan pandalar. Birinin adı Pink Pink, diğerinin adı da Fuxing. Bu sabah uçakla ABD'ye gönderildi. Ya, inanılmaz güzel hayvanlar pandalar. Benim telefonumun keşfetine baktığınız zaman paso panda videoları görüyorsunuz. Seyretmesi bile bana keyif veriyor, böyle o kadar böyle komik hayvanlar ki. Bakalım şimdi de sadece bu hani komikliği ve sevimliliği değil, şimdi de iki ülke arasındaki bir diplomasi sebebi, bir diplomasi kaynağı olmuş ABD ile Çin arasında. Bu iki pandaya, Çin'de yaşamaya alışan pandaya, inşallah Amerika'daki hayatları da güzel gelir diye.
5: Ben Çin'de kalmasından yanayım. Pandaların alıştıkları yerde yuvalarında kalsınlar diyorum.
0: İşte diplomasi
5: ama
0: böyle bir şey Ebru. Yani maalesef devlet başkanı gideceksin deyince kalıyorum diyemiyorsun ama onların bakıcılarıyla kurduğu çok büyük bağlar var. Çok önemli bağlar var. Ben ona çok üzülüyorum.
5: Evet, ben de üzülüyorum. Gerçekten çok üzücü. Keşke yani Çin'de kalsalardı.
0: Değil mi?
5: Evet, Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi de ilk sayfasını tamamen bu fon skandalına ayırmış, fon soruşturmasına ayırmış ve yeni bir gelişme yaşanmıştı. Siyasilere de uzandı bu. Kim siyasi derken AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın serveti merak ediliyor bu fon vurgununda ve diyor ki 2 milyarı nereye götürdü diye sormuş Nefes gazetesi. Şişirilen fonlardan eşiyle birlikte 5 ayda 2.1 milyar lira vurgun yapan AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu serveti nasıl, ne yaptığı merak ediliyor demiş. AK Partili Kaya ve eşi İlyas Kaya 8 Nisan'da Özat'a denizcilik hisselerine 163 milyon lira yatırmış ve sadece 19 gün sonra Tera Özat'a'dan ilk büyük alımı yapmış ve hisseler uçuşa geçti diyor. Kaya çifti aldığı hisseleri krizden hemen önce de 2.1 milyar lira karşılığında satmış. Skandalın ortaya çıkmasının ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda Kaya'nın fondan kazandığı parayı ne yaptığı merak ediliyor. Savcılık ve MASAK şüpheli fonlardaki tüm hesap hareketlerini mercek altına aldı diyor. Yine fon skandalında bir de kamudan milyarlık ihaleler alan Çelikler Holding'in damadı Erdin Özel'in adı çıktı. Fon soruşturmasında gözaltına alındı. Bu şüpheli de hakkında önceki gece yakalama kararı çıkarılmıştı. Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dün İstanbul'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Çelikler Holding Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in kızıyla evlenmişti diyor. Düğüne AK Partili isimler de katılmıştı. Dünkü operasyonda Teraport ve CEO'su Emir Münir Sarp Yener de yakalanarak gözaltına alınmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açı var. Fatma Betül Hanım'la ilgili diyor ki MYK ve MKYK üyemiz değildir. Yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceklerini söylüyor sözcü Ömer Çelik ve bunun Erdoğan'ın talimatı olduğunu da vurgulamış. Fatma Betül sayının yanıt vermediği sorular diyor Aytunç Erkin yazmış köşesinde. Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'le yakın bir dostunuz var mı diye sormuş. Bakanlığınız sırasında yardımcınız olarak görev yaptı mı? Bir diğer soruda Muhammed Yarız'ın uçağını kullandınız mı? Ve tabii ki bu sorulara yanıt alamadığını da belirtmiş gazeteci Aytunç Erkin.
6: Sözcü gazetesindeyiz. Tam 88 gün sonra korna sesi duyacak haber başlığıyla devam edelim. Denizcan Göktaş'tan bahsediyoruz. Ünlü komedyen biliyorsunuz ki yaptığı stand-up gösterisinden dolayı hakkında suçlama oluşturuldu ve bir iddianame hazırlandı. Ünlü komedyen bugünkü duruşma öncesi özellikle 88 gün sonra kuracağım bakalım özledim mi paylaşımını yaptı. Şimdi de davanın az sonra başlaması bekleniyor. Daha doğrusu duruşmanın. Bir diğer haberimize de baktığımızda Türkiye demokrasisi hangi duruma geldik ona da bir bakalım. Çünkü Adalet Ligi'nde 6 basamak daha düştük. Bunu da belirtelim. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde bir yılda 143. sıradan 149'a düştü. Yine Somali bile bizi geçti. Küresel demokrasi durumu 2026 raporunda Türkiye'de demokrasisi gerileyen ülkeler arasına girdi. Yolsuzlukla mücadele, yargı bağımsızlığı, yasaların öngörülürlüğü, güvenlik başlıklarında kötü not aldı.
7: Gazetesiyle devam edeceğiz. Devam eden soruşturma efendim Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında her geçen gün yeni haberlere uyanıyoruz. Yeni gözaltılar var, ifadeler var. Şimdi de yine kafa bulandıran bir durum yaşanıyor efendim. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir doktor vardı. Kendisi kimdi efendim? Eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu efendim. Hemen şimdi birazcık detaylarını sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi doktorun eşi Moldova'da yaşıyor kendisi. Moldovalı ülkesine gidiyor ve 12 gün önce ülkesine gidiyor. Dönüşte eve geldiği zaman kapı açılmıyor. Kapı açılmayınca içeri giriyor. Bir şekilde içeri giriyor ve eşinin cansız bedeniyle karşı karşıya kalıyor. Kendisinin ölümü şu anda şüpheli bir ölüm olarak kayıtlara geçti. Bunu hemen aktaralım. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Turgay Tamer cezaevinde görevliyken Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu kendisine bildirilmemiş. Bu yüzden de herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmuş. Ayrıca Tamer'in hali hazırda bazı sağlık sorunları da vardı şeklinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir açıklama yapılmış. Dediğim gibi bu soruşturmada her geçen gün yeni şeyler çıkıyor. Kafa bulandıran şeyler de çıkıyor. Bakalım bu doktorun ölümünün ardından da neler çıkacak.
5: Milli Gazete ile devam ediyoruz. Milli Gazete'de ilk sayfasını ve manşetini Fatma Betül Hanım'a ayırmış. Fon vurgununda siyasilere uzandı demiştik bir ayağa. Burada da diyor ki Sayan Soyan, Fatma Betül Hanım'ın soyadı Sayan Soyan'a, Sayan Soyan'a diye bir manşet kullanmış Milli Gazete. Ve diyor ki AK Parti içinden gelen iddialar doğruysa istifa etmeli, değilse yalanlayıp dava açmalı çağrısından Sayan Kaya tüm görevlerinden affını istedi. Savcılığın Kaya eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu aile bireylerinin mal varlıkları için kısıtlama talebinde bulunduğu süreçte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik karanlıkta hiçbir şey kalmayacak mesajını vermişti. Saadet Partisi Genel Başkanı da diyor ki yüzyılın en büyük vurgunu görevden afla geçiştirilemez demiş. Fatma Betül Sayankaya'nın fon soruşturmasıyla gündeme gelmesi ve görevinden affını istemesine bu şekilde tepki gösteriyor ve yaşananları yüzyılın en büyük vurgunu ve dolandırıcılığı olarak nitelendiriyor. Saadet Partisi Başkanı Arıkan görev değişikliğiyle geçiştirilemeyeceğini belirtip kapsamlı soruşturma ve mal varlığı incelemesi çağrısında bulundu. Savcılıktan da Kaya için zaten mal varlığı hamlesi gelmiş. İstifanın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ve çocuklarının da aralarında bulunduğu aile bireylerinin mal varlıkları için kısıtlama talebinde bulunmuş. Böyle de bir gelişme var. Sayan Fatma Hanım eski aile bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevinden affını isteyen Betül Hanım'ın böyle soruşturmada gelinen son nokta bu şekilde.
6: Akşam gazetesindeyiz. Sağlık alanında yaşanan bir skandal var. Bir kişi hastaneye gidiyor ve kulağından operasyon olması gerekiyor ama yanlış kulağından operasyon yapıyorlar ve sonunda da kendisi hastaneden davacı oluyor. Tuzla'daki özel bir hastaneden bahsediyorum. Yanlış kulağı ameliyat edilince yeniden operasyona alınan Murat Tarakçı beyefendi hastane hakkında şu anda şikayette bulundu. Bazen böyle aslında ihmaller yapılınca hayatımıza dair, hatta hayatımızı riske edecek ihmaller oluyor ama burada kulak da tabii ki de önemli ama
7: tabii ki yani her organımız önemli. Yani bir operasyon geçiriyorsunuz ve kendinizi tamamen teslim ediyorsunuz doktorlara o anda ve böyle bir hata kabul edilebilecek bir hata değil tabii ki yani.
6: Kesinlikle
7: sağlam kulak.
6: Ama yani bunu göremiyorlar mı yani ameliyat öncesinde bir
7: bir doktora sormak lazım. Bunu mutlaka ki anlıyorlardır yani. Baktıkları zaman bunda bir şey yokmuş diyorlardır en azından herhalde yani.
6: Yanlış kulağa operasyon yapmak yani açık bir organ böyle.
7: Yani vallahi ben de bilemedim
5: acaba
7: ama
5: acaba o kişi doktor muydu gerçekten? Bir de öyle skandallar var ya biliyorsunuz son zamanlarda var. Evet, diplomalı doktorlar da maalesef gündeme geldi.
6: Ya öyle bir şey olduğunda zaten onun haberini de manşetlerde okuruz büyük ihtimalle düşünüyorum.
7: Geçmiş olsun dileyelim biz ve Posta Gazetesi'yle devam edelim. Posta Gazetesi'nden bir faili meçhul cinayetin nasıl adım adım böyle samanlıkta iğne arar gibi, bakın gerçekten çok etkileyici. 6 Temmuz 2015 bundan 10 küsür sene önce Akhisar Manisa Karayolu üzerinde 20 yaşında Meral Babacan isimli kişinin cesedi bulunuyor. Ancak olayın faili meçhul olarak geçiyor. Dosyayı yeniden ele alıyor efendim jandarma suç araştırma timi SAT. Ve olay yerinde sadece bir dikiz aynasının çerçevesi var. Bakın bunu üstüne basarak söylüyorum. Ellerindeki tek delil dikiz aynasının çerçevesi. Hani buradan ne yapabilir? Buradan katile ulaşıyorsunuz. Bakın hemen detaylarını aktaracağım sizlere. Efendim, olay yerinde bulunan tek delil plastik parça. JASAT ekipleri bu parçanın belirli bir marka ve modele ait olduğunu tespit ediyor. Ayna çerçevesi detayından yola çıkan uzman ekipler olay gününe ait karayolları kameraların üzerinde zaman mesafe ölçümleri yapıyor. Kayıtları saniye saniye izliyor ve talihsiz kadının otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğünü ve olay yerinden ayna çerçevesiyle birebir uyumlu bir aracın kaza saatinde bölgeden geçtiği tespit ediliyor. Aracın izini sürüyorlar. Tabii bu araç bu arada satım olmuş, el değiştirmiş vesaire. Bunların hepsini belirliyorlar ve o dönemdeki mevcut sahibiyle yapılan görüşmede aynanın geçmişte değiştirildiği doğrulandığı ve olay tarihinde aracı kullanan Ruhan Çelik isimli kişi operasyonla yakalandı, çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. 6 Temmuz 2015 yılındaki işte faili meçhul bir cinayet, bir kadın cinayeti. Böylelikle sadece bir plastik parçanın otomobil aynası üzerinden yola çıkılarak bulunuyor. Gerçekten dosyayı yeniden ele alan JASAT timlerimizi ne kadar kessek azdır.
5: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de tabii ki manşette yine aynı konulara yer vermiş ama ben bu sefer farklı bir konudan bahsedeceğim. Hürriyet gazetesinde yer alan akran arabuluculuğu diye bir çözüm önerisi var. Bu okullardaki maalesef şiddet olaylarına karşı böyle bir öneri gelmiş. Nereden? Akran Derneği'nden böyle bir çözüm önerisi var. Yani diyor ki akran arabuluculuğu çocukların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları eğitilmiş akranlarının rehberliğinde kavga etmeden konuşarak çözmerek tanımlamış bu akran arabuluculuğunu. Peki bu model nasıl işliyor? Elinde silah olan çocukla arabuluculuk yapılır mı? Akran Der üyesi ve eğitmeni avukat Nur Özden'le konuşmuş Oya Armutçu Hürriyet gazetesinde. Ve kısaca şundan bahsediyor, diyor ki akran kurucu üyesi avukat Nur Özden, şiddet oluşmadan kuluçka döneminde müdahale etmeliyiz. Akran arabuluculuğu ders programlarında yer almalı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu sistemi birlikte öğrenmeli diyor. Okullarımızda akran arabuluculuk sistemini yaygınlaştırmak ilk adım olabilir diyor. Bunun için de ders programı oluşturulurken çocukların derslerden geri kalmayacakları şekilde bu eğitimi almaları sağlanmalı diyor. İkinci adım olarak da okuldaki tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin okulda uygulanan arabuluculuk sistemini tanımaya yönelik etkinlikler yapılması faydalı olur diyor. Peki bu sistem tam olarak ne diye baktığımızda, çocukların, gençlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları eğitilmiş akranlarının rehberliğinde kavga etmeden konuşarak çözmesi olarak tanımlıyor. Kısaca yine sormuş, elinde silah olan biriyle arabuluculuk yapılır mı? Tabii ki yapılamaz. Burada devreye yas sistemler girer ama o silaha gelmeden önceki dönemde yapılacak öyle çok iş var ki çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini ifade etme, anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var diyor. En basit ifadeyle kendini konuşarak ifade etmeyi ve karşındakini dinlemeyi öğretiyor diyor bu sistem. Anne babalara da önerilerde bulunuyor. Çocukların an be an büyüdüğünü, farklılaştığını, içine kapandığını gözden kaçırmasınlar. Onları tanımaya devam etsinler. Çocuklarıyla gündelik olayları konuşmaya zaman ayırmaları bile yeterli olabilir diyor. Kısacası böyledir. Öneri var okullardaki şiddeti ve akran zorbalığını önlemeye yönelik.
6: Yeni Şafak gazetesindeyiz. Trafikte kurallara uymanın aslında ne kadar önemli olduğunu gösteren bir haber. Belki de okuduğum en ölümlü haberlerden bir tanesi. Hatalı sollama var ve bunun sonucunda da 7 can gidiyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de bu kazada yaralandı. Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kazanın hatalı sollama sebebiyle meydana geldiğini söyledi. Ölenler arasında hatalı sollamayı yapan otomobilin sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi.
7: Cumhuriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Asrın fon skandalına siyasi ayak istifa geldi. İşte Cumhuriyet gazetesi de Fatma Betül Sayankaya'nın istifasının ardından tek koltukla kurtaramazsınız diyor. AK Parti'de eski bakanın istifasına onay çıktı biliyorsunuz, ancak Cumhuriyet gazetesi diyor ki Asrın fon skandalında siyasi ayakta ilk istifa geldi, ancak muhalefet işin peşinde, işin peşini bırakmayacak, tek koltukla kurtaramazsınız diyor. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, eski bakan Kaya'nın hisselerinden büyük bir kazanç elde ettiği Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'in Şadi Yazıcı ile ve Binali Yıldırım'la siyasi bağları bulunduğunu öne sürdü. Efendim, iç içe geçen bağlantılar var. Tek koltukla kurtaramazsınız. Bakalım bu fon skandalından daha neler olacak, göreceğiz.
5: Takvim gazetesinden de şu başka bir haberi aktarıyorum ve Maganda acısı başlıklı haberde gerçekten çok üzücü. Konya'dan izin alarak akraba düğününe katılan uzman çavuş Serkan Deveci maganda kurşununun hedefi olmuş maalesef ve hayatını kaybetmiş.
7: Bitmiyor bunlar.
5: Evet, bir yandan çocuklar okullardaki şiddet derken bir yanda da böyle magandalar, eli silahlı magandalar var ve kaybolan hayatlar var. Ben hemen Fotomaç gazetesine geçeyim mi? Destan Günü diyor, tarihi zafere hazırız. Hadi hazır inşallah. Mıyız? Fransa'nın ardından Ay Yıldızı ekibimiz UEFA Uluslararası Ligi'nde bugün İtalya karşı destan yazacak diyor. Umarız İnşallah. Öyle olur. Fotomaç gazetesi öyle temenni etmiş. Bizim de temennimiz o yönde. Ve ATV ekranlarından bu maç canlı yayınlanacak ve akşam 21.45'te başlayacak bu kritik mücadele. İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacakmış. Vincenzo Montella ve öğrencilerinin inancı tam diyor. Tüm Türkiye'nin inancı tam, bizim çocuklara sonuna kadar güveniyoruz. Zafer bizim olacak. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar?
7: Aynı cümleleri Fransa maçında da okumuştuk Fotomaç gazetesinden. Tabii ki inancımız var onlara. Tabii ki temennimiz onların kazanmasından yana. İnşallah bu akşam onu kıracağız gibi geliyor. Yani Fransa karşısında da güzel bir Türkiye vardı. Hani herkes daha bol skorlu bir maç beklerken 1-0'la bittik. Yenebilirdik de, neden olmasın. Dolayısıyla bu maç için ben daha çok umutluyum, bilemiyorum ya, ama çok umutlu olduğumda böyle söylemek istemiyorum. Benim skorlar ters tepiyor. Asla skor vermeyeceğim ama ben bu akşam inşallah bizden yana olacak şans diyorum. Sen ne diyorsun Serkan?
6: Yani bizden yana olması gerektiğini düşünüyorum ben de, ama Montella açısından da zorlu bir maç olacak. Duygusal davranmaması gerekiyor. Karşımızda İtalya var ve başımızdaki insan da, teknik adam da İtalya.
7: Yok ya. Onları aşmış olması lazım artık.
5: Profesyonel olduğu için.
6: Kesinlikle öyle.
7: Bu arada İtalya'nın başında da Mancini var. Galatasaray'ın bir dönem teknik direktörlüğünü yapan isim. Yani Türkiye'yi, Türk futbolunu yakından bilen bir isim. Bir sezon kalmıştı ama bir sezon yeterli derecede Türk futbolunu bilmesi, anlaması açısından yeterli bir süre diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türk futbolunu bilen de bir kişi var başında. Bakalım ne olacak? İtalya eski İtalya değil artık. Hani Dünya Kupası'na dahi katılamamıştı. Hani ben
6: onlar da Belçika maçını da 2-0 yenik ayrıldılar. Onlar da bir aynen moral bozukluğu var. Ama baktığınızda Fransa'nın zaten kadro kalitesi çok farklıydı. İtalya hani yenebileceğimiz bir şu anki güncel durumuyla yenebileceğimiz bir rakip olduğunu düşünüyorum.
7: Bursa'da oynanacak maç. Bursa'nın da taraftarı of meşhurdur, çok ateşlidir. Dolayısıyla kesinlikle o stat zaten bu hava şartlarına rağmen gümbür gümbür dolacaktır. Kalbimiz gönlümüz onlarla beraber, inşallah yarın galibiyeti kutlayalım.
5: Bu arada öyle bir not aktarayım. Son Belçika maçında İtalya 0 Belçika 2, 2-0 evet üstünlük sağlamış. İtalya'ya evet yenilmiş. Dolayısıyla Belçika takımını çok bilmiyorum ama Türkiye ile karşılaştırsak şansı olabilir mi?
7: Ben yani iki, ben Fenerbahçe yani bir şey söyleyeceğim.
5: O kadar Fenerbahçelisin ki senin.
7: O kadar Fenerbahçeliyim ki gerçekten arkadaşlar ya, gönlümden önce ben sonuna kadar güveniyorum. İnşallah güzel bir galibiyet olacak ama hemen anında da biri yazmış bana aman sakın skor vermeyin diye. Hayır vermiyorum, rahat olun efendim. Ama
5: skor
7: inşallah,
5: vermek benim işim senin.
7: Kesinlikle yarın inşallah burada galibiyeti kutlayacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
4: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
8: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Hatta ifadesi şöyle: Amerika ve İsrail şer eksenine karşı TRC ittifakı diye simgelediği Türkiye-Rusya-Çin ittifakı diye. DSP'nin bu konudaki görüşü nedir?
9: Geçmişe dönüp baktığımızda küresel emperyalizmin her türlü dayağını yediğimiz noktada Amerika ve İngiltere bizim karşımızda olmuş, Avrupa Birliği ülkeleri olmuş. Her kurtuluşumuzda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden itibaren başlayan Rusya ve Çin bölgesi olmuş. O zaman hepimizin aklı var, fikri var, yani oturup mantıklı bir düşünmemiz gerekiyor. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Rusya ile Sovyetler Birliği ile Türkiye mutlak surette iyi ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren başlayan bu ülkelerin bize olan desteğini unutmamamız gerekiyor. Büyük sanayi yatırımlarımızı onların katkılarıyla hayata geçirdiğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve bunu geliştirmek için de ekonomi politikalarımızda bir paralelliği burayla kurmamız halinde Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir güvence oluşturabiliriz.
10: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. SPK'dan fonların tasfiyeleri süreçleriyle ilgili açıklama yapıldı. Fon soruşturmasında dördüncü dalga son düzenlendi. Döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %1,62 düşüşle 12.689 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,59, holding endeksi %2,24 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında tek kazandıran %0,36 ile spor, en çok gerileyen %8,41 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 48.98 sıradan güne başladı. Borsa 55.76 lirayı gördü. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı. Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülkenin her iki yönde yaklaşık 30 milyar dolarlık hassas olmayan üründe daha elverişli tarife uygulamalarına yönelik tavsiyeler üzerinde uzlaştığı bildirildi. ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme, tarım dışı istihdam ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinde enflasyonun seyri ve ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin daha net sinyaller aranacak. Avrupa borsaları da petrol fiyatlarındaki gerilemeden bulduğu destekle cuma günü alış ağırlıklı seyretmişti. Avrupa'da bankacılık, madencilik ve teknoloji hisselerindeki yükselişler öne çıkıyor. Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir var. Makroekonomik veri tarafında Çin'de sanayi Ağustos ayında %4,2 ile bu yılki en yavaş aylık artışını kaydetti. Yurt içine dönüyoruz. SPK'dan fonların tasfiye süreçleri ilgili açıklama yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını duyurdu. Öte yandan fon soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosya kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanları Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da bulunduğu bildirildi. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Sermaye piyasası operasyonu kapsamında 106 kişi ve kuruluşa yönelik kaldırıldığı duyurulan mal varlığı tedbir kararı da savcılığın talimatıyla yeniden devreye alındı. 46 şirket, 18 fon ve 42 şüpheliyi kapsayan adli blokajla birlikte finansal hareketler yeniden kilitlendi. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,96 dolar dan işlem görüyor. Batı Teksas sürü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 94,08 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış önerisini reddettiğine ilişkin haber akışının ardından bölgede yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması etkili oldu. Güneş satıcılığı başlayan gram altında öpanışına göre %2,6 azalışla 6.572 lira seviyesinden işlem gördü. Çeyrek altın 10.780 liradan, Cumhuriyet altını 42.940 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise %2,6 düşüşle 4.173 dolardan işlem görüyor. Döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Döviz almama taahhüdünün kaldırıldığı, firmaların katma değerini ve döviz pozisyon oranını esas alan yeni uygulama talimatı 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Talimata göre destek kapsamı satabilecek döviz tutarı katma değerle ilişkilendirilecek ve destek tutarına üst limit getirilecek. Güvenli ödeme sistemi yine ertelendi. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi ile ilgili yönetmelik değişikliği tarihi ertelendi. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarına yönelik sorunlu güvenli ödeme sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin teknik altyapı ve entegrasyon süreçleri ile ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti. Akaryakıtta Eşel Mobil sona eriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi benzinde 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek. Halihazırda litre başına 4,43 TL olarak uygulanan özel tüketim vergisinin sistemin bitişiyle birlikte 14,83 lira seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Gelecek yıl 480 bin baş erkek sığır ithal edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Uzaktan çalışmada yeni dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Bu durumda işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belli olacak. Elektrikli araçlarda yeni vergi sistemi iddiasına yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
11: Paranın hareketi.
12: Yani sağlık konusunda evet bunları konuşmamız lazım ama iletişim deyince bakın tekrar şunu söylemek istiyorum. İlk önce bizim iletişimi öğrenmemiz lazım. İlk önce mesela bizim Türkiye içindeki gazeteci hötzöt yapmamayı öğrenmemiz lazım ki yurt dışındaki gazetecilere hötzöt yapmamayı bilelim. Yani bu anlamda bizim ileriye doğru gitmemiz lazım ve bu konunun da tek bir çatı altında toplanması lazım. Bir el tarafından yönetiliyor olması lazım. Çok heyecan veriyor. Eskiden rehberlik yapmış biri olarak da bana ayrıca heyecan veriyor. Gerçekten. Ha, rehberler bu arada söyledim hani rehberler acaba buna üzülür mü falan diye ama rehberlik aslında bakın orada haç var. Bakın burada bilmem ne var demek değil. O rehberin orada kattığı hikayelerle aslında turizm zenginleşiyor. Turizmi bir yerden bir yere götüren şey o rehberlerin anlattığı o kulaktan kulağa gelen biraz da o hikayeler müthiş şeyler.
13: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te. Enerjinin seyri.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi benzinde 1 Ekim 2026 itibariyle sona erecek. Dünyanın en büyük kömür tüketicisi Çin, 2027-28 yıllarında ABD'den en az 10 milyon ton kömür ithal edecek. Total Enerjis ve Sokar'ın Hazar'da gaz üretimi artacak, ayrıntılar bültenimizde. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi benzinde 1 Ekim 2026 itibariyle sona erecek. Hali hazırda litre başına 4 lira 43 kuruş olarak uygulanan özel tüketim vergisinin sistemin bitişiyle birlikte 14 lira 83 kuruş seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Dünyanın en büyük kömür tüketicisi Çin, 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den en az 10 milyon ton kömür ithal edecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 23-25 Eylül'deki ABD sırasında iki ülke her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli gümrük tarifeleri uygulanmasına yönelik tavsiyeler üzerinde uzlaştı. Beyaz Saray'ın açıkladığı ticaret mutabakatına göre Çin 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den her yıl en az 10 milyon ton kömür ithal etmeyi taahhüt etti. İki yılda toplam en az 20 milyon ton söz konusu. ABD yönetimi bunu ticaret gelirlerini yumuşatma yönünde somut bir adım olarak sunuyor. Çin yılda 4 milyar tonun üzerinde kömür tüketiyor. Çin'in toplam ithalatı ve tüketimi içinde küçük bir pay olan bu taahhüdün yerine getirilmesinin kolay olduğu kaydediliyor. Çin 2024'te ABD'den 12 milyon tondan fazla kömür ithal etmişti. 2025'teki tarife gerilimiyle alımlar neredeyse düştü. Total Enerjis ve Sokar'ın Hazar'da gaz üretimi artacak. Fransız sermayeli küresel enerji oyuncusu Total Enerjis de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar ve XRG Azerbaycan'daki Apşeron Doğalgaz Kondensat sahasının tam geliştirilmesi için nihai yatırım kararı aldı. Total Enerjis'in %35 hisseyle işletmecisi olduğu Hazar Denizi'nde Bakü'nün 100 km güneydoğusunda yer alan Apşeron sahasında Sokar %35, XRG ise %30 paya sahip. Üçünün sahip olduğu bu sahanın 140 m3 geri kazanılabilir rezerv içerdiği hesaplanıyor. Sahadaki yıllık 1,5 milyar metreküp ve günlük 12 bin varil kondensat kapasitesine sahip ilk geliştirme aşaması 2023 yılında üretime alındı. Apşeron sahasının tam olarak geliştirilmesiyle sahanın toplam üretimi yıllık 6 milyar metreküp ve günlük 47 bin varil kondensat seviyesine ulaşacak. Sahadaki yatırım sonrası yeni üretim planının 2029 yılında başlaması kararlaştırıldı. Total Enerjis, Sokar ve XRG ortaklığının Apşeron sahasını yapacağı üretim, Azerbaycan iç piyasasının yanı sıra Azerbaycan'ı Avrupa pazarına bağlayan mevcut gaz altyapısı üzerinden Türkiye'ye ihraç edilecek. Brent petrollük işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,96 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 99,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 11 itibariyle kapanışa göre %1,5 artarak 98,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rohan Petrol'ün Kasım vadeli varil fiyatı da 94 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın barış önerisini reddettiğine ilişkin haber akışının ardından bölgede yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması etkili oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
11: Enerjinin seyri.
14: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suç. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin, öyle olmuyor. Bu yine uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun, gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı gelirken AKOM saat verdi. Maya piyasası soruşturmasında yeni operasyonda 8 gözaltı daha var. Futbolda milli mesai devam ediyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Meteoroloji saat verdi. İstanbul'da yağış yeniden şiddetlenecek. İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı geldi. İstanbul Valiliği hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. AKOMS'a haftalık hava tahmini raporunu güncelleyerek İstanbul'da pazar günde dahil olmak üzere hafta boyu sağanak bekleniyor açıkladı. Bugün saat 18 içinde kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemli rica olunur ifadeleri kullanıldı. Sermaye piyasası soruşturmasındaki yeni operasyonda 8 gözaltı daha var. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden Destek Factoring AŞ ile Özata Denizcilik Yönetim Kurullarında görev yapan şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişiden ikisinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği öğrenildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Gündem oldukça yoğun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yansımaları ve terörsüz Türkiye sürecinde Irak'la varılan mutabakat ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyeti toplantıda masaya yatırılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de fon soruşturmasına ilişkin Bine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul soruşturmalar ve yaklaşan uluslararası zirvelerin hazırlıkları da Beştepe'deki gündem maddeleri arasında bulunuyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp Kurumu doktoru Turgut

0: futbolda milli mesai devam ediyor. Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grubun 2. haftasında bu akşam İtalya ile karşılaşacak. Bursa'da 100. yıl Atatürk Stadında oynanacak zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Belçika ile Fransa karşılaşacak. Ay Yıldızlı ekibimiz A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti. Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Başkent Paris organizasyonda mücadele eden sporcumuz paralel bar aletinde birinci oldu ve finale kaldı. Milli sporcu finalde elde etti 14.633 puanla altın madalya kazandı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.565 puanda, serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.448, çeyrek altın 10.685, tam altın 42.600, ata altını da 43.545 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo Programı yine haftanın ilk gününde başladı, sizlerle birlikteyiz. Editör masasında tabii ki güzeller güzel editörüm sevgili İknur ve teknik masada da yakışıklı kardeşim sevgili Akif'le beraber. Bugün burada sizlerle birlikteyiz. Canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dinleyiciler. Normalde bugün konuğumuz olacaktı sevgili Nil Karataş konuğumuz olacaktı. Fakat sabah sevgili Habil'le görüştük. Yani hem sevgili Nil Karataş'ın ufak bir minik bir rahatsızlığı hem de yani inanılmaz bir İstanbul trafiği. Dolayısıyla yayına da geç kalacağını öğrendik.

0: Erteleme kararı aldık birlikte. Ama yakın zamanda sevgili Nil Karataş'ı radyomuzda tekrar misafir edeceğiz hanımlar beyler. Sizler hoş geldiniz. Bugün gündemdeki başlıkları sizlere aktaracağız. 13.25'e kadar değerli dinleyiciler, 24 şehirde yayındayız. Radyo Sputnik Twitter hesabını mutlaka takip edin kıymetli dinleyiciler. Okanaslan.com bizzat beni takip edebilirsiniz Instagram'da değerli dinleyiciler. Ve WhatsApp numaramız sevgili Akif'te.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı kalabalık. Kalabalık dedim galiba. Neyse, tanıtımda öğreniriz dedi Kemal, olayı noktaladı. Ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin, kalabalık mı dedin, kabaralık mı dedin, hangisi dedin? Ama kalabalığı demediğin kesin.
3: Yayınlayacaksınız değil mi?
2: Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık, yani dosya kabarık anlamında. Biraz fark ettin değil mi Simge? Bir türlü çıkamıyoruz oradan.
4: İşi şaka bağlama. Çıkın
2: böyle. Hayır, ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. Arkadaşlar çünkü çok hızlı.
5: Güneş gidiyor, güneş.
2: Yakaladıkları anda, burada bile bak, yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. I'm trying to build a present.

0: Sevgili dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te güne yansıyan gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Sizlerle birlikte bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını, sanal dünyada siber devriye 100 kişi yakalandı diyoruz ve 473 şüpheli yakalanmış vaziyette. Aslında bu bugünün son dakika gelişmelerinden bir tanesi değerli dinleyiciler. Fon konusu var, fon haberi var, biliyorsunuz fon soruşturması. Şimdi biraz bir oraya gireceğiz. Oradaki açıklamalara şöyle bir bakacağız değerli dinleyiciler. Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbir uygulanması talep edildi. Bugün fon soruşturmasında yeni dalga operasyon ve gözaltı kararıyla aranan isimler hakkında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK kurul üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor değerli dinleyiciler. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizci'ye ilişkin fon soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Bu arada 106 kişi ve kurumun mal varlığına el konuldu mu konulmadı mı, bu tartışılıyordu. Bununla ilgili olarak az önce sizlere başlığı aktardım. Böyle bir haber çıktı fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik alınan tedbir kararının yeniden uygulamaya sokulduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, savcılık tarafından yapılan açıklamada adli makamlar tarafından alınan ilave bir tedbirin bulunmadığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başsavcılık fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına tedbir, fon tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlarca alınmış ilave yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 spon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbir uygulanması talep edilmişti. Değerli dinleyiciler, tedbirlerin ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketine yönelik tedbir uygulamalarının firmalarla ilgili sermaye piyasası kurulu. Şimdi SPK'dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması geldi. İsterseniz ona bir dönüp bakalım. Şimdi sermaye piyasası kurulu tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi değerli dinleyiciler. Açıklamada ayrıca dediğimiz gibi bazı maddeler var. İşte hangi sayılı hüküm, kurul bülteninde ilan, esas, bunlar orada belirtiliyor. Karmaşık, çok oralara girmeyeceğim tabii. Dolayısıyla 17 Eylül'de verilen tüm talimatların TEFAS tarafından iptal edildiği bildirildi şeklinde bir açıklama değerli dinleyiciler. Şimdi peki listeye baktığımız zaman listede, hani bu listede hangi isimler var diye şöyle bir baktığımız zaman, mesela pusula portföy ve fon yönetimi süreçlerinde adı geçen finans ve portföy yöneticisi Muhammed Yarız, soruşturmaya portföy yönetim şirketinde idari ve operasyonel görevlerde bulunmuş finans yetkilisi var, Serdar Turan. Sonra şöyle isimlere baktığımızda mesela Melis Sandal var. Mustafa Sandal'ın eşi soruşturma dosyasında tasfiye fonlarında yüksek miktarda para çıkışı yapmakla suçlanan isim. Melis Sandal'ın değerli dinleyiciler 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddiaları var. Burak Doğan'ın iddiaları bunlar, öyle söyleyelim. Mustafa Sandal'ın açıklaması oldu. Mustafa Sandal şöyle dedi: sevgili dostlar, benim alnım ak. Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. 32 yıldır tek gelirim Sizlerin de takdiriyle müziktir şeklinde bir açıklama oldu değerli dinleyiciler. İşte Borsa İstanbul'u büyük ölçekli pay hareketleriyle tanıtan bir sanayici var. Biliyorsunuz burada bilinen isimler var. Mesela Enver Geçgel, Borsa İstanbul'da işlem gören çeşitli şirketlerde yatırımları ve Geçgel ailesi bağlantısıyla tanınan iş insanı. 3.4 milyar dolarlık servetiyle de aynı zamanda Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan isimlerden bir tanesi değerli dinleyiciler. O da yine bu listedeki isimlerden bir tanesi kıymetli dinleyiciler. Şimdi gel gelelim tartışmaların odağında olan asıl isme, eski bakan değerli dinleyiciler. Görevden affını istedi Fatma Betül Sayan Kaya kıymetli dinleyiciler. Bir kere onu bir ondan bir bahsetmezsek olmaz. Yani o konudan bahsetmezsek herhalde olmaz değerli dinleyiciler. Şimdi görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Fatma Betül Sayan Kaya o gruplardan da çıkarıldı. WhatsApp gruplarından anladığımız kadarıyla değerli dinleyiciler. Sözcü Çelik açıklamada bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevinden af talebi kabul edildi. MYK ve MKYK üyemiz değil dedi. Akif bu arada beni uyarıyor. Ömer Çelik'in sesi galiba kardeşim. Tamam. Ömer Çelik'in sesi varmış. Açıklamasını kendisinden bir duyalım sonra devam edelim.
1: Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Yol haritamızı oluşturduk. Tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz.
0: Evet, bu arada sevgili editörüm İknur gönderdi bir son dakika veri. Girne açıklarında batan geminin 1000 metre uzağında yapılan çalışmalar sonucunda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti açıklarında 2 naaş daha bulunmuş. Değerli dinleyiciler, yakınlarına sabırlar dileyelim. Şimdi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya partideki tüm görevlerinden istifa etti. MKYK WhatsApp grubundan çıkarıldığına dair bir haber var. Olağanüstü kazanç ve zamanlama iddiası değerli dinleyiciler. Şöyle ki dosyaya ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre özellikle muhalefet icilerinin paylaştığı dökümlere bakıldığı zaman Fatma Betül Sayan Kaya'nın 8 Nisan 2026 tarihinde bir şirket hissesinden Özata Denizcilik bu arada bu değerli dinleyiciler 255 TL seviyesinde yaklaşık 250 bin adet hisse alarak 63.3 milyon TL yatırdığı öne sürülüyor. Bunlar dediğimiz gibi iddialar araştırılacak. Söz konusu hisselerin yaklaşık 4-5 ay sonra Eylül ayında hisse fiyatı 4.482 lira. Yani bir hisse 255 TL iken bir anda 4.482 TL'ye çıkmış. Çıktığında da satılarak 1 milyar 344 milyon TL nakde dönüştürüldüğü iddiası var. Yine diğer taraftan eşiyle ilgili olarak sadece kendisiyle sınırlı kalmış değil. Eşi İlyas Kaya'nın da aynı hisseyle yaklaşık 99.7 milyon TL'ye yatırıp kısa sürede 826 milyon TL'ye çektiği ileri sürülüyor. Toplam rakama baktığımızda 163 milyon TL'ye yatırılmış. Değerli dinleyiciler 2.17 milyar TL nakit çekildiği iddiası var. Soruşturmada ve kamuoyu tartışmalarında öne çıkan en kritik nokta tabii ki zamanlama. Fonların alım satıma kapatılması ve tasfiye sürecine girmesinden hemen önce bu çaplı yüksek satışların ve para çekimlerinin yapılmış olması önceden bir bilgi mi sızdırıldığı sorusunu gündeme getiriyor ve çekilen paraların bir kısmının yurt içi ve yurt dışı uzantılı farklı hesaplara peş peşe aktarıldığı iddiası da yine var hanımlar beyler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon skandalı ve borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gazeteci Toygun Atilla'nın duyurduğu bilgilere göre Fatma Betül Sayankaya, eşi İlyas Kaya ve çocuklarının tüm varlıklarına, mal varlıklarına kısıtlama getirilmesini, üzerlerine kayıtlı tapu, gemi ve uçak gibi taşınır mal varlıklarının tespit edilmesi, yapılacak herhangi bir mülk satışı, hisse devri veya banka hesap transferlerinin savcılık onayına bağlanması mahkemeden talep edildi şeklinde bir haber var değerli dinleyiciler. Şimdi iddiaların borsa çevreleri ve medyada büyümesi ve muhalefetin de parti tabanından tepki çekiyor tabii bu durum. Ve Fatma Betül Sayankaya 26 Eylül gecesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı Sosyal Politikalar Başkanlığı görevinden de tüm görevlerini istifa ettiğini ne yaptı değerli dinleyiciler duyurduğunu görüyoruz. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Piyasa bozucu işlemlere karışanların yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi Mehmet Şimşek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, değerli dinleyiciler, bu fon krizine ilişkin olarak verdiği mesajda bizden ve başkalarından manipülasyonla 4-5 ayda parasını 10 katına katlayan, ona katlayanlar hesabını verecek. Kimin bebesi, kimin oğlu olursa olsun ayrım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe el attı dedi değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklamada. Özgür Özel bu arada fon krizine ilişkin 15 maddelik bir tekliften bahsetti. Meclis açılır açılmaz gündeme gelip hemen kanunlaştırılabilir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı partisinin fon krizine ilişkin 15 maddelik kanun teklifini meclise sunduğunu açıkladı. Özdağ'lı ve 11 ekonomistin çalışmalarıyla hazırlanmış, yatırımcıların korunması amacıyla bazı yatırım fonlarının adil tasfiyesi hakkında değerli dinleyiciler kanun teklifi ve bütün partilerin incelemesine açılan teklifin meclisin yeni yasama yılında başlayacağı 1 Ekim günü ele alınıp ilk yasalaşan düzenleme olmasını talep edeceklerini söylüyor. Çözüm için Amerika'daki tarihin en büyük dolandırıcılıklarından olan skandala değerli dinleyiciler Türkiye'ye uyarlanması öngörülüyor. Sistemin kapalı ve açık dönemleri geriye dönük incelenip kimin fona ne kadar para koyduğu ve kimin ne kadar kazanç sağladığı tespit edilecek. Erken davranıp kapalı dönemde astronomik karlar elde edenlerin bu haksız kazançları tahsil edilerek oluşturulacak havuza, fona aktarılacak ve tahsil edilen bu fahiş karlar yeni bir Ponzi yani saadet zinciri sistemine dönüşen bu yapıda parasını kaybeden mağdurlara değerli dinleyiciler adil biçimde bölüştürülecek. Yani yeni partinin sunmayı düşündüğü teklifin içerisinde 15 maddelik teklifin içerisinde bunlar var özetle. Ve bu model sayesinde de hem dolandırılan yatırımcıların mağduriyeti minimize edilecek hem de piyasaya haksız kazancın kimsenin yanına kar kalmayacağı mesajı benzer felaketlerin önüne geçilecek. Ya şey geliyor aklımıza tabii. Türkiye'de bakanlık yapan ismin şirketinin kendi bakanlığına kendi kurduğu şirketten temizlik ürünleri aldığını gördük. Değerli dinleyiciler, devletin en hassas, toplumun en kırılgan kesimlerini emanet ettiğimiz bir koltukta oturmuş bir isimden bahsediyoruz. Tabii bunlar araştırılacak, gerçekler ortaya çıkarılacaktır. Eğer burada suçu olan insanlar ispatlanmış bir şekilde bu insanların şayet suçları varsa, yapmış oldukları yanlışlar varsa elbette ki bu ortaya çıkardıkları zarar onlardan ne yapmalı? Aynı zamanda da bunun cezası, bu suçun cezası neyse çekilmeli. Bugün kayıt dışı para trafiği, denetimsiz fon iddiaları ve yargı dosyalarının anılması meselenin hukuki boyutuna aşan temel bir güven krizine aslına bakarsanız ne yapıyor, bizi getiriyor. Şimdi bakın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, değerli dinleyiciler, nedir? Yoksullukla mücadeleyi, yetimin, engellinin, işte sosyal yardıma muhtaç milyonlarca insanın hakkını gözeten ve kamu vicdanını doğrudan temsil eden bir makam. Düşünebiliyorsunuz, böyle bir makamdan bahsediyoruz. Böylesi bir görevi yürütmüş olan bir siyasi figürün şeffaflıktan uzak finansal mekanizmaların, denetimsiz ilişkilerin ve adli soruşturmaların merkezinde yer alması, kamusal ahlak ve bireysel sorumluluk arasındaki makasın aslına bakarsanız ne kadar açıldığını bizlere gösteriyor. Bakanlık yapmış bir ismin meşruiyet zemini sadece kanun önünde aklanmasıyla değil, kamu vicdanında da en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak bir şeffaflığı ortaya koyabilmesiyle ne olacak? Korunacak değerli dinleyiciler. Yani böyle bir kurumdan bahsediyoruz, böyle bir kamu kurumundan bahsediyoruz, böyle bir görevden bahsediyoruz ki dediğimiz gibi orada işte sıkıntı çeken insanların sıkıntılarını gidermek, onların mağduriyetlerini gidermek, onların hayatlarına dokunmak, bu tarz işleri yapmakla ilgili olarak değerli dinleyiciler çalışmalar var, biliyorsun. Haliyle bu araştırmalar şu anda gördüğümüz kadarıyla, yani iktidar tarafından, AK Parti tarafından yapılan açıklamaları da görüyorsunuz. İşte parti sözcüsünün, işte başkan vekillerinin yapmış olduğu açıklamaları görüyorsunuz. Bugün özellikle iktidara yakın olan yazan isimlerin kalemlerinden dökülen cümleleri görüyorsunuz değerli dinleyiciler. Umarım gerçekten üzerine bir şeylerin gidilir ve her şeyi bir yana bırakalım, eleştiriyi de bir kenara bırakarak, umarım bu tarz şeyleri yaşatanlar, o sorumlulukları ne olur değerli dinleyiciler, sorumlular kimse tespit edilip her şey ortaya çıkarır, ondan sonra da gerekli cezalar, alınması gereken cezalar alınır. Sıradan insanların her kuruşunun denetlendiği bir ekonomik düzende eski bakanların böyle devasa gayri resmi paralarla anılması değerli dinleyiciler, ayrıcalıklı dokunulmazlık algısını ne yapıyor? Maalesef baktığımız zaman besliyor. Ad terazisinin inandırıcılığı, soruşturmanın siyasi kalkanlara çarpmadan dosyanın uzandığı yere kadar aslına bakarsanız gitmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da baktığımız zaman az önce Sayın Elitaş'ın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarını gördük. Ne dedi? Kimin bebesi, kimin oğlu olursa olsun ayrım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe el attı açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler, bu olaylar gündeme geldiğinden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili olarak hassas davrandığını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini ve sorumluların kim olursa olsun her şeyin ortaya çıkarılması ve o sorumluların cezalandırılması, neyse cezasının verilmesi şeklinde. Aynı zamanda burada mağdur olan yatırımcıların da mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bir takım söylemleri olduğunu duyuyoruz değerli dinleyiciler. Öyle söyleyelim, öyle aktarmış olalım sizlere, ama işte dönen rakamları görüyorsunuz. Bir tarafta insanlar geçinmeye çalışıyorlar, bir tarafta insanlar hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar, zorlukla mücadele ediyorlar değerli dinleyiciler, zorlukla bu hayatı yaşamaya çalışıyorlar, ülkemizde böyle biliyorsunuz, ama diğer tarafta da böyle rakamlar ne oluyor, yaşanıyor, görüyoruz. Şimdi Abdülkadir Selvi bugün bir yazı kaleme aldı. Az önce söyledim ya, hani iktidara yakın kalemlerden, gazetecilerden dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'dayken yaptığı değerlendirmeyi köşesine taşıdı Selvi ve yazısına baktığımız zaman şu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunun bilinmesini isterim, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır ifadeleri değerli dinleyiciler. Selvi ne demiş? Krizin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu dirayetli duruşla kriz yönetimi başladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika'dan şunun bilinmesini isterim, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır açıklaması. Türkiye'ye döndüğünde ayağının tozuyla bir toplantı yaptı. Yarınsa Ankara'da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında daha kapsamlı bir toplantı yapılacak. Böylece fon krizinin metastaz yaparak diğer yerlere sıçramasına engel olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temliği de Erdoğan çok net ve kararlı bir duruş ortaya koydu. Gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi. Erdoğan bu duruşunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını jet hızıyla kabul ederek pekiştirdi şeklinde değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama. Daha doğrusu Abdülkadir Selvi'nin kendi köşesine taşıdığı haber. Bu arada bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Kabinenin gündeminde de fon krizi soruşturması var. Son durum ve atılacak adımlar burada. Terörsüz Türkiye süreci, yine örgütün fesi ve silah bırakma süreci de masada olacak değerli dinleyiciler. Saat 16'da başlaması bekleniyor. İç ve dış gelişmeler burada masada olacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz açıklamalar yapacak. Kabinenin öncelikli gündemlerinden biri bu, bugün de bahsettiğimiz ve gündemde olan vay arkadaş dediğimiz başlık fon soruşturması. Soruşturma kapsamında gelinen yasal süreç ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerli dinleyiciler toplantıda değerlendirilecek. Bunu söyleyelim. Terörsüz Türkiye yine masada olacak. Birleşmiş Milletler Zirvesi ve İran-Amerika gerilimi yine masada olacak olan konulardan bir tanesi. Kabinede aynı zamanda 1 Ekim'de yeni yasama yılı başlıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi burada istişare edilecek. Yeni dönemde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler yine ele alınacak. Hanımlar, beyler, bunu da aktarmış olalım sizlere. Az önce sevgili İlknur'un bana bildirdiği haberi bir kez daha sizlerle paylaşalım değerli dinleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Girne açıklarında batan geminin yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi geliyor. Geldi daha doğrusu değerli dinleyiciler. Sevgili Akif, bir soluklanan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında Numan Kurtulmuş'un açıklaması vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, yeni yasa, yeni anayasa ve erken seçim gündemine ilişkin de açıklamaları vardı. Neler söyledi? Dinleyiciler, haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye ile ilgili olarak terör meselesi en kısa süre içerisinde geride kalacaktır açıklamasında bulundu. Ayrıca şu anda seçimlerin yenilenmesine yönelik hazırlık olmadığını değerli dinleyiciler aktardı. Gündemdeki fon soruşturması ile ilgili olarak, bu fevkalade hassas bir konu, çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralardan kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar. Bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa bunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır şeklinde bir açıklama. Bir fonda çok sayıda insanın gelecek hayalleri birikiyor. Siz o gelecek hayallerine el koyuyorsunuz. Bu fedilemez ve fevkalade ciddi bir meseledir açıklamasında bulundu. Bu tür meseleler kendi konusunun dışında etkileri sahip olmaması lazım. Bunun için de ilgili bakanlık tedbirlerini zamanında vaktinde aldı. Bu tedbirleri değerli dinleyiciler belki daha da artırarak Türkiye'de ekonomik güvenlik konusunda en ufak bir tartışmanın gündeme gelmeyeceği bir sürecin yönetilmesi gerekiyor açıklaması. Kimsenin mağdur edilmeyeceği tedbirler oluşturulması gerektiğinden yine değerli dinleyiciler bahsetti. Ha, bu arada milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda meclis başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif yoktur. Mahkemelerden dosyalar geldiği zaman bildiğiniz gibi şu anda 1096 dokunulmazlık dosyası meclisteki karma komisyonda bulunuyor açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu açıklama değerli dinleyiciler. Türkiye'nin sivil, çağdaş, kapsayıcı, kuşatıcı, demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu elzemdir. Türkiye demokrasisinin kusursuz işleyebilmesi için önemli adımlardan bir tanesidir şeklinde açıklaması değerli dinleyiciler. Erken seçimle ilgili olarak hazırlık yok. Ayrıca seçimin yenilenmesi meselesi siyasi iklim meselesidir. Şu anda Türkiye'nin gündeminde etkin olan, hakim olan siyasi gündem seçimin yenilenmesi değildir dedi. Özür dilerim. Değerli dinleyiciler, Numan Kurtulmuş yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin büyük oranda oturduğu kanaatindeyim. Halk tarafında da kabul gördüğü kanaatindeyim açıklaması değerli dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Dünyanın en uzun çalışan, en ciddi çalışan, en kesintisiz çalışan parlamentolarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama verimlilik açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl diye sorarsanız o konuda aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değerli dinleyiciler yapmış olduğu Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu açıklama, son dönemdeki gire ilişkin değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama. Haber programa girerken aktarmıştık, daha doğrusu İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekipleri tarafından 25 kentte düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 25 ilde düzenlenen operasyon, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi dedi İçişleri Bakanlığı. Operasyonlar kapsamında da 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 286'sı tutuklandı. 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış. Özür dilerim.

0: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı'nın bu haberi gelince aklıma benim bizzat yaşadığım olay. Şimdi ben yayından daha önce bahsettim. Yakın zamanda ben bir maalesef bir aracım hasar aldı. Park halindeyken aracıma geldiler, böyle bir dokundular. Şubat ayından beri uğraşıyorum. Bakın çok enteresan bir şey anlatacağım. Gerçekten çok enteresan. Komik bir ülkeyiz biz. Şimdi eğer aracınız hasar aldıysa ve haklıysanız, yani duran aracınıza bir başka araç vurduysa ve bununla ilgili olarak da bir tutanak tuttuysanız, tutanakta da bu olayı gerçekleştiren kişi suçu kabul ettiyse, hatasını kabul ettiyse daha doğrusu, evet ben hatalıyım, senin aracın duruyordu, ben geldim senin aracına vurdum ve hasar oluştu, neyse cezası, ben buna razıyım diyor, yani imzayı atıyor, işlemler başlıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Geçen hafta da bahsetmiştim bundan değerli dinleyiciler, ama bir iki gün evvel enteresan bir şey yaşandı da o yüzden bir daha anlatıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Hasardan dolayı aracınız değer kaybı yaşadığı için bu değer kaybını talep ediyorsunuz. Diyorsunuz ki benim aracım değer kaybetti ve ben bunu talep ediyorum diyorsunuz. Ben de gayet normal bir şekilde aracımla ilgilenen yetkili servis, bak o servisin ismini hala vermiyorum. O markayı hala vermiyorum. O servisin de ismini hala söylemiyorum. Ama şöyle enteresan bir şey oldu. Ben servise dedim ki bana dosyamı gönderin. Hasar dosyamı gönderin ki ben hasar bedelini talep edeyim. Bana ne dediler biliyor musunuz? WhatsApp üzerinden hala duruyor. Orhan Bey, sizin aracınızın hasar alan yeri plastik, geri ödeme talep edemezsiniz dediler. Kestirip atmışlar. Bu cevabı bana gönderen şirketin avukatı 3 kere aradı beni. Okan Bey, hasar dosyanıza, değer kaybınıza biz bakalım diye. Ben de dayanamadım, aradım Akif İknur. Dedim ki nasıl oluyor Okan Bey dediler, yani plastik parça olunca, bu arada mevzuatta böyle bir şey var mı bilmiyorum. Plastik parça olunca işte siz değer kaybı talep edemezsiniz dedi bana. İyi de dedim, 3 tür avukatı. Yani bana bu değer başvurusunu, değer kaybı başvurusunu yapamam diyorsunuz. Avukatınız benim dosyamla ilgilenmek istiyor. Bir, avukatınız da benim dosyamın ne işi var? İki, yani ben hasar almışım, aracım tutanak tutulmuş, benim tutanak bilgilerim, hasar bilgilerim, telefon numaram, ruhsat bilgilerim, şunlar bunlar, herhangi bir avukatta ne arıyor? Sizin avukatınız olsa dahi ne arıyor? Benim kişisel verilerimi niye oraya buraya saçıyorsunuz, dağıtıyorsunuz? Sonra bunlara dedim ki bakın, yakın zamanda operasyon oldu. Adalet Bakanı açıklama yaptı. Şebeke kurmuşlar. İnşallah bu şebekeye dahil değilsinizdir dedim kendilerine. Çünkü böyle böyle bir durum var. Yani Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamayı ben birebir yaşadım. Hasar için götürdüğüm yetkili servisin avukatı beni arıyor. Hasar bedelinize biz bakalım diyorlar. Dolayısıyla buradan yetkililere seslenelim. Buradan bu firmalara seslenelim. Bu yetkili servislere ve o firmaya, aracı üreten firmaya da seslenelim. Bunlara dikkat etsinler. Hanımlar beyler, Van'a gidelim. Van'da bir ortaokul öğrencisi, kız öğrenci, boş pompalı tüfekle okula gelirken görülüyor. Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale ediliyor. Bölgeye polis ekipleri geliyor. Silaha el koyuyorlar. Öğrenci ifadesine başvurulmak üzere de polis merkezine götürülüyor. Değerli dinleyiciler, ya bu bireysel silahlanma, bu evlerde silahların tutulması falan, bunlara herhalde ciddi bir eğilmek lazım anladığımız kadarıyla. Çünkü tedirginiz. Vallahi tedirginiz. Yani tamam, benim hani kızım hani okulda değil artık, çalışıyor iş dünyasında, ama arkadaşlarımın çocukları okula gidiyorlar. İstanbul'da her yani orada burada herkesin çoluğu çocuğu okula gidiyor. İnsanlar, anneler, babalar, tabii ebeveynler ister istemez endişe ediyorlar. Çocukları okula gittiği zaman Allah korusun bizim okulumuzda böyle bir şey yaşanır mı, yaşanmaz mı şeklinde. Değerli dinleyiciler, yetkililerin bu konuda da bazı çalışmaları yapması anladığımız kadarıyla gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer evinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler ve FETÖ bağlantısı iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Adli Tıp Kurumu çalışanlarının da bulunduğu isimler hakkında operasyon yapılmıştı ve Turgay Tamer de bu kapsamda gözaltına alınmıştı. Ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adli kontrol ve savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra yakınları veya işte emniyet güçleri tarafından evinde hareketsiz halde bulunuyor. Yapılan ilk incelemede de hayatını kaybettiği belirleniyor. 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında duruşmasına kısa bir süre kala ceza aniden fenalaşıyor, hayatını kaybediyor. Ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanıyor. Fakat ailesi ve avukatları zehirlenme şüphesine dikkat çekiyorlar. Yıllar sonra yeniden açılıyor soruşturma. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin, numunelerin ve otopsi raporlarının örgüt mensubu çalışanların tarafından karartıldığı ya da manipüle edildiği iddiaları, hatta Fethi Kabir olayı gerçekleşti. Ve Turgay Tamer o dönem kurum bünyesinde görev yapan ve numune evrak akışını tanıklık edebilecek profildeki isimler arasında yer alıyordu. Ama gel gör ki gözaltı kararı geldi, gözaltına alındı, daha sonrasında da serbest kaldı ama kısa süre sonrasında da evinde özür dilerim hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de tekrar yeni yasama yılına başlayacak, çalışmalarına başlayacak. Meclisin Ekim ayı gündemine baktığımız zaman değerli dinleyiciler, fon kriziyle ilgili araştırma önergelerinin yanı sıra dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara kullanımının sınırlandırılması, yine tartışmalara neden olan 13. yargı paketine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Kamuoyunu sarsan bu borsa flasyonları gündemde ilk sırada olacak. Muhalefet partileri fon kriziyle ilgili meclis araştırma komisyonu kurulması için önergeler hazırlıyor. Özgür Özel'in az önce aktarmıştım sizlere 15 maddelik bir teklifi değerli dinleyiciler, daha doğrusu yeni partinin, öyle söyleyelim. Ve genel yatırım araçlarını kapsayan bir araştırma mekanizması kurulması planlanıyor. Tabii bu noktada yani bu teklifler gelecek de bu teklifler kabul edilecek mi? O da ayrı bir konu. Genelde reddedildiğini görüyoruz. Genel kurulda görüşülecek ilk düzenlemelerden bir tanesi Kızılay'a ilişkin 9 maddelik teklif. Düzenleme ile afet ve savaş çatışma bölgesinde görev yapan Kızılay personelinin nakdi tazminat ödenmesi, belirli ekipmanlara gümrük muafiyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım verilerini Kızılay'la paylaşabilmesi ve Kızılay'ın değerli dinleyiciler esir değişimleriyle arabuluculuk yapabilme ve hukuki zemin oluşturulması öngörülüyor. Bir de 13. yargı paketi konusu var. Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubunun hazırlıklarını sürdürdüğü bu paketin Ekim ayında meclise sunulması planlanıyor. Peki ne var? Boşanma sürecinin hızlandırılması, önce boşanma kararının verilmesi, velayet, mal paylaşımı ve nafakanın ayrı davalarda karara bağlanması modeli planlanıyor. Süresiz nafaka uygulamasına kademeli süre sınırı getirilmesi yine tartışılan konulardan bir tanesi. Sosyal medya kimlik doğrulaması, sahte ve bot hesapların engellenmesi, sosyal medyada işlenen suçlarda faillerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla e-devlet veya kimlik doğrulama şartı diğerlerince eder, bu adımlar var. Kamusal alanlarda sigara ve tütün kullanımı, okul ve hastane çevrelerinde tütün kullanımının yasaklanması, park ve bahçelerde görünürlüğün azaltılması, satış noktalarında ürünlerin kasa arkasından tamamen kaldırılması ve elektronik yaş doğrulaması gibi kısıtlamaları içeren sağlık düzenlemesi teklifi var. Aynı zamanda kısa dönemli konut kiralama, Airbnb ve benzeri ve dijital konaklama platformlarına ilişkin denetim ve vergi kurallarını sıkılaştıran düzenlemede yine değerli dinleyiciler komisyonlarda görüşülecek olan durumlardan bir tanesi baktığımız zaman. Fenerbahçe'nin dün şeyleri vardı. Neydi o? Disiplin şeyi miydi? Neydi? Bir şeydi. Tam gelmedi aklıma. Borcu Fenerbahçe 27 milyar 821 milyon TL borcu varmış Fenerbahçe'nin değerli dinleyiciler. Bunu da böyle geçmiş olalım. Hazır spor demişken, milli futbol takımımız ilk maçta biliyorsunuz Fransa'ya yenildi. 1-0 Mbappe'nin golüyle. Bu akşam da İtalya ile oynayacak milli futbol takımımız. Başarılar dileyelim. En azından inşallah bu akşam İtalya karşılaşmasını, İtalya maçını alırız değerli dinleyiciler. Milletler Ligi biliyorsunuz. Orada mücadele ediyor A Milli Futbol Takımı ve bu akşam da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İnşallah bu karşılaşmayı alırız. Dün akşama gidelim. Dün akşam İsrail ile İrlanda maç yapıyorlar. Orada neler yaşandı söyleyeyim. İsrail marşı okunduğu sırada İrlandalı futbolcular başlarını öne eğdiler, tepki gösterdiler. Maç öncesinde İrlanda'nın İsrail kaptanının elini sıkmadı değerli dinleyiciler. İrlandalı oyuncular karşılaşma öncesi toplu fotoğraf çekimine katılmadılar. İsrailli futbolcularla aynı karede yer almadılar. İrlanda Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla sahaya çıktı. Helal olsun. Yine Jack Moylan İsrail'e attığı golün ardından da siyah kol bandını öptü. Golünü Gazze'deki hayatını kaybedenlere adadığını gösterdi. Yine helal olsun. Karşılaşmada İrlanda'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi hanımlar beyler. Akif ne yapalım? Saat başına istersen yavaş yavaş yürüyelim mi böyle? Saat başına değerli dinleyiciler ufak ufak bir yürüyelim. Sonrasında aynen. Sonrasında yeni saatte yine gündemdeki başlıkları sizlere aktarmaya devam ederiz değerli dinleyiciler. Bu arada WhatsApp üzerinden mesajlarınızı göndermek isterseniz de WhatsApp numaramız sevgili Akif'te olacak değerli dinleyiciler. Akif WhatsApp numaramızı hatırlatacak. Ondan sonra da yine böyle bir şarkı, sonrasında bir saat başına gideceğiz, tekrar beraberiz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saatinde
1: yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına. Elektrik ve doğalgaz. Zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Akşamları soğuk oluyor değil mi Kemal?
2: Soğuk soğuk.
1: Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm. Kemal diyor ki, ben dedim ki acaba kombiyi yaksak mı, ne yapsak? İrem, sizde nedir durum? Soğuk mu?
2: Çok soğuk. Çok,
1: çok soğuk. Bir de sen nesin? Köşesin. Köşede kalıyorsun. Yanında bir daire de yok. Söyleyelim, yapsınlar yanına bir tane de daire eklesinler. Bina yapsınlar, bir şey yapsınlar.
3: Geçen mayonez olsun mu?
1: Söyleyin, nereye söylememiz gerekiyor? Hangi belediye senin? Kadıköy, tamam.
4: Alo, merhabalar, Okan Aslan'la Gün Ortası'ndan arıyoruz. Bizim editörümüz üşüyormuş da köşedeymiş evi. Nasıl yapsak ona bir kentsel dönüşüm? Komple yıkmak gerekiyor. Yıkalım, tamam.
1: Ne dersin?
2: Olamaz, kesinlikle olamaz.
1: Üşü o zaman, vallahi ya.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Bunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında iki naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında sonrasında yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybının 17'ye yükseldiğini değerli dinleyiciler bir kez daha aktarmış olalım. 11 kişinin aranmasına devam ediliyor hanımlar beyler. Açıklamada naaşların kimliklerinin belirlenmesi, gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi ve batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. İfadelerine yer verildiğini görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, biz bir kez daha hayatını kaybedenlere nur içinde yatsınlar diyelim. Yakınlarına da sabırlar dileyelim. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleşiyor ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. İlki bu toplantıların ilki 24 Ağustos'ta gerçekleşmişti ve ilk toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin takibine ilişkin mekanizma oluşturulmuştu. Bu kapsamda 4 ayrı kurul oluşturuldu. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu bugünkü toplantıda bu başlıklardaki çalışmaların geldiği aşamanın değerlendirilmesi, değerli dinleyiciler, masada olan konularda onu da aktarmış olalım sizlere. Kapalı Çarşı, Kapalı Çarşı'da enteresan bir olay yaşanıyor. Kapalı Çarşı'da 8 yıldır bir döviz şirketinde çalışan Emre Ç, patronun iş yerinde olmadığı bir günde kasadaki 30 milyon TL'yi alıyor ve yurt dışına kaçıyor. Bir yıl önce yaşanmış bu olay. Tarık E dükkanda bulunmadığı bir sırada, dükkanın sahibi tabii Tarık E, olmadığı bir anda 8 yıllık çalışanı kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarıyla harekete geçiyor. Mesai bitiminde yakın diğer çalışma arkadaşlarını dükkandan gönderiyor ve vezne ve kasada bulunan 699.366 dolar, 4.758 TL ve 806 euroyu alıyor, çantaya dolduruyor. Soygunun anlaşılmaması için de mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir çantaya koyuyor ve çelik kasanın içine yerleştiriyor. Değerli dinleyiciler, kasayı da kilitliyor, dükkandan ayrılıyor. Ne yapıyor? Eve gidiyor. Sonra eve gittiğinde de eşine, bak olayı tabii söylemiyor, şirket beni acilen Çin'e gönderiyor, hemen valizimi hazırla diyor ve aynı gece saat 00:42'de İstanbul'dan Çin'e uçuyor. Şüphelinin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir kısmıyla da farklı kuyumculardan altın satın aldığı da yine güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiş. Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan çalışanların Emre C'ye ulaşamadığını, bu olayı gerçekleştiren kişiye ulaşamadığını öğreniyor. Durumdan şüpheleniyor. Yedek anahtarla kasayı açıyor ve kasanın içindeki paranın yerinde mutfak gereçlerinin olduğunu görüyor. Kamera kayıtları incelendiğinde de bu milyonluk vurgun ne oluyor ortaya çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından da şöyle bir ağ çıkıyor. Yurt dışına çıkan Emre, bu kişi Emre Ç isimli bu kişi, çaldığı paraların bir kısmını akrabasına teslim ediyor. Parayı taşımak korkan bu akrabası da parayı arkadaşı başka bir arkadaşına veriyor. Şüphelilerin polise yakalanmamak için sahte Instagram hesaplarıyla bir mobil oyun üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkıyor. İş baya baya şebekeye dönmüş yani. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonla bu Berkay T yakalanıyor ve aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçiriliyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan, olayı gerçekleştiren Emre Ç soygundan kısa bir süre sonra da yakalanıyor, gözaltına alınıyor. İfadesinde de ben şirketin gizli ortağıyım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım diyor ve suçlamaları reddediyor. Şüpheliler hakkında değerli dinleyiciler iddianame hazırlanıyor ve Emre
1: Burak O, Furkan O.

A, Berkay T ve Okan C'nin hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanması için suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Kamu görevinden de yoksun bırakılmasının bırakılmaları talebiyle de dava açılmış hanımlar beyler. Film gibi ya gerçekten baktığınız zaman. Devam edelim. Şimdi taşınmaz satışlarında yeni bir döneme başlanacaktı. Bu dönem normalde 1 Ekim tarihiydi ama bu 1 Ekim tarihi ertelendi. Hangi tarih oldu? 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sistemini zorunlu uygulama tarihi ertelendi. Burada tabii kayıt dışılığında ne olacak önüne geçiliyor değerli dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Ertelendi bu. 1 Ekim 2026 idi normalde ama 1 Aralık 2026 olarak yeniden güncellendi. Şöyle ki gayrimenkul satışlarında nakit taşıma riskini, sahte para tehlikesini, satış bedelinin ödenmemesi kaynaklı dolandırıcılığı önlemek amacıyla değerli dinleyiciler getirilmesi planlanıyor. Bu güvenli ödeme sistemi normalde bu araç satışlarında var. Diyelim ki aracınızı satacaksınız. Yani aracınızı ilanını verdiniz, müşteri çıktı, birlikte gidiyorsunuz notere. Ondan sonra noterde işlemleri veriyorsunuz, satları, kimlikleri falan veriyorsunuz. Paralar bankada hazır olacak tabii. Ondan sonra noter işlemleri yapmaya başlıyor. Sonra işte orada bir güvenli ödeme sistemi devreye giriyor. Satıcı bankaya giriyor. Bankadan bir kod alıyor. Onu alıcıya gönderiyor. Alıcı o kod numarasıyla, o referans numarasıyla neyse parayı ödüyor. Oraya gerekli şeyleri yazıyor falan filan. En sonunda satış gerçekleştiği anda noter düğmeye enter'a bastığı anda para satıcının hesabına geçiyor. Araçta ne oluyor? Alıcı kişinin adına kaydedilmiş oluyor. Çok güzel bir uygulama. Yani gerçekten güzel bir uygulama. Herhangi bir risk yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Para sahte midir, değil midir? Eksik midir, değil midir? Parayı getirir mi, getirmez mi? Hesabıma yatırır mı, yatırma falan filan. Böyle şeylere gerek yok. Tak diye sadece orada bir miktar bir kesinti oluyor alıcının hesabına geçerken bu yapılan işlem bedeli nedeniyle değerli dinleyiciler. Bankacılık entegrasyonlarının tapu müdürlükleri arasındaki teknolojik altyapı senkronizasyonunun ve gayrimenkul sektöründeki paydaşların emlak danışmanları, alıcı ve satıcılar yeni sisteme uyum süreçlerinin tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmuş. Bu nedenle de işte bu az önce araç satışlarında bahsetmiş olduğum güvenli ödeme sistemi gayrimenkul satışlarında da gerçekleştirilecek. Tarih 1 Ekim'de 1 Aralık'a ertelendi. Sistem hayata geçtiğinde alıcı parayı aracı kuruluş veya bankadaki bloke emanet hesaba yatıracak. Tapu devir işlemi memur huzurunda imzalanıp onaylandığı anda para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece tapu devri ve nakit ödeme eş zamanlı güvence altına alınmış olacak. Zorunlu hale geleceğe yeni yürümlülük tarihi değerli dinleyiciler dediğimiz gibi 1 Aralık olarak belirlenmiş vaziyette. Bunu da sizlere aktarmış olalım hanımlar beyler. Bilmiyorum bu uygulamaya siz nasıl bakarsınız? Bence güzel bir şey yani. Yani her arabanızı satacaksınız veya araba alacaksınız diyelim. Siz bir araba almak istiyorsunuz diyelim. Yani yanınızda parayla gitmek değil mi biraz şey? Gerçi hesaba gönderiliyor. Hala o eski sistem olan, eski sistemi düşünenler falan var. Ama böyle son derece önemli yani bu güvenli ödeme sistemi hem alıcı tarafını hem de satıcı tarafını işin gerçeği ne yapıyor? Kafasındaki soru işaretlerini kaldırıyor kıymetli dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, şimdi komedyen Deniz Göktaş Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın ve yayın yoluyla halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından biliyorsunuz tutukluydu. Mahkumiyet ve tahliyesi talep edildi. Son dakika olarak sizlere aktaralım. Bugün hakim karşısında biliyorsunuz Deniz Göktaş, bilmiyorum ne karar çıkacak. İlerleyen dakikalarda tahliye kararı gelir mi gelmez mi, bunu bekleyeceğiz ve göreceğiz. Değerli dinleyiciler, ama bugün hakim karşısında olduğunu bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Türkiye'nin rakibi İtalya, mücadele bugün saat 21.45'te başlayacak. Avrupa'da biliyorsunuz UEFA Uluslar Ligi birinci grupta ikinci maçında olacak. Bugün Bursa'da oynanacak karşılaşma, Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada 100. yıl Atatürk Stadında saat 21.45'te başlayacak değerli dinleyiciler. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye. Onu da söyleyelim, şayet bugün galip gelirse ilk galibiyeti olacak. İtalya karşısında 5 beraberlik 11 yenilgi yaşadı. Kalesine 29 gol 10 gol atabildi amirli futbol takımımız. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan değerli dinleyiciler, Michael Oliver yönetecek karşılaşmayı. Onu da söyleyelim. ATV'den yayınlanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. Bu arada Orkun'un forma giymesi bekleniyor. İlk maçta biliyorsunuz Uğurcan Çakır kırmızı kart görmüştü. Kalede Altay Bayındır muhtemelen olacak. Muhtemel 11 bu. Zeki Çelik, Merih Demiral ya da Samet Akaydın, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper ve Can Uzun 11 ile çıkması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, iki ülke amirli futbol takımları son kez 2 yıl önce Bologna'da özel bir maçta karşı karşıya geldi ve golsüz berabere bitti bu maç. Türkiye ile İtalya UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçını da 5 Ekim'de değerli dinleyiciler oynayacak Bologna ile. Onu da söyleyelim. En ağır yenilgimizi 1964'te almışız İtalya'ya karşı. 6-0 yenilmişiz ya. Tövbe estağfurullah. Allah nazardan kulağını çekti, tahtaya vurdu. Bu akşam inşallah alırız Bursa'da, ne bileyim. Şeye de iyi başladık, Kocaeli'de Fransa maçına da iyi başlamıştık. Güzel, çok güzel pozisyonlar harcadık ya. İnsanın içi gidiyor ya. O kafa vuruşları falan, o girmeyen pozisyonlar falan. İnşallah bugün top da bizi sever, bizden yana olur, şans da bizden yana olur. Bizim Montella İtalyan değil miydi? İtalyan değil mi? Ha, İtalyan. Hani voleybolda filenin sultanları İtalya'yı devirdi ya, başındaki İtalyan. Ondan sonra burada da futbolda da neden yaşanmasın sevgili dinleyiciler. Valla biz elimizden gelen desteği veriyoruz taraftar olarak, ülke olarak. Gerisi futbolcularda, onlar da şüphesiz çıkıyorlar, oynuyorlar. Değerli dinleyiciler, eleştiriliyorlar falan ama ne yapsınlar yani, oynuyorlar, neticede top oynuyorlar. İnsan takımların başarılı olduğu dönem var, başarısız oldu. Barcelona mesela bakıyorsun şu anda, öyle böyle bir futbol oynamıyorlar yani. Yakın zamanda da Galatasaray'la oynayacaklar. İstanbul'da oynanacak maç. Bana'yla. Kemal bir oynuyorlar. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Yani öyle böyle oynamıyorlar ya. Adamlar 7 atıyorlar, 6 atıyorlar, 5 atıyorlar falan. Bir de teknik direktörleri açıklama yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 10 gol atmak istiyoruz diye. Tövbe estağfurullah ya. Tam da bizimle oynayacaklar. Sinirimiz bozuyor ya. Sinir uçlarımızla oynuyor. İnşallah Avrupa'da da Fenerbahçe, Galatasaray falan yüzümüz gülsün. Takımlarımızdan Beşiktaş yüzümüz gülsün. Amirli takımımıza da başarılar diliyoruz hanımlar beyler. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak karşılaşmada. İstanbul'da toprak kayması, apartmanda bulunan 25 kişi tahliye edildi. Akşam saatlerinde yağış başladı biliyorsunuz. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Ne yağmurdu o ya. Ne rüzgardı. Bir de bizim olduğumuz yer Şile tabii. Orada bizim evin de olduğu yer baya bir esiyor böyle. Sesti, şuydu buydu, acayip insanın korkuyor yani. Hanımlar beyler, şimdi bir araştırma yapılmış. Eşine sarılarak uykuya dalan çiftlerde stres daha düşük olabiliyormuş. Amerika'da
araştırma çiftlerin uykuya dalarken birbirlerine fiziksel olarak ne kadar yakın oldukları ve ilişkilerinde hissettikleri stres arasında dikkat çekici bir bağlantı olduğu ortaya çıkmış. Auburn Üniversitesi'nden araştırmacılar, onlar tarafından yürütülen bir araştırma, aynı yatağı paylaşan değerli dinleyiciler 143 heteroseksüel çiftin uyku alışkanlıkları ve ilişkilerine ilişkin veriler inceleniyor. Araştırmacılar özellikle çiftlerin uykuya dalarken tercih ettikleri pozisyonlara odaklanıyorlar. Partnerine sarılmak, işte kaşık pozisyonunda uyumak, yüz yüze yatmak veya vücutlarının birbirine temas ettiği diğer pozisyonlarda fiziksel yakınlığın daha yüksek olduğu uyku biçimleri olarak değerlendirilmiş. Hanımlar beyler, sonuçlarda uykuya dalarken birbirine daha yakın olan çiftlerin ilişkilerinde algıladıkları stresin daha düşük olduğu görülmüş. Yine ayrıca uyku sırasındaki fiziksel yakınlığın daha düşük çift stresi üzerinden daha düşük bağlanma güvensizliğiyle ilişkili olduğu bildirilmiş. Başka bir ifadeyle yatağa girdiklerinde birbirlerine daha yakın olan çiftlerde ilişkinin yarattığı stres daha düşük olma eğilimindeymiş ve daha güvenli ilişki dinamikleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmış. Bu çalışmanın önemli bir sınırlaması da sonuçların neden sonuç ilişkisi göstermemesi. Araştırmada sarılmak stresi azaltır sonucunu kesin olarak kanıtlamıyor. Zaten ilişkilerinde daha az stres yaşayan ve birbirlerine daha güvenli bağlanan çiftlerin uyurken fiziksel olarak daha yakın olmayı tercih etmeleri de mümkün değerli dinleyiciler. Yani baktığımız zaman araştırmaya göre eşine sarılarak uykuya dalmak stresi azaltabiliyor. Azaltır, net bir şey orada söyleyemeyeceğiz. Ama biz ülke olarak biliyorsunuz yakın olmayı seviyoruz abi. Vallahi böyle hani çok uzak durumlardan şeyiz. Ya pandemi dönemi mesela o anlamda bizim sıkıntı yaşadığımız bir dönem oldu mesela. Ağızda maske var ya da yok. Yani insanlar birbirlerini görüyorlar. Abi sarılacak, böyle sıkı sıkıya sarılacak. Solunum yolunu engelleyecek falan böyle. Ya bırak gel, bir şey olmaz ya. Virüs bize bir şey yapmaz. Mikroptan ne olur falan filan mantığı. Biz sarılmayı seviyoruz. Tabii tabii. Bir de şöyle bir şey var. Selamlaş. Kafaların şöyle birbirine şuradan vuru. Eskiden böyle yanak yanağıydı o, değil mi Kemal? Hani böyle eli sıkardın. Böyle bir yanaklar birbirine değerdi. Hatta bazıları değdirmezdi. Böyle arada bir boşluk olurdu böyle. Hani değdiriyormuş gibi yapardı. Neyse ne. Şimdilerde öyle değil. Şimdilerde böyle bir eli tutma, kavrama. Şöyle bir kafayı şöyle hafif eğip bu şekilde bir buradan vurma. Bir de buradan bir vurma durumu var. Ondan sonra. Şey gördüm ben bir de. El öpme. Bizde şimdi el öpme her yerde yok. Bizim ülkemizde var el öpme. Bayramlarda, seyranlarda hani büyüklerin eli öpülür ya. Ben mesela gördüm. El öperken çeneyi değdirenler gördüm. Sen gördün mü onu hiç? Öyle geliyor, elini öpüyor, çenesini değdirip başını koyuyor. Öpmüyor ya. Elin üzerini öpmüyor. Ondan sonracıma. Şimdi buna doğru diyenler var, değil diyenler var, falan var, filan var. Ne diyelim değerli dinleyiciler? Biz samimiyeti, yakın olmayı, yakınlaşmayı toplum olarak işin gerçeği seviyoruz. Şimdi avukat Feyza Altun, onunla ilgili bir haber vardı. Aldatılma itirafında bulundu. Her şeyden çok sevdiğim adam böyle bitirdi. Avukat Feyza Altun 2021 özür dilerim yılında evlendiği eşi İlker Sungurlu'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımlarda eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia etti. Beni böyle böyle iki ay kandırdı ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyici, daha tam olarak hangi ifadeleri kullandığını buradan tabii söylememiz mümkün değil. Değerli dinleyiciler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te değerli dinleyiciler sizlerle görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yasama çalışmalarına başlayacak. Orta Doğu'da dengeleri kökten değiştirecek tarihi bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'yi yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Çardak köyünde Faradolu Lisesi'nin bahçesinde öğretmen M.B. silahlı saldırıda ağır yaralandı. Vali Mehmet Fatih Serden geçti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen AB'nin olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yasama çalışmalarına başlayacak. 28. dönem 5. yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyon saat 18.30'da yapılacak. İlk yasama mesaisi ise 6 Ekim'de gerçekleştirilecek. Orta Doğu'da dengeleri kökten değiştirecek tarihi bir gelişme yaşandı. Iraklı üst düzey bir hükümet yetkilisi, ülkedeki tüm ABD muhalif ve destek birliklerinin Irak topraklarından tamamen ayrıldığını duyurdu. 2003 işgaliyle başlayan 23 yıllık Amerikan askeri varlığı fiilen sona ererken gözler Washington'dan gelecek resmi doğrulamaya çevrildi. ABD arasında savaşta diplomatik girişimlerden henüz sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes önerisini reddettiği bildirilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı resmi yanıtı beklediklerini ve Tahran'ın taleplerinden geri adım atmayacağını söyledi. İran'ın teklifinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve nükleer müzakerelerin başlaması gibi başlıklar yer alıyordu. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik operasyonlarda kullandığı RAF Fairford üssü yakınlarında şüpheli araçlar nedeniyle bir köy tahliye edildi. Polis 3 araçta patlayıcı olabileceğinden şüphelenirken yaklaşık 85 haninin edildi ve 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili terör soruşturması yürütülürken İngiliz makamları olası İran bağlantısını da araştırıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görevinden istifa ettiğini açıklayarak erken parlamento seçimlerinin önünü açtı. Ülkede erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılması planlanırken Vučić'in Sırp İlerleme Partisi'nin listesinde yer alacağı bildirildi. Vučić'in istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı görevine Meclis Başkanı Ana Brnabić'in vekalet etmesi bekleniyor. Güney Afrika'da Johannesburg ve Cape Town yakınlarında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Johannesburg yakınlarındaki Wedala'da bir bara düzenlenen saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Cape Town yakınlarındaki Luvende ise 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Polis her iki saldırının şüphelilerini yakalamak için operasyon başlattı. İran'ın 14 Hürmüz Boğazı'na bir deniz aracına fırlattığı seyir füzesi saldırısında 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı ortaya çıktı. Pentagon'un kamuoyundan günlerce gizlediği esrarengiz saldırıda vurulan deniz aracının kime ait olduğu açıklanmazken bölgedeki yaralı Amerikan askeri sayısı 861'e fırladı.
2: Ekonomi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı 2027 yılı için kamu kurum ve kuruluşları hariç toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını açıkladı. İthalat başvuruları 5-16 Ekim tarihleri arasında il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinde işletmelerin kapasitesi Türk VES sistemi üzerinden kontrol edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmelerinde belirlenecek. Böylece uzaktan çalışmaya ilişkin gün ve saatler sözleşmede açık şekilde yer alacak. Düzenlemeyle çalışma modelinin iş sözleşmesi üzerinden netleştirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi getirileceği iddiasını yalanladı. DMB, sosyal medyada yayılan iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada bu yönde yeni bir vergi sistemi bulunmadı. TOKİ'de kiralık sosyal konut başvuruları tamamlandı. TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesine başvuru süreci tamamlandı ve inceleme aşamasına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şartları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun hak sahiplerinin Ekim ayında kura ile belirleneceğini açıkladı. İlk konutların anahtarlarının da Ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bu sıkıntı.
3: DEM Parti'nin önerisine bakıyoruz. Anayasal vatandaşlık. Başlangıç bölümü yeniden yazılsın. Anayasa 66'daki herkes Türktür ifadesi değiştirilsin diyor. Bu kırmızı çizgi olarak en baştan belirtilmişti. Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. 42'yi de değiştirmeyi istiyorlar. Avrupa yerel yönetimler özellik şartına konulan tüm çekincelerin kaldırılmasını istiyor. Bu şu demektir. Merkezi idare yerel yönetimlerin üzerindeki yetkisini azaltsın. Yerel yönetimler çok daha bağımsız olsun. Şimdi Öcalan'ın böyle bir talebi olmadığı halde serbest bırakılmasını istiyorlar. Türkiye'nin kahramanlarının dağda, taşta, kırsalında, şehir merkezlerinde o mücadeleler sayesinde ötelendikleri hedeflerine böyle mi ulaşacaklar düşünüyorlar acaba? Böyle bir süreci enfekte etmeye çalışıyorlar. Öcalan'ı dinleyecek kitleyi biz doğrudan Öcalan'a karşı çıkarsak karşımıza alırız. Acaba biz böyle dolaylı yollardan mı bu süreci zehirlesek? Öyle bir yöntem mi izliyorlar acaba bilmiyorum. DEM Parti'nin içinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İmralı heyetinin çok sağlıklı konuşmalar yaptığını görüyoruz. Ama diğer yönden DEM Parti bundan sonraki süreçte bunu dayatma olarak şey yaparsa burada yazdıklarını ve süreci tıkamaya çalışırsa bu sıkıntı.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Vecihi Hürkuş, kendisinin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli uçağı olan Vecihi K6 ile ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'te İzmir'de gerçekleştirdi. İmalatında Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlardan kalan havacılık ekipmanlarının da kullanıldığı Vecihi K6'nın gövdesi, kanatları, dümenleri ve diğer bütün kısımları yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin stresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Ahberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav ile karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki Nuh'un gemisi iddiasıyla gündeme gelen alanda bilimsel araştırmalar devam ederken, çalışmalar İngiliz ve Alı belgesel ekiplerinin çekimlerine de konu oluyor. Bölgedeki oluşum 1959 yılında harita yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları üzerinde yapılan çalışmalar sırasında keşfedilmişti. Telçeker köyü yakınlarındaki alanın Nuh'un gemisine ait kalıntıları barındırdığı öne sürülürken, bugüne kadar yapılan araştırmalarda geminin bulunduğu yer konusunda bilim insanları arasında bir uzlaşı sağlanamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cenker Atilla'nın başkanlığındaki araştırma projesine Amerikalı araştırmacı Andrew Jones da destek veriyor. Bölgede yürütülen çalışmaları aralarında Bill Gillis'in ekibinin de bulunduğu İngiliz ve ABD'li 3 ekip belgesel için gör. Araştırma ekibinde yer alan Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Laurent Witzke, amaçlarının alanı Nuh'un gemisi olup olmadığına ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemek olduğunu belirtti. Çalışmaların teknik aşamasına ilişkin bilgi veren Profesör Doktor Cenker Atilla ise, önce GPS noktalarının belirlendiğini, ardından alanın 3 boyutlu haritalarının çıkarıldığını ve radar taramalarının yapıldığını söyledi. Radar sonuçlarında koridor ya da oda olabileceği değerlendirilen bazı boşlukların tespit edildiğini aktaran Atilla, bu bölgelerde sondaj ve toprak analizlerine yoğunlaşıldığını ifade etti. Alınan toprak numunelerinin kış boyunca inceleneceğini belirten Atilla, radar sonuçlarının yaklaşık 10 gün içinde, toprak analizlerinin ise 3 ay sonra belli olacağını açıkladı. Araştırmaların gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde Nuh'un gemisine ait kalıntıların bulunduğuna inanılan alanda yürütülen bilimsel araştırmalar, uluslararası belgesel ekiplerinin de ilgisini çekti. Bölgede radar aramaları ve toprak analizleri sürdürülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Osmaniye'de bir lisenin bahçesinde bir öğretmene silahlı saldırı düzenli. Öğretmen olayda yaşamını yitirdi. Van'ın Tuşba ilçesinde bir okulda sabah saatlerinde yaşanan olay korku dolanlara neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan Filojet isimli feribotun çevresindeki arama çalışmalarında iki naaşa daha ulaşıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Osmaniye'de bir lisenin bahçesinde bir öğretmene silahlı saldırı düzenlendi. Öğretmen olayda yaşamını yitirdi. Olay merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Emniyet güçleri saldırganı olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın öğretmenin yeğeni olduğu öne sürüldü. Van'ın Tuşba ilçesinde de bir okulda sabah saatlerinde yaşanan olay korku dolanlara neden oldu. Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na gelen ismi açıklanmayan kız öğrencinin elindeki pompalı tüfek öğretmenler ve veliler tarafından fark edildi. Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek çocuğun elinden silah alındı. Polis ekipleri de silaha el koydu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan Filojet isimli feribotun çevresindeki arama çalışmalarında iki naaşa daha ulaşıldı. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Cumhurbaşkanı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan komedyen Deniz Gök bugün yargılanmaya başlandı. Savcılık Göktaş'ın tüm suçlamalardan ceza almasını isteyerek tahliyesini talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosya kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı'nın da bulunduğu bildirildi. Ağrı'nın Yazık ilçesinde Nuh'un gemisine ilişkin araştırmalar sürüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Durupınar Formasyonu Araştırma Projesi Başkan Yardımcısı Andrew Jones, bu yıl bölgede yapılan radar taramaları ve sondaj çalışmalarında elde edilen izlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmalar kapsamında 300'den fazla numune aldıklarını belirten Jones, numunelerin Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildiğini kaydetti. Macaristan Parlamentosu Başbakan Peter Magyar'ın hakkındaki hırsızlık soruşturması kapsamında milletvekili dokunulmazlığının askıya alınmasını oy birliğiyle kabul etti. Oturuma katılan 139 milletvekilinin tamamı dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. İktidardaki Fidesz ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi temsilcileri ise oylamayı boykot ederek oturuma katılmadı.
0: Ekonomi.
1: Uzaktan çalışmada yeni dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Bu durumda işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmiş olacak. Elektrikli araçlarda yeni vergi sistemi iddiasına yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

0: Serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6568, çeyrek altın 10718, tam altın 42734, ata altını 43685 lira. Yayınımız Serhat Ayın'ın sunduğu Yeni Şeyler Rehberi ile devam ediyor.
1: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Böyle çok enteresan yeni şeyleri konuşmak için bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. Yeni şeylerin haftanın ilk konuğu Orgzar şirketinin CEO'su Murat Kalaman. Merhabalar Murat Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Orgzar'ın ismini doğru söylüyor muyum? Doğru telaffuz ediyor muyum?
3: Evet, doğru telaffuz ediyorsunuz.
2: Süper, Orgzar. Harika. O zaman efendim konumuzu ışık tutması adına Orgzar'ın bunu sizden dinleyerek başlayalım. Oradan bayağı bir yayılacağız çünkü.
3: Tamam, olur. Yani Orgzar tam olarak şöyle bir etkinlik operasyon sistemi. Bugün bir etkinlik planlamak istediğinizde onlarca mekan, ajans ve tedarikçi arasında kaybolursunuz. Gizli komisyonlar bütçelere şikirir. Planlama süreci saplarınızı çalar. Biz bu hantal sistemi isyan ettik ve tamamen yapay zeka tabanlı bir altyapı kurduk. Birkaç kelime yazıyorsunuz ve yapay zeka sizin için aracı komisyonları olmadan tamamen şeffaf fiyatlarla tüm etkinliği sahneler içerisinde bütçelendirip organize ediyor. Böyle bir sistem.
2: Bunu ajanslar için mi yaptınız, hayata geçirdiniz, yoksa şirketler de bundan faydalanabiliyor mu efendim?
3: Aslında bakılırsa hem B2C hem B2B çok rahat bir şekilde bu platformda hizmet alabiliyor.
2: Süper yani mesela bir şey. Peki şimdi buyurun lütfen.
3: Yani mesela şöyle düşünün, bireysel olarak düşünüyorum. Planı yazdınız. 20 kişilik doğa içinde barbekü konsepti ve canlı akustik müziği olan bir hafta sonu etkinliği. Arkadaşınız anlatır gibi platforma yazdınız. Yapay zeka motorumuz tüm online tedarikçileri tanıyor ve 2 dakika içinde menüden müziğe kadar her şeyiyle aracısını fiyatlandırmış paketi önünüze sürüyor. Ya da bir insan kaynakları veya satın alma departmanlarını düşünelim. 500 kişilik bir şirket motivasyon toplantısı veya medikal kongre yapacaklar. Geleneksel ajanslardan fiyat teklifi almak haftalar sürer. Oysa bizim metinden etkinliğe teknolojimizde istedik. Konseptleri yazdıkları an saniyeler içerisinde oteli, transferi, yemeği, sahnede çıkacak konuşmacıyı, ledin arkasında dönecek görseli, videocuyu, fotoğrafçıyı her şeyi anında görebiliyorsunuz.
2: Ya zaten şimdi ben de hasbelkader organizasyon işlerinde girip çıktım iletişimci olduğum dönemlerde. İşte büyük şirketlerle iletişimciyseniz hep böyle bir başınıza böyle şeyler geliyor tabii ki. Sadece yapılacaklar listesini çıkartmak bile ayrı bir şey işi, yani bayağı bir iş. Hani şu olacak, bu olacak, çünkü mutlaka bir şeyler atlanıyor değil mi? Yani ya yemek atlanıyor, ya masaya konacak çiçek atlanıyor, ya işte ne bileyim taşımacılık atlanıyor. Yani o listeyi tam ve teşekküllü olarak görebilmek bile çok önemli bir aset.
3: Kesinlikle öyle. Yani aslında bakılırsa operasyon dediğimiz şey etkinliği satın aldıktan sonra başlayan bir şey değil. Etkinlik fikri geldiğinde operasyon başlıyor.
2: Evet Murat Bey ya. Müthiş bir şey.

0: Gerçekten de müthiş bir şey. Peki şunu soracağım size. Şimdi yine bunu hani görünce ben böyle sizi ilk araştırmaya başlayınca aklımdan şunlar geçti. Şimdi yapay zeka, evet, sizin dediğiniz gibi doğru yere, işte doğru yemeği, doğru müziği, doğru ortamı verebilir. Ama ya öyle bir şeyden bahsediyoruz ki biraz yaratıcılık orada işin içine giriyor. Aslında orada para eden şey organizasyonun nasıl içinde nasıl yaratıcı öğelerin olacağını çıkartabilmek. Bu konuda bir destek veriyor mu yapay zeka?
1: Ya, kesinlikle öyle. Ha, zaten siz de sektörden olduğunuz için az çok anlıyorsunuz. Bazen öyle şeyler
0: Evet.
1: planlıyorsunuz ki bu planladığınızı anlatmak bile zor olabiliyor. Yani nasıl planlayacağını düşünmek bile günlerinizi alabiliyor. Ama bir arkadaşınıza anlatır gibi platformu anlattığınızda o sizin için bir senaryo üretiyor ilk başta. Diyor ki senin
0: Evet.
1: aklındaki fikir aslında bu senaryoyla uyuşuyor. Bu senaryoya karşılık da bu hizmetler senin işini görür. Bence senin aradığın şey budur. Hadi al bunu satın al diyor. Sen satın almaya başladıktan
0: Süper.
1: sonra eline kahveni alıyorsun. Operasyonu platform kendisi organize ediyor.
0: Bu
1: Yani
0: hakikaten çok büyük bir hizmet olurdu. Yani bu piyasayı bilenler bunu anlayacaklardır. Hakikaten çok büyük bir hizmet olurdu bu.
1: hani yapay zeka halüsinasyon görüyor, bu problemi nasıl çözüyorsunuz diye sorarlar ya yapay zeka
0: Evet,
1: üreticilerine. Aslında kendi platformumuzda halüsinasyon görsün diyoruz. Çünkü
0: evet. Çok güzel.
1: her şeyden önce bir hayal satmak zorunda. Siz aklınızdaki fikri
0: Kesinlikle.
1: yazdıktan sonra o kafasında kurmaya başlıyor yapay zeka ve diyor ki evet gerçekten senin için en ideal proje, en ideal senaryo bu olur diyor. O kurduğu halüsinasyonu da kalkıyor fiyatlarıyla beraber, fotoğrafla beraber sana sunuyor. Tek tek tedarikçi aramıyorsun. Excel tablolarında boğuşmuyorsun. İşte ne bileyim onlarca faturayla uğraşmıyorsun. İş bittikten sonra tek bir fatura alıyorsun. Nasıl? Kulağa hoş geliyor değil mi?
0: Hem de nasıl hoş geliyor. Dediğim gibi yani piyasanın içinde olanlar böyle buna dört elle sarılacaklardır. Çünkü evet ya böyle bir şeye ihtiyaç var. Peki efendim yani bu tedarikçileri siz teker teker girdiniz Türkiye'de açık bırakmamacasına Türkiye'nin 700 küsür bin kilometre karesine yayılacak şekilde diye anlıyorum söylediklerinizden. Gerçek midir bu?
1: Aslında şöyle, ben zaten etkinlik kökenli bir adamım. Yani 15-20 yıldır bu
0: Süper.
1: sektördeyim.
0: Belli zaten.
1: Ekibimin
0: Evet.
1: içindeki insanlar da 20 küsur yıllık işin duayenlerinden. Dolayısıyla tedarikçileri
0: Süper.
1: zaten az çok tanıyoruz. Bizim burada amacımız şu. Kendi tedarikçilerimiz zaten sisteme peyderpey girmeye başladı. Bizim amacımız şu.
0: Evet.
1: Artık yeni nesilde çok daha farklı böyle yaratıcı ajanslar çıkmaya başladı. Hedeflerimizde onlar da var. Geliyorlar bizlere, diyorlar ki biz de kendi hizmetlerimizi burada yayınlayalım. Biz hemen referanslarına bakıyoruz, yaptığı işlere bakıyoruz. Evet gerçekten bizim müşterimize uygun bir ajansın dediğimiz kişiyi de onaylı tedarikçi ağımıza ekliyoruz. Yani müşteri, son kullanıcı ya da satın alıcı bizim platformumuza gelip bir etkinlik planladığında tedarikçinin zaten bir filtreden geçtiğini, doğru tedarikçiye çalışacağını zaten biliyor olacak.
0: Süper. Peki şu konularda uyarı var mı? Şimdi gazeteci olarak ben tabii eskiden daha fazla etkinliklere gidiyordum da artık daha az gidiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe gittim. Güzel bir fikir çıkartmışlar. Boğaz'da bir teknede bir sunum yapılması. İşte İstanbul'un Boğaz havasını alarak bir şeyler dinlenmesini düşünmüşler. Ama şunu düşünmemişler mesela. Tekne o kadar çok gürültü çıkartıyor ki tor tor tor tor diye biz sunumda pek az şey anlayabildik. Şimdi bunun gibi şeylerde uyarı getirebilse mesela bambaşka bir uygulama olurdu.
1: Zaten senaryosunda söylüyor. Sen eğer mesela sen özellikle spesifik olarak ben tekne istiyorum diyorsan burada yapay zekanın yapabileceği pek bir şey yok. Ama sen şöyle
0: Evet.
1: dersen ben Boğaz'da sunum yapmayı planlıyorum işte ama ne yapacağımı bilmiyorum dersen bu sana senaryosunda tekneyi mutlaka göstermiyor. Onun yerine Boğaz manzaralı bir otel odasından, otel balokolarından falan bahsediyor.
0: Mesela. Evet.
1: Senin
0: Çünkü
1: öyle bir
0: bunlar yaşanmış ve
1: uyarmaktan
0: yaşanma
1: ziyade
0: ihtimalini biliyor diye anlıyorum.
1: evet yani uyarmaktan ziyade dedim ya ilk başta da senin için doğru olan etkinlik budur deyip senin önüne bir teklif çıkartıyor.
0: Çok güzel, çok güzel. Peki şöyle bir şey yapıyorum efendim. Yine söylediklerinizden sanki onu yapıyormuş gibi anladım ben. Ya yani mesela ben bir cep telefonu lansmanı yapmak istiyorum. Cep telefonu da çok güzel fotoğraf çekiyor. İnsanlara bunu anlatmak istiyorum. Ne yapayım diye
1: Evet,
0: soru sorunca
1: bravo.
0: mesela bizi alıp Kapadokya'ya götürme önerisiyle gelebilir mi? Bu tabii çok
1: Kesinlikle,
0: bilinen bir şey ama
1: kesinlikle
0: atarak
1: böyle
0: söyledim.
1: yapıyor. Evet, kesinlikle böyle yapıyor. Az önce de bahsettiğim gibi insanlar zaten yapacakları etkinliğin tamamını planlayamıyorlar kafalarında. O yüzden bu yapay zeka arama motoru çok işe yarıyor. Sen benim bir telefonum var bunun lansmanını yapmak istiyorum. İstanbul'da olsun 500 kişilik davetli dediğin zaman bu 500 kişinin sana soru sormuyor bu arada. Bu 500 kişinin içinde var olacağı lansmanı A'dan Z'ye organize edip fiyatını gösteriyor. Kesinlikle bunu yapıyor, evet. Bir de sadece Türkiye'de değil. Şimdi biz öyle bir hazırlık yapıyoruz ki evet, belki şu an lansman dönemindeyiz. Türkiye'yi planlıyoruz ama dünyanın birçok yerinde ofisler açıp bunu tüm dünya üzerine yapmayı planlıyoruz. Sen Türkiye'den bir markanı İtalya'da bir lansman yapacaksan çok rahat bir şekilde platforma girip İtalya'daki tedarikçilerin bulunduğu hizmetleri değerlendirerek lansmanını yapabiliyorsun İtalya'da. Olacaksın.
0: Vallahi süper bir şey bu. Yine hani ben biraz sizin dünyanıza, biraz sizin bir önceki dünyanıza değinmek istiyorum. Şimdi organizasyon şirketlerinin en büyük şeyi aslında organizasyona gelen yapılan şeylerden yüzde almak değildir. Aslında orada fikir satar. Yani asıl olan fikirdir. Siz hani ne bileyim bir salona gideceğiz oturacağız diyerek salon parasından yüzde alarak o şirketler geçinmez. Ama o salona gidildiğinde işte sunucu bilmem kim olacak, spor bilmem nesi olacak gibi, esas o fikirler para eden şey. Şimdi bu fikirlerin para eden fikirleri aslında yapay zekayı mı yüklemiş oluyoruz biz? Ya orada değer kimin oluyor?
1: Aslında şöyle, rakam verebiliyor muyum ben burada? Vereyim mi?
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Aslında şöyle, bizim 3 tane şeyimiz var. Para kazanma metodumuz var. Bir tanesi evet, tamamen sınırsız. Yani hiç ücret almadığımız ama verdiğimiz teklif üzerine %20 koyduğumuz bir model. Burada insanlar evet, size hiç para vermeden ürettikleri fikrin ve teklifin altından %20 ödeme yapıyorlar. Bir diğeri ise evet, yani ekstra %20 ödeme yapıyorlar. Bir diğeri evet, ise evet, evet, bize aylık $199 ödeyen bir firma ayda 300 tane teklif alabiliyor ve bunun dışında başka herhangi bir ücret ödemiyor. Bir tane daha teklifimiz var. Ajans yılda çok fazla etkinlik yapıyordur. İşte 10 bin çalışanı vardır mesela bir şirketinin. Lansmanından motivasyon etkinliğine kadar etkinlik yapıyordur. Burada mesela şey var. Tamamen %10 komisyon üzerine. Hangi etkinliği yaparsan yap, hangi işi yaparsan yap %10 komisyon ödüyor. Yani o kadar aslında evet, %10 ile %20 arasında bir para kazanıyor. Normal şartlarda evet, siz de biliyorsunuzdur. Ajanslar bizim bir etiket fiyatımız yok etkinlik sektöründe. Yani
0: tabii ki, tabii
1: bu etkinliğin
0: ki,
1: fiyatı 1000 liradır diyemezsin. Bir ajans sana 1000 lira verirse diğeri 20 bin lira verebilir o etkinlik için. Öyle değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen öyle.
1: Ama o kadar da böyle bir şey yok. Yani gizli fiyatı hiçbir şey yok. Bizim tedarikçilerimiz hizmetlerini önceden sisteme fiyatlarıyla, fotoğraflarıyla, videolarıyla yüklediği için o fiyatı değiştirme şansı yok zaten. Yani 1000 liralık
0: ya bir de
1: nerede olursa olsun kesinlikle o kadardan 1000 liraya alacak.
0: Efendim bir de hadi şöyle şeyler vardır. Genelde şirketlerin satın almaları buna çok fazla bakmazlar. Yemek fiyatı gelir. İşte kişi başı bir fiyat söylenir. Ama mesela ne bileyim masaya konan çiçeklerin fiyatını kimse sormaz. O çiçeklere niye bu parayı verdik diye kimse sormaz. Genel ajans etkinlik bütçesi içinde.
1: Doğru, bravo. Bravo, kesinlikle öyle. Ama biz burada yani standartı oturtuyoruz. Rakamlar şeffaf, evet, her şey şeffaf. Satın almacı da ne aldığını biliyor. Yıllık bütçesini çok rahat bir şekilde organize ediyor. Şöyle bir şey de var. Mesela bizde şey var ya, hani 3 teklif alalım, 5 teklif alalım, onları karşılaştıralım.
0: Evet, evet, evet.
1: Bizim platformumuzda bunu otomatik tek tuşla yapabiliyor. Her seferinde farklı tedarikçinin hizmetleri geliyor karşısına.
0: Aha.
1: Yani
0: vallahi süper.
1: Bir ajansla görüşmekten ziyade bu platforma giriyor. Tek bir ekran içerisinden her şeyini organize edebiliyor. Ekranda şunları görebiliyor. Etkinliği satın aldı. Bundan sonraki operasyon kısımlarını da görebiliyor. İşte tır depoya girdi, fuar standı üretildi, fuar standı şu anda depodan çıktı, fuara kuruldu, içeriye 5000 kişi girdi, sahnede şu anda şu konuşmacı var gibi her şeyi de anlık canlı olarak operasyonu takip edebiliyor.
0: Vallahi efendim şöyle söyleyeyim size, bizim en çok takıldığımız yerlerden bir tanesi şuydu. Mesela biz bir etkinlik yaptık, o kadar çok insan gelecekti ki salonu dikine değil enine kullanmak istedik, sandalyeleri enine koyduk. Bu oraya kadar her şey çok güzel ama arka plana, backdrop dediğimiz o arka plana 3000 metrekarelik bir backdrop yapmak gerekti. Orada takılmıştık mesela. Yani beklenmeyen şeyler, hani güzel fikirler beklenmeyen şeyleri de çağırıyor biraz yanında.
1: Zaten bu geleneksel organizasyon sektöründe bu hep vardır. Burada değil önemli mi olan şey şudur aslında, müşterinin problemi görmemesini sağlamaktır. Çünkü problem mutlaka evet, etkinlik sektöründe yaşanır. Bizim buradaki en büyük avantajımız şu olacak. Hantal yapı, telsizden anonsa geçip o süpervizöre ulaşmak, süpervizör proje direktörüne ulaşıp anında o problemi çözmesi yarım saat 45 dakikayı bulacaktır. Ama burada yapay zeka devrede olduğu için problem bir dakika içerisinde görülüp anında operasyona devam edilebilecektir.
0: Yani siz şunu söylüyorsunuz değil mi? İdeal şartlar oluştuğunda, hani ideal şartları tırnak içinde söylüyorum. Yani mesela bir şirket yöneticisi bir etkinlik düzenlemek istiyor. Bu düzenleyeceği etkinlikler için işte ne bileyim ne şeyci arıyor, backdrop için tasarım şirketi arıyor, ne bunları oraya takacak adam arıyor, ne işte ne bileyim orada sessizleri kulaklık getirecek kişileri arıyor, ne orada video çekecek adamları arıyor. Bunların hepsini tık tık tık tık checkboxlarla halledip bunun bir fiyatını çıkartabiliyor diye anlıyorum. Yanılmıyorum herhalde.
1: Bunun için de maksimum 2 dakika harcıyor.
0: Süper bir şey. Ve ortalama bir fiyat görüyor oradan.
1: Ortalama değil, net fiyatı görüyor. Gerçek fiyatı görüyor.
0: Yani ve bunu yaptıracak insanları da tabii görüyor. Bunu koordine edecek insanları da görüyor. Mesela tabii etkinlik her şirketleri.
1: Her şeyi. Yani bir etkinlik hala çoğu zaman bir brief ile başlıyor. Ardından telefon görüşmeleri, WhatsApp mesajları, e-postalar, Excel dosyaları, tedarikçi arayışları, bütçe onayları, faturalar, bunların hepsi bir operasyon daha etkinlik başlamadan önce. Bu bahsettiğimiz kalemlerin tamamını 2 dakika içerisinde çözmüş oluyor.
0: Oh, süper. Ve hatta eksik kalmasın diye yapay zeka da onu şey yapıyor. Aman bak burada yabancı gelecek, kulaklığı unutma filan gibi araya girdiler de giriyor sanırım.
1: Evet, yani kulaklıkta olmalı diye zaten senaryoyu ekliyor. Sen istersen yok ya buna ihtiyacım yok deyip o listeden bunu çıkartabiliyorsun.
0: Anladım, anladım. Süper bir şey bu. Peki şimdi etkinliklerde yine beni en çok yoran şeylerden bir tanesi şuydu. Mesela çok güzel bir şey fikir çıkıyor ama bunu Türkiye'de var mı yok mu bilemiyoruz. Mesela biz şey düşünmüştük. Boğaz Köprüsü'nün yukarıdan aşağıya su akıtalım. O su perdesinin üstüne bir şey yansıtalım. Uçuyorduk o zamanlar, uçulabiliyordu. Böyle bir şey düşünmüştük. Mesela böylesi uçuk şeyleri de karşılayabilecek ekipmanları nereden bulabileceğimizi söyleyin, imkanı var mı?
1: Şöyle bir şey var. Gerçekten bazen müşteri ne istediğini bilmiyorken de bazen de çok uçuk fikirleri
0: evet
1: olabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Uçuk
0: evet
1: fikri yapay zeka yazdığı zaman ister istemez yapay zekanın ilk baktığı şey veri tabanı. Veri tabanında böyle evet bir şey bulamadığı zaman şunu sunuyor listede. Evet bak, senin için işte suyu akıtmayı buldum. İşte suya yazı yazdığını evet buldum. Ama işte o suyu akıtacak malzemeyi bulamadım. Bunun için bana zaman evet ver, senin için fiyat araştırıyorum diye bir ibare çıkartıyor.
0: Evet evet, yani çünkü şeylere kalırsa, hani etkinliği kafasından geçiren insanlara kalırsa, Süpermen gelsin uçsun buraya sahneye konsun filan olur yani. Onları çok gördük efendim. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum.
1: Uçuracağınızın fiyatını araştırmaya başlar bu tarz.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani şeyini içine mi soksun taytı yoksa dışında mı kalsın filan, evet onlar problem oluyor genellikle. Son olarak peki size şunu sormak istiyorum. Şimdi böylesi bir şeyi, fikri çıkarttınız siz ve bunu o tüm açıkta kalmayacak yönleriyle kodlamanız, işte ne bileyim verilerle, doğru verilerle beslemeniz vesaire ne kadar zaman sürdü? Bir de bunu hangi platform üstünden yaptınız? Yani ChatGPT üstünden mi yaptınız, Anthropic'te mi yaptınız? Bunu söyleme imkanınız var mı?
1: Yani şöyle, aslında bu proje çıktığında Haziran 2025'ti. Biz ilk başlarda ChatGPT'de, Gemini'de kullandık ama onlar bize yetmedi. O yüzden ne yaptık? Bu sefer kattık. AWS'le görüştük. Onlar bize bir kredi sağladı sağ olsunlar, fikri çok beğenip. Sonra bize bütün yapay zeka motorlarının şeylerini verdi, kredilerini verdi. Şu anda sınırsız 13 tane herhalde API kullanıyoruz. İnanılmaz bir ajansımız var ve hiçbirine para ödemeden bize güvenenler sayesinde bu yapay zekaları arka planda çalıştırıyoruz.
0: Peki yazılımcı mı kullanıyorsunuz yoksa siz kendi içinizde yine bunu yapay zeka ile mi hallediyorsunuz?
1: Tabii tabii, yani %100 içeriden çalışıyoruz. İçeriden hiç şey almadık. Bir firma ya da bir yazılımcı şirketiyle falan çalışmadık. A'dan Z'ye her şey omuzlar içinde çalışıyor. Kendi yazılımlarımız. Yani şey, bayağı şey, lisanslı alınmış yazılımlar bunlar.
0: Süper bir şey bu. Peki insanların size ulaşması için son olarak o adresinizi de bir verelim mi efendim? İnsanlar çünkü bana çok soruyorlar.
1: Yani omzar.com söyleyebiliyorsan söyledim. omzar.com'dan evet çok rahat bir şekilde bize ulaşabilir. Anında ücretsiz bir şekilde projelerini geliştirebilir. Bunlardan da şey yapabilirler, deneyimleyebilirler. Son olarak şunu ekleyebilirim. Bak bunu söylemem lazım bence. Şu var. Omzar cüzdan diye bir şey var. Bu da şu işe yarıyor. Hani normalde şirketler motivasyon etkinliği, sadakat programı kapsamında çalışanlara martılık çekleri falan veriyorlar ya.
0: Evet.
1: Burada Oğuzlar cüzdan bakiyesi ekleyip çalışanına, çalışan istediği deneyimi çok rahat bir şekilde Oğuzlar üzerinden satın alabiliyor. Mesela kız arkadaşının teklifini yapabiliyor. Ya da ne bileyim 40. yapabiliyor. Ya da ne bileyim 40. evlilik dönümünü kutlayabiliyor. Ya da Kapadokya'da Polona binebiliyor gibi çok rahat bir şekilde deneyimlerini Oğuzlar cüzdanla alabiliyor.
0: Salt şirket olması da gerekmiyor yani. Siz insanlara da böylesi imkanlar sağlıyorsunuz. Murat Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz bu bilgiler için. Size başarılar diliyorum. Böylesi büyük etkinliklerde muhtemelen sizinle karşılaşacağız efendim. Gazeteci olarak gittiğim etkinliklerde orada sen mutlaka.
1: Ağzınızın yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah tekrar yan yana geliriz.
0: İnşallah efendim. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere tekrar.
1: Saygılar benden. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
0: Evet, Orgzar.com'un CEO'su Murat Kalaman'la konuştuk efendim. Şimdi bir başka bakış açısına, vizyona doğru gideceğiz. Hattımızda Virgosol şirketinin kurucu ortağı ve co-CEO'su Arzu Barbaros var. Merhabalar Arzu Hanım.
2: Merhaba Serhat Bey.
0: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi sizi ve Virgosol'u tanıyarak başlayalım ki o konuşacağımız önemli konuları açık tutsun.
2: Tamam, süper. Sesim size iyi geliyor bu arada?
0: Gayet güzel geliyor efendim.
2: Tamam, süper. Şimdi ben ilk önce teşekkür ederim davetiniz için. Çok kıymetli programda yer almak, sizle sohbet fırsatı yakalamak. Ben 25 yılı aşkın süredir teknoloji dünyası içindeyim. Şimdi de biraz önce söylediğiniz gibi Virgosol şirketinin hem kurucu ortağı hem de CEO'su olarak görev yapıyorum.
0: Süper.
2: Uzun yıllar kurumsal hayatta çalışırken birçok teknoloji dönüşüm programına şahitlik etme fırsatı yakaladım. Telekomünikasyon ve bankacılık gibi çok büyük kurumlarda. Bununla beraber küçük startuplarda da bunları şahitlik etme fırsatı yakaladım. Bu süre aslında yazılım geliştirme süreçlerinin dijital dünya dönüşümünde aslında kalitenin ne kadar önemli olduğunu ve kalite eksikliklerinin nelere mal olduğunu şirketlerde yakından gözlemlemenin fırsatı da yakaladı. Bundan 7 yıl önce de ortağım Miraç Bey'le beraber sektörde bu dijitalleşme, teknolojinin uzmanlaşmasıyla beraber şimdi yapay zekanın hayatımıza girdi. Aslında dünyanın insan olma tanımının ve iş yapmışlıklarının dönüştüğü bu süreçte kaliteye dair yapılması gerekenler için Virgosol'u kurmuş olduk. 2019 yılında Virgosol'u kurduktan sonra da aslında biz kurarken sıfır sermayeyle kurulduk ve devlet destekleriyle kurulmuş bir şirketiz.
0: Çok güzel.
2: Evet, çok bizim için çok kıymetli bir hikayesi var. Çünkü ikimiz de kurumsal hayatta çalıştık. Ailelerimiz de ticaret içinden gelen aileler değildi. Ama COSGAP destekleriyle kurulmuş bir işletmeyiz.
0: Bugün harika. Virgosol ne yapar diye sorsam ben size, ilk cevabınız ne olurdu böyle bir cümleyle? Hani biraz sanki ben size yatırımcınız gibi sorayım.
2: Tamam. Virgosol ne yapar? Virgosol yazılım kalite kontrolü ve garantisini sağlar. Bilinen adıyla aslında yazılımlardaki hataları buluyoruz. Bug'ları tespit ediyoruz. Yazılımları test ediyoruz. Evet, en aslında sade haliyle böyle anlatabiliriz.
0: Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu belki insanlara şöyle anlatmak lazım. Şimdi herkes evinde amatörce yazılım yapıyor olabilir ama işi şirketler boyutuna getirdiğimizde birçok insanın birçok konuda yaptığı yazılımın tek bir yazılımmış gibi çalışmasını sağlamak ölüm gibi bir iştir. Yani bunu söyleyerek başlayalım ki insanlar ne var canım yazılımı kontrol etmekte. Basıyorsun çalışıyor mu, çalışmıyorsa tamam demesinler diye.
2: Tabii tabii, söylediğiniz gibi aslında organizasyonlarda, kurumlarda birçok insan tek bir kod parçasına, tek bir ürüne birçok girdi yapıyor ve milyonlarca satır koddan bahsediyoruz. Buradaki hataların da etkisi çok yüksek olabiliyor. Bankacılıktan, e-ticarete, havacılıktan, telekomünikasyona kadar birçok sektör. Evet. Aslında yazılımda kesinti olmasının etkisi artık hayatlarımızın içinde, tam göbeğinde. Belki CrowdStrike hikayesini olayını hatırlarsınız. CrowdStrike olayında dünyada bütün her yer, her şey bulmuştu. Bir yazılım hatasından kaynaklanan bir etkiydi o. Aslında çok kritik bir yerde duruyor tabii yazılımlar artık hayatımızda.
0: Hem de küçücük bir yazılım şeyiydi yani böyle küçücük bir satır şeyi yüzünden bütün dünya bundan böyle bir ciddi zarar görmüştü. Peki ben şunu sormak istiyorum efendim. Siz burada bu geliştirmeyi biraz yapay zeka desteğiyle yapıyorsunuz diye anladım en azından son değil mi?
2: Geliştirmeye derken tam olarak...
0: Yok, şunu kastediyorum. Yani yazılımların içindeki hataları test etmeyi biraz da yapay zeka ile birlikte daha etkin bir şekilde yapıyorsunuz diye anlıyorum.
2: Evet.
0: Yanılıyor muyum bilmiyorum.
2: Evet.
0: Bendeki bilgiler doğru mu?
2: Çok çok doğru söylediniz. Aslında teknolojinin gelişimiyle beraber bu teknolojinin içinde var olan bir çözüm olduğu için bizim çözümlerimizde kendi içinde ihtiyaca göre yeniden şekillenen, şimdi artık yapay zekanın gücünü de sürecin içine dahil ederek evet, bu yazılım kalite kontrolü ve bunun güvence altı, yani bir hatanın oluşmasını henüz oluşmadan önce proaktif olarak sağlayan bir yapıyı da biz yapay zeka platformumuzla karşılıyoruz. Artık bir çoklu ajanlı çok bir yapay zeka platformumuz var. Malta Agent platform dediğimiz.
0: Süper.
2: Bununla beraber yazılım...
0: Bunu siz mi geliştirdiniz efendim? Bu platformu siz geliştirdiniz değil mi?
2: Evet, aynen. Lingosol'un ürünlerinden bir tanesi. Bunun gibi bir 5 tane daha ürünümüz var. Yapay zeka platformumuzdan üzerindeki ajanlarla yazılım geliştirme sürecinde kalitenin uçtan uca sağlanmasını, garanti altına alınmasını sağlıyor.
0: Peki Arzu Hanım, size şunu sormak istiyorum gerçekten de. Şimdi ben bile yazılımcı oldum ki ben en son yazılımı 1992'de yaptım. Pascal'la yapmıştım. Turbo Pascal'la yapmıştım. Çok evet, dinozorum yani. Ben bile ufak ufak yazılımlara başladım. Kendi sitelerimi falan kodluyorum. Böyle ufak ufak bu işlere girdim. Şimdi bunu şirketler dünyasına projekte ettiğinizde yapay zekanın ortaya çıkmasıyla, bir de özellikle siz hataları çok farklı bir gözle bakıyorsunuz ya. Hata sayısı evet, arttı mı, azaldı mı? Bunu söylemek mümkün mü? Bu bence çok önemli bir haber konusu.
2: Şöyle, hata sayıları çok raporlarla da destekleniyor. Uluslararası otorite sayılan analiz raporlarında da var. Aslında yazılım evet, ve kod sayısının hızla artmasıyla, yani önceden bir ayda işte bir yazılım geliştirilirken, bir dijital ürün geliştirilirken, şimdi yüzlerce dijital ürün sahaya çıkıyor. Dediğiniz gibi herkesin sürekli kod ürettiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bu evet, aslında yazılım hatalarının da arttığı, technical debt dediğimiz, yani bugün hata olarak görünmüyor ama yarın yeni bir şey eklemek istediğimizde aslında hataya sebep olabilecek teknik borçların arttığı bir ortamı hızla büyütüyor.
0: Biraz maliyet o zaman çıkacak değil mi efendim?
2: Evet, şu anda aslında dünyanın gitmeye başladı. İşte Gartner'ın %90 CTO'nun söylediği, bu technical debt'lerin çok birikti. Çok hızla büyüyen, çöz gibi büyüyen bir pod dünyası var. Ama en zor olmasının sebeplerinden biri de bence şu Serhat Bey, çok hibrit bir dönemdeyiz. Hala yapay zekanın dışında insan oğlunun şimdi bugüne kadar getirdiği büyük bir sistem de var, elle yazılmış. Şimdi bu geçiş evet, dönemi ve bu ikisinin birleşmesinin getirdiği ciddi hata riskleri, hatalar ve teknik borçlar var.
0: Evet, evet. Peki şimdi bir de tabii şöyle bir şey var. Ben bunu yani böyle öngörüyorum. Eğer yanlış bir şey söylersem lütfen beni düzeltin Arzu Hanım. Yani şu mesela şu anda gerçekten yazılımcı olan, yapay zeka öncesinde kodlama yapan insanlar yapay zekayı kullanarak kod yazıyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde mesela bundan 5 sene sonra artık daha önce yazılımcılık yapmamış, sadece yapay zekadan isteyerek ondan kod alan, o kodları belki de compile etmeyi bilmeyen yazılımcıların dönemi başlayacak. Benim böyle bir öngörüm var. O zaman evet, sanki işler biraz daha sarpa saracakmış gibi geliyor ama en doğru bilgiler sizde tabii.
2: Aslında doğru bilgi demeyelim, hepimiz bir öngörü. Şu anda herkes bir öngörü yapıyor. Sizin de bir öngörünüz var. Evet. Bu, sizin bu öngörünüz aslında hiç küçümsenecek seviyede değil. Birçok insanın öngörüsü de bu. Biz Lingosol olarak tam olarak aslında bu var olan bu soru işaretlerinin ileride o sarpa saracak deniz ya. Dünyanın oraya evet, doğru gitme. Çünkü bu bir ihtiyaç, bu bir gerçek. Artık hayatımızda yapay zeka var ve aynı zamanda artık hayatımızda çok hızlı yazılım geliştirme ihtiyacı da var. Yani bu ikisini bir evet, güce dönüştürmek evet, sarpa saran evet, bir dünyanın değil de gerçekten yönetişimi yapılan, kalitesi kontrol edilen ve birlikte çok hızlı üreten bir bütünsel yönetişim sistemi kurmak bizim kalite başlığı altında tarif ettiğimiz şey. Ama söylediğiniz gibi evet, bu kontrol altında alınmayan bir güç olarak devam ederse, ben birçok arkadaşımda da biliyorum, aynı zamanda işte biliyorsunuz biz yatırımcılarla da görüşüyoruz, söylenen en önemli şeylerden biri şu: ben bir kod yazdım ama artık ona hiçbir şey eklemiyorum. Çünkü dokunmaya korkuyorum. Hani dokunduğum anda bir yeri bozulacak, neresi bozulacak bilmiyorum. Kesinlikle. Hani bu böyle, hani bunu aslında yönetilebilir hale getirmek. Evet. Bizim elimizde, yine insanların elinde. Biz de Virgosol olarak tam olarak burada duruyoruz. Geçen hafta da Gartner'daydık, yurt dışındaydık. Bu sarpa sarmaması için sürecin uçtan uca kontrolünü sağlayan, yönetişimini sağlayan yeni bir yapay zekayla kontrol altına alıyoruz aslında.
0: Süpersiniz. Evet. Yani bir bakış açısı bu tabii. Yani bir de şöyle bir şey vardı efendim. Biz hep bunları tartışırdık. Ben tabii 92'den beri gazetecilik yap ve teknoloji konusunda hep yazılımcılarla konuşurken şunları söylerlerdi. Mesela adam Boğaziçi yazılım mühendisliğini bitirmiş ama o bir yazılım mühendisi. Ona kodlama yaptırmak çok pahalıya geliyordu. Ama adam ne bileyim bir akışı, bir algoritmayı vesaire çok iyi bilip aslında birilerine iş yaptırmak konusunda daha iyiydi ya da onu öyle kullanmak daha efektifti. Şimdi belki de o günlerde gerçekten o yazılım mühendislerini doğru kullanmanın yollarını bulacağız gibi geliyor bana. Bir yandan da böyle bir şeyim var, pozitif bakış açım var.
2: Evet. Serhat Bey, aslında her şey yerli yerini bulacak. Sadece şu anda teknoloji, gündem ve dönüşüm çok yeni başladığı için insanlar için bir belirsizlik kümesi olarak görünüyor. Ama insanoğlu o kadar akıllı ki aslında yapay zeka yapan da insanoğlu. Her şeyin yerli yerini bulacağız zamana kadar panik olmamak lazım.
0: Kesinlikle.
2: Ama ben şeye çok inanıyorum. Hiçbir şey yok olmayacak. Sadece form değiştirecek. Dönüşüm dediğimiz bu. Dediğiniz gibi bugün çok iyi kod yazan biri, yarın kodu aslında yapay zeka yazdırırken kendisi o kodların birleşimi ve bu kodların birleşimiyle oluşacak business'i yönetir hale gelecek. Çünkü o kodun
0: yazılması... Yani işsiz kalmayacak. Kod yazamadığı için işsiz kalmayacak değil mi efendim? Kesinlikle herkes böyle bir total işsizlikten bahsediyor ya, bana çok tuhaf geliyor.
2: Yok, hayır, kesinlikle hayır. O sahip olduğu bilgi ve deneyimi farklı bir şekilde kullanacak. Aslında ben yapay zekayı tamamen şey olarak görüyorum. Kas gücü gibi düşünün. Yani bir insan bir tane bir ayda bir ürün yazacakken şimdi 5 tane ürünü yazan kas gücü olacak. Oturup o ürünlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eden, onun gerçekten asıl gereken işi yapmadığını bilen yine o insan olacak.
0: Vallahi süper bir şey. Peki efendim, biraz Virgosol'ün gelişimine bakmak istiyorum. Yatırım alma konusunda da en az yazılım konusunda olduğu gibi büyük başarılara imza attınız. Biraz o tarafı konuşalım mı?
2: Teşekkürler. Konuşalım. Biz geçtiğimiz sene, 1,5 sene önce yaklaşık Revo Capital'dan, Revo Capital'in 3. fonunun en büyük yatırımını alan firmayız. Buradaki süper vizyonumuz ve aslında değer ortaklığı, vizyon ortaklığı süreci bizim yatırım sürecimizde çok hızlı sonuç üretti. Biz çünkü bu yazılım dünyasındaki Türkiye'de yakaladığımız başarıları aslında globale taşımak, işte burada devlet destekleri açılmış bir şirket ve büyümüş bir şirket olarak ülkemizi globalde temsil eden bir marka olma vizyonuyla ilerliyoruz. Yaptığımız her şeyi aslında global standartlarda yapıp, bugün bir SAP tanınıyorsa neden biz tanınmayalım? Gerçekten Türkiye'den çıkabilecek çok marka var. Biz de Türkiye'yi temsil eden büyük bir marka olmak için yola çıktık. İlk önce teknolojiye yatırımımızı yaptık. Aslında yine yapay zeka ile bir test otomasyonuyken, şimdi Malta Agentic AI platform dönüşümümüzü tamamladık yatırımla beraber. Globalde de aslında uluslararası projelerde ürün satışlarımızı bir sene içinde normalde 2 katına çıkardık Ciro'daki payını. Bu dönüşümü hem globalleşme hem ürünleşme hem de globalde marka olma yolculuğu içinde şimdi bu başarılar gelinizde inşallah ülkemizi temsil ettiğimiz çok arenada yer alıyor olacak.
0: Arzu Hanım, gerçekten de bizim zaten Türkiye'de yazılımcıların gücünü ben biliyorum ama beklediğim şeyler de bunlar da. Evet, biz bir büyük LLM yazamayacağız. Biz bir OpenAI, CloseAI falan gibi bir şey kodlayamayacağız. Büyük bir LLM'imiz olmayacak belki. Çünkü hani buna yapacak yatırım paraları ne kadar olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Trilyon dolarlara geldi o pazar. Ama onu kullanarak bir şeyler yapabilme ihtimalini ben çok sevmiştim. Sizin gibi şirketlerin böylesi multi-agentic uygulamalar çıkartması, kendi dikey konularında öne geçmesi, yurt dışına satışlar yapabilmesi bana büyük huzur veriyor. Ya ben o yüzden de biraz dile getirelim aldığınız yatırımı.
2: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu gerçekten hep birlikte yapabildiğimiz bir şey. Yatırım ekosistemi de bu konuda çok önemli tabii. Yani Türkiye'deki markaların yurt dışına gidebilmesi için devletimizin de çok fazla teşviği var. Onları da biz çok kullanarak burada bir başarı hikayesi hepimiz adına yazmak istiyoruz. Dediğiniz gibi çok devler var. Herkesin dev olması gerçekçi değil, gerekli de değil. Birçok dev olmak yerine aslında o devlerin gücünü birçok üretime ve üretkenliğe dönüştürebilmek de başka bir başarı.
0: Müthiş bir şey o tabii. Peki size şunu soracağım. Şimdi biz tabii yazılımın çalışıp çalışmadığını ya da nerelerde tıkandığını test ediyor gibi düşünüyoruz ama aslında olayın içinde yazılımda bambaşka dünyalar var. Mesela dediğim gibi yine 89'da Assembler'la kodlama yapıyordum efendim ben. Evet. Böyle satır üçer kelimelik falan şeylerle kodlamalar yapıyorduk. Şimdi orada mesela şey vardı. Her espas tuşuna bastığımızda bir aşağı iniyordu ve nerede takıldığını, nereden geriye döndüğünü falan o compile ederken görüyorduk. Şimdi bu tamam. Evet. Ama bazen yanlış kodlar ya da ne bileyim anlamsız döngülere girdiğinde program tıkandığında işte hocalar bize derdi ki ya bunu niye böyle yazdın? Şöyle yazsaydın ya. Yani programı daha küçük, daha etkin, daha az hafıza kullanmak. O zaman biz çünkü hafızadaki bitleri, byte'ları sayıyorduk. Onun evet. Öyle bir şeyimiz vardı. Bilgisayarlar çok kısıtlıydı. Siz hatırlarsınız doğru. Mutlaka. Bu konularda da yapay zeka destek veriyor mu? Abi böyle yaptın. Keşke şöyle yapaydın gibi size önerilerle giriyor mu efendim?
2: Tabii kesinlikle. Yani bizim kendi Malta Link AI platformumuzda da hem kodu hem daha önceki hataları hem yeni geliştirilen özellikleri bunların hepsini bir arada korele edip bir öneri sistemi çıkarması ya da buna göre yeni sistemde test senaryolarını belirlemesi mümkün oluyor. Yapay zekanın getirdiği en güzel şeylerden bir tanesi bu zaten. Çok büyük bir veri seti içinden çok sonuca yönelik bütünsel bir bakış açısıyla öneriler getirebilmesi, buna yönelik aksiyonlar alabilmesi. Tabii öneri getirmesi ve aksiyon alabilmesi arasında da risk farkı var. Bunları da organizasyonların içeride modellemesi gerekiyor. Ama yapay zekanın hayatlarımızı kolaylaştıran çok önemli bir güç olduğunu görmek. Bu gücü kontrollü kullandığımızda da insanoğlu olarak bunun nimetlerinden faydalanmak gerekiyor.
0: Peki sizin sunduğunuz hizmetler için çok uzattım ama kusura bakma gerçekten o kadar hayranım ki konunuza böyle sorup duruyorum. Mesela yapay zekaya şu şekilde kodlamak mümkün mü? Mesela öyle bir şey var ki bizde Türkiye'de mesela KVKK yüzünden dataların yurt dışına gerekiyor ama kodlamanın içinde böyle bir gönderme var mesela. Aman deyip sizi uyarıyor mu bu konularda?
2: Tabii. Yani bizim platformumuzun en temel özelliği şu. Sizin şirket olarak nelerin öncelikli olduğunu tanımlama şansınız var. Yani oradaki agentları siz zaten şirketinizin bütün verimlerini besliyorsunuz ve sizin şirketiniz için öncelikli olan konularla eğitebiliyorsunuz. Böylece hangi noktaya dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili işte bankacılıkta, sigortacılıkta çalışıyoruz. Regülasyonu olan şeylerde, sektörlerde bulunuyoruz. Oralarda yani ülkeden bağımsız o ülkeye ait regülasyona yönelik de veri setini kendi içinde barındırdığı için bu tip kontrolleri de yaparak riski yönetmeyi mümkün kılıyor şirketler açısından.
0: Bunun ne kadar müthiş bir şey olduğunu muhtemelen pazardakiler anlamıştır ama buradan dinleyicilerimize de bir kere daha söylemiş olalım.
2: Çok önemli.
0: Arzu Hanım, gerçekten müthişsiniz. Dediğim gibi az çok bu işlerin böyle kıyısından köşesinden geçmiş biri olarak yaptığınız işin ve ülkeye katkısının önemini ben görebiliyorum. Umarım bunu bütün dinleyicilerimize de gösterebilmişizdir. Şirketlerin varlığı bana huzur veriyor efendim.
2: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hep birlikte ben de çok kıymetli görüyorum yaptığınız işi. Bunları yayabilmek, duyurabilmek, bu farkındalıkları sağlamak da çok kıymetli. Çünkü hep beraber inandığınız zaman büyümemiz mümkün oluyor. İnancınız da çok kıymetli, teşekkür ederim.
0: Saygılar efendim, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
2: İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Çok teşekkürler efendim. Evet, Virgosol kurucu ortağı ve co-CEO'su Arzu Barbaros'la konuştuk efendim. Böyle şeyler gerçekten çok çok önemli yani. Bu arada bir son dakika haberi size veriyorum. Komedyen Deniz Göktaş YouTube'da yayınlanan Ölü Deniz adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz 2026'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamaları suçlamasıyla tutuklanmıştı. İlk duruşmasına bugün çıkan Göktaş için savcı 2 yıl 7 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası ve tahliyesini istedi efendim. Heyet karar için bir saatlik ara verdi. Kararını açıklayan mahkeme 88 gün tutuklu kalan Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Deniz Göktaş tahliye oldu. Deniz Göktaş tahliye oldu diye anlıyorum. Bu önüme gelen nottan yanlış bir şey varsa arkadaşları mutlaka kulağıma söyleyeceklerdir. Çok mutluyuz efendim. Evet, çok mutluyum gerçekten de. Yani şöyle bir şey vardı. Allah sevindireceği fakirin eşeğini önce kaybettirir sonra buldururmuş. Bizde de hapse girmemesi gereken, daha doğrusu işte ne bileyim tutuklanmaması gereken bir kişinin 88 gün boyunca içeride kaldıktan sonra çıkması bizi çok mutlu ediyor. İşte eşeğimizi geri bulduk diyebiliriz efendim. Çok üzüyor bunlar beni gerçekten de. Ama Deniz Göktaş artık dışarıda böyle masmavi bir deniz olacak inşallah. Hep birlikte onu tekrar dinlemeye devam edeceğiz. O bozulmayan moralini vesaire hep birlikte tekrar dinleyeceğiz. Efendim. Yani burada ben size bazı küçük notlar çıkarttım aslında. Deniz Göktaş'ın bugün tahliye olmasını bekliyorduk. Hani bu konuda acaba dünyada başka bir şeyler oldu mu diye araştırma yaptım. Evet, bayağı bir olay olmuş. Yani mesela stand-up yüzünden tutuklanan, orada söyledikleri yüzünden tutuklanan birçok insanın vakasını çıkarttım. Yani bu vakalar birbirine ucuca koyduğumuzda gerçekten buradan aya doğru gitmiyor. Batılı ülkelerde de var. Mesela bir batılı ülke hikayesi çıkarttım. Lenny Bruce ismi size bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Lenny Bruce modern stand-up'ın sadece fıkra anlatmaktan çıkıp siyaset, din, işte ikiyüzlülük vesaireler üstüne konuşulmasını sağlayan bir stand-upçı. Amerika'da 1960'larda. 1925'te New York'ta doğmuş, asıl adı Leonard Alfred Schneider. İkinci Dünya Savaşı'nda orduda görev almış, sonra dönünce komedyenlik yapmaya başlamış. İlk başta daha böyle klasik taklitler, espriler yapan biriymiş. 1950'lerin sonlarına doğru üslubu tamamen değişmiş, sahneye çıkıp hazırlanmış bir şaka cevap kalı bırakmış, seyirciyle yüksek sesle düşünüyormuş gibi bir konuşmalar yapmaya başlamış. Burada ırkçılık, Katolik Kilisesi, Yahudilik, uyuşturucu, kürtaj, cinsellik, polis, siyasetçiler ve Amerikan toplumunun ahlak anlayışı üzerine gitmeye başlamış. Bugün işte bildiğimiz o büyük komedyenlerden işte Richard Pryor, George Carlin'e kadar birçok insanın aslında hayatını etkileyen, eğitimini etkileyen isimlerden birisi Bruce. 1960'ların Amerika'sında sahnede bazı kelimeleri söylemek yasakmış. 2023'lerin, 2026'ların Türkiye'sinde olduğu gibi. 1960'larda Amerika'dan bahsediyoruz. 2026'da Türkiye'den bahsetmiş 6 yıl sonra. Neyse, Bruce yalnızca ayıp kelimeler kullanmıyormuş. O kelimelerin neden ayıp sayıldığını da didikliyormuş. Mesela küfür ediyormuş, cinsellikten açıkça söz ediyormuş, dini figürlerle dalga geçiyormuş. Ne ayıp. Çoğu zaman bu kelimeden neden korkuyoruz deyip kelimenin kendisini komedi konusu yapıyormuş. İki büyük dönüm noktalarından biri işte bu şeyde 1961'de San Francisco'da Jazz Workshop'ta polisler onun gösterisini izliyor. Denk gelmişler adamlar ve kullandığı cinsel ifadeleri gayet müstehcen bulmuşlar. Bruce sahnede performansı nedeniyle tutuklanmış, bu davadan sonra beraat etmiş ama artık polis ve savcıların radarına girmiş. Bundan sonra çeşitli şehirlerde gösterilerinde, her gösterisinde mutlaka polis memurları gelip notlar tutmaya başlamışlar. 1962'de Chicago'da Gates of Horn diye bir kulüpte gösteri nedeniyle tutuklanmış. Bu kez müstehcenlikten mahkum edilmiş. Bruce savunmasını şöyle kurmuş. Demiş ki bir kelimenin kaba olması bir sanat eserinin müstehcen olduğu anlamına gelmez. Yaptığım şey toplumsal eleştiri. Dava Illinois'te yüksek mahkemesine kadar gitmiş. 64'te Bruce lehine karar çıkmış. Gösterinin bütünü değerlendirildiğinde bunun pornografi değil toplumsal yorum olduğuna hükmedilmiş. İfade özgürlüğü bakımından en önemli tarihsel kararlardan biri olarak geçiyor Amerika'da. Ama işte New York'ta bir başka dava başlamış bunun üzerine. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü Deniz Göktaş tahliye oldu efendim. Deniz Göktaş artık özgür. Deniz Göktaş her zaman özgürdü ama şu anda hapiste değil en azından. Ve bunun üzerine işte bir Amerika'dan vakayı sizlerle paylaşıyorum. 1964'te Greenwich'da kafede bir kahvede Bruce'u izlemek üzere sivil polisler gönderilmiş. Polisler gösteri sırasında söylediği sözleri kaydetmişler, not almışlar. Ardından Bruce müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmış. Hatta kulübün sahipleri Bruce'un sahneye çıkmasına izin verdikleri için de tutuklanmışlar, soruşturmanın içine girmişler. Şimdi burada iş artık yalnızca komedyenle polis arasındaki mesele olmaktan çıktı diyor kaynaklar. Amerikan kültür dünyası davaya müdahil olmuş. Woody Allen, Norman Mailer gibi bir sürü sanatçı Bruce'u savunmaya başlamış. Tartışmanın merkezinde çok basit ama bugün hala 60 yıl sonra tartıştığımız güncel konu var. Bir komedyenin sahnede söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz? Yoksa gösterinin bütününe ve bağlamına mı bakmanız lazım? Tekrar ediyorum. Bunu çünkü sık sık birilerinin kendilerine sorması lazım. Komedyenin sahnede söylediği sözü tek tek ele alıp suç sayabilir misiniz? Yoksa gösterinin bütününe ve bağlamına mı bakmanız gerekir? İşte Bruce'un savunması bu ikinci görüşü savunuyormuş efendim. Savcılık belirli kelimeler ve cinsel anlatımları öne çıkartmış. Ama mahkeme Bruce'u 1964'te suçlu bulmuş. 4 ay hapis cezasına mahkum etmiş. 4 ay ne yapıyor? Aşağı yukarı denizi kaldığı zaman yapıyor. 88 gün işte 120 gün. Ama Bruce'un başına gelenlerin belki de en ağır kısmı cezanın kendisinden ziyade sonrasında ortaya çıkmış. Kulüp sahipleri Lenny Bruce'u çağırırsak polis gelir bizim başımız derde girer diye düşünmeye başlamış. Böylece Bruce fiilen kara listeye alınmış. Amerika'nın en meşhur komedyenlerinden biri olmasına rağmen bir daha hiçbir yerde sahne bulamamış. İşte burada Bruce'un komedisi bambaşka bir hal almaya başlamış. Son dönem gösterilerinde artık toplumla dalga geçen Bruce yerine kendi mahkemesiyle kafayı bozmuş bir adam haline dönüşmüş. Mahkeme tutanaklarını sahneye getirmiş, savcının söylediklerini okumuş, hukuki terimleri açıklamış. Ben aslında şunu söyledim ama polis raporuna böyle geçmiş diye saatlerce konuşmuş. Seyirciler komedi izlemeye gelmişken Bruce onlara kendi davasını anlatmış. Şimdi bu taraflı, yani bu tarafı hikayeyi trajik hale getirmiş. Devletin onun komedisini yargılaması sonucunda komedisinin kendisini de ele geçirmiş devlet. Yani komedi artık devletin olayı haline gelmiş. Aynı dönemde ağır uyuşturucu kullanımı da artmış. Adam tabii kafayı yemiş. Bruce New York mahkemesini temyiz ederken 3 Ağustos 66'da 40 yaşında uyuşturucu doz aşımından, aşırı dozdan ölmüş efendim. Ama öldükten sonra işte orada hikayenin ikinci perdesi başlamış. Lenny Bruce direkt Amerikan ifade özgürlüğü tarihinin sembollerinden biri haline gelmiş. Daha sonra işte George Carlin, Richard Pryor gibi isimler saydım ve onlar üzerinden bugünkü stand-up kültürüne uzanan çizgide sahnedeki komedyenin sınırları zorlayabilmesi fikrinin öncülerinden biri haline gelmiş. 2023 yılında New York valisi George Pataki Bruce için ölümünden sonra af çıkartmış. Adam öldükten 40 yıl sonra. New York eyalet tarihinde verilen ilk ölüm sonrası af olarak da tarihe geçmiş bu konu. Ve Pataki bunu birinci değişiklik ve ifade özgürlüğü bağlılığının sembolik bir ifadesi olarak sunmuş. Şimdi ironisi zaten tam da burada efendim. 1964'te New York eyaleti onu sahnede söylediklerinin suç olduğuna karar veriyor. 39 yıl sonra aynı eyalet bu mahkumiyeti ifade özgürlüğü açısından tarihi bir hata olarak değerlendirip sembolik biçimde düzeltmeye çalışıyor. Bu aynı şeye benziyor. Dün gördüm hakem eskilerinden bir tanesi ya demiş ben bu şeyi da zamanında Galatasaray Beşiktaş maçında Amokachi'yi çok yanlış attım o yüzden Beşiktaş şampiyonluğu Galatasaray'a verdi falan gibi ifadeler kullanmış. Üstünden geçmiş 30 sene neyi tartışıyorsun sen, ne konuşuyorsun abi, ne konuşuyorsun? İşte bu da böyle, adam kendini uyuşturucuya vermiş, ölmüş, şimdi diyorlar ki adam da aslında çok yanlış yaptık biz adamı. Ne olacak, nasıl olacak bu işler? Adam ölmüş gitmiş. İşte Bruce'un meşhur hale gelmesinin sebebi küfür eden ilk komedyen olması değil, asıl yeniliği şuydu, söylenmemesi gereken kelimeleri söylemekten ziyade toplumun bazı kelimelerden neden korktuğunu komedinin konusu haline getirmişti. Belki Deniz Göktaş için de böyle şeyler söz konusu. Söylediği şeyleri teker teker burada sayarsak evet onun kaderinin bir parçası haline dönüşebiliriz ama gerek yok. Zaten herkes bunları biliyor, izledi. Zaten bu sayede belki de bir seyredilecekken 18 seyredildi onun şeyleri. Ve orada herkes neyin ne olduğunu, ne olmadığını gördü. Neden tutuklandığını vesaire de gördü. Yeni Şeyler rehberinde ben size teknolojiler, telefonlar, ya işte ne bileyim telekomünikasyonlar, yapay zekalar anlatmak yerine o yüzden böylesi bir minik çalışma yaptım. Evet, dünya hızla değişiyor. Bakın 60 yıl önce bir tane adamı biz neden tutukladık? Ah biz ne eşeğiz falan diyor şimdi New York valisi. Bundan belki de 10 sene sonra, 5 sene sonra 60 yıl bekleyeceğimizi düşünmüyorum o konularda. 2080'leri bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Ama bundan birkaç sene sonra aynı şeyleri bizim söylemeyeceğimizin garantisi yok. Hatta garantisi var aslında. Biz bunları söyleyeceğiz. Ya bu adam nasıl tutuklanmış? Ya belki de o zamanın yeni insanları diyecekler ki nasıl tutuklamışız biz bunu ya? Vay vay vay vay diyecekler. İşte efendim dünya devinge ve mühim olan sizin bugün nasıl tartışıldığınız değil. Bugün sizin hakkınıza söyledikleri değil. Yarın sizin hakkınızda ne söyleyecekleri. Biz şu anda 1964'teki o şeyi komedyeni Lenny Bruce'u tutuklayan insanları cahil, cühela, önünü göremeyen insanlar olarak niteliyoruz. Bundan 10 sene sonra, 60 sene sonra sizler hakkında neler söylenecek? Biraz bunları düşünmeniz lazım belki de. Bunları düşünürseniz eminim ki farklı bir motivasyona gireceksiniz. Çünkü gerçekten de insanın arkasından söylenenler insanları çok başka bir şekilde hatırlanmasına neden oluyor. İşte aynı aynı demeyeceğim. Bir sürü örneğim var bu konuda ama bu örnekleri vermeyeceğim. Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nin böylece sonuna gelmiş oğlum. Bu çok güzel haberle. Deniz Göktaş'ın tahliye haberiyle çok güzel bir şekilde programımızı sonlandırmış oğlum. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlılarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Siz de tahmin edebilirsiniz ki siyasetin ve ekonominin gündemi oldukça yoğun. Özellikle fon kriziyle birlikte yaşanan olaylar, giderek yoğunlaşan gözaltı ve tutuklama kararları, mal varlıklarına el koyma kararları ve sermaye piyasası kurulundan üst üste gelen açıklamalar, suç duyuruları bir anlamda menkul kıymet piyasalarını, para ve finans piyasalarını, hisse senedi piyasalarını derinden sarsmaya devam ediyor. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, yanı sıra Hazine Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sistemik bir kriz yok, sadece sınırlı bir işlem söz konusu ve bununla ilgili olarak da gereken tedbirler süratle alınıyor. İşin sorumluları kimse hukuk içerisinde mutlaka sonuna kadar gidilecek mesajları veriyorlar. Ancak şöyle bir gelişmelere baktığımız zaman, kriz haftası olarak nitelendirebileceğimiz geçen hafta boyunca Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 300 dolar azaldı ki son birkaç haftadır Merkez Bankası rezervleri peş peşe düşüş sergiliyor. Borsa İstanbul'da hisse senetleri düşmeye devam etti. Amerikan dolarıyla Türk lirası kuru 48,86 lirayla son bir ayın zirve noktasına yerleşti. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık verilerine baktığımızda 18 Eylül haftası itibariyle, yani fon krizinin patlak verdiği hafta itibariyle, yabancılar 110 milyon dolarlık hisse senedi satarak çıktılar borsadan. Aynı şekilde 110 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi yabancı yatırımcılar. 5 günde yabancı yatırımcıların çıkış toplamı 226 milyon dolar oldu. Oysa bu krizin bir hafta öncesinde yabancılar 277 milyon dolarlık hisse senedi, 151 milyon dolarlık da tahvil almışlardı. Merkez Bankası da yabancı satışlarını ve piyasayı dengelemek için bir günde 5 milyar dolar döviz satmak zorunda kaldı. Piyasa uzmanlarının yapmış oldukları hesaplamalara göre bu da rezervlerde erimeye yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda, Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde fon kriziyle ilgili süreci yönettiklerini, paniğe gerek olmadığını vurguladı ve piyasaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi, yani nakitliği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Çünkü yoğun bir satış furyası gerçekleşti.

hazır Sayın Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre. Tabii işin siyasi boyutu da giderek dallanıp budaklanıyor. Önümüzdeki bölümde fon kriziyle ilgili gelişmeleri çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ancak hemen siyasetin sıcak gündemine dönecek olursak, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul bugün bir toplantı daha yaptı. 3 saatlik devam etti bu toplantı ve süreç gözden geçirildi. Silahsızlanma durumu, hukuk ile ilgili yapılabilecekler, oluşturulacak alt komisyonlar, buralarda kimlerin görev alacağı gibi gelişmeler. Daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Strateji Koordinasyonu Kurulu'nda, alt komisyonda görev alacağını duyurmuştu. Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu da bir suç duyurusunda daha bulundu ve fon krizi kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan, bu işte dahli olduğu tespit edilenler eğer etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorlarsa bu yolla elde ettikleri haksız kazançların en az 2 kat geri ödedikleri takdirde etkin pişmanlıktan yararlanabilirler diye Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulundu. Böyle bir kriter getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde ilk sırada yarın önemli bir dava var. Ne açıdan önemli? Ana Muhalefet Partisi, Yeni Parti açısından önemli. Çünkü Yeni Parti'nin kuruluş bildirgesinde yer verdiği isim ve logoya Yenilik Partisi tarafından itiraz edilmişti. Yenilik Partisi, bu logo ve isim bizim partimizin logosu ve ismiyle benzerlik taşıyor. İşte oy pusulalarında seçmenin aklı karışabilir, oylar iptal edilebilir, o nedenle bu ismi kullanamaz Yeni Parti diye Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay da dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Anayasa Mahkemesi yarın gündeminin ilk maddesi olarak bu konuyu ele alacak. Partinin bu isimle devam etmesinin mümkün olup olmadığı, hukuka uygunluğu ya da Yenilik Partisi'nin yapmış olduğu itirazın kabul edilip edilmeyeceği yönündeki kararı kesinleştirecek. Tabii bunun öncesinde siyasi kulislere yansıyan bir takım iddialar var. Ola ki Anayasa Mahkemesi geçmiş içtihatlarına bakıldığında genelde bu tür davalarda isim itirazını reddediyor Anayasa Mahkemesi. Parti ismi, amblemi konusundaki bu itirazların seçmeni fazla etkilemeyeceği görüşünü dile getiriyor. Ama ola ki yeni partinin Yenilik Partisi ile isminin karıştırılabileceği yönünde bir karar verirse yüksek mahkeme, buna alternatif arayışları da var. Siyasi kulislere yansıdığı kadarıyla yeni parti şayet Anayasa Mahkemesi aleyhte bir karar verirse halkın yeni partisi ya da Demokratik Dayanışma Partisi gibi bir takım isimler üzerinde durduğu söyleniyor. Bu da siyasi kulislere yansıyan bir başka bilgi. Dolayısıyla yarın Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp 90'dan fazla milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi konumuna gelen yeni partinin isim ve logosuyla ilgili kararı netleştirmiş olacak. Sevgili dinleyiciler, programımızda sık sık özellikle toplumsal sorunlara, sosyal tabloya, ücretli, dar gelirli, geniş kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değiniyoruz ki bunların en alt tabakasını oluşturan kesim emekliler. Emeklilerin sorunları uzun süredir devam ediyor. Kendilerine verilen ücret artışı, maaş düzenlemesi gibi sözler bugüne kadar tutulmadı. Son olarak emekli memurlar, memurlara toplu iş sözleşmesiyle verilen zam ve 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasında dile getirdiği 8 bin liralık en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltme ve bunun içinde 8 bin lira tüm memurlara seyyanen zam yapma ve bu zammı memur emeklilerine de yansıtma sözünün tutulmadığını vurgulayarak 3 yıldır bu sözün tutulması yönünde gösteriler, eylemler yapıyorlar. Hatta bunun için davalar açtılar. İdare mahkemesine davalar açıldı. Adli mahkemelere davalar açıldı. Şu ana kadar açılan davaların büyük bölümü

reddedildi. Ancak son olarak İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Çünkü bu davayı açan kişi aynı zamanda Yargıtay'dan emekli bir yüksek yargıç. Bu uygulamayla 2023 yılında memurlara 8077 lira seyyanen zam verilip arkasından bu zammın memur emeklilerine yansıtılmamasının yasalara, anayasaya ve kamu çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesine aykırı olduğu görüşüyle bireysel bir dava açmıştı. Şimdi bu bireysel dava nihai aşamaya geldi ve Anayasa Mahkemesi bu davayı kabul edilebilir bularak gündeme aldı. İşte geçen hafta bu davanın Anayasa Mahkemesi'nde kabul edilebilir bulunması öncesinde acı bir olay yaşandı. Türkiye genelinde emekli dernekleri, emekli sendikaları ki yasalar emeklilerin sendika kurmasını yasaklıyor. Seslerinin duyulması önünde bir sürü hukuki engel var. Ancak oluşturdukları ortak platformla 81 ilde eş zamanlı olarak ve Ankara'da da Anayasa Mahkemesi önünde bu davanın görüşülmesi öncesinde seslerini duyurmaya çalıştı emekliler. İşte bu gösteriler sırasında emekli bir polis memuru "Para için değil onurum için" diye yazılı bir pankart taşıyordu. Üzerinde de Türk bayrağı vardı ve beylik tabancasını çıkartarak kendisini öldürmeye, canına kıymaya çalıştı. Çevredekiler engel olmaya çalıştılar ancak sonuçta hayatını kaybetti. Oldukça acı bir olay. İki çocuk babası olduğu, gelininin, damadının ve çocuklarının işsiz olduğu ortaya çıktı. Cenazesine muhalefet partilerinden çok sayıda siyasetçi, milletvekili katıldı. Emeklilerin durumunu yaşamı pahasına en acı şekilde gündeme getirmiş oldu bu emekli polis memuru. Ancak milyonlarca emekli buna rağmen hala oldukça zor koşullarda, özellikle de Anayasa Mahkemesi'ndeki bu dava memurlarını ilgilendiriyor. Neden? Çünkü kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi ve sendikaları yasasında memur emeklilerinin maaş ve sosyal hakları çalışan memurlara endekslenmiş durumda. Nitekim 6 ayda bir enflasyon çerçevesinde memur ve emekli maaşlarına yapılan aylıklarda memur emeklileri zaman zaman SGK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zamma razı olmak zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü memur senin hükümetle imzaladığı toplu sözleşmede hükümetin enflasyon hedeflerine uygun olarak belirlenen zam oranları maalesef 6 aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyonun altında kaldı. Buna rağmen daha düşük zamlar almak zorunda kaldılar hem memurlar hem memur emeklileri. Dolayısıyla memur emeklileri maaşlarını memurlar için imzalanan toplu sözleşmeye endeksli olarak maaşlarını bu şekilde alıyorlar. İşte 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı bir vaatte bulundu. Dedi ki biz en düşük emekli maaşını, çünkü muhalefet de en düşük emekli maaşını 30 bin liraya yükseltmeyi vaat ediyordu. Cumhurbaşkanı da biz 22 bin liraya yükselteceğiz en düşük memur maaşını. Bunun için de 8 bin lira memurlara seyyanen zam yapacağız ve bunu tüm memur emeklilerimize de aynen yansıtacağız demişti. Hatta bununla ilgili bir poster hazırlatmıştı ve bu posteri de sosyal medyasında, kendi sosyal medyasında paylaşmıştı. İşte o karar çerçevesinde yürürlüğe giren 8077 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltildi 2023 Mayıs ayında. 15.965 gösterge rakamının memur maaş sayısıyla çarpılması sonucu bulunan oranda tüm memurların maaşına seyyanen zam yapıldı. Sonrasında da her 6 ayda bir memur maaş katsayısı enflasyona endeksli olarak arttıkça, memur maaşlarına zam yapıldıkça, işte bu 15.965 gösterge rakamıyla çarpılan memur maaş katsayısı sonucunda son olarak Temmuz ayında memurlara verilen seyyanen zam 25.153 liraya yükseldi. Damga vergisi kesildikten sonra net tutar 24.962 lira. Şu anda memurlar 2023'ten beri katsayının gösterge rakamıyla çarpımı sonucu bu seyyanen zammı almaya devam ediyorlar ve o günkü 8.000 lira, 2023'teki 8.000 lira şu anda 25.000 lira. Oysa hukuki, anayasal, kanuna
göre yapılması gereken uygulama memur emeklilerine de bu 25.153 liralık seyyanen zammın verilmiş olması. Bu hukuken bir gereklilik. İşte Anayasa Mahkemesi de bu yüzden açılan bireysel davayı kabul edilebilir buldu ve gündemine aldı. Bu dava görüşüleceği sırada da işte az önce bahsettiğim acı olay yaşandı. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay önce sizlerle Ankara'dan Haber Var programını paylaşırken toplumsal dayanışma için Psikologlar Derneği'nin bir araştırmasını, bir raporunu sizlerle paylaşmıştım. Bu raporda emeklilerin gerçekten maddi koşullarındaki kötüleşmenin ötesinde ruhsal olarak büyük bir çöküş yaşadıklarını, kendilerini değersiz hissettiklerini, emeklilerde depresyon ve anksiyete gibi psikolojik ruhsal sorun arttığını, bu sorunlarla psikiyatri bölümlerine başvuran emekli sayısında ciddi artışlar yaşandığını, ancak diğer taraftan da terapi tedavisi için terapi fiyatlarının, tarifelerinin çok yüksek olması nedeniyle pek çok emeklinin bu tedaviyi alamadığını tespit etmişti. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği'nin yaptığı araştırma ve ortaya çıkan tablo. Emekliler kendilerini yük hissetmeye başlamışlar diyor rapor. Değersiz hissediyorlar ve sürekli bir yas süreci yaşıyorlar. Pek çok emekli özellikle aç kalma, sokakta kalma endişesiyle depresyona girmiş durumda. Çünkü kiraların ulaştığı boyutlar ortada. Bir otel odasını diğer birkaç emekliyle paylaşan, emekli sayısında ciddi bir artış olduğu vurgulanıyor bu araştırmada. Bunun yanı sıra özellikle çocukları ve torunları için kaygı duydukları, kendilerinden sonra çocuklarının bir evde, çocuklarının, oğullarının, kızlarının, hatta gelin ve damatlarının işsiz olması nedeniyle artık kendilerinden vazgeçmişler ve çocuklarının nasıl bir gelecek, nasıl bir yaşam sürecekleri endişesi de depresyon nedenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu değersizlik hissi emeklilerin ruhsal dünyasını da alt üst etmiş durumda. Şimdi tabloya baktığımız zaman işte 2023'te 8 bin lirayla başlayan ve şu anda 25 bin liraya ulaşan bu seyyanen zammın memur emeklilerinin hukuken ve yasal olarak hakkı olduğu vurgulanıyor bireysel dava başvurusunda. Diğer taraftan 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu ismesi kanununun 28. maddesi de bunu öngörüyor. Memur maaşlarını, memur emeklilerinin maaşlarını çalışan memur maaşlarına endeksliyor bu madde. O yüzden toplu sözleşme hükümlerinin ve maaş artışlarının aynen memur emeklilerine de yansıtılması gerekiyor. Şayet bu dava lehte sonuçlanırsa geriye dönük olarak emeklilere, memur emeklilerine 600 bin liranın üzerinde bir toplu fark ödemesi yapılması gerekecek. Tabii bu sadece çıplak tutar. Bunun üzerine bir de amme alacaklarının ödenmesinde uygulanan faizin ilave edilmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir şey. Tabii Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verir mi? Şu anda dosyayı gündemine aldı. Davayı kabul edilebilir buldu. Görüşecek. Yüksek yargıçlar oylamada memur emeklilerinin lehine mi yoksa aleyhine mi karar verecek ya da davayı ret mi edecekler? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ancak tabii şayet dava memur emeklilerinin lehine sonuçlanırsa 25 bin liraya varan bir seyyanen maaş artışı, ki şu anda en düşük emekli aylığının 23.500 lira olduğu düşünüldüğünde, sadece bu seyyanen fark bile en düşük emekli aylığının 2000 lira üzerinde kalacak. Bir de geriye dönük birikmiş hakların ödenmesi gündeme geldiğinde 600 bin lira artı faiziyle birlikte, bu memur emeklileri için, yaklaşık 4 milyon memur emeklisi için ciddi bir ekonomik katkı olacak. Tabii o zaman da memurlarına yansıtılan bu artışın Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK ve Bağkur emeklilerine de emsal olarak yansıtılması gibi bir tablo
bir talep ortaya çıkacak. Burada da bugüne kadar ekonomi yönetiminin zaten maaş artışlarını düşük tutarken hep vurguladığı gerekçe yeterli kaynak yok, hedef enflasyona göre artış yapılacak şeklinde bir gerekçeydi. Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek 2027 yılında memur ve emekli aylıklarının enflasyon artışı düzeyinde artırılacağını ifade etmişti. Şimdi işte Anayasa Mahkemesi önünde acı bir olayın da yaşanmasına vesile olan bu dava milyonlarca emeklinin umuduna dönüşmüş durumda. Bu davanın sonucu 17 milyona yaklaşan emekli, dul ve yetimler için hayati önemde diyebiliriz. 25 bin liralık seyyanen zam ve tabii katsayıya bağlı olarak her 6 ayda bir artacak bu tutar ve geriye dönük ödenecek toplu farklarla ilgili Anayasa Mahkemesi olumlu bir karar verdiği takdirde hükümetin nasıl bir tavır takınacağı da bütçe imkanlarının nasıl bu konuda yönlendirileceği de ayrıca bu sonuç ortaya çıktığında ele alınacak, konuşulacak, tartışılacak. İşte sözlerimin başında fon kriziyle, bu fon krizinin maliyetiyle, Merkez Bankası rezervlerine, Borsa İstanbul'a, kur piyasalarına, para ve finans piyasalarına yansımalarıyla ilgili verileri sizlerle paylaştım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı suç duyurularını gündeme getirdik. Yabancı yatırımcıların fon krizinden sonra nasıl Türkiye piyasalarından çekilmeye başladıklarını ifade ettik. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu 1 Ekim'den itibaren borsada işlem gören halka açık şirketlerin kamuya aydınlatma platformuna yapacakları açıklamaların sadece Türkçe değil aynı zamanda İngilizce olarak da yayınlanması zorunluluğunu getirdi. 1 Ekim'den itibaren bu zorunluluk başlayacak. Çünkü borsada fonlarda kaç tane yabancı yatırımcı var? Fon mağdurları arasında yabancı yatırımcılar da var mı? Şu anda bunu bilmiyoruz. Merkezi Kayıt Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tabii ki biliyor. Ancak kamuoyuna şu ana kadar kapatılan ve tasfiyesine karar verilen 7 fonda kaç tane yabancı yatırımcının olduğu yansımadı. İşte bu kararla birlikte bir itibaren artık borsada işlem gören halka açık şirketlerin hisseleriyle ilgili yapılacak kamuya aydınlatma platformu açıklamaları İngilizce olarak da yayınlanacak ve İngilizce çeviriden de hisse sahibi şirket sorumlu olacak. Tabii ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler, oğullar, kızlar, gelinler, damatlar, eşler ortaya çıkmaya başladı. İş daha çok iktidar partisi ve çevresinde, bürokrasisinde yoğunlaşmaya başladı. Bir takım siyasiler bu işin içinde, o siyasilerin bu işin içinde olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bugün alınan başka gözaltı kararlarıyla da bakan yardımcılarının damatları, bankacılık düzenleme ve denetleme kurul üyelerinin çocukları bu fon krizinin çeşitli boyutlarında aktörler olarak ortaya çıkıyor. İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Mario Puzo'nun romanından uyarlanan bu filmin başrolünde Marlon Brando oynamıştı. Al Pacino sonraki uzatma çekimlerinde Baba 2 ve Baba 3'te rol almıştı. Ancak bu film bir aile çerçevesinde şekillenen bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü, polisi, yargıyı, siyasetçileri nasıl para ve diğer unsurlarla kendisine bağladığını ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde nasıl bir devlet içinde devlet oluşturduklarını gözler önüne seren bir filmdi. Baba filmi Corleone ailesinin Sicilya'dan çıkıp Amerika'daki egemenliğini, hukuk dışı egemenliğini aktaran bir filmdi. İşte bu filmin müziği de uzun yıllar dillerden düşmedi. Nino Rota beste filmin müziklerini. Şimdi bu filmin müziğini şarkı olarak seslendiren ünlü soprano Tamara Radjanovic'in ağzından dinliyoruz. Parla Piu Piano. Daha alçak sesle konuş, kimse duymasın.

Baba filminin kulaklardan silinmeyen müziğini ile birlikte ünlü soprano Tamara Radyanoviç'in sesinden dinledik. Parla piyu piyano, daha alçak sesle konuş kimse duymasın. Evet, fısıltıyla konuşularak bir takım yolsuzluklar, usulsüzlükler rahatça gerçekleştiriliyordu filmde. Aile boyutunda yansıyordu olaylar. New York Emniyeti'nin en tepe yöneticilerinden New York savcısına kadar uzanan aile bağları, ilişkiler, menfaat ve çıkar çevresi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film. Ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Aşkımızı sen ve ben yaşayacağız. Kimse gerçeği bilmiyor, bizi izleyen gökyüzü bile, diyor şarkının sözleri. Sevgili dinleyiciler, Türkiye bir fon krizi yaşıyor. Daha önce benzer krizler yaşandı mı? İşte bir banker krizi yaşandı. 2001'de bankacılık krizi yaşandı. Ancak mağdur sayısı ve sistemin işleyişi hiç bu kadar gözler önünde ve şeffaf olmamıştı. Çünkü her şey kayıt altında. Sermaye Piyasası Kurulu bu sistemi düzenlemek ve denetlemekle görevli kurul ve bütün bilgiler elektronik ortamda elinin altında. Merkezi Kayıt Kurumu borsada ve para piyasalarında, menkul kıymet piyasalarında, fon piyasalarında yapılan tüm işlemlerin saniyesi saniyesine, salisesi salisesine kaydettiği bir sistem. Aynı şekilde TEFAS olarak adlandırılan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Sistemi, burada da dijital ortamda yapılan tüm işlemler isimleriyle, cisimleriyle, parasal tutarlarıyla kayıt altında. Bütün bunlar 2021 yılında kurulan bir kapalı fonun daha sonra 2025 yılında açık fona dönüştürülmesi ve 2021'den 2025'e kadar çok küçük bir yatırımcı grubun, ki nitelikli yatırımcı olarak nitelendiriliyor bunlar, Sermaye Piyasası Kurulu son olarak Aralık ayında nitelikli yatırımcı kriterini en az 10 milyon liralık işlem yapan yatırımcı olarak tanımladı. Daha önce 1 milyon liraydı bu tutar. Küçük grupların oluşturdukları bu fonlarda dolaşımı düşük hisseleri alıp fiyatlarını şişirerek olağanüstü boyutlara ulaştırdıktan sonra fonu diğer yatırımcılara açıp yüz binlerce yeni yatırımcıyı bu yüksek fiyattan fona çekip bir anlamda tasarruf sahiplerinin tasarrufları üzerinden servet elde etmelerini olanak sağlayan bir yapı oluşturmuşlar ve bu yapının herkes farkında. Öyle ki şu anda gözaltına alınan, hakkında suç yapılan, tutuklananlar baktığımız zaman büyük ölçüde aile bağları, yakınlık ilişkileri, siyasi bağlantıları olan isimler ve hemen hemen büyük bölümü son 5-6 yılda palazlanmış, büyümüş ve özellikle de Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde yoğun bir şekilde onay verdiği halka arzlarla çok ciddi kaynaklar, milyarlarca liralık kaynakları küçük tasarrufçulardan, yatırımcılardan toplamış kurumlar, şirketler, holdingler. Planmaların hepsi aynı zamanda birer de banka sahibi olmuş. Peki bu banka lisanslarını, banka izinlerini kim vermiş? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vermiş. Şu anda fonları tasfiye sürecinde olan Terabank bir yatırım bankası olarak kurulmuş. 2023'ten bu yana lisans almış, faaliyette. Bugün 8-9 yöneticisi hakkında suç duyurusu ve gözaltı kararı verilen Destek Holding, Destek Yatırım Bankası'nı kurmuş, BDD'den lisans almış. Hedef fonlarının sahibi Hedef Holding aynı şekilde Hedef Yatırım Bankası'nı kurmuş ve lisans almış. En büyük vurgunu yapan kuruluşlardan Pusula Holding, İktisat Katılım Bankası'nı kurmuş ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan lisans almış. Dikkatinizi çekiyorum. Kurulan bankaların hepsi, hemen hemen hepsi yatırım bankası ya da katılım bankası. Yani faizsiz finans sistemine dahil kuruluşlar. O yüzden de bu kurullar, bu fonlar, bu bankalar muhafazakar diye nitelendirebileceğimiz kesimin
İslami finans kesimi diye nitelendirebileceğimiz kesimin bile tasarruflarını toplamışlar. Çünkü insanlar Türkiye'de son dönemde katılım bankacılığı büyüyor. Kamu bankaları bu alanda öncülük yaptılar. Daha önce Albaraka Türk gibi, Türkiye Finans gibi, Kuveyt Finans gibi yabancı menşeli katılım bankaları Türkiye'de faaliyet izni almıştı. Ama son dönemde işte ziraat katılım, vakıf katılım, emlak katılım gibi kamuya ait faizsiz finans kurumları, katılım bankaları kuruldu. Bunu diğer özel katılım bankaları izledi ki bu sistem, bu tarzı finans kesimi büyüsün diye. Hükümetin de hedeflerinden bir tanesi bu. İslami finans ve katılım bankacılığı burada kar ortaklığına dayalı, pay ortaklığına dayalı bir getiri sağlanıyor. İşte bu bankalar eliyle bir taraftan muhafazakar insanların paralarını toplamışlar. Diğer taraftan fonlarda da faiz olmadığı için, fonlarda biliyorsunuz getiri dağıtan, fonun değeri arttıkça kazancı artan bir yapı fonlar. O yüzden de bu kesimler fonlara, katılım bankalarına ve katılım tasarruf sistemlerine, yani insanları ev ve araba sahibi yapmak üzere kurulan, oluşturulan bir model bu. Burada da yine sistem faizle işlemiyor. Bankadan konut kredisi ya da otomobil kredisi aldığınız zaman ödediğiniz faiz gibi bir sistem yok. Ya noter huzurunda kurayla birikimler bir havuzda toplanıyor. Oradan ev sahibi oluyorsunuz veya araba alıyorsunuz. Ya da kendiniz bireysel bir ödeme planı yapıyorsunuz. İşte katılım evim, bir evim gibi kuruluşları şimdi emlak katılım bankası satın alacak. Bir kamu bankası bunların yükümlülüklerini üstlenecek. Emlak katılım bankası aynı zamanda iktisat katılım bankasını da satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı, kamuoyuna duyurdu. Diğer taraftan baktığımız zaman buralardaki insanların da sadece fonlarda değil, bu katılım bankalarına, katılım tasarruf sistemlerine girip buralardan ev sahibi, araba sahibi olmayı, iş yeri sahibi olmayı ümit eden insanların da milyarlarca lirası açısından böyle bir tablo söz konusu. İşte yine sonuçta geliyoruz. Sistem 2021'den bu yana, şu anda başlatılan incelemeler daha çok 2024-2025 yıllarını kapsıyor. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan ve Merkezi Kayıt Kurumu'ndan tüm kayıt ve belgeleri istedi. Ancak bilhassa son Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bu fonlara girip çıkanlar, satış yapanlar, alım yapanların verilerini istedi. Böyle bir sistem oluşturuldu. Ancak dediğim gibi işte son birkaç günde fon krizinden patlak veren yansımalara baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst yöneticilerinden ve eski bakan olan birisi çok ciddi boyutlarda bu sistemden milyarlarca liralık eşiyle birlikte kazanç elde etmiş. Diğer taraftan bugün gözaltına alınan ve suç duyurusunda bulunan iki holding ve bir gemicilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri arasında da yine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının yakınları, damadı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurul üyelerinin yakınları ve giderek de anlaşıldığı kadarıyla başka siyasi boyutlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. O yüzden bu fon krizini sadece ekonomik veya piyasa krizi olarak görmemek lazım. Bu aynı zamanda siyasi boyutu, bürokratik boyutu da olan bir kriz gibi görünüyor bana göre. Sayın Cumhurbaşkanı New York'tan bu konuda teminat verdi. Ne pahasına olursa olsun, bu işin içinde kim olursa olsun sonuna kadar gidilecek dedi. Bunu en azından tasarruf sahipleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözünü ve Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamalarını muhtemelen bir güvence olarak addediyorlar. Nitekim bugün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada da ödemelerin nasıl yapılacağı vurgulandı. Öncelik küçük tasarruf sahiplerine tanınacak. 1 milyon liranın altında bu fonlara para yatırmış olanların paraları öncelikle ödenecek. Ancak dediğim gibi payları oranında, yani 1 milyon lira yatırıp 50 milyon lira kazanmayı ümit ederken zaten böyle bir imkan fonların tasfiye kararıyla ortadan kalktığı için sadece yatırdıkları parayı küçük tasarruf sahiplerinin öncelikle alması yönünde bir uygulama devreye girecek önümüzdeki günlerde. Biliyorsunuz 6 ay içerisinde
bu tasfiyenin tamamlanması öngörülüyor. Ama asıl tabii neden Türkiye bu noktaya geldi? Neden böyle bir ahlaki boyut ortaya çıktı? Herkes neden bu fonlara hücum etti? Böylesine yüksek kazançlar peşinde, afaki kazançlar peşinde koşuyor. Türkiye neden her gün yeni bir operasyona uyanıyor? İşte Doğan çetesi, yeni nesil sokak çeteleri, sanal bahis çeteleri, sanal kumar çeteleri, kripto para borsalarındaki dolandırıcılıklar, yani her tarafından tel tel dökülen, operasyonlarla baş edilmeye çalışılan bir ekonomik ve sosyal yapının içerisine girdi Türkiye. Neden bu noktaya gelindi? Burada da sanıyorum işte herkesin bu yapılan yanlışları onaylaması, yüksek kazanç hırsının artık gelir uçurumunun toplumda yarattığı sosyal ayrışmanın geldiği nokta, bir takım şeylerin ahlaki olarak olmasa da insanların kazanç hırsıyla makul görmeye başladıklarını ve sıradanlaştığını bizlere gösteriyor. Burada da işte özerk ve düzenleyici, denetleyici kurulların görevini yapmaması, ihmalkarlıklar, bürokrasi bağlantıları, bütün bunlar bir kurumsal çürümeyi, bir kurumsal erozyonu da akla getiriyor. Böyle bir tablonun da olma ihtimalinin yükseldiğini bizlere gösteriyor. Bu noktada bir kısa müzik arası verelim diyorum. Yunanistan'ın ünlü sesi Haris Alexiou'nun şarkılarını zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Neden? Çünkü bu şarkıları eminim sizler Türkçe olarak da hatırlıyorsunuz. Çünkü bu şarkılar Ege'nin iki yakasında o kadar beğeniliyor ki bizim sanatçılarımız da hemen bu şarkıları Türkçe söz yazıp piyasaya sürüyorlar albümlerini. İşte bu şarkılardan birisi yine Haris Alexiou'nun sesinden Olase Timuzin, her şey seni hatırlatıyor.

0: Bola Setimizin her şey seni hatırlatıyor. Basit ve sevilen günlük eşyaların sanki benimle birlikte seni bekliyorlar. Yalnız başıma okuyorum göndermiş olduğun son mektubu, dedi Haris Alexiou, ünlü Yunan şarkıcı. Bu şarkıyı Türkçe'de de Olmasa Mektubun adıyla dinlemiştik, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Beyaz eşya sektörü aylardır feryat ediyor. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer beyaz eşya üreticileri iktidara, ekonomi yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Son açıklanan Ağustos ayı rakamlarıyla birlikte 8 aylık Ocak-Ağustos döneminde maalesef bu sektör hem iç hem dış pazarlarda ciddi kayıplara uğruyor. İhracatta %18'lik bir düşüş söz konusu ki reel sektörün, Türkiye'nin sanayi kesiminin önde gelen sektörlerinden bir tanesi beyaz eşya sanayicileri. Üretimde 13'lük düşüş söz konusu, iç satışlarda da %4 civarında bir gerileme. İşte beyaz eşya sanayicileri diyorlar ki bu kredi kartına taksitli satışları, taksit süresini uzatın. Bankalar kredi kartıyla yapılan taksitli satışlardan daha düşük komisyon alsınlar. İhracata destek verin. Biz dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden bir ülkeyiz. Ama pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Fiyatlar, maliyetler olağanüstü artıyor. İşte reel sektör, reel sektör diye sıkça programlarımızda vurguluyoruz. Sorunları çok büyük. Sanayicilerin sorunları çok büyük. Zaten reel sektör dediğimiz kesim, dinleyicilerimiz de sormuşlar, sıkça dile getiriyorsunuz bunu, acaba reel sektörde devletin payı nedir diye. Devlet yok bu işin içinde sevgili dinleyiciler. Reel sektör tamamıyla sanayici, üretici, ihracatçı, ticaretle uğraşan, lojistikle uğraşan, perakende veya toptan ticaret yapan üretici kesimleri, tarım da dahil, temsil ediyor. Reel sektör dediğimiz zaman tümüyle özel sektör şirketlerini vurguluyor. Zaten ekonomi üç ayak üzerinde duruyor. Reel sektör, finans sektörü ve kamu sektörü. Kamu sanayi kuruluşları ve bankaları kamu sektöründe, finans sektöründe biliyorsunuz. Zaten bankacılık sektörü tamamıyla, ama reel sektör işte uzun süredir Türkiye'de zorda, sıkıntıda. İhracatta ve imalatta, üretimde ciddi darboğazların içerisindeler. Son olarak da döviz açıkları 210 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu da oldukça kritik bir tabloydu. Reel sektör bu noktada, ama reel sektörün üretim yapması için de emeğe ihtiyaç var. Emek gücüne, iş gücüne ihtiyaç var. İşte o noktada Türkiye'nin karnesi maalesef çok zayıf. Çünkü Türkiye... İTÜÇ, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye'deki işçi sendikalarının da üye olduğu uluslararası çatı örgütün 2026 yılı itibariyle yayınladığı son rapor, birkaç gün önce yayınlandı. Son rapora göre 2016'dan bu yana dünyada çalışan haklarının ve çalışma koşullarının kötü olduğu ilk 10 ülke arasında. Maalesef bu yer değişmedi. 2016'da Türkiye bu ilk 10'a girdi. 2026 neredeyse 10 yıldır aynı yerde sayıyor. Çünkü Türkiye'de sendikal hakların önünde, örgütlenme hakkının önünde büyük engeller olduğunu tespit ediyor İTÜÇ. Özellikle kamu çalışanları sendikaları ile ilgili olarak siyasi müdahaleler olduğunu, kamu çalışanlarının farklı sendikalara üye olmalarının engellendiğini, yani memurların engellendiğini, bu sendikaların yöneticilerinin ev hapsi ya da gözaltı gibi uygulamalarla cezai yaptırımlara maruz kaldıklarını, özellikle son dönemde madenci direnişlerinde bu direnişlere öncülük eden sendikacıların işte çeşitli gerekçelerle ya tutuklandığını ya gözaltına alındığını vurguluyor raporunda. Bu tespitlere yer veriyor ve grev hakkının kullanılmasının da sıkça idari kararlarla engellenmesini, yine Türkiye'nin bu en kötü ilk 10 ülke arasında yer almasının kriterlerinden birisi sayıyor Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu. Çünkü diyor, alınan pek çok grev kararı, hak arama grevi için alınan kararlar derhal yasaların iktidara verdiği yetkiyle ulusal güvenlik veya genel sağlık gibi gerekçelerle en az 60 gün erteleniyor ve grev yapmak olanaksız hale getiriliyor. 2026 yılında da bu olaylar Türkiye'de sıkça yaşandığı için Türkiye En kötü çalışma koşullarına sahip ülkeler arasında ilk onda diyor. Başka hangi ülkeler var? 151 ülke arasında ilk ondayız sevgili dinleyiciler. Arjantin var Güney Amerika'dan ama onun dışındaki ülkelere baktığımız zaman Belarus, Ekvator, Mısır, Eswatini bir Afrika ülkesi, Myanmar, Nijerya, Panama, Tunus. İşte Türkiye'nin en kötü işçi hakları ve çalışma koşullarına sahip olduğunu sergileyen ilk 10 ülke listesinde bu ülkeler var ve maalesef Türkiye 2016 yılından beri ilk 10'da kalmaya devam ediyor. Açıdan da sanayinin ve diğer sektörlerin emeğe yönelik tutumlarını belki bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, e-ticaret bütün dünyada büyüyor. Online alışverişler, online alışveriş platformları bütün dünyada yaygınlaşıyor. Türkiye bu alanda oldukça hızlı gelişen ülkelerden bir tanesi. Olumlu boyutuyla baktığımız zaman geçen yıl sadece yaklaşık 5 trilyon liralık bir alışveriş yapılmış e-ticaretle, online siparişle. Tabii burada bu işlerin, bu sistemin yürüyebilmesi için asıl önemli boyut kargo ve posta taşımacılığı. Kuryecilik işte bu noktada da Türkiye'de en hızlı büyüyen, beyaz eşyacılar yakınıyor ama Türkiye'de en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi kargo ve kurye hizmeti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumu, çünkü bu sektör bu birime bağlı, son 6 aylık raporunu açıkladı. Buna göre 2025 yılında 691 milyon koli ve kargo tüketicilere, sipariş verenlere ulaştırılırken bu yıl %55,4 artışla bu rakam 728 milyon pakete çıkmış. Hizmet sağlayıcılar da bu hıza yetişmek için yeni yatırımlar yapıyorlar. 6 ayda posta ve kargo hizmeti sektörüne 3,5 milyar liralık yeni yatırım yapılmış ve istihdam sayısı da 123 bin kişiye yükselmiş. Tabii burada en büyük damı sağlayan kamu kurumu PTT biliyorsunuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildikten sonra Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. %32 istihdam payına sahip. Ondan sonra da yurt içi kargo, Aras kargo ve son olarak Alman DHL'e satılan MNG kargo %10'luk paylarla istihdamda sıralanıyorlar. Fakat burada asıl çarpıcı olan bu online alışveriş platformları işte bu kargo hizmetlerinin ulaştığı hızlı büyümeyi dikkate alarak kendi kargo ve kurye şirketlerini kurdular. Türkiye'de 2010 yılında kurulan Trendyol alışveriş platformu daha sonra Çinli online alışveriş devi Alibaba'ya satılmıştı. İşte %90'ına yakını Alibaba'ya ait olan Trendyol şirketi, online alışveriş platformu, şimdi kendi Trendyol Express adıyla kendi kargo şirketini kurdu ve bir anda piyasada %30'un üzerinde pay oldu. Aynı şekilde Kazaklara satılan Hepsi Burada da Hepsi Jet diye kendi kargo şirketini kurdu ve geleneksel kargo şirketleriyle rekabet etmeye başladı. Geleneksel kargo şirketleri ise uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdikleri halde kaynak ve teknolojik gelişmelere uyum için yabancılara satılmaya başlandı. İşte Aras Kargo'yu Avusturya Devlet Posta Şirketi, Avustrian Post satın aldı. Aynı şekilde yurt içi kargonun %25'ini Fransız Devlet Posta Şirketi La Post bünyesindeki Geopost satın aldı. Ve MNG Kargo'da 2023 yılında Alman Devlet Posta ve Taşımacılık Şirketi DHL grubuna satıldı. DHL aynı zamanda halka açık borsada işlem gören bir şirket. Ama dediğim gibi milyarlarca liralık bir sektör hızla büyüyor. Taşınan kargo ve paket sayısı 100 milyonlarla ifade ediliyor ve bu sektörde yıllardır faaliyet gösteren şirketleri ya yabancılara satılıyor ya da yabancı ortak almak zorunda kalıyor. Hatta alanlar da yabancı devlet kamu posta şirketleri. Bu da önemli bir çelişki veya dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta. Oysa Türkiye'de PTT 186 yıllık bir kurum. Telekomünikasyon birimi satıldı ve özelleştirildi. PTT dağıtım ve posta işleri ise devlette kaldı. Ancak 2018 yılında yeni hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. PTT fon bünyesinde işlerini yürütüyor ama o günden bugüne de 7 yıldır sürekli zarar ediyor PTT. Son 7 yılda yani 2018'den bugüne kadar yaklaşık 14 milyar liraya ulaşan 13 küsur milyar liralık bir toplam söz konusu PTT'nin. Burada da tabii hem piyasadaki özel kargo ve kurye şirketleriyle rekabette geri kalınması, hem teknolojinin çok hızla ilerlemesi bu alanda ve hem de dediğim gibi online alışveriş platformlarının diğer kargo şirketlerine para ödemek yerine kendi kargo şirketlerini kurarak bu sektöre hızla büyüyen yüz milyarlarca liralık kazancın olduğu ve yüz milyonlarca adet her yıl paketin, siparişin taşındığı bu sektöre kendi kargo şirketleriyle girerek faaliyete başlamaları bir anlamda PTT'yi ve diğer geleneksel kargo şirketlerini daha da geriletti diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bu online sipariş, e-ticaret ve kargoculuk Türkiye'nin hızla büyüyen hizmet sektörlerinden birisi olmaya aday görünüyor. Sevgili dinleyiciler, ben sözlerimi burada alıyorum. Çarşamba günü saat 15'te yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Çarşamba günü tekrar buluşuncaya kadar ben Zülfikar Doğan, sizlere hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilim yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları arıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. Masak altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçluyu övme suçundan beraat eden gün hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Masak altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama istenen isimler arasında Masak'ın eski bir başkan yardımcısı da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılırken Öğüt'ün ağabeyi eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklı veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa içinde tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımları siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili hayatını kaybetti. Şüpheli yeğen A.E. gözaltına alındı. Vali Mehmet Fatih Ser'den geçti. Zanlı şizofren psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da bir bakan yardımcısıyla iki genel müdürün Osmaniye'ye hareket ettiğini, olayla ilgili iki bakanlık müfettişe görevlendirildiğini bildirdi. Okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi. Bolu Belediyesi bünyesindeki Yöresel Ürünler Kooperatifi ile bağlantılı firmalara yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında dev operasyon düzenlendi. Aralarında Kooperatif Başkanı Cevat Çat ve Bol Tartek Genel Müdürü Bahadır Acar'ın da bulunduğu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin toplumsal huzuru ve geçmesini hedefleyen süreçte gelinen aşama kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumlar arası eş güdümün önemine vurgu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Başkanlığı'nda 1 Ekim'de saat 14'te açılacak. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini ise 6 Ekim'de yapacak. 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.462 puanda serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 55 lira 72 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6577, çeyrek altın 10733, tam altın 42807, ata altını ise 43765 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.

0: 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta BM Genel Kurul haftasıydı. Dünya örgütü dünyanın dört bir yanı büyük sıkıntı altındayken militim savaşa koşuş, manipülasyonlar, dünya ülkelerinin temsilcileri Amerika'da BM Genel Merkezi'nde New York'ta toplantılar, mesajlar verdiler. Bitmedi aslında, devam ediyor. 193 BM üyesi ülke, ama tabii bütün dış politika gündem New York'tan süzüldü geldi. Kalanlar hafta sonu Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu hafta sonu kürsüye çıktı, temsilcileri mesajları verdiler. İran tabii, Amerika'nın İran savaşı gündemi belirlemeye devam ediyor. Buna Yemen ekleniyor. Bugün de notlarım var size aktarmaya çalışacağım. Aynı şekilde artık Ekim ayına giriyoruz. Ekim sonunda İsrail'de seçimler var. Kasım'ın başında, 3 Kasım'da Amerika'da ara seçimler var. Enerji krizi var dünyada. Pek çok not var hafta sonu biriken, pek çoğu yine BM diplomasi kanalıyla gelen diyelim. Avrupa'dan haberler var, hepsini aktarmaya çalışacağım. Bugün programın son bölümünde de biraz bunları konuşacağız. Tabii aynı şekilde geçen Cuma günü Rusya Federasyonu'nda Duma seçimlerinin 20'sinde yapılmıştı, 18-20 Eylül'de, ama sonuçları kesinleşti. Rusya seçimi sırasında Rusya'da bulunan Profesör Barış Doster hocamız olacak. Hem seçimler için orada, seçimlerde orada olduğu için izlenimlerini alacağız. Hem de tabii ki biraz Birleşmiş Milletler vesilesiyle, genel kurul vesilesiyle jeopolitik gelişmelere bakacağız. Aynı şekilde BM New York'ta toplanırken Amerika Birleşik Devletleri Çin Devlet Başkanı'nı ağırladı. Cuma günü size ilk gelen notları aktarmıştım, ama tabii programımız sona erdi. Çin başkentine hafta sonu geri döndü. Xi Jinping Amerika ve Rusya arasındaki özellikle ticaret meseleleri bütün dünyayı ilgilendiriyor. Jeopolitikteki kırılmalar, bunları da konuşacağız. Hem BM toparlaması yapacağız, hem de tabii ki haftanın ilk günü, geçen haftadan, hafta sonundan bugüne kalanları toplayacağız. Ben notları cam, ardından Barış Doster Hoca ile konuşacağız son bölümde. Evet, başlamadan hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalı, katılmanız yeterli dinlemek için. Ve X hesabı Radyo Sputnik TR'yi takip ederseniz, aynı şekilde oradan da internet üzerinden canlı yayınlarımızı dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyhan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, önce tabii Amerika-İran meselesinden başlayacağım. İran savaşı bütün dünyayı, hepimizi ne yönde gittiği ilgilendiriyor ve artık 3 Kasım Amerika'da ara seçimlere az zaman kalmışken yeniden çatışmanın alevlenmesi, İran diplomasisi geçen hafta Birleşmiş Milletler'e taşındı. Aktarmıştım size, Trump'ın kürsüden İran'ı yok etme, ne yapsam acaba, yok mu etsem, anlaşma mı yapsam lafları. Pezeşkian İran Cumhurbaşkanı Amerika'daydı. Abbas Arakçı İran Dışişleri Bakanı hala Amerika'da. Bu vesileyle arabulucu ülkeler, özellikle Katar aktif roller oynadı. Ve Katar Başbakanı, Dışişleri Bakanı El Sani'nin açıklamaları oldu hafta sonu televizyonuna. Arabuluculuk çalışmalarını devam ettirdiklerini, ilerleme kaydettiklerini söyledi. Ve tabii Hürmüz'deki durumdan da yakındı. Ardından dün itibariyle gündeme İran tarafının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bütün dünyayı sıkıştıran enerji, tedarik zincirleri, Hürmüz'ü yeniden açmak için 7 günlük bir plan önerdiği haberleri düştü. Cumartesi günden itibaren başladı aslında. Wall Street Journal Trump'ın 7 günlük ateşkes planı, hani daha sonra uzatılmak üzere bunu reddettiğini yazdı. Abbas Arakçı da aslında bu 7

günlük İran Dışişleri Bakanı 7 günlük planla ilgili açıklamalar yaptı. Eğer gerçekleşirse derhal başlar. 4-5 gün içinde tamamlanır. Efendim 6 günde açarız Hürmüz'ü, 7. günde nihai anlaşma için düğmeye basarız dedi. Eğer Amerikalılar ciddiyse anlaşma yapılabilir demeye getirdi. Tabii bu teklif Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın çıkışında, boğazı açamıyor, kontrol edemiyorlar. Aşağıdan bir kaçakçıl hattı oluşturdu Amerika Birleşik Devletleri Umman tarafından, ama Hürmüz'ün önündeki ablukasını kaldırması, ekonomik baskıyı tabii hafifletmesi, tam tersi oluyor aslında. Bunun karşılığında İranların da boğazı açması. Temel plan bu. Ve Donald Trump tabii çıktı cumartesi akşamsinde bize düşen haber. Önce bir Trump Boğazı diye isimlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın ismini değiştirdi. Ardından da 7 günlük planı reddetti İran'ın. Bir teklifte bulundular ama ben reddettim dedi. Onların anlaşmasını reddediyorum dedi. İşte boğazı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar. Çok fena kaybediyorlar. Hani İran böyle bir teklifte neden bulunuyor? Çünkü zorda. O şekilde anlamış. İran'ın kendi kendini tuzağa düşürdüğünü söyledi. Sonra dün bu sefer daha fazla görüşme bekliyorum gibi laflar etti. Chicago'da gazetecilere, Axios haber sitesine. Yani bir yandan da bir yandan reddediyor İran'ı imha edecek, bir yandan müzakere peşinde. Ama öte yandan da Amerikan medyası, Wall Street Journal, İran'ın bombalamaya, ABD'nin İran'ı yeniden bombalamaya başlığı dair Amerikan yetkililerine dayanarak ekibiyle ara seçimlerin ardından hemen yeniden savaşın sıcak aşamasını başlayacağına dair bir haber yayınladı. Evet, yani tabii İranlılar ne yapıyor? İran devlet medyası bir görüşme yok diyor. Abbas Arakçı aslında dönmemiş, salı günü, yarın ülkesine dönecek. Belki arabulucular aracılığıyla bir takım görüşmeler yapılıyor olabilir. Ama resmi açıklamada İran medyasına yansıyan herhangi bir görüşme planlanmadığı yolunda. Tam tersine hafta sonu İranlı yetkililer, Abbas Arakçı dahil olmak üzere, bir yandan kıyamet savaşına bile hazırız, diğer yandan da diplomasiye de hazırız diye açıklamalar yaptılar. Resmi yanıt beklediklerini söylediler. Yani bastırıyorlar, eğer uzlaşmak istiyorsanız diye. İran Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla ülkesine geri dönmüş, ama onda tabii New York'ta verdiği röportajlar gündeme yansıdı. El Cezire gibi televizyonlara Trump'la görüşmesi için bir gerekçe olmadı. Yani çünkü Trump anlaşma mutabakata, İslamabad mutabakatına uymadı diyor. Güvenmediklerini vurguluyor Amerikalılara. Antonio Guterres'le görüştü bu arada dönmeden. BM Genel Sekreteri artık gidiyor. Ona da aynı şeyleri söylemiş. İran ordusundan da arka arkaya açıklamalar daha sonra geldi. Savaş bitmedi diyor İran ordusu ya da devrim muhafızları ordusu ve Amerika'nın çok daha ağır kayıplarla, eğer yeniden ısıtırsa çok daha ağır kayıplar yaşayacağını söylüyorlar. Bugün itibariyle Amerika'ya ait bir ikinci sualtı aracını ele geçirdiklerini açıkladı devrim muhafızları ve hafta sonundaki iki günlük sürede de İran'ın onay vermediği kaçakçılık rotasından Amerika gemi çıkartmaya çalışırken 19 geminin hedef alındığını Fars Haber Ajansı duyurdu. Yani tabii tek tek kapatmasına, tek tek gemileri engelleyebiliyor istediği şekilde İranlılar. Boğazı kapatmasına da gerek yok. Bir tehdit oluşturması yeterli deyip diye söylüyoruz sürekli olarak. Trump ise Hürmüz açık, istediğimiz gibi kullanıyoruz diyor. Pek doğru gözükmüyor bu. Hafta sonu Müşteba Hamane ile ilgili bugün de açıklamaları var. Yayına girerken gördüm. Umman Denizi'nden de düşmanı kovacağız diyor. Amerikan saldırılarında hedef olduğunda enkaz altından nasıl çıkarıldığı, yani hastaneye kaldırılmış, hastanenin enkazından çıkartmışlar. Durumu tam yani iyi olduğunu söylüyor Pezeşkian ve diğer yetkililer. Ama böyle de bir uzmanlar meclis üyesi Muhsin Haydari'nin açıklamasından başlıklara yansıdı. Şimdi tabii Amerika şu an sıcak aşamada değil ama ekonomik savaşı sıkıştırıyorlar İran üzerinde. Denizlerdeki durum malum. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent 2 hafta içerisinde İran'ın ticaretini yapabileceği hiçbir şeyin kalmayacağını iddia etti. Birazdan aktaracağım tabii. ABD-Çin zirvesi, Washington'ı ziyaret etti Xi Jinping.
bilemiyorum ne kadar doğru iddiaları, ama İran'ı ekonomik dışlama harekatı yürütüyorlar zaten. Deniz ablukasına atfen Scott Bessent Çin'in İran'a desteğini önemli ölçüde azalttığını iddia etti. Sadece 15 milyon varil İran petrolü. Bunlar iki hafta içerisinde sevkiyatlar, son sevkiyatlar Çin'e yapılacak ve ardından hiçbir şey kalmayacak diye bir iddiada bulundu. Biraz yüksek atıyormuş gibi geldi bana. Çin'den bir doğrulama görmedim. Tabii bunu İran'ı ne kadar iyi, güzel tecrit ettik demek için bu lafları söylüyor. İran yetkilileri, Genelkurmay Başkanı tüm General Emir Hatemi de bu havayı da aktaracağım birazdan, deniz kısıtlamaları, yani İran'ın ticari olarak olması girişimleri için, eğer biz ticaret yapamazsak kimse ticaret yapamaz, güvensizlik olduğu müddetçe böyle bir çıkış yaptı. Restleşmeler devam ediyor diyebiliriz. Havadaki gerilim de arttı açıkçası. 27 İran havayolu şirketinin tamamını karaya indirme, Scott Bessent Amerika Bakanı açıklamıştı. Ve tabii arka arkaya bölge ülkeleri itaat ediyorlar Amerika'nın bu yaptırımlarına. Ben dün, geçen hafta pardon, aktarmıştım size Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin laflarını, yani biz uçamazsak kimse uçamaz. Dini liderin danışmanlarından birisi de benzer laflar etti. Herkes ya serbestçe uçar ya da hiç kimse uçamaz diye. Tabii İran ne yapacak, böyle bir tehdidi nasıl uygulayacak, onu kestiremiyoruz. Ama tabii hafta sonunda Muhsin Rızai Ayın sözleri yanlış anlaşıldı diye biraz yalanlama yapıldı. Yani İran'ın havacılık kısıtlamalarına askeri yanıt vereceği iddiaları doğru değil. Uluslararası hukuka bu işler aykırı vurgusu yapıldı. Göreceğiz ne olacağını. Bugün itibariyle İranlılar Amerika'nın uçuş kısıtlamaları tabii hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor. Öyle kafasına göre mali olarak bir ülkeyi ele geçirdiyse onlara dayatma olarak uyguluyorlar. Sivil Havacılık Kurumu uluslararası buna başvuruda bulunmuş İran tarafı. Yani hangi akla bizim sivil havacılığımızı bu şekilde kısıtlıyorlar diye. Ama tabii Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile ilgili iddialar var bu arada. Irak önemli. İran'la Irak arasında çok derin bağlar var. İnsanlar gidip geliyorlar. Bağdat'ın ardından Necef, Erbil, Süleymaniye havaalanlarında İran havacılığına kapattılar. Tabii kapatınca problem çıktı. Çünkü Irak'ta protestolar, Basra havaalanı yakınlarında kalabalıklar toplandı. Bunun üzerine Irak hükümeti Amerika'dan muafiyet talep ediyor. Yani herkesin, bizim Türkiye'nin de İran'la doğalgaz ticareti var. Bu kadar ekonomik boğaz sıkma operasyonunun parçası olduğu zaman ülkeler, onların ulusal çıkarlarına uymayan sonuçlar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum ne olacak ama Irak hükümeti tepkilerin ardından Amerika ile görüşmelere başlamış, rivayet o. Dev bir hava trafiği var özellikle Irak'ta. İran havayolu şirketlerinin bu arada Türkiye uçuşlarının devam ettiği yolunda. İran İmam Hümeyni Uluslararası Havaalanı'nın CEO'su böyle bir açıklama yapmış. Türkiye, Çin, Malezya, Vietnam, Afganistan, Pakistan uçuşlar devam ediyor demiş. Peki Türkiye ile ilgili açıklık kazanır. Bazı uçuşlar belirli sürelerle iptal edilmişti ama daimi bir şey mi onu doğrusu bilmiyorum. Ama Amerikan Hazine Bakanı Türkiye'ye bulunduğu, daha doğrusu ülkelere teşekkür etti ekonomik yaptırımlara katıldıkları gerekçesiyle. Tabii Bank Milli'nin kapatılması, bir yatırım bankasının kapatılması, Türkiye'de bir takım gelişmeler olmuştu. Bu konuda temaslarına atıf yaptı. Çabalarımız sonuç veriyor. Türkiye, Umman, Mahan Air uçuşlarını durdurdu. Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri öyle. Birleşik Krallık, Türkiye, Umman, Baye hükümetlerine teşekkür ederim diye bir açıklama yaptı. İran, tabii İran'ın bu açıklaması, Bessent'in bu açıklamasına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi tepki gösterdi. Çeşitli ülkelere işte ekipler göndermekten bahsediyor. Dünyayı kendi arka bahçeleriymiş gibi bunlar görüyorlar. Bağımsız ülkeler çıkarlarına bakarlar, siz ne diyorsunuz ona göre hareket etmezler dedi. Ama tabii ki ortada bir sıkıntı var, deniz ablukasının ardından hava ablukası bağlamında. Tabii geçtiğimiz hafta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa ülkeleri kendilerini en azından bu İran krizinden retorik olarak uzak tutmaya çalışırken hepsini ifşa etmişti. 5000 sorti yapıldı, havaalanları kullanıldı Avrupa'da. Biz ne kadar Amerika'ya destek oluyoruz demek için. Dolayısıyla İranlar buna tepki gösterdiler.
Avrupa'nın savaşa katılımının itirafıdır diye açıklama yaptılar. İngiliz üsleri falan kullanılmıştı hafta sonu orada Gloucestershire'da Fairford hava üstünde de bir sıkıntı olmuştu, güvenlik olayları yaşanmış. Yani işin ucu Avrupa'ya da yayılıyor efendim. Bütün bunlar olurken dikkatler bir yandan da Türkiye açısından daha da fazla tabii. Mekke ittifakı nedeniyle Babülmendeb'de Yemen'de Suudi Arabistan Yemen'e hava saldırılarını sürdürüyor. Su tesisi, telekomünikasyon tesisi vurulduğu haberleri geldi. Tabii Yemen silahlı kuvvetleri Sana hükümetine bağlı sözcü Yahya Seri'nin açıklamaları var. Acı verici olacak. Biz de onlarda misilleme yapıyorlar. Hafta sonu Suudi Arabistan'ın belirli bölgelerinde Cizan gibi acil durum uyarıları geldi. Riyad'da okullarda eğitime ara verildiği 1 Ekim'e kadar. Tabii gerekçe gösterilmedi ama herkes drone saldırılarına yoruyor. Suudi baş müftüsü Fevzan'ın açıklamaları enteresan. Mekke'ye saldırdığını, kutsal yerlere saldırdığı iddiası ortaya atılmıştı. Yemenliler yalanlıyorlar. Dindar insanlar, yani Mekke'ye saldırmaları çok acayip olur hakikaten bunun doğru olması, ama Suudi baş müftüsü de Ensarullah'a karşı tekfir fetvası yayımlayıp adeta cihat ilan etmiş durumda. Müslümanlara kırdırma meselesi iyi işliyormuş gibi gözüküyor. Daha önemlisi de bir cuma günü aktarmıştım. Genelkurmay başkanlarının acil toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Riyad'a gitmesi, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Riyad'da buluştular ve ardından da toplantı sonrası Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Savunma ittifakı kapsamındaki taahhütleri derhal etkili askeri işbirliğine dönüştürme konusunda ortak kararlılık dile getirildi dendi. Bu açıklamada Suudi Arabistan'ın işte egemenliği, toprak bütünlüğü, Suudilerin karşı karşıya olduğu tehditlerin değerlendirildiği, özellikle Mekke'nin hedef alınması, askeri koordinasyon. Yani tabii kestiremiyorum, anlayamıyorum doğrusu, kimse de pek yorum yapamıyor. Çünkü uluslararası anlaşmaların Türk hukuku uyarınca mecliste, parlamentoya getirilip onaylanması, bizim bildiğimiz böyle bir seçenek var. O yüzden doğrusu çözemiyorum nasıl olacak bu derhal etkili bir askeri işbirliğiyle dönüştürme meselesi. Belki de hemen Ekim ayında gündeme getirilecektir. Hep beraber göreceğiz bütün bunları. Türkiye teknik dışişleri bakanı Hakan Fidan özellikle bazı teknik konularda askeri ihtiyaçlar konusunda yardıma hazır olduklarını iletmişti. Suudi Savunma Bakanı günahkar saldırıları ele aldıkları açıklaması yaptı. X hesabından Mekke'yi mükerreme, yani tekrar ediyor Mekke'nin Yemenlilerin saldırıya uğradığı iddiasını. Bunun ispatı nasıl olacaklar, nedir, onlara dair hiçbir fikrim yok doğrusu. Bugün Suudi Dışişleri Bakanı'nın Washington'a gittiği, Marco Rubio ile, Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşeceği haberleri var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. O da enteresan. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı hazırlıkları tabii bu vesileyle bölgedeki durumda ele alınacak. İşte Körfez'deki bu İran'la savaştan en çok etkilenen ülkelerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz, Babülmendeb, tabii aynı zamanda Yemen, Gazze'deki durum, Trump planı işlemiyor bir türlü, barış gücü, hepsini konuşacakları yolunda dışişleri kaynakları açıklama yaptılar. En son Mart ayında ziyaret etmişti tabii Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri kadar geçmişte bir takım ilişkilerde sıkıntılar yaşanmış olsa bile önemli bir ülke diyebiliriz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da BM vesilesiyle röportajları yansıyor. Newsweek dergisine de röportaj vermiş. Burada da bir en dikkat çekici Mekke anlaşması ile ilgili olarak sürecin nasıl işleyeceğini soruyorlar Erdoğan'a. Bence dikkat çekici açıklamaları bu soruya yanıt olarak. Üçüncü ülkelere karşı kurulmadığı, bölge ülkelerinin bölge meselelerini sahiplenmesi sorumluluğunu yansıttığını söylüyor Erdoğan. 51. maddeye Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa hakkına dayandığını söylüyor.
yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için meselesi. Sonra burada verecek karşılığı mahiyeti saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu istihbarat, lojistik, mühimmat desteği olabilir. Tehdidin boyutuna göre diyor. Nasıl hayata geçireceğine dair siyasi askeri mekanizmalara da danışmalar. Yani aslında NATO'nun dördüncü danışma içeren ve beşinci dayanışma içeren maddeleri otomatik olarak savaşa girecek diye bir şey yok. NATO'nun 5. maddesinde de aynı şekilde hatırlamak gerekirse. Sonra Cumhurbaşkanı tabii dolayısıyla diyor Irak'ta, Yemen'de veya bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik askeri senaryo yazmak doğru olmaz. Yani otomatik olarak Allah'tan neyse ki Türkiye Yemen'de savaşa girmeyecek, öyle anlaşılıyor. Tabii Cumhurbaşkanı başka konularda da konuşmuş. ABD'de NATO müttefikimiz, İran'da komşumuz, temas kanalları açık demiş. İşte barış istiyor taraflarla konuşma. Suriye'de terörsüz Türkiye takvimi uyarınca PKK'nın fesi, bunun uygulaması vurgusu yapıyor. Uygulanması vurgusu yapıyor ama bir de İran tarafı PJAK harekete geçirilebilir, dahil değil bu takvime deniyordu. Bu konuda yakından takip ettiğini Ankara'nın dile getirmiş. İran'ın iç meseleleri dış müdahaleden uzak biçimde İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarını harekete geçirmesine müsaade edilmemelidir diyerek çok yapmış buna. Dikkat çekici. Yine tabii Rusya-Ukrayna savaşında sormuşlar. Hibrit savaş. Avrupalıların son dönemde kafayı üşüttüler biliyorsunuz. Militarizme koşarken bize saldırıyor Rusya gibi. Bu arada kendi Rusya'ya saldırıyorlar. Neyse. Bu iddiaların hassasiyeti arttırdığının iddia olarak aktarmış Cumhurbaşkanı hibrit savaş meseleleri. Bunları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerek diye vurguluyor. Tabii Türkiye'nin tutumu değişmedi. Ukrayna'nın bütünlüğü, Karadeniz'deki taşımacılık, güvenlik vesaire. Batı mı, Doğu mu diye bir hani Türkiye sanki bir tarafı seçmesi gerek yapıyormuş gibi bir soru sorulduğunda da böyle bir dayatmayı doğru her yönde işbirliği vurgusu yapıyor. Evet, bence çok dikkat çekici Newsweek'te yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı'nın. Hafta sonu Mesut Bezeşkian da El Cezire'ye röportaj verirken Mekke anlaşmasına olumlu baktıklarını, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi. Hakikaten hiçbirimiz bu Mekke kilidini çözemiyoruz. Ben izliyorum, dinlemeye çalışıyorum farklı görüşleri. Bir türlü ama herhalde pratikte hep beraber göreceğiz. Bu arada Suudi Arabistan'ın sıkıntıları tabii Avrupa'yı da vuruyor. İngiltere havadan ikmal desteği Suudi Arabistan'a, Yemen'e karşı sağlayacağını duyurmuştu, aktarmıştım. Hemen ardından yumurtadan Fransa'da çıktı. Emmanuel Macron askeri destek göndereceklerini söyledi. Kritik petrol ihracatı için kritik önemde Yanbu Limanı'na asker, radar, hava savunma sistemleri ve askeri unsurlar Fransızlar konuştu. Nereden çıktı şimdi diyeceksiniz, bilmiyorum hakikaten, ama sorun şu tabii bilmiyorum değil. Fransa'da çok da fazla belki Batı medyası yazmayınca hissedilir olmuyor ama enerji alarmı, Avrupa'da genel olarak enerji alarmı var. Kendilerini ucuz boru hattı Rus gazından, petrolünden ettiklerinden bu yana ya da kısıtlamaları devreye aldıklarından bu yana, bir de üstüne Hürmüz krizi, Babil Mendeb çıkınca tabii ki alarm durumu. Ki Fransa'da aynı zamanda nükleer, yani Almanya'daki gibi de değil durumları, nükleer sanayileri de var Fransızların, ama buna rağmen yakıt krizi çok ciddi boyutlar almak üzere, onu anlıyorum. Hatta Fransız büyükelçileri toplantı yapmışlar kendi aralarında, enerji tedarikini nereden nasıl sağlarız, kimlerle iletişime geçeriz diye. Sadece yakıt tedariki meselesinde olup bitenlere bakın. Evet, yani Yemen meselesi gördüğünüz gibi dönüyor dolaşıyor, hepimizi çok yakında ilgilendiriyor. Daha Fransızlar askeri destek gönderiyorlar. Tabii bölge ülkelerini de fişekleyecek diyelim bir hamle olarak belki algılayan olabilir. Bu arada Irak tabii, Irak da petrolü çıkartamıyor Körfez'den. Suriye hattı üzerinden yeni rotalar, BM Genel Kurul oturumlarında Irak Başkanı Ali Zeydi bu yönde açıklama yaptı. Türkiye Suriye üzerinden çeşitlendirme petrol ihracatını doğru söylüyor. Yani tabii bunlar hakikaten de bölge ülkeleri doğal olarak böyle alternatiflere başvuruyorlar ya da alternatif planlamaları arttırıyorlar, ama son tahlilde yani bu hatlar, sözü edilen hatlar, Türkiye Suriye hatları
Hürmüz hatların Hürmüz'den akışla kıyaslandığında kısa vadede, en azından kısa vadede o kadar da fazla değil. Ama işte onların petrol ihracatını arttırabilmek için limanların çapını geliştirmek, alternatif güzergah geliştirmekten bahsediyor. Tabii aynı zamanda Suriye ile Irak arasında çifte rota oluşmuş durumda Hürmüz krizi yüzünden. Nisan'dan beri kendi akaryakıtını rafine etmek üzere ve ihracat için Banyas'a, Suriye'ye gönderiyor Iraklılar. Oradan tekrardan Irak'a gidiyor. Irak içerisinde de enerji krizi oluşuyor. Bütün bu krizlerin bütün dünyaya dediğim gibi maliyetleri büyük. Bu arada Irak'la tam bugün gelen haberler, 28'i tabii, asıl son tarih 30'u diye açıklanmıştı. Amerika'nın meşhur işgalinin sona erdiği, tamamen Amerikan askerlerinin çekildiği yolunda Irak üst düzey hükümet yetkililerinden birisinin açıklaması var. Tabii henüz bir Amerika'dan hani biz çekildik, işgal bitti falan gibi belki de hiç gelmeyecek öyle bir doğrulama bilmiyorum, ama son tarih tabii ki 30 Eylül olarak açıklanmıştı. Bugün bu hafta daha doğrusu biraz Irak konuşacağım. Çarşamba gününe planladım. Bir değişiklik olmazsa, özellikle Türkiye ile de bu arada Irak arasında Musul yakınlarında bir stratejik üs var. Başika, Zilkan kampı, kademeli olarak oradan asker çekme meselesi var. Iraklılar bu arada tabii bu Amerikan işgali sona erdiği için 1 Ekim tarihini anladığım kadarıyla egemenlik bayramı olarak kutlamaya başlayacaklar. Meşhur George W. Bush'un işgalinden 23 sene sonra kurtulmanın bayramı olarak kutlayacaklar. Türkiye'deki, tabii Türkiye ile Irak arasında ayarlamalar devam ediyor. Uzun süredir Başika üzerinde bir anlaşmazlıklar Türkiye ile Irak arasında yaşanmıştı. Bu hafta bunu da konuşacağım. Hal böyleyken 27 Eylül tabii dün İsrail'in 2022 yıl önce 2024'te 80 tondan fazla patlayıcıyla Hizbullah'ın efsanevi lideri Seyit Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ikinci yıl dönümüydü. Büyük yürüyüşler yapıldı. Naim Kasım yerini almıştı Hizbullah hareketinin Lübnan'daki. Mesajlar verdi. Direnişin devam edeceği mesajı verdi. Nasrallah'ı dünyadaki tüm özgür ruhlar için direniş simgesi diye nitelendirdi Naim Kasım. İkinci yıl dönümü, ölüm yıl dönümü mesajında. Ve bölgede bir İsrail düğümü tabii, bir türlü çözülemeyen. İsrail korkunç bir etnikçi devlet olma yolunda hızla ilerliyor. Aşırı sağ ile birlikte BM Genel Kurulu oturumlarında geçen hafta aktardım. Netanyahu büyük bir drama oynadı. Salon boşaldı, boykot edildi İsrail. Katılmayanlar not edildi İsrail tarafından. Haaretz gazetesi, İsrail'in liberal gazetesi, Netanyahu'nun Amerika ile bile ilişkileri dibe sürüklediğini, Trump'ın bile kendilerine sırtını döndü. Yani Netanyahu'nun politikaları İsrail'i tehlikeye atıyor temalı bir habere yer verdi. Ama daha ötesine geçiyor iş. 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Büyük bir kapışma var seçim öncesinde. Eylül başlarında Haaretz gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından önce kendisini uyardığını ama Netanyahu'nun dinlemediğini, haberdar etmediğini istihbarat kurumlarının yazmıştı. Netanyahu çok sinirlendi, iftira davası vesaire. Şimdi BM haftasının hemen ardından yalanlamalara rağmen bu haberler zincirleme bir biçimde Amerikan medyasında paylaşılıyor. Netanyahu karşıtı bir ajanda adeta biçimlendiriliyor Amerika'dan. New York Times gazetesi benzer hikayeyi, yeni değil hikaye, Haaretz zaten yazdı vesaire, benzer bir hikayeyi New York Times sayfalarına taşıdı. Aynı zamanda Atlantik dergisi, ki neokonların yayın organı, Mısır'ın da 7 Ekim öncesi istihbarat servisi şefi aracılığıyla, Abbas Kamil aracılığıyla Netanyahu'ya, hatta Ben Gurion havaalanına uçtu, bekledi orada falan diye bir hikayeye yer verdi. Bugün de Wall Street Journal'a bakınca görebilirsiniz. Yine Mısır haberinin bir benzeri Wall Street Journal'da da yazıldı. Bu üç gazete böyle bir ağız birliği etmiş gibi aynı hikayeyi yeniden pişiriyorsa bu işin içerisinde bir bit yeniği var herhalde. Bilmiyorum, Netanyahu'dan kurtulmak için fırsat olacak mı? Ama seçim öncesi sonu durum kritik. Muhalefet cephesi, Gelecek Var Partisi, Yair Lapid açıkladı.
tabii önde giden Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski genelkurmay başkanı, birlikte listesi Naftali Bennett'ın, evimiz İsrail lideri laik Siyonistlerden Avigdor Lieberman'ın ve Demokratlar lideri Yair Golan, hepsi birleştiler Netanyahu'ya karşı seçim sonrasında hükümet kurmak için. Ama tabii İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak, Netanyahu'dan kurtulmak için arka arkaya bir ittifak yaptıklarını duyurdular. Yine de bloğun sayısı yetmiyor. Arap partilere ihtiyaçları var ve Merkez Seçim Komitesi Arap partileri yasaklamış durumda. İsrail Yüksek Mahkemesi çok büyük olasılıkla bunu bozacak. Çünkü 12 ila 14 vekillik Araplarda, bilmiyorum, göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Kendi içlerinde de çatlaklar var tabii bu blokun. O yüzden anketlerde Netanyahu'nun birkaç puan, çok başa baş gidiyorlar. İsrail siyaseti hep bölünmüştür ama bunun başka sonuçları olabilir. Tabii İsrail'in aşırı sağcı ortakları Smotrich'le Ben Gvir artık bütün dünyaya mal oldu. Arka arkaya Gazze'de yeniden inşa umudunu yok edelim, Güney Lübnan'da ilhak edelim, Batı Şeria'yı Gazze'ye çevirelim gibi önerilerde bulunuyorlar. İsrail'i aslında uluslararası planda daha da zorda bırakacak söylemlerden hiç çekinmiyorlar. Gerçekten çok dramatik. Ben hafta sonu sosyal medyaya bakarken gördüm. Çok da severim Yahudi asıllı bir aktör Wallace Shawn. Şöyle bir ifade kullanmış: İsrailliler Nazilerden daha kötü. En azından Naziler yaptıklarını gizlemeye çalışacak kadar nezakete sahiptiler. İsrailliler ise, yani hükümeti kastediyor burada, halkı kastetmiyor herhalde, bununla övünüyorlar. Bu şeytani bir kötülüktür demiş. Gerçekten Gazze hepimizin gözüne o kadar çok soktu ki, Hiroşima'nın 16 katı patlayıcı atılan, tamamen dümdüz edilmiş bir yer Gazze, artık daha az belki gündeme geliyor ama çok dramatik tabii gelişmeler. İsrailliler adına da orada yaşayan ve Netanyahu'yu ve aşırı sağını desteklemeyen insanlar için de büyük bir dram yarattılar. Bütün bunlar hafta sonu yeşil sahalara yansıdı. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu İsrail'le yapacakları UEFA Uluslar Ligi'nde boykot kararını duyurdu. Ardından dün gece maçı oynamışlar ve adeta İsrail takımını dışlamışlar diyebiliriz. Siyah kolbantları takmışlar, milli marşta başlarını öne eğmişler. Bayağı bir İsrail için, tabii dünyada PR yapmak için paralar dökebilirsiniz ama sonuç itibariyle insanlar pek çok şeyi görüyorlar elbette. Yeşil sahalara yansımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM dönüşü Netanyahu'ya yüklenen bir açıklama yaptı MÜSİAD'ın uluslararası toplantısında, konferansında. Gazze soykırımının hesabı sorulmazsa aynı trajediyle çocuklarımızla karşılaşacak vurgusu yaptı. Bugün düşen bir haberde Netanyahu hükümetinde Türkiye'ye karşı yeni bir hamle yaptığı haberi var. I24 News İsrail'in yer vermiş. İddiaya bakılırsa Netanyahu bakanlıklar arası ekibi ve işte Uluslararası Hukuk Departmanı'na Türkiye hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hukuki süreç başlatılması için çalışma talimatı vermiş. En son Türkiye Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkartmak için girişimde bulunmuştu. Yani UCM tutuklayamıyor çünkü Netanyahu, karar olsa bile Netanyahu'yu tutuklayamıyorlar. Buna karşı bir caydırıcı hamle olarak ve gerekçesi işte tabii Kürt azınlığa yönelik operasyonlar vesaire, Hamas'a finansman gibi de tuhaf bir gerekçe koymuşlar. Herkes herkesi finanse ediyor bu dünyada. Neyse. Tabii ne Türkiye ne İsrail UCM tarafı değil, üçüncü ülkeler üzerinden böyle bir muhabbet. Bugün benim en dikkatimi çeken UCM ile ilgili, tamamen evrensel hukuk diye iyi niyetle ortaya çıkmış olabilir ama açıkçası yani o evrensel adaletin hiçbir esamesinin okunmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Son çeyrek yüzyılda Yugoslavya'dan başladı. O böldüler, parçaladılar, istediklerini cezalandırdılar. Burkina Faso'nun devrimci lideri İbrahim Traore'nin açıklaması, demiş ki Uluslararası Ceza Mahkemesi emperyalizmin aracı. Kaç Afrikalı UCM'de, peki kaç Batılı temsilci orada yer aldı? Değerlendirmeyi size bırakıyorum bu konuda. Evet, bunun dışında efendim tabii BM Genel Kurulu'nda Çin'de başkan yardımcısı, devlet
Cumhuriyet Başkanı Yardımcısı Han Zeng konuştu hafta sonu. Dünya savaş değil barış istiyor dedi. Çinlilerin dört uluslararası topluma dört önerisine kalkınma, işte savaş sonrası düzenin dengelerinin korunması, medeniyetler arası iletişim, çok taraflılık desteklenmesi, barış kalkınma arayışı. Yani tabii günümüz koşullarında bunlar çok biraz naif laflar gibi kalıyor ama belki de tekrarlanması hepimiz için daha hayırlıdır. Ama Çin tabii aynı zamanda Arap ülkeleri grubuyla bir takım BM'de toplantılar yapmış. Orada da arabuluculuk, hani Çin arabuluculuk yapar mı Amerika ile İran arasında deniyordu. Pek de o arabuluculuk işine girmiyorlar anladığım kadarıyla ama tabii ki sorunun çözümü için kendi pozisyonlarını aktarıyorlar. Bütün bunlar tabii geçen hafta sonu Cuma günü, daha doğrusu daha çok haber düştü, Xi Jinping'in Washington ziyareti, devlet ziyaretinde ağırlanması tabii tamamlandı. 25 Eylül'de ülkesine geri döndü. En son eşleriyle birlikte çay sohbeti Trump'la Xi Jinping yaptılar. Bayağı bir Trump Çin liderini ağırlayarak Amerika'da sükse yapmaya çalıştı. Çok bu hafta konuşacağız tabii, değerlendirmeleri almaya çalışacağım, farklı görüşleri. ABD-Çin ilişkileri tabii önemli. Ekonomik anlamda bağlantılı da öyle pat diye ilişkileri kesecek gibi değiller ama aynı zamanda problemler de devam ediyor. Büyük ölçüde tabii Amerika, biz dünyanın patronuyuz. Yani başka kimse olamaz. Yani Batılıların genel görüşü o. Onlar üstün oldukları için yani hiçbir şekilde eşitlikçi bir bakış açısı belki barındırmadıkları için verilen mesajlar çok işte aydınlık bir gelecek, ilişkilerin geleceği aydınlık vesaire. Çok sayıda laf var. Sonuçta bir 8 maddelik mutabakat yayınlandı hafta sonu. Bu mutabakatta işte stratejik istikrar, aslında ABD ile Çin'in ilişkileri dengelemesi, sıcak savaşa dökmemesi için kullanılan bir terim olarak alabiliriz. Bu barışçı bir şey olmaktan ziyade rekabeti yönetmekle alakalı stratejik istikrar içeren yapıcı ilişkiler. İşte APEC zirvesi yaklaşıyor. Üçlü görüşme olur mu Trump, Putin, Xi arasında, göreceğiz hep beraber Kasım'da. Sonra G20 zirvesi var Aralık'ta Amerika'da. Herkes İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği taahhütlerine uyması ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarında geçiş ücreti uygulamasına izin verilemeyeceği konusunda mutabık olunmasına takılıyor. Ben açıkçası takılmadım. Çok genel geçer ifadeler. Yani zaten İranlılar nükleer silah geliştirmek konusunda biz öyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Zaten öyle diyorlar. Onun dışında ücret, Hürmüz'den ücret alınması konusu hiç İran ya da Hürmüz anılmadan genel geçer bir biçimde dile getiriliyor. Çok da fazla. Buradan çıkan da bir ticaret anlaşmaları, 30 milyar ABD doları tutarında karşılıklı gümrük vergisi indirimi. İki aylık bir ateşkese varılmış ve yani şimdilik bu iş virgül konmuş gibi gözüküyor. Aynı zamanda yapay zeka ile ilgili tabii bir diyalog geliştirecekler. Amerikan tarafı çok da hevesli değildi buna ama tabii mecbur da kalınıyor yapay zekanın hızlı geliştirilmesi. Uyuşturucu ile mücadele, kolluk güçleri arasında işbirliği, işte 8 maddelik mutabakata panda diplomasisi de girmiş durumda. İki de panda hediye edildi çünkü Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne de bunlar ulaştılar hafta sonunda. Bütün bunlara dayanarak, bu 8 maddeye dayanarak 10 maddelik bir de ticaret mutabakatı duyuruldu. Daha detaylı aslında, işte ticaret konseyi kurulması, tarife indirimi, kömür ticareti, yatırım konseyi, tarım çalışma grubu, finansal hizmetler, yapay zeka diyaloğu, doğrudan uçuşların arttığı. Yani somut olarak baktığımız zaman aslında güzel sözlerin dışında çok çok büyük bir ilerleme en azından ben tespit edemedim. Geçtiğimiz neredeyse 10 yıla yayılan süreçte her Amerika-Çin zirvesinden sonra tamam işte iş bitti, Çin onu satıyor, öbürü onu satıyor, öbürü ona uyuyor, bu bunu yapacak deyip duruyor. Hiçbirisi gerçek olmuyor tabii ki. Evet, bu sefer elbette Trump'ın geçen sene Çin'e açtığı gümrük savaşı ve Çinlilerin nadir toprak elementleri kartını derhal çıkartması ile Trump geri adım atmış durumda. Gidebileceği yere kadar gitti. Burada tabii Beyaz Saray'daki yemek, en önemlisi o yemekte Amerikalı büyük
tekno milyarderlerin katılması. Her birinin Çin'le derdi var. Her biri Çin'de üretim yapıyor neredeyse ya da Çin piyasasına girmek istiyor. Ve Trump da onların adeta sözcüsü gibi gözüküyor. Dışında bugün Financial Times gazetesine Xi Jinping'e silah satmayı, Amerikan silahı satmayı Trump'ın önerdi diye haberi yazdı. Ben kahkaha attım ilk gördüğümde. Biraz tabii bu Tayvan'a Amerikan silahı satışları ki donduruldu en son. Askıya alındı daha doğrusu. Amerika'nın Çin Büyükelçisi David Perdue İran'a yardımın Trump tarafından kabul edilmez olduğunu Xi'ye iletildiğini söylüyor. Ama hiçbir şey somutlanmıyor tabii ki. İki ay uzatılmış bir ticaret ateşkesi elbette önemli ABD, Çin meseleleri. Yarın daha detaylı konuşacağız. Xi Jinping'in de 10 yıldır söylediği Tukidides tuzağına düşmeyelim, aşabiliriz. Bunlar da yeni, hiçbirisi yeni laflar değil. Yapay zeka diyaloğuna elbette bakmak gerekiyor. Elbette Tayvan'la ilgili Xi Jinping'in bir adım ileri attığını ve Amerika'nın Tayvan'ın bağımsızlığını hani ihtiyatla ele almak yerine doğrudan karşı çıkmasını talep ettiği de bence önemli bir not. Evet, Panda Trump'ta kel kartal, Amerika'nın kartalını hediye etti. Hediyelerle bir ziyaret bitti. Arkasında işte Jeff Bezos'lar, Mark Zuckerberg'ler, Elon Musk'lar, Çin güzellemeleri var. Üretim ve yapay zeka gücünü övüyorlar. Tabii Şangay'da öyle dev fabrika kurunca başka türlüsü Musk için çok mümkün değil. Elbette hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda tabii silah kontrolü konusunda üçlü müzakereleri Amerika'nın buradan sızdı Beyaz Saray açıklamasında. APEC zirvesi ki Kremlin'de devlet başkanı Putin'in de APEC zirvesine gideceğini, Putin'in de birazdan aktaracağım, Xi Jinping'e de bildirmiş, o da gidecek. Bir üçlü zirve çıkacakmış gibi gözüküyor. 18-19 Kasım'da Asya Pasifik Örgütü'nün zirvesi Çin'de yapılacak. Tabii küresel ilişkiler bakımından takip edeceğiz. BM Genel Kurulu'nda Sergey Lavrov da konuştu Rusya temsilcisi olarak. Batı'nın insanlık için oluşturduğu tehlikelere, tehditlere dikkat çekti. İran Savaşı, Filistin, Küba, özellikle Rusya'yı tabii stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı mermisine çevirmeleri, Rus dilini yasaklayan, kültürünü yasaklayan neonazi bir yönetime Batı'nın destek olması, azınlıktaki Batı'nın ülkelere kendi kurallarını empoze etmeye çalışması vurguları yaptı Sergey Lavrov. NATO'nun sorumluluk alanının dışına çıkıp Güneydoğu Asya, Kuzeydoğu Asya başka yerlere yayılmaya çalışması, ABD'nin Maduro'yu kaçırması, alenen eşinin derhal serbest bırakılması, kendisiyle birlikte onu talep etti. Körfez'deki durumda Ayetullah Ali Hamane'yi, dini lideri öldürdüler. Bunların hepsi diktatörlüğün kabul edilmez tezahürleridir vurgusu yaptı Sergey Lavrov. Aynı zamanda Arap ülkeleriyle bu işi çözüm için her türlü yapıcı katkıya Rusya'nın hazır olduğunu söyledi. Küba vurgusu yaptı. Küba'nın Amerika baskılarına maruz kaldığını söyledi ki ABD'nin yeniden Küba'yı işgal etmeye için hazırlık yaptığı yedek birlikleri seferber ettiği haberleri de var aynı zamanda. Batı'nın çifte standartlarına dikkat çekti. Filistin, Gazze böyle giderse Filistin devletinin kurulması imkansız hale gelecek dedi. BM reformu ile ilgili olarak da Batı ülkelerine özellikle askerileşme yoluna giren Almanya ve Japonya'ya ek koltuklar verilemez dedi. Asya, Afrika, Latin Amerika'nın temsilinin arttırılmasından yana izledi. Rusya olarak özellikle Brezilya, Hindistan'dan bahsediyor tabii ki. Evet, Lavrov'un da tabii 40 civarında ikili teması var. Ardından basın toplantısı yaptı ve basın toplantısında da Rusya'nın tabii Ukrayna müzakerelerine her zaman hazır olduğunu, BM yeni genel sekreteri sadece Batı'nın altın milyarını değil başka insanları da temsil etmeli vurgusu yaptı. İslamabad mutabakatı, adil anlaşma dedi. Karadeniz'de ticari gemiciliğin Kiev'in terör eylemleri nedeniyle bozulduğunu söyledi. S-400'lerle ilgili soru soruldu Sergey Lavrov'a. S-400'lerin başka ülkelere devri konusunda bize bir başvuru gelmedi dedi. Nihai kullanıcı sertifikası ortada dedi. Rus tarafının resmi rızası olmadan
sınırların dışına taşınamayacağını biliyorlar. Böyle bir başvuru bize yapmadılar dedi. BAE devir konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. Bu konuda yorum yapmayacağım. İhtimaller tamamen bizim onayımıza bağlı dedi. Ayrıca Avrupalıların ve Ukrayna çatışmasında sağdan soldan Yunanistan'dan oradan buradan topladıkları eski Rus silah sistemleri, eski de değil aslında S-300'ler ne bulabildilerse hepsini Ukrayna'ya verdiklerini hatırlattı. Yani kendi silahlarını kendilerine karşı çevirdi. Dolayısıyla dost olmayan ülkelere bu silahların devrinin hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini söyledi Sergey Lavrov. Bu arada Karadeniz'le ilgili de Dimitri Peskov'un Türkiye'nin Karadeniz'de güvenlik amacıyla kendilerine önerilerde bulunduğunu ama henüz müzakerelerin somut müzakere yapılmadığını söylediği, belirttiği, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin çözümün kapsamlı olması gerektiğini vurguladığı bir de açıklaması var. Onu da ekleyeyim. Lavrov'un BM genel merkezinde Rusya'ya ait olan yerdeki en önemli konuğu 4,5 yıl sonra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul oldu. Alman tarafının talebiyle görüşme yapıldı ve gerçekten çok utanç verici, Alman diplomasisi adına Zaharova'dan öğrendik, Rusya Dışişleri Sözcüsü basın erişimini istememiş Wadephul, herhalde soru almak istemiyor. İşte güzel bahçenin Batı demokrasisi diyerek jungle esprisi Joseph Borrell'ın Avrupa Jungle, Dünya Jungle, Avrupa Güzel Bahçe, ona atfen açıklama. Talep eden Wadephul ama sonuçta daha sonra ZDF'ye açıklama yapmış. Son derece kibirli bir biçimde ateşkes lazım müzakereler için. Yani tabii dünyada bunun örneği yok. Amerikalılar ne Viyana, Kore'de ateşkes falan yapmadılar. Afganistan'da Taliban'la savaş sürerken Doha'da oturup müzakere ettiler. Müzakere için ateşkes diye bir koşul, öyle bir şart yok elbette. Bunda ısrarcı olduğu anlaşılıyor. Efendim ciddi müzakereler ateşkes gerektirirmiş. Ateşkesleri soluk almak için kullandığı, yeniden silahlandırmak için kullanacaklarını bu arada kendileri arada söylüyorlar. Ruslar da yok öyle şey diyorlar tabii ki. Ve işte Leipzig havaalanından doğrudan Rusya'yı suçlayıp işte bize saldırdınız, Almanya'sa kaba mesajları iletmek için böyle bir talepte bulunup kabul edilmesi üzerine bu kadar kabalaşmak hakikaten Alman usulü olsa gerek. Acaba Annalena Baerbock, eski Dışişleri Bakanı Almanya'nın, daha mı ileri zekalıydı diye aklıma düştü doğrusu. Lavrov da bugün açıklama yaptı. Buluştuğumuzda amacını açıklaması için kendisine fırsat verdim. Yani niye benimle görüşmek istiyorsunuz diye. Notlarını çıkarttı. Her gün zaten kamuoyuna yaptıkları açıklamaları tekrarını aynısını bana söyledi. Yeni bir şey öğrenemedim. Yani sizinle görüşmeye tenezzül ettim. Öyleyse şimdi benim tarafımdan yapılan bu iyi niyet gösterisi karşısında hadi bakalım ateşkes ilan edin demeye getirdi dedi. Bilemiyorum yani, gerçekten çok acayip. Evet, bu arada Zelenski tabii Rusya'ya karşı ikinci bir 40 günlük savaştan bahsediyor. İlk 40 günlük savaş gerçekten Ukrayna'nın çok son derece aleyhine oluştu. En son veri merkezleri, Ukrayna ordusunun hızlı internet için kullandığı veri merkezleri de hedef oluyor bu arada. Cephe hattında durum hakikaten onlar için iyi gitmezken. Zelenski Ekim ayında bir şeyler olacak diyor. Putin benimle niye görüşmüyor, sürekli bahane uyduruyor gibi lafları var. Güney Kore ile kriz çıkardı Zelenski. Askeri pak var Güney Kore ile Rusya arasında ve bazı birlikler Rusya toprakları içerisinde Kursk bölgesinde eğitim, sıcak çatışma alanında eğitim faaliyeti yapıyorlar. İki Kursk'u işgali sırasında Ukraynalıların anladığım kadarıyla ele geçirilen iki Koreli'yi güneye vermişler ve bunu açık etti, ifşa etti. Halbuki gizli anlaşma, Güney Kore lideri açıkça ateş püskürdü. Devlet işleri rejimin çıkarları veya popül için değil, ülke ve halk için yürütülmelidir diye ilk hesabında Zelenski'ye çıkıştı. Gerçekten çok acayip. Hafta sonu bir de Bloomberg Trump'ın Zelenski'den Moskova'ya gidip Putin'le buluşmasını istediğini yazdı. Amerika'da geçen hafta görüştüklerinde iddiaya göre Zelenski rahatsız olmuş, öneriyi reddetmiş. Yalanladılar ama Trump'ın ağzı torba değil, sürekli konuşuyor. İşte anlaşma yapmasını istiyorum, işte Putin ile oturup Putin'in de anlaşma yapmasını istiyorum dedi. En son yine rafinerileri vurma
başka her yeri vurabilirsin, Rusları öldürebilirsin ama sakın petrol rafinerilerini vurma diye. Tabii ki bunların hepsi Trump'ın iş politika oyunları elbette. Rusya liderinin de kapsamlı St. Petersburg'da kültürler forumu vardı, açıklamaları önemliydi. O da aslında 40 günlük savaş ilan ettiler, zararlı çıktılar, şimdi ateşkes diye tutturuyorlar. Rusya'da seçim yapılırken oy merkezlerini vurdular. İnsanların iki kişi zarar görmüştü seçim çalışmalarıyla ilgili. Wildberry ozon depolarını vurdular. Anlam veremedik yani ne amaçla. Yani Ruslar böyle olunca hemen şey yapacaklar, Ukraynacı olacaklar. Yok tabii böyle bir şey, tam tersi. Bunları yaptılar ve Karadeniz'de aynı şekilde gemileri vurdular. Oyun mu oynuyorlar, çocuk oyunu mu oynuyorlar dedi Putin. Ama bütün bunlara rağmen bakacağız, duruma bakacağız. Bütün teklifler masada. Onca yaptıklarından sonra dikkatle düşüneceğiz. Rusya'nın çıkarları doğrultusunda karar alacağız dedi. Avrupa ile hiçbir derdimiz yok, savaş mavaş gibi derdimiz yok dedi. Bu arada Estonya lideri, eğer biz önce vurursak avantajlı oluruz gibi tuhaf laflar etmiş, bilmiyorum çok güldüm. Bunun bir yani sirk performansı olduğunu söyledi Rusya lideri. Gerçekten güldüm. Çin'le Trump'la Xi'nin görüşmesi, işte kıskanıyor musunuz? Ya, uluslararası politikada böyle şeyler yoktur. Memnuniyetle karşılıyoruz tabii. İki ülke dünya ekonomisini ilgilendiriyor. Görüşüyorlar, Rusya'ya da ilgilendiriyorlar diye yanıtlar vermiş. APEC'e gidecek, Xi Jinping'e de söylemiş. Böyle mesajları var efendim Rusya Devlet Başkanı. Evet, bunun dışında tabii Slovakya lideri Robert Fico'nun yok kardeşim ben Slovakya'yı savaşa mavaşa sokmam, 5. madde beni ilgilendirmiyor tarzında bir açıklaması var. Bu Avrupalılar çıldırdılar, savaşa koşuyorlar diye. Paraları onca yolsuzluğa rağmen Avrupa Birliği Ukrayna'ya para göndermeye devam ediyor. 6.6 milyar euroluk bir fon serbest bırakıldı hafta sonunda. Barış Fonu'ndan, bir de şaka gibi Avrupa Barış Fonu'ndan aktarıyorlar bu paraları. Enerji sektörü için alarm zilleri çalıyor. Financial Times'da okuyabilirsiniz haberlerini. Birleşik Krallık'ta yakıt kısıtlaması getirebileceklerine dair iddialar gördüm ben. Bilemiyorum tabii ki ne olacak. Buna rağmen işte Finlandiya Cumhurbaşkanı Rusya'nın derinliklerini vuralım, Starlink'i kullanalım gibi öneriler getiriyor. Almanya'da Friedrich Merz karşıtı Alman Sendikalar Birliği zorunlu askerlikle ilgili ilk başta gönüllü sonra zorunlu gençler hafta sonu protesto gösterileri düzenlediler. Fransa'da senato seçimleri, seneye seçimler var tabii. Hatta Macron yani iki dönem yaptım ben görevimi ama bakalım 2032 için belki de değişir, sıra dışı bir şey olur, yeniden aday olurum deyip adaylığa göz kırpmış. Çok güldüm o ifadelere. Böyle gelişmeler var efendim. İtalya'da bir neonazi operasyonu var. İspanya'da da 87 yaşında bir kadını sokağa atmışlar. Uzun süredir, 70 yıldır kirada oturuyor. Kira sorunu çok büyük İspanyolların. Yani hiç Ukrayna'nın dertleri olduğunu zannetmiyorum. Gösteriler ve çadır da kurmuşlar. Gösteriler patlak vermiş durumda İspanya'da da. İngiltere'nin derdi ise İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ayrılıkçı emelleri. İngiltere Başbakanı'na sordular BBC, ITV, STV kanallarında, İskoçya televizyonu. Zamanı değil, ülkeyi geri götürür. Zaten 2014'te İskoçya'da referandum oldu. Bölünmeyi ben desteklemiyorum gibi gibi açıklamalar yapmış Andy Burnham. Macaristan'ın da başbakanı 2004'te bir gece kulübünde karıştığı bir olay vardı. Büyük bir, karısını bu arada döven falan bir adam. Liberaller çok seviyorlar, neden anlayamıyorum ama Magyar dokunulmazlığını parlamentoda kaldırmışlar. Evet, Avrupa'dan da özetle kısaca notları bu şekilde aktarabiliriz. Şimdi ama Profesör Barış Dostlar hocamızla konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar hocamız var. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkürler Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun katıldığınız için. Hocam tabii geçtiğimiz hafta çok yoğun geçti. BM genel kurul oturumları vardı. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı'nın Amerika ziyareti vardı. Böyle jeopolitik kırılmaların olduğu yani öyle bir dönemden geçerken önemli olaylar, gelişmeler, ziyaretler gördük. Bir de tabii Rusya Federasyonu, ben o kadar gündem yoğundu ki seçimleri aktardım elbette sonuçlarını ama dönüp de çok fazla yayınını yapamadım. Tabii Rusya'da bu dönemde devlet başkanlığıyla yönetilmesine rağmen Duma seçimleri önemli, katılım da yüksek çıktı. Siz de öğrendik ki şans eseri gitmişsiniz, oralardaymışsınız, bizzat gözlerinizle. Ben de bunu vesile edeyim dedim. Hem Rusya'yı konuşalım, neler gördünüz, izlenimleriniz neler, hem de tabii birazcık dünyayı çekiştirmek de lazım. Şimdi önce Rusya'dan başlayayım istiyorum. Tabii Birleşik Rusya gücünü pekiştirmiş gözüküyor. %59 oranında parlamento seçimi olmasına rağmen oldukça yüksek bir katılım var. Ve tabii zorlu da, çünkü bazı drone saldırıları da oldu. Rusya liderinin de en son şikayet ettiği, biraz önce yayında da aktarmıştım. Fakat tabii bu saldırılar biraz da Rusya halkını birleştiriyor ve gücü konsolide ediyor anladığım kadarıyla. Doğru mudur bu değerlendirme? Siz gördünüz seçimlerde, izlenimlerinizi almak isterim.
2: Bir kere yıllardır Rusya'yı olabildiğince yakından takip etmeye çalışan, Rusya'da da birkaç kez bulunmuş bir arkadaşınız olarak şunu rahatlıkla söylemek gerekir ki Rusya Federasyonu'nu içeriden bölme, içeriden insanları birbirine kışkırtarak çabaları da sonuç vermedi. Rusya'yı dışarıdan kuşatması da Batı emperyalizmin, özellikle NATO ve Avrupa Birliği'nin pek mümkün değil. Siz de sorunuzda isabetle değiniz. Hem katılım yüksek, hem de Putin'in partisi, yani Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı yüksek. Bu elbette önemli. İkincisi, unutmayalım ki hani Rusların Ukrayna'daki varlığı özel askeri operasyon diyorlar ve asıl savaşı NATO'ya ve Avrupa'ya karşı verdiklerini söylüyorlar Ruslar. Yani o bağlamda Avrupa'nın bir yandan, NATO'nun bir yandan, Avrupa'nın içinde NATO üyeleri olarak da işte İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları bu yönde, Ukrayna liderliğine Zelenski'ye yaptığı baskılar, efendim Polonya'nın bu anlamda hayli teşvik ve tahrik etmesi, Ukrayna'yı savaşı uzatması yönünde, işte NATO'nun göreli yeni yetme üyelerinin, diyelim işte İsveç'in ve Finlandiya'nın bu anti-Rus söylemleri hep şunu gösteriyor. Bu umdukları neticeyi vermiyor. Tam tersine Rusya'yı, Rusya Federasyonu yurttaşlarını, Rusları ve hani etnik olarak Rus olmamakla beraber kendisini Rus olarak gören ya da Rusya'nın bir parçası, Rusya'nın yurttaşı olarak tanımlayan insanları daha da fazla Putin liderliği Moskova ekseninde konsolide ediyor. Ha, mırın kırın edenler vardır, hayat pahalılığından yakınanlar vardır, enflasyon yüksek diyenler vardır, canım eski gelirimiz yok diyenler vardır, ama bu elbette kendi ülkelerinin bekası söz konusu oldu mu, kendi ülkelerinin bir söz konusu oldu mu, bu eleştiriler daha geri plana itiliyor.
1: Evet. Siz peki dolaşabildiniz mi? Yani şimdi tabii satın alma paritesinde falan rakamlar çok iyi gözüküyor Ruslar için bu koşullarda. Bu kadar büyük yaptırımlar, bu kadar büyük baskılar, ticaretini engelleme, gemilerini uluslararası hukuk dışı bir biçimde hedef alma, yani özel harekatın dışında bir de Batı'nın çok büyük baskıları var. Bunlar pek de işe yaramamış gözüküyor tabii tecrit bağlamında. Elbette bir takım sıkıntıları vardır ama işte ücretlerin artış gösterdiği vesaire. Yani bir savaş şeyi algısı hissettiniz mi? Ya da ne bileyim hani o anlamda sıradan insanlardan bir izlenimiz varsa ondan.
2: Bir kere günlük hayatta siz de az evvel dediniz ya, hani sıradan insanların algısı bağlamında, hani günlük hayatta gözlemlenebilen kadarıyla Rusya Rusya'nın çarşısında, pazarında, Moskova'da ya da diğer önemli şehirlerde günlük hayata yansıyan bir şey yok. Öylesi bir tedirginlik yok. Ha, elbette çarşıya, pazara yansıyan bir enflasyonist ortam var mıdır? Elbette vardır ama günlük hayatta insanların hani gezmesinde, tozbasında, işinde, gücünde, okulunda, alışverişinde, rutin mesleğinde, mesaisinde, bunu soruyorsanız hayır, günlük hayatta öyle bir şey yok.
1: Evet, bunları çok, çünkü hani böyle olursa ateşkes masaya, müzakere için ateşkes yapılır deniyordu. 40 günlük bir, tabii Zelenski bir savaş başlattı ama Ukrayna için maalesef daha acı sonuçlar verdi. Dolayısıyla da bunlar pek bir işe yaramıyor. Batılar, ben de onu aktarmaya çalıştım hocam. Yani

0: şirketleri var. Grönland'ı aldı Trump. Avrupa Amerika hattı arasında acayip bir resim var. Grönland konusunda 1951 anlaşmasından bile beter bir biçimde Avrupalı Danimarka tamamen bütün savunmayı Amerika'ya devretmiş gözüküyor. Ya yani bunlar örnekler tabii. O hatta bir sıkıntı var. Şimdi yeni zirveler gelecek. G20 zirvesi, ondan önce APEC zirvesi. Küresel çapta Amerika'da aynı zamanda Xi Jinping'i ağırladı Birleşik Devletleri. Bazıları savaşa koşuyoruz diyor. Bazıları bu işi yönetmeye çalışıyorlar diyor. Siz nasıl bir görünüm algılıyorsunuz olup bitenlerden? Hakikaten işin İran boyutu var biliyorum ama bir genel değerlendirme olarak Amerika Birleşik Devletleri bu savaşçı politikaları ticarette asker militarist bağlam olarak sürdürmeye kararlı gözüküyor. Ama Çin'e ticarete geldi mi bir duruyor. Yani İran'ı harlıyor. Bu ne kadar böyle gidebilir? Bu sıkışmışlık BM kürsüsünde yansıdı. Gazze'siyle, İran'ıyla. Siz nasıl bir resim görüyorsunuz?
1: Bir kere ABD emperyalizminin ekolojik hakimiyetinde, hegemonya kabiliyetinde gerileme olduğunu biz uzunca bir zamandır söylüyoruz. İktisadi ölçekte bir gerileme var. Diplomatik ölçekte bir gerileme var. Politik ölçekte bir gerileme var. Ve askeri ölçekte de her ne kadar sürekli olarak savunma bütçesini arttırsa bile ABD ile Çin arasındaki makasın daraldığını fonatörsen evet askeri ölçekte de stok anlamında, teknoloji anlamında, gemi sayısı anlamında, gemilerin tamiratı, tadilatı için gereken parayı bulamama anlamında elbette bir gerileme söz konusu. Ben o yüzden ABD emperyalizminin de onun yancısı olan, destekçisi olan Avrupa emperyalizminin de anladığımız anlamda, klasik anlamda, geleneksel anlamda, ansiklopedik tanımı itibariyle bir savaş edeceklerini, bir savaşı kaldıracaklarını, bir savaşı göze alacaklarını düşünmüyorum. Yani anladığımız biçimiyle Birinci Dünya Savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük güçler arasında bir savaş olmaz. Ha, ama eğer biz savaştan şunu anlıyorsak, büyük şirketler arasındaki rekabeti, teknolojik rekabeti, yapay zeka arasındaki rekabeti, endüstriyel sanayi ekonomi rekabetini vekil güçler aracılığıyla muhtelif coğrafyalarda yürütülen mücadeleyi eğer biz savaş olarak tanımlayacak, adlandırılacaksak evet o anlamda savaşın içindeyiz. O savaştan başladı. Savaşın başlayacağını bekleyecek durumumuz yok. O savaşın zaten içindeyiz. Yani ister büyük şirketlere bakalım, ister enerji rekabetine bakalım, ister patent sayısına bakalım, ister ilk 500'e giren üniversite sayısına bakalım, ister üretime, ihracata, yatırıma bakalım, ister kamu diplomasisi faaliyetlerine bakalım, ister Afrika'dan tutun da Latin Amerika'ya kadar, Orta Asya'dan, Türkistan coğrafyasından tutun da Orta Doğu'ya kadar geniş coğrafyalarda ve vekil güçler aracılığıyla, bu vekil güçler her zaman üstelik devletlerde olmuyorlar. Devlet dışı aktörler de olabiliyorlar ki bunların büyükçe bir bölümü de terör örgütleri oluyor. Bu devlet dışı aktörlerin terör örgütleri oluyor. Altını çizelim. Ha, bunlar aracılığıyla, bunlar eliyle, bunlar üzerinden bir savaş var mı? O savaşın yıllardır içindeyiz zaten.
0: Evet hocam. Peki şunu sormak istiyorum tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ısrarı şimdi 3 Kasım'da ara seçimler var. Trump geçen hafta BM'ye hitap etti ev sahibi ülke lideri olarak ve tabii Trump bildiğimiz Trump biraz kaba bir biçimde sergiliyor gözümüzün önüne. Aslında o açıdan hayırlı mı bilmiyorum daha gizli saklı örtülü olmuyor hiçbir şey. İmha etmekten bahsetti İran'ı. Hatta 3 Kasım seçimlerinden sonra yeniden sıcak savaş aşaması. Ne umuyorlar hocam? Yani buradan bütün bu sözünü ettiğiniz hegemonya kırılmasını düzeltebileceklerini mi düşünüyorlar? Neden? Mesela İran çünkü bütün bölgeyi de yangına sürüklüyorlar. Şimdi Yemen'le de birleşmiş bir resim var karşımızda. Birleşiyor yavaş yavaş. Tabii Türkiye'yi de bu işin içine karıştırdıkları anlaşıyor. Ne umuyor Amerika? Buradan bu şekilde İran'ı hırpalayarak tekrardan hegemonyasını yeniden tesis edeceğini mi hesaplıyor? Mümkün mü böyle bir şey?
1: Bir kere böyle bir şey mümkün değil. Yani ABD'de bunu düşünenler var mı? Vardır ama bunu elbette cehaletle açıklayabilir.

0: Yani Mörşen falan gibi daha aklı başında olanlara baktığımızda, daha gerçekçi ekolden olanlara baktığımızda ve ülkelerinin politik, ekonomik gücünün, emperyalist karakterinin silah stoklarının nasıl aşındığını çok iyi bilen insanlara baktığımızda, onlar da zaten böyle bir hani moda tabiriyle hegemonya restorasyonu beklemiyorlar. Ben biraz daha el yükselteyim. Türk siyasal hayatının son yıllardaki moda deyimiyle el yükselteyim. Ben İran'ın ABD açısından da, İsrail saldırganlığı, İsrail siyonizmi açısından da simgesel önemi olduğunu, yani İran'daki bir başarının 27 Ekim'de soykırımcı Netanyahu'ya İsrail'de, İran'daki bir başarının 3 Kasım'da öngörülmez ve güvenilmez bir adam olan Trump'a bir başarı getirebileceğini bekleyenler, ben bunlara şimdiden haber vereyim. Ne İran'da bir başarı söz konusu olabilir, ne de öylesi bir artık emperyalist güç söz konusu ABD'de. Evet, İran şeytanlaştırıldı. İran'a başarısız devlet denildi. İran ABD hegemonyasına meydan okuyan büyük güçlerin Orta Doğu'daki müttefiki olarak resmedildi. Tamam. Ama gördük ki ABD artı İsrail artı Avrupa yancılığı İran'ı hırpaladı. Sizin ifadenizde yordu, yıprattı. Dini anlamda, askeri anlamda, siyasi anlamda, bürokratik, idari anlamda İran'ın yönetici seçkililerinin A, B, C, D takımlarını öldürdü, katletti. Ama İran diz çökmedi. Ama İran geri adım atmadı. Ama İran nakavt olmadı. İran'ın bir Libya olmadığı, İran'ın bir Irak olmadığı, İran'ın bir Suriye olmadığı, İran'ın bir Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'a benzemediği, 2003, 2004, 2005'teki renkli turuncu, lale, gül, karanfil devrimlerini kastederek söylüyorum. Defaten anlaşıldı. İran'ın başka bir medeniyet, İran'ın başka bir millet kültürü, İran'ın başka bir ulus devlet olduğu defaten anlaşıldı. Yani İsrail bizzat muharebe meydanında, savaş sahasında ABD'nin topu, tüfeği, uçağı, denizaltısı, uçak gemisi olmadan tek başına İran'ı yenemiyor. Yanına ABD'yi aldı da ama İran'ı hırpalayabiliyor, ama gene İran'ı yenemiyor. Ne diyorlardı Batı'daki bu takım? Efendim diyorlardı, İran'ın 3 günlük malzeme stoku kaldı. Şimdi tam tersi diyorlar. Diyorlar ki ya ABD'nin stokları çok fazla eriyormuş, bizim bundan haberimiz yokmuş. Şimdi ABD'yi olsun, Avrupa'yı olsun bu kadar cahil cühele ayak takımı yönettiğinden bir sadece politik sığlık yok. Bu cahil cühelalardan dolayı bir entelektüel, bir kültürel sığlık da söz konusu. Ve ben o yüzden hani geçtiğimiz aylarda ABD artı İsrail saldırganlarını İran'a yaptığı gibi 40 günlük geniş bir coğrafyaya yayılan, İran'ın sadece askeri değil sivil hedeflerine, enerji tesislerini de hedef alan asker, sivil, genç, yaşlı, çoluk, çocuk, kadın, erkek, okul, hastane ayrımı yapmaksızın İran'a vahşice saldıran bir saldırganlık beklemiyorum ben. Son haftalarda tanık olduğumuz üzere Hürmüz etrafında lokal saldırılar bekliyorum, ama o eski 40 günlük gibi daha geniş kaplamlı, daha şiddetli bir saldırı beklemiyorum. Peki bu İran'a geri adım attırır mı? Hayır, bu da İran'a geri adım attırmaz. Yani İsrail'deki ve ABD'deki seçimler evvelinde isim soykırımcı siyonist liderliği de, ABD'nin öngörülmez, güvenilmez, cahil, emperyalist liderliği de umdukları neticeyi İran'dan alamazlar.
1: Hocam peki işin Yemen tarafı, yani Trump Suudi Arabistan'a yardım etmeyi açıkça reddetmiş, Batı medyasından okuduk. Bir yandan da Babülmendebi sıkıştırıyorlar. O hat tabii ki uluslararası ticareti sıkıştırıyor. O cephede belki biraz işleri dindirebilirler mi? Hani ek olarak bir de Çin'e geçmeden, Çin-Amerika başlığı da bununla bağlantılı biraz aslında, o ticaret bağları, jeopolitik, jeoekonomik durumla ilgili. Yemen'de yani bizi de ilgilendiriyor çünkü sizin görüşünüzü merak ediyorum Yemen'e
0: Elbette
1: yani.
0: şimdi Hürmüz artı son haftalarda daha bir gündemimize gelen Babülmendep'teki daralma, Doğu'nun büyük ekonomileri açısından daha bir kritik, daha bir önemli. Şimdi Rusya-Ukrayna meselesine baktığımızda, buradaki enerji kesintisi, enerji akışındaki devamlılığın azalması, kırılması, ABD'nin de talimatıyla Avrupa'nın Rusya'dan yaptığı enerji ithalatının doğalgaz başta olmak üzere olabildiğince kısması, mümkün olduğunca kısması, elbette Avrupa ülkelerini, Almanya başta olmak üzere, ki o da cahiller tarafından yönetiliyor, daha fazla ilgilendiriyor idi. Onlar yandı mı Allah diyorlardı. O anlamda Karadeniz, o anlamda Akdeniz, o anlamda Balkanlar, o anlamda Doğu Avrupa üzerinden gelen bir enerji elbette Avrupa'yı daha fazla ilgilendirir. Bu coğrafi bir gerçeklik. Ha, şimdi Asya'nın yükselen ekonomilerine baktığımızda Çin bir taraftan, dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Hindistan beri yandan. Bu yıl dünyanın beşinci ekonomisi oldu ve Çin'i de 6 yıl evvel geçip dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi oluverdi Hindistan. Aynı zamanda nükleer bir güç. Şimdi bunların enerji tedarik ettikleri coğrafya, bunlara gelen enerjinin geçtiği coğrafya daha bir Orta Doğu ağırlıklı olduğundan, Avrupalılarınkinden daha farklı bir şekilde, bunların enerji tedarikinde ama kaynak ama güzergah olarak Orta Doğu daha bir öne çıktığından, elbette Çin olsun, Hindistan olsun, bir an evvel Hürmüz'deki sıkışıklığın da, Babül Mendeb'deki gerilimin de ortadan kalkmasını, neticelenmesini isterler.
1: Evet.
0: O bağlamda ABD'ye bir baskı söz konusu olacak ise, Çin'den artı Hindistan'dan bu işlerin çözülmesi yönünde. O bağlamda eğer İran'a bir baskı söz konusu olacak ise, Çin'den artı Hindistan'dan ağırlıklı bir şekilde bu Hürmüz kaynaklı ve Babel Mendeb kaynaklı olmuş.
1: Anladım. Peki hocam, şimdi son olarak bir de tabii Xi Jinping'in tam böyle BM Genel Kurulu New York'ta toplanmışken Washington'a bayağı da görkemli gözüküyor ziyareti. Tabii çok yağlar, ballar, beklar havada uçuştu ama asıl tabii dikkat çeken olan, çekici olan Amerikan teknoloji şirketlerinin büyük sermayesinin, işte Elon Musk'ların, Jeff Bezos'ların, efendim Google'cıların, Nvidia'cıların hepsinin yemekte olması. Tabii Amerikan şirketlerinin Çin pazarında çok önemli şeyleri var, çıkarları var açıkçası. Bir geçen yılda bir gümrük savaşları olmuştu ve Trump geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu sefer böyle çok Çin'in huyuna gitmiş gibi gözüküyor. Aslında tam öyle değil. İşte en son bugün Financial Times'ta işte Trump Xi Jinping'e isterseniz Tayvan'la ilgili endişeleriniz var. Hani askıya aldılar şimdilik Tayvan'a silah satışını Trump tarafından ama hani size Amerikan silahı verelim demiş. Ben kahkaha attım görünce Xi Jinping'e Amerikan silahı satmak. Ama tabii işin ticari şeyine bakarsak, tabii stratejik olarak öyle bir ifade kullanıyorlar. Stratejik istikrar adını taktılar biraz bu soğuk savaşta. Hani hocam siz daha iyi bilirsiniz tabii, Sovyet döneminde de çok ünlü anlar var. Yani 59'larda işte gidip Nixon Moskova'ya gidiyor. Khrushchev'le gözüküyor. Mutfak tartışması vesaire. Khrushchev Amerika'yı, yani konuşuyorlar aslında. Burada da çok olumlu bir tablo çizebilir miyiz? 2 aylık uzatma, işte ticaret ateşkesini devam ettirme. Siz ne gördünüz bu hani işin daha çok ticari kısmı herhalde, Amerikan tekellerinin çıkarları bakımından nasıl bir sonuç doğurur bu zirve?
0: Bir kere politik olarak baktığımızda ABD emperyalizmi devlet şeklinde örgütlenmiş bir haydutluktur. Ekonomik olarak baktığımızda ise ABD devleti, ABD müesses nizamı, ABD'nin bu dev tekellerinden, çok uluslu tekellerinden, uluslararası tekellerinden bağımsız düşünülemez. ABD müesses nizamı derken aklımıza ne gelir? Sadece Beyaz Saray gelmez. Türkiye'de sadece Beyaz Saray akla getirenler var ama biz elbette bunu bir liberal cehaletle izah ederiz. Beyaz Saray o büyük uzlaşının sadece görünen tarafıdır. Beyaz Saray var mıdır? Vardır. Ama ABD'de askeri endüstriyel yapıyı nereye koyacağız? O müesses nizama dahil değil midir? ABD'de Savunma Bakanlığı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı nereye koyacağız? O müesses nizama dahil midir? ABD'de CIA başta olmak üzere irili ufaklı birkaç tanedir onlar, istihbarat örgütlerini nereye koyacağız? Onlar ABD müesses nizamına dahil değil midir? Yahudi lobisini nereye koyacağız ABD'de? Üniversiteleri, düşünce kuruluşlarını nereye koyacağız? İş dünyasını nereye koyacağız? Dolayısıyla bütün bunlar söz konusu olduğunda, işte o yemeklerde de gördüğümüz servetleri 300 milyar dolarları, 400 milyar dolarları aşan, artık sadece sanayi sermayesinden değil, tam tersine bilişimden, iletişimden, yapay zekadan para kazanan o büyük büyük dev zenginler bu ABD müessesi zamanı dahil değil midir? Elbette dahildir. Ve onlar neyi gördüler? Onlar şunu gördüler. Bizim güzel Türkçemizdeki bir lafla bükemediği bileği öpeceksin derler ya. Bükemedikleri bir bilek vardı. Çin'in bileğiydi o. Onu öptüler. Sadece ve sadece ABD başkanının Çin Halk Cumhuriyeti liderini uçağın merdivenlerine kadar gidip karşılaması bile bir görüntü, bir fotoğraf olarak, bir resim olarak, gösterge bilim anlamında önemliydi. Uzun yıllar sonra bir ABD başkanı bunu yaptı. Hem de kime yaptı? Çin liderine karşı yaptı. Bir İngiliz, bir Kanadalı, bir Avustralyalı'ya karşı yapmadı. Bunu Çin liderine kadar yaptı. Gitti uçağın merdivenlerine kadar onu karşıladı. Neyi gördü Amerikalılar? Amerikalılar şunu gördüler. Eğer Çin'in muazzam üretim, yatırım, ihracat, ithalat, ticaret kabiliyeti ve kapasitesi olmasa bunlar nerede üretecekler? Bunlar ürettiklerini kime satacaklar? ABD orta sınıfı o malları nereden alacak? Kimden tedarik edecek? ABD'nin en iddialı, en iri kıyım ülkeler arasında ikinci sırada olan Çin'e ekonomik ölçekte ki satın alma gücü paritesi üzerinden yapılan hesaplamalar da Çin ABD'ye geçmiş en büyük ekonomi olmuştur. ABD orada üretim yapmazsa eğer, ABD ama orada ürettiğini ama ABD'de ürettiğini Çin'e hızla orta sınıflaşmakta olan Çin'e, hızla kentleşmekte olan Çin'e, hızla beyaz yakalaşmakta olan Çin'e satmazsa eğer bu üretim kimin için yapılacak? Yani iki ülke arasındaki ticaret hacminin boyutları bunu Amerikalılara öğretti. Bir, iki, öğrettiği bir şey daha var. Trump önceki dört yılında da bu dört yılında büyük büyük laflar ediyordu. Ne diyordu? Ticaret savaşları. Yüksek gümrük duvarları. Çin de anında misillemede bulunuyordu. ABD ne kadar yüksek gümrük vergisi uyguluyorsa Çin de en az o kadar uyguluyordu. Bu ticaret savaşlarının neye sebep oldu? Döndü Amerika'nın kendisini vurdu. Neye sebep oldu? Döndü ABD'nin Avrupalı ortaklarını, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı vurmaya başladı. Ha anladılar ki gümrük duvarlarını yükseltmekten de ticaret savaşlarından da bunlar bekledikleri, arzuladıkları neticeyi alamıyorlar. Ne oldu? Başa dönüldü ve bükemedikleri bireyi öldü.
1: Evet hocam. Evet bu arada hakikaten vaktimiz kalmadı ama önemli noktalara parmak bastınız. Donald Trump'ın hiçbir Avrupalıyı zahmet edip havaalanında karşılamadığı, Alaska'da Putin'i karşılamıştı havaalanında. Tabii bu Washington'daki yer daha sembolik olarak söyleniyor. Xi Jinping'i karşılaması yani Amerika'nın hasım gördüğü iki hem askeri açıdan hem ekonomik açıdan büyük ülkelerin liderlerini uçağına kadar gidip merdivenlere gidip karşılaması çok enteresan. Hakikaten diğerlerini pek de iplemiyor galiba. Bir tek Putin'i, Şii'yi.
0: İplemiyor derece... Siz her zamanki nezaketle zarafetiniz de yumuşak bir üslupla kullandınız Ceyda Hanım dostum.
1: Evet,
0: diğerlerini
1: evet.
0: İplemiyor değil. Diğerlerini aşağılıyor. Diğerlerini evet. Hakaret ediyor ve onlar da dönüp Trump'ı alkışlıyorlar.
1: Evet öyle de bir durum var. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Hem BM'yi değerlendirdik hem Rusya seçimlerini değerlendirdik hem Çin lideri Amerika üç konu birden bir taşla üç kuş vurduk hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür.
0: İyi günler. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
1: Evet Barış Dostlar Hoca ile konuştuk. Profesör Barış Dostlar'la geçtiğimiz haftadan bu haftaya aktarılan gündemi değerlendirmelerini, gündemle ilgili değerlendirmelerini ele aldık. Bu hafta tabii yarın da Amerika-Çin zirvesine bakacağız. Farklı görüşler bakacağız. Dünya gündeminde aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. ÖSYM merkezince 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Çin ve ABD karşılıklı ithal edilen toplam 60 milyar dolarlık üründe gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaştı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda öncelikli gündem Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan fon soruşturmasındaki son durum değerlendirilecek. Diğer yandan terörsüz Türkiye hedefine atılan adımlarla yürütme kurulu toplantısı masaya yatırılacak. Osmaniye'de AB adlı kişi edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesine çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı. Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde abidin öğünün havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden deniz uzman çavuş Serkan Deveci son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da görev yapan Deveci'nin sözlenmek için memleketine izne geldiği öğrenildi. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişinin cenazeleri Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin akraba ziyareti için Gaziantep'e gittiği öğrenildi. Çorum'da jandarma narkotik ekiplerince takibe alınan 4 şüpheli yol kenarına bıraktıkları 29 kilo 250 gram esrarı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osm.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Avrupa Birliği, Filistin sınır yardım ve polis misyonlarının görev süresini 9 ay uzattı. Avrupa Birliği, Gazze şeridine Refah'taki geçiş noktasında konuştu. Avrupa Birliği sınır yardım misyonu ve AB Filistin toprakları polis misyonunun görev süresini Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'na 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldü. Gemideki 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi. Kongo'da Ebola salgını büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Salgında ölüm oranı %48'in üzerinde kaydedildi.
0: Ekonomi.
2: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı ithal edilen toplam 60 milyar dolarlık üründe gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaştı. Tarım ürünlerinden ev eşyalarına kadar uzanan karar, Trump Şir zirvesinin ardından atılan en önemli ticaret adımlarından biri oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Sonrasında spora geçeceğiz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu anda 12.620 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 98 kuruş, euro 3 lira 70 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.570, çeyrek altın 10.720, tam altın 42.742, ata altın ise 43.684 liradan işlem görüyor.
0: Spor.
2: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynayacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Türkiye sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'yı 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. 28 yaşında bu kadar büyük şeylere sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pankartlarını asan ve Rabia işareti yaparken şimdi ultra lüks yatlarda poz veren birisine gelmesi tek başına yapabileceği bir şey değil.
4: Tabii ki haberleri var. Hepsinin haberi var. AKP kendi payına düşeni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kendi payına düşeni, işin siyasi ayağı kendi payına düşeni en başından beri almak durumunda. Emre Sezmen de
3: yani evet, haberim yok diyor.
4: Eve geçiyor. O zaten kendi geleceğini garanti altına almış durumda. İhtiyacı olan tek şey şu anda korunmak. Bu sorunu bilerek yaratanlar bu sorunu çözemezler, çözmeyecekler de.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Çok acayip bir ülke olduk. Uyuşturulmuş bedenler gibi gelen geçen her şey seyrediliyor. Fon vurgunu 20 milyar dolar. İnsanlar benzine gelecek 12 lira zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluyor. Niye? 12 lira ucuz almak için. Benzin yatırım aracı mı bitecek ve sen mecburen 12 lira zamdan alacaksın. Ucuza aldığın o benzin de koca yaz durulup şimdi viyadük tamirinde İstanbul'da trafikte bitip gidecek. Ninniyle avutulmuş çocuklardan vurgunla uyutulan bir ulusa geçiş. En çıplak gerçekliğimiz bu. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani yaklaşık 5 milyar dolar, bütçenin %1'i. 2026 yılının ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık %14,5. Fon vurgununda iç edilme 20 milyar dolar. Ve birçok okulda çocuklar için beslenme yardımı verildi. Kemal, neydi o? Cuma dağıttılar. Ne verdiler içinde? Sandviç, meyve suyu. Bütün okuldaki çocuklara mı vermişler, belli okullara? Üsküdar Belediyesi vermiş bir okuldaki, bütün okuldaki çocuklara bir yemek destek paketi vermiş. Cuma günü vermişler ama bugün vermemişler. Bütün okullarda bir öğün yemek verilene kadar duyurumuzu yapmaya devam edeceğiz. Diğer duyurumuz.
5: Çakarlı sağ çek sağ.
1: De Çakarlı araç terörüne son verilsin ki Çakarlı araç özellikle bir haftadır İstanbul trafiği kilit durumda. Belki şimdi de aynı durumdadır. Viyadük tamiri nedeniyle bütün İstanbul'u kilitlediler. İşte o kilitli trafikte tek ayrıcalıklılar o Çakarlılardı. Hala trafikte fink atmaya devam ediyorlar. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve suçu ve suçluyu öme suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu komedyen Deniz Göktaş, tutukluluğunun 8. gününde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Göktaş, İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında komedyen Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, basın ve yayın yoluyla halka kin ve düşmanlığa alenen tahrikle suçu ve suçluyu övme iddialarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme, Göktaş hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan beraat kararı verirken, halka kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle dini değerleri aşağılama suçundan 7 ay 15 gün, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundansa 11 ay 20 gün hapis cezası verilerek tahliyesine hükmetti. Fon soruşturması genişliyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mali Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcan'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesine silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin öğretmenin yeğeni olduğu öğrenildi. Saldırgan gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Özat'a Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ ve Destek Finans Faktörü'nle bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Özat'a Denizcilik yetkilisi Altun Kan Tarcı'yla Destek Finans Faktörü'nden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binur Tosun da bulunuyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı, BDDK üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskalcı'da gözaltına alındı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgunu ortaya çıktıktan sonra akıl almaz rakamlar dolaşıyor ve de öyle bir enformasyon var ki aslında ne oldu sorusunun yanıtını tek bir cümleyle verebilecek kimse yok. Şimdi giden para, en iç edilen para 20 milyar dolar deniyor. Daha yüksek olma ihtimali de var ama bu 20 milyar doları tam olarak kavramış değil hala Türkiye. Mesela bu 20 milyar dolarla ne yapılabilir? 58 dev şehir hastanesi yapılabiliyor ve 84 bin yeni hastane yatağı demek. Yaklaşık 544 bin sosyal konut. Yine yaklaşık 114 yeni F-16 uçağı sağlanabiliyor. 20 milyon öğrenciye üniversite bursu verilebiliyor. Yaklaşık 2.9 milyon kişinin bir yıllık net asgari ücreti. Giden parayı algılama açısından önemli. Mert Başaran sosyal medyada şunu yazmış. Biri 13 milyar lira kazanmış deniyor. Para algımız kalmadı. Bu 13 bin tane 1 milyon demek. Ortalama 4 milyonluk evden 3.250 tane ev demek. Cidden akıl almaz paralar. Bu kadar parayı bir insan nasıl elde edebilir? İyi Parti Genel Yardımcısı Burak Dalgın, o da diyor ki kamu spotu, dünyanın en önemli yatırımcısı Warren Buffett'ın yıllık getiri ortalaması %20. Yani 163 milyonu 2 milyar yapması 14 yıl sürüyor. Fatma Betül Sayan'ınsa 5 gün. Kemal.

Dedim ya, bir enformasyon yağmuru var. O yağmur içerisinde doğru, gerçek, hakikat, manipülasyon, her şey birbirine karışıyor. Belki de öyle olması da tercih ediliyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir soruşturma listesi yayınlandı. O listede 46 şirket, 18 fon ve 42 gerçek kişi yer alıyordu. İçinde İçtaş var, Türkiye Sigorta var, Türkiye Hayat ve Emeklilik Kurumu var, Tere Yatırım, Ulusoy, Astor, Yayla, Pasifik, Alfa Solar, Ekersüt, Keskinoğlu devam ediyordu. Bu şirketler bu listede yer aldığını önce İçtaş yalanladı. Çeçen grubu, böyle bir şey olmadığını. Sonra herkes şaşırdı. Türkiye Sigorta kamudan, kamunun sigortası, o nasıl olur? Tam böyle tartışmalar alevlenmişti ki bu liste yalan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı yeni değerlendirmeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği bildirimler doğrultusunda Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasına yeni bir karar alındı. Soruşturma kapsamında 46 firmaya yönelik mal varlıkları ve para hareketleri üzerindeki tedbirlerin kalsına karar verdi. 5 dakikada değişir bu işler. Türkiye'de böyle. Devam.

Hafta sonu Fatma Betül Sayan Kaya tartışmalarıyla geçti. Bu, bakmayın isim bu kadar çok okudum, tek kişi bu. Fatma Betül Sayan Kaya. Tek kişi tek başına mı o kadar parayı birkaç günde elde etti? Mesele şimdi onu birazdan anlatacağım ayrıntılarıyla. Fatma Betül Sayan kimdir ve ne yapmıştır? Nereden geldi, nereye gidiyor? Konuşacağız onu. Ama şimdi Fatma Betül Sayan Kaya'yı Yeni Parti sözcüsü açıkladı. Ondan sonra ortalık bir anda karıştı. Sonra affını dedi ama o affını isterken de şu oldu, bu oldu, yok. Ortada sadece bir meseleden söz ediliyor. Yani iktidar tarafında bir mesele üzerine görevden affını istedi, Cumhurbaşkanı kabul etti diyor. İyi de o meselenin içinde milyarlar uçuşuyor. Ama nasıl uçuştu? Bak şöyle oldu. Ekonomist İnan Mutlu. Daha iki gün önce, yani Fatma Betül Sayan'ın durumu ortaya çıkmadan sadece iki gün önce SPK Özata denizcilik hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de 11 kişi hakkında suç duyurusu yaptı. O suç duyurusunda bu 11 kişiye tek tek, bakın var o 11 kişi. O 11 kişi içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya yok. Hani ismin fark edilmemesi mümkün değil. Uzun bir isim. Aslında birçok isimden oluşuyor ama tek kişi. Var olan durumu da anlatması açısından önemli. Fatma Betül Sayan Kaya o listede yoktu. Şimdi soru, neden? Birazdan o nedenleri anlatırım, devam edelim.

Fatma Betül Sayan. Bir dönemin portresi, bir dönemin belki de en önemli göstergesi. Yani Nene Hatun dendi Fatma Betül Sayan için, dergi kapaklarına kondu. Nene Hatun dendi. Bugün ne deniyor? İşte Bonnie and Clyde vardır. Yaşı biraz olanlar hatırlar. Bir filmdi, Amerikan filmiydi. Orada işte Bonnie Parker vardı. O dönemin en önemli soyguncularından birisiydi. Bonnie and Clyde'ın Bonnie'si oradan gelir. Bonnie Parker'dan. Nene Hatun'dan Bonnie Parker'a uzanan bir yol. O yolda şöyle sondan başlayalım. Çok becerikli bayan Fatma Betül Sayan Kaya'nın baş döndüren işi. Sadece kendi mi? Ailesi de öyle. 2019 yılında sosyal medyada şöyle yazmışım. 2019 yılında. Fatma Betül Sayan Kaya bakanlık yaptı. Kardeşi Ayşe Sayan Kuveyt Büyükelçisi. Kardeşi Nazmi Sümeyye İBB meclis üyeliği döneminde belediyeden 1 milyonu aşan ihale aldı. Kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytek BTK'da, yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda müsteşar yardımcılığı yaptı. Diğer kardeşi Ömer Sayan da BTK'da başkanlığı yaptı. Şimdi yıl 2026, yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın Nisan ayında Özata Denizcilik'ten aldığı 63 bin liralık hisseyi fon vurgunu açığa çıkmadan kısa bir süre önce Eylül ayında 1,3 milyar liraya sattı. 63 milyon yatırdı, 1,3 milyar lira aldı. Yine kocası İlyas Kaya aynı tarihte fon vurgunu patlamadan, yani 16 Eylül'den önce 99.687.000 liraya aldığı fonu 826 milyon liraya sattı. Karı koca toplamda 163 milyar yatırdılar. Yine karı koca tam 2.17 milyar lira aldılar. Şimdi sorular. 5 ay içinde kazanılan akıl almaz rakam 2.17 milyar lira şu anda nerede? El konulmadığına göre. Fatma Betül Sayan Kaya form vurgunu patladığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'daydı. Neden kimse uyarmadı? Bu geziye katılmasını kimler sağladı? Asıl can alıcı sorulardan biri, 163 milyonu ailecek nereden buldunuz? Ve bu garantili kazancı kimler haber verdi? Kimse 163 milyonu içi şişirilmiş fonla riske atmaz. Kim sen gir, gerisi bizde dedi. Bu mekanizma çözülmeden fon vurgunu çözülmez. TR Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Betül Sayan Kaya arasında nasıl bir bağ var? Başka hangi önemli isimler bu zincirin içinde? Erdin Özel fon vurgununda ilk çıktığında gözaltına alındı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest kaldı. Bu karar için kim araya girdi? Kim serbest bırakılmasını sağladı? Niye böyle söylüyorum? Çünkü şu anda yeniden gözaltında, hem de kelepçeyle pozları var ve onlar servis edildi. Ahmet Şık diyor ki 2026 Haziran'da Emre Tezmen, Erdin Özel'in 14 milyar lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu neden sümenaltı edildi? Edildi mi? Zeynel Emre Fatma Betül vurgununu açıklamadan iki gün önce SPK Özata Denizcilik hisselerinde dolandırıcılık iddiası için Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in aralarında olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusu yapmıştı. O listede Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya neden yoktu? Bu listeyi
Kimler ayıkladı? Kimler ayıklanmasını istedi? Fatma Betül Saya'nın adı neden çıkarıldı? Fatma Betül Saya'nın eşi ve kendisi durumu insider trading suçu olarak söyleniyor. İçeriden bilgiyle. Ya da diğer türlü bütün işlemlere bakıldığında o kısa sürede bu parayı elde etmeleri 2.17 milyar lirayı almaları en hafif tabirle ceza yasasına baktığımızda nitelikli dolandırıcılık suçunu kapsıyor. Ve bugün dahil şu ana kadar neden herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı? Şimdi bütün bu soruların yanıtı aslında bu fon vurgununda nasıl bir çarkın işlediğini, nasıl bir mekanizmanın olduğunu da bize anlatıyor. Yani Fatma Betül Saya'nın kişiliğinde Nene Hatun diye dergilere kapak basılan ve halen o fon vurgununda adı olduğu bilinirken Amerika seyahatine katılması sağlanan ve dönüşte açıklanmasaydı belki de hala bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki görevini sürdürecekti ve bütün bu soruların yanıt bulması belki de eğer bir fon vurgunu çözümü ise öncelikle bu soruların yanıt bulması lazım. Nene Hatun'dan Bonnie Parker'a dönüşen bir portreyi anlattım size. Devam edelim. Şimdi bugün de haberler vardı, yarım kaldı. Devam edeyim Fatma Betül Saya Kaya için. Deniyor ki SPK eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında suç duyurusunu hazırlanıyor. Acele etmesin, daha zaman var. Yani suç duyurusunu hazırlamış. Acele etmeyin, daha ne olacak, dur bakalım. Belki bir şey olur, o para bu arada unutulur, başka bir olay çıkar, bu unutulur. Hani hep böyle olmadı mı? 2,17 milyar lira 4 yurt içi hesaba, bir hesapta yurt dışına gönderilmiş. Şimdi işlemlerde hani hepsi kalem kalem biliniyor. Şu anda nereden biliyorsunuz? Çünkü bu haberler sosyal medyada ve birçok yerde görüyoruz, servis edilmiş. E demek ki biliniyordu. Elde hazır bulunmuş, hatta hazır böyle kağıda yazılmış, beklendi. Hemen ortaya çıktıktan sonra da onlar itirildi. Ya şimdi banka hareketinde herkes söylüyor, uzmanlar da söylüyor. Eğer bir olağan akışın dışında bir para trafiği varsa uyarı alıyorsunuz. Bu kadar basit. Mesela şöyle olmadı mı? Fon vurgunu ortaya çıktıktan bir gün sonra SPK uyardı. Ben 500 milyona el konuldu. 500 milyon kurtarıldı gibi. E trilyonlar, milyarlar kurtarılmamış. Demek ki sistem o zaman da aynı sistem vardı. Yeni bir sistem kurulmadığına göre. Ama şimdi mesele bu kadar ayyuka çıkınca birazdan konuklarımla konuşacağız. Bu mesele niye bu kadar çok ses getirdi? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca çok fazla iddialar dile getirildi. Çok fazla olay oldu. Ama hiçbirisi böyle olmadı. Bunun bir nedeni var. Çünkü ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin para kazananları, para insanları kendi kitlesinin parasını yedi. Asıl kıyamet o yüzden kopuyor. Birazdan uçacağız. O yüzden şimdi bunun mümkün olduğunca hani kim yaparsa yapsın gözünün yaşına bakılmayacak noktasına sıkıştırılıp burada aslında ekonomistlerin böyle bir ifadesi vardır. Hani hamsiyi gösterip balinayı saklamak. Belki de öyle bir yöntem işleniyor. Ama propaganda mekanizması da acayip işliyor. Bak Ahmet Hakan. AK Partililer bu olayda iyi bir sınav verdi. AK Parti'nin içinde, yanında, yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük. Olayı geçiştirmediler. Kaya'nın istifa etmesi gerektiğini söylediler.
Asla yapmamıştır demediler. Kaya'nın hesap vermesini istediler. Konuyu kapatmadılar. Kaya'nın üzerine gittiler. Tamam. Hani bütün bunları böyle duyuruyorsun ama ne zaman? Kaya kendi kendine mi açıkladı? Ya da savcılık mı açıkladı? SPK mı açıkladı? Kasbank mı açıkladı? Kim açıkladı? Zeynel Emre açıklamamış olsaydı bütün bunlar olacak mıydı? Yani bu meseleyi buradan bakarak başka bir yere getiriyor. Ya bir taraftan da şuna dönüşmüş durumda. Herkes bir şekliyle hani bu işin üzerine gidilsin deniyor ama neden böyle söyleniyor? Çünkü boyutları çok fazla. Dedim ya az önce, AKP'nin para babaları ilk defa kendi tabanından para aldı. Saat başına gidelim, sonra anlatırız yine.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi meseleyi biraz daha anlama açısından sürdürelim. Anlanması gerekiyor, sadeleştirilmesi gerekiyor. Dedim ya, öyle bir enformasyon var ki sonuçta ne olduğunu herkes o enformasyon bombardımanı içerisinde unutabiliyor ya da unutturulabiliyor. Fon vurgununda daha çok bireysel tercihlerle vurgun yapılmış gibi bir hava yaratılıyor. Yani adama işte sabah gitti, şeytana uydu, bunları yaptı gibi. Oysa aslında bir zincir var, hem de organize bir vurgun mekanizması var. Bürokrat, siyasetçi, iş dünyası arasında dönen bir mekanizma. O mekanizma ve dişliler nasıl çalışıyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz Cevdet Bey.
2: Bütün dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum.
1: Şimdi bu mesele sanki böyle bireysel bir tercih ya da kişilerin hatası bir an buraya doğru dönmeye başladı. Ama siz bir mekanizma anlatıyorsunuz. O mekanizmayı tam olarak dinleyicilerimiz de duysun da hani nasıl bir dişli işliyor, kim bunlar, nasıl bu işi yaptıkları biraz daha net anlayalım. Çünkü o kadar çok şey söyleniyor, o kadar çok bilgi boca ediliyor ki aslında ne olduğu da unutuluyor. Yani şöyle bir baksak, evet ya, bu bir vurgun var, etkisi çapı da çok büyük olduğu için saklamak mümkün değil, ama işte birkaç kişinin böyle bir densizliğiymiş gibi.
2: Evet, aslında öyle değil tabii ki. Eylül 2026'da işte bazı yatırım fonlarında yatırımcıların satış taleplerinin karşılanamamasıyla ilgili olarak bir tasfiye süreci başlatılıyor, biliyorsunuz. Burada da düşük işlem ve likiditesi sınırlı payların yoğunlaşması fon varlıklarının gerçek ekonomik değerlerinin üzerinde değerlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bunu nasıl yapmışlar? İşte kapalı fon şeklinde kurup birbirleri arasında veya belirli gruplar arasında buradaki değeri yükseltip varlığın değerini yüksek fiyat böyle satarak, yüksek fiyattan da normal vatandaşların almasını sağlayarak kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler. Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. Bakın, bugün mecliste basın açıklaması yaptık Mustafa Bey. Tarafımıza ulaşan mağdurlar vardı, yatırımcılar da diyelim bunlar esasında. Küçük birikimlerini buradaki sermaye piyasasında, fonlarda risksiz diye düşündükleri alanlarda değerlendirmek istemişler. İçinde işçiler var, asgari ücretliler var, emekliler var, öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var. Ya depremzede var Mustafa Bey. Depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip 15 gün sonra evlenmek isteyen bir çift var. Yani insanların böyle parası kalmış. 71 yaşında kalp hastası olan bir teyzemiz var. Yıllarca çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatını fona yatıran vatandaşımız var. 3 aylık emekli maaşını biriktirmiş, buraya yatırmış, bu var. İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğini almış, buraya yatırmış, bunlar var. İnanın içimiz acıdı ve buradan şunu da ifade etmek istiyorum ki esasında bu 2025 yılının son çeyreğinde değil. Ben bağımsız denetim raporlarını inceledim 2020'den 2026 ilk çeyreğine kadar, özellikle bu TERA ile ilgili olarak inceledim. Bağımsız denetim firmasının raporlarında durum esasında o kadar açık belirtilmiş ki, bir örnek vereceğim. 2024 yılında şirketin nakdinin neredeyse tamamının erimesi söz konusu. 2025 yılı sonunda 2.47 milyar TL seviyesinde bulunan nakit yalnızca 3 ay içinde 4.24 milyon TL'ye, bakın 2.4 milyardan 4.24 milyon TL'ye diyorum. Çok ciddi bir düşüş. Peki aynı dönemde finansal yatırım ne olmuş? 3.85 milyara çıkmış. Bu hareketler sıradan hareket değil, yani bilanço hareketi olarak da değerlendirmek mümkün değil. Şimdi kasadaki para sürekli azalırken bir taraftan da artan bir finansman varlığı var. Karlılıkla ilgili sıkıntılar var. Nakit hareketleri, ortaklara çıkan nakit paralar var. Bakın, bu çok bir konuşulmadı. Bu portföy şirketlerinin ve fon yetkililerinin hissedarlarla sahipleriyle ilgili konuşuyorum. Buradaki portföy değerleme şirketlerinden bu hissedarlara çıkan paralar var. Hani şirketlerde ortaklar cariye çıkan para gibi düşünün.
1: Evet.
2: Bu tip çıkışlar var ve çok ciddi tutarlar var yıllar itibariyle. Bu bir taraftan şirketten para çekimidir. Şirketten para çekiyorlar. Konuda şöyle bir hassas durum var. SPK'nın 21. maddesi var Mustafa Bey. Şimdiye kadar hiç dile getirilmedi. Bu 1, 2, 3, 4 fıkra bu şekliyle gidiyor. Burada örtülü kazançla ilgili madde. Bu 4. fıkraya göre bu tip şirketlerden, portföy şirketlerinden, yatırım şirketlerinden, ortaklar tarafından çekilen parayı SPK tespit etmek zorunda. Tespit ettiği anda bir ihtarname ile kanunun faiziyle beraber geri ödenmesini talep etmek zorunda. SPK buradaki görevini de yapmamış. Buradaki kanunun faiziyle beraber bu paraları geri istemesi gerekirdi. Zamanında bunu istese bu tip işlemler dururdu. Şimdi olay sadece bununla da bitmiyor. SPK'nın 110.

0: sağlamlığına güvenen vatandaşımız, yatırımcımız maalesef mağdur durumda kalmış. 850 milyardan bahsediliyor ama bu 850 milyarın da ötesinde bir rakam. Çünkü direkt borsadan hisse alıp satan vatandaşlarımız var. Borsanın değeri yoksa 3 haftada 2.7 trilyon düşmezdi. Buradan da ciddi bir kayıp var. Bu bahsedilen 455.758'lik tekel yatırımcı kaybından bahsediyoruz ya, hani yatırımcı sayısı olarak. Evet. Esasında bence bu buradaki borsadaki direkt işlem yapanlarla 1.100.000 civarında. Bir de bu tekil şahıslar 3-4-5 kişinin de paralarını değerlendiriyorlar. Kim var? Halası var, dayısı var, kardeşi var, arkadaşı var. Birisinin üstünde işlemi yapıyor. Bunlarla beraber 1,5 milyon kişiden bahsediyoruz. Ve nasıl ödeneceğiyle ilgili daha mantıklı bir çözüm iletmiyorlar.
1: Bu şeyi anlatıyorsunuz. Ankara Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın, evet. Paseo, evet. Yani Pasifik Eurasya Lojistik Dış Ticaret AŞ'nin hisse meselesini, onu kısaca anlatabilir misiniz? Bir o mekanizmayı anlama açısından da çok çarpıcı bir örnek.
0: Evet, bu AKP'li bir milletvekilinin eşi, biliyorsunuz yani. Siz de ismini söylediniz, Fatih Erdoğan'a ait bir şirket. Pasifik Grup diye geçiyor. Pasifik İnşaat var. Şimdi burada milyonlarca lotluk satış yapılıyor. Bir taraftan bir gruba ait iki fondan satış yapılırken bir taraftan da alış yapılıyor aynı dönemde. Hem pozisyon büyütülüyor. Bu pozisyon büyütülürken de hissenin değeri arttırılıyor. Ve burada da 1.6 milyar liranın üzerinde bir kazanç meydana geliyor. Hisse yaklaşık %57 değer kaybedip 1.6 milyar liralık hissenin de 698 milyon liraya düşümü oluyor akabinde. Bakın, bu parayı kazandıktan sonra hissede düşüş var. Demek ki içeride insider trading dediğimiz bir bilgi neticesinde koordineli bir şekilde yapılan bir işlem bu. Yani siz bu kazancı içeriden bilgi alarak bir şekilde bu işlemleri hem hissenin fiyatını yükseltip öncesinde satıp bu parayı da kendinize transfer ediyorsunuz. Şimdi sadece eşine ait şirket değil bu milletvekilinin. Yine yönetim kurulunda Atakan Yılmaz diye de biri var. Bu da AK Parti MKYK ARGE'den ve eğitimden sorumlu başkan yardımcısı. Bu da işin içinde. Daha sonra da bu satılan bu hisseleri veyahut da elden çıkarttılar ya ilgili hisseleri, bu şahıslar, bu kişiler, evet, ve şirketleri. Teran'ın da pusuladan devralma süreci başlıyor. Böyle bir işlem zincirinden bahsediyoruz yani. Buradaki de maalesef çok ciddi haksız kazanç elde ediyorlar. Fatih Erdoğan ve yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat yaklaşık 130 TL seviyesinden milyonlarca hisseyi satarken çok ciddi kazançlar elde etmiş oluyor. Sadece tesadüf olarak bunu adlandıramayız. Biz bunu izah etmeye çalıştık. Bu ve bunun benzeri bir sürü işlemler olduğunu düşünüyoruz. Bir takım organize hareketler de olduğunu düşünüyoruz. Bu çark çok geniş. Sadece iktidar partisi değil, nerede varsa bütün siyasi partilerde kim varsa hepsini tespit edilmesi lazım.
1: Partilerden de mi var?
0: Bildiğiniz yani bilmiyorum. Bilmiyorum var mı yok mu. Onu tabii ki araştırma neticesinde çıkacak. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir davette bulunmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenerek Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirin. Devlet Denetleme Kurulu,
1: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı da aynı zamanda SPK'da yönetici.
0: Eski başkandan bahsediyorsunuz, yöneticilerden bahsediyorsunuz. Evet. Evet, evet, doğrudur. Bir sürü bağlantılar var maalesef. Onunla ilgili bir iki örnek de vereceğim zaten size şimdi. Evet. Burada Devlet Denetleme Kurulu, denetleme görevi olan kurulları denetleyecek. SPK'yı denetleyecek, BDDK'yı denetleyecek ve bu bir rapor haline gelip bizle de kamuoyuyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulmak üzere paylaşılması gerekiyor. Kimse sorumlu, sonuna kadar gidilmeli. Ya bakın şimdi Mahmut Kayacık, Takas Bank Yönetim Kurulu Başkanı. Bu şahıs aynı zamanda kim biliyor musunuz?
1: Kim?
0: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı. Türkiye Varlık Fonu'nun genel müdür yardımcısı. Şimdi Türkiye Varlık Fonu'nun acaba veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının İşsizlik sigortası fonunu da dahil edelim.

0: bu fonlarda sermaye piyasasında, yani bu fonlarda değerlendirdiği bir parası var mı? Biliyorsunuz bunlar paralarının önemli bir bölümünü devlet iç borçlanma senetlerinde, bir kısmını mevduatta değerlendiriyorlar, bir kısmını da sermaye piyasasında değerlendiriyorlar. Ben işsizlik sigortası fonunun varlık büyüklüğüne baktım. 2026 Ağustos sonu itibariyle 851 milyar ve bu varlığın binde 44'ünü, yaklaşık yani binde 5'ini bu piyasalarda değerlendirmiş. Bu da 3.4 milyarlık bir tutar demek ki varlık fonunun çok daha büyüktür. Bakın, Türkiye sigortaya bir tedbir konuldu ve kaldırıldı. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet, dün akşam oldu bir anda.
0: Türkiye sigortanın sahibi kim? Türkiye Varlık Fonu.
1: Varlık Fonu.
0: Demek ki bu tip işlemler var ki, bu durumlar var ki böyle bir karar alınmış, sonradan vazgeçilmiş. Çok hızlı aksiyon alınıyor. Nasıl bir karar verildiğini de tam anlayamıyor halkımız. Böyle durumlar var. Bunların da mutlaka ortaya çıkarılması gerekiyor. Bakın, Takas Bank Yönetim Kurulu üyesi Murat Onuk diye bir kişi. Ya bunun portföy yönetim şirketi var.
1: Takas Bank
0: Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü. Ya siz hem Takas Bank'ta olup hem bir portföy şirketi sahibi olursanız bütün bilgilere hakim olup merkezi kayıt kurumu dahil her şeye ulaşabilirsiniz ve ön alabilirsiniz ve bu yatırımlarda haksız kazanç elde edebilirsiniz. Bir kişi daha, Murat Tacir. Bu da Takas Bank Yönetim Kurulu üyesi. Bu da Tacirler Yatırım'ın yönetim kurulu üyesi. Bu tip şeyler etik değil. Yanlış. Şimdi halkımız bekliyor ki bu kayıplarının nasıl ödeneceğiyle ilgili. Siz bir karar açıklıyorsunuz, bir bülten. 17 Eylül 13.30'dan önce verilen emirler kabul edilecek diyorsunuz. Bankaya, aracı kurumlara talimat veriyor. Bankadan gelen resmi yazı var bana, yani bankadan mağdurlarımızın bana ulaştırdığı işte TEFAS Takas Bank satış emrinizi iptal etti diyor. Sonra bunu değiştiriyorsunuz. Bundan sonra 16 Eylül'ü kabul ediyorsunuz. O fiyat geçerli diyorsunuz. Tasfiye sonucunda dağıtacak diyorsunuz. Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Tedbir kararı alıyorsunuz. 45 şirkete, 18 fona, şahıslara, sonra bu tedbirlerin büyük bölümünü kaldırıyorsunuz. Yarın öbür gün tekrar tedbir koyarlarsa şaşırmam. SPK'ya da sesleniyorum. Bu yazıyı siz mi yaptınız? Tedbiri koydurup tekrar savcılık tarafından kaldırılmasıyla ilgili bilgilendirmeyi siz mi verdiniz?
1: SPK'nın talebiyle diye medyaya duyuruldu dün akşam.
0: Nasıl?
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararıyla, talebiyle, evet, işte başsavcılıkta kaldırıldı diye.
0: Şimdi bu karardan yarın da mı vazgeçecek acaba tekrar, veya bu akşam da mı vazgeçecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Hakikaten çok sıkıntılı konular var. Buradaki işlemlerle alakalı mevcut varlıkların, alacakların paraya çevrilip süratle satılmasının yanı sıra, yıllara tarih olarak konuşuyorum, ta 2020 yılından bu yana bu fonların değerini, buradaki portföydeki hisselerin değerini, katılım paylarının değerini liradan alıp 100 liraya çıkaranlar ve buradan fahiş gelir elde edenler kimler?
1: En önemli soru da bu. Bunun ortaya çıkması, evet, zaten.
0: Diye bir sistem var. Medof olayıyla ilgili olarak bu uygulanmış. Bu kişilerin de tespit edilip bunların birinci derece akrabalarına kadar, tabii ki hukuki normlar içerisinde, tedbir kararlarının alınması, mal varlıklarının satılıp bir havuz geliri oluşturulması gerekiyor. Siz buradaki zararın tamamını gidip kamuya yüklerseniz, zaten vergi yükü ağır olan vatandaşların bir daha ek vergiyle baş başa kalmasına sebep teşkil edersiniz. Bu da haksızlık olur. Gelir dağılımındaki bozukluğu da arttırır. Bu zararın, bu zarar diyorum artık, özel kişilerle ilgili zararın kamu zararına dönüşmesine müsaade etmeden iki türlü satış yöntemiyle, bu havuz gelirleriyle bu ödemelerin yapılması gerekir. Şimdi 16'sında emrini vermiş, veremeyen de var. Siz 16'sındaki satış fiyatı alıp da emri veremeyenin satış fiyatını o tarihteki fiyattan almadığınız zaman 20 liradan birisini alacaksınız satış emrini verdi diye, öbürkü veremedi, haberi olamadı, gariban emeklimiz eremedi diye şu andaki düşmüş hisseden sayacaksınız. Bu da değil. Alacakların doğru tespit edilmesi lazım. Burada da adaletli olunması lazım. Bu adaletten sonra da bu yöntemle süratle satışların yapılması, hatta belirli bir miktarın da ödenmesiyle insanların rahatlatılması lazım. bu bir sosyal patlamaya dönüşmeden geçim sıkıntısı çeken ve bütün birikimini burada kaybetmiş bulunan vatandaşlarımızın, esasında bunlar yatırımcı, bunlar devlete güvenerek SPK gibi denetleme kuruluna, sermaye piyasası kuruluna güvenerek birikimlerini buraya yatırmış. Aracı kurumlar, bankalar buralara yönlendirmiş. Yani risk olan hisse senetleriyle ilgili, para piyasası fonuyla ilgili risk birdir. Buralarda bile sıkıntılar var. İşte bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Halkımız bunu bekliyor. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Araştırma önergesi verdik Mustafa Bey. Soru evet. önergeleri verdik. Soruları okuyabilirim ama uzun sürer. Adalet Bakanı'na ve Maliye Bakanı'na hitaben sorular sorduk. 75 adet soru aşağı yukarı. 45 Adalet Bakanı'na, diğeri de 30 civarında da Hazine ve Maliye Bakanı'na sorduk. Bu soruların cevabını da bekliyoruz. Takipçisi olacağız. Meclis açıldığında ilk iş bu olmalı diye düşünüyorum. Araştırma önergemizde meclis araştırması yapılması gerekir. Bundan da kimse kaçınmaz ve bu konuyla ilgili de süratle artık mağduriyetin giderilmesi gerekir. Peki. Sizin soracağınız sorular varsa peki. cevaplayabilirim.
1: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Siz de bu konunun takipçisi olmaya devam edin Mustafa Bey.
1: Peki. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay'la konuştuk. Cevdet Akay'ın söylediği, hani aslında şu anlama gelecek: kümes tilkiye emanet edilmiş. Çünkü birçok işlemin içerisinde başında yine bir kamu görevlisi var ya da kamuda görevi olan insanlar var. Bir de örnekle anlattı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi üzerinden nasıl fon vurgununa yapıldığını, hisselerin nasıl şişirildiğini, sonra nasıl bunun portföy şirketlerine devredildiğini anlattı milletvekili Cevdet Akay. Konuya bağlanmadan önce kalmıştık orada. Şunu anlatıyordum. Hani bütün bunlar bu kadar netken, işte görev alanlar, fon vurgununa adı karışanlar, hani hepsinin bir bağı var. Tek başına olan bir şey değil. O bağ, o çark bir yere kadar döndürüldü. Ne zaman ki bu temettüye düşürdükten sonra artık önlenemez bir çöküş haline geldi. Zaten bunun ortaya çıkışı da yabancı kaynaklı var olan durumu şikayet eden, anlatan, eğer buna bir önlem almazsanız bütün borsadaki işlemleri çekeceğini söylemesi ile başladı ve buraya doğru geldi. Ama mesele şurada şimdi. Bakın, şey dinleteceğim şimdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuştu. Onu bir dinleyelim.
2: Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda, sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve sorulacak. Bu kadar net, bu kadar berrak.
1: Tamam, bu kadar net berrak da hani bunun için talimata gerek var mı? Kurumlar işlese zaten talimata gerek kalmayacak. Kurumlar işlemiyor ya. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'de, yani şu para nasıl bu kadar kolay kazanılıyor? Hem hayret ediyor hem de soruyor, onu da dinleyelim.
3: Abi dünyanın neresinde 5 ayda 160 milyon koyduğunuz yerden 2 milyar liranın üzerinde para kazanacak? Ve siz 250, yani kamuoyuna yansıyan iddialardan bu arada... Biz de bunları konuşuyoruz. Kamuoyuna yansıdığı için konuşuyoruz. Ne kadardan almış? 250 liradan. Bakın, burada başka bir olayın başka bir boyutu var. Ki bugün Sözcü Gazetesi'nin köşesinde sevgili İsmail Saymaz gayet güzel yazmış. Okumak isteyenler mutlaka baksınlar. Özellikle bu konuyla ilgili güzel bir yazı yazmış. Hepiniz oradaydınız demiş sevgili İsmail Saymaz. Kalemine sağlık. Şimdi 250 liradan alıyorsunuz. Bakın, insan sesi diye bir şey var. Şimdi 250 liradan aldınız Simge Hanım. 500 oldu. Düşünsenize, hadi 100 milyonunuz var koydunuz. 200 milyon oldu bir ay sonra. Satmıyorsunuz. 300 milyon oldu. Satmıyorsunuz. 400 milyon oldu. Satmıyorsunuz. Yani 4482 lira olana kadar satmıyorsunuz. Bugün çıksak Simge Hanım, sokaktaki her vatandaşa sorsak, ya bir yere 10 lira koydun 50 lira oldu ya da 100 bin lira koydun 500 bin lira oldu desek anında çıkar gider. Tabii. Yurttaş. O kazanç onun için kafidir. Siz ne oldu da 163 milyonu koydunuz 2 milyarı 4482 liraya kadar beklediniz? Bu bir. İkincisi, Türkiye'deki en temel sorunlardan bir tanesi kamu nüfuzunu kullanan bürokratların, işte siyasetçilerin mal varlığı. Bizde maalesef mal bildirimi mevzuatı kırtasiye üretmekten başka hiçbir işe yaramıyor.
1: Evet, devam edelim.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Bugünün güzel haberi, iyi haberi, komedyen Deniz Göktaş'ın 89 gün sonra tahliye edilmesi, yüz güldüren haber bu oldu. Deniz Göktaş mahkemedeydi. Çıktı. Mahkemede ne olduğunu anlattı. Kendini savundu. Ölü Deniz adlı gösterisindeki ifadelerin nedeniyle 3 Temmuz 2026'da tutuklanmıştı. Dedi ki ifadesinde, bölümlerini anlatacağım. Önemli de bir ifade süreci. Sadece 4 cümlem için 88 gündür hücrede tutuldum. 88 gündür cezaevindeyim. Ömrümden 3 ay çalındı. Sigarayı bıraktım. O 3 ayı ömrüme ekleyeceğim. Yurt dışına gitmeden önce bedelli askerlik ücretini ödedim. İltica etmek isteyen hangi insan bedelli askerlik ücretini öder? Ben Türkiye'de ülkeyi terk etmek isteyen insanları vazgeçirmeye çalışan gruptayım. Arkadaşlarıma aman gitmeyin diyorum. Döndüm havaalanında, polisler beni aldı. Telefonum bile cebimdeydi. Hiç bile takılmadı. Biz yürürken havaalanı polislerin hepsi, Deniz sen niye salak mısın, niye döndün dediler. Yani polislerin bile ülkeden bıkmış ve ülkeyi terk etmek istemesi üzücü. Nezarethanede istisnasız tüm polisler Deniz sen neden geldin dediler. Bendeki imkanlar olsa Türkiye'ye dönmezlermiş. Ben küçükken ailelerimiz memur ol derdi. Şu an memurlar ülkeden kaçmaya çalışıyor. Ben savcı katındayken savcı Kılıçdaroğlu ile görüşeceğimi söyledi. 3 kez reddettim. Gıcık olduğumdan değil ama bir siyasetçinin benim durumumu kullanmasını istemedim. Reddetmeme rağmen beni zorla Kılıçdaroğlu ile görüştürdüler. Ters kelepçe yetmezmiş gibi beni bir de zorla Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdü. Kılıçdaroğlu geldi, neden ülkeye döndün Deniz dedi. Benim imkanım olsa bir dakika burada durmam dedi. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede yapılan her türlü politik şakanın birinci derecede sorumlusudur ve mizahı yapılan sorunları çözmek onun sorumluluğundadır diye de söyledi. Bir de diktatör diyorlar dedi. Bunun için ben cezaevine girdim ama birisi de çıksa çok demokrat dese daha çok gülerler. Belki de o ne olacak o zaman diye de ekledi Deniz Göktaş. Gazeteci Selahattin Günday 15 gün, Lale Ozan Arslan gazeteci 24 gündür, gazeteci Tuğba Tekerek 14, gazeteci Merdan Yanardağ 338, Çiğdem Mater 1621, Selçuk Kozağaçlı 3232, Selahattin Demirtaş 3618, Tayfun Kahraman 1621, Aykut Erdoğdu 480, Ramazan Gülten 517, Osman Kavala 3251, Mine Özer'den 1621 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1621 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi.
1: Efendim, şimdi bir isim Erkan Kilimci. Tere grubunda yönetim kurulu üyesiyken bazı sermaye piyasası işlemlerinin manipülatif şekilde gerçekleştirdiği ve bu işlemler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı suçlamasıyla tutuklandı. Kim bu Erkan Kilimci? Varsa imkanınız yanınızda da varsa, tamam artık hani çok bir değeri kalmadı ama 200 lira. 200 lirayı şöyle bir çıkarın. de buradan çıkarayım. 200 liranın üzerinde bir takım imzalar var. Başkan, başkan yardımcıları. İşte bu Kan Kilimci Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı. Kendisi gitti, ismi parada kaldı. Paranın üstünde imzası var Erkan Kilimci'nin. Yine 200 lira içerisinde eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı vardı Emrah Şener. Böyle parayı kaldırıyorsunuz, Emrah Şener. Bakın şu para ön yüzünde bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk var. Arka tarafında Yunus Emre var. Hemen bu isimlerin altında bu vurguncular var. İmzası var. Yani cebimizde geziyor vurguncular. Hani meseleyi anlamak ve anlatmak açısından daha iyi bir fırsat olmaz. Vurguncular cebimizde. Türkiye artık vurguncuların cebimize girdiği bir ülke. Bu Emrah Şener şu anda benim elimde bulunan 200 lirada adı geçen Emrah Şener de 2025'te Merkez Bankası'nın ana hissedarı olduğu Bankalar Arası Kart Merkezi'nin o operasyonda çipli plastik kart alımı ihalesinde ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cebimizdeki dolandırıcılardan birisiydi Emrah Şener ve halen paranın üstünde imzası var, taşıdığımız paranın üzerinde. Yine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı eski Erkan Kilimci de fon vurgunu nedeniyle tutuklandı. O da cezaevinde. Cebimizdeki parada imzası bulunan iki tane insan şu anda cezaevinde. Burası Türkiye. Devam edelim.

0: Çözüm süreci ikincisinde bir adım ileri, iki adım geri durum devam ediyor. Bu kez Cumhurbaşkanlığı binasında, yani Beştepe'de bir toplantı yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı. Silah bırakmanın ve sonrasındaki koordinasyonu sağlanması için yol haritası ve alt komisyonların çalışma ajandasını görüştüler. Aslında bu komisyonla birlikte, bu kurulla birlikte nasıl bir yapı olacak? İşte onu da Mehmet Uçum açıklamıştı ya, Cumhurbaşkanlığı danışmanı. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda bir isim daha görev alacak deniyordu. Kimdi o? Abdullah Öcalan'ın alacağı söyleniyordu. Şimdi o kurul ilk toplantısını yaptı ve o toplantıyla birlikte önümüzdeki süreçte bütün bu hem yol haritasını çıkaracak hem de alt komisyonların çalışma ajantasını gündeme alacak. Bu alt komisyonlardan birisinde de Abdullah Öcalan'a görev verilmesi bekleniyor. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye olduktan sonra konuşmaya devam ediyor. Diyor ki bu sefer Demirtaş ve Öcalan arasında bir ikilik, bir karşıtlık yok diye söyledi. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Abi öyle bir hale geldi ki ülkenin kurucusunun olduğu parada vurguncuların isimleri dolaşıyor. Ama bir taraftan da hani tarihe mal olmuş isimler öyle bir kişilerle özdeşleştiriliyor ki sonradan da kimse utanmıyor. Bu Fatma Betül Sayan Kaya, anlattım az önce nasıl bir süreçten geldiğini, ne olduğunu. Fatma Betül Sayan Kaya için bir kapak vardı bir dergide. Turuncu diye bir dergi yapmışlar. Kapakta o var. Aynen şöyle yazıyor kapakta. 21. yüzyılda bir Nene Hatun. Fatma Betül Sayan Kaya. Nene Hatun'u yapmışlar. Ve bu dergi dağıtıldı. İşte birçok yere gitti. Belki o Sermaye Piyasası Kurulu'na da gitti. Orada kim var fonda işlem yapan, Nene Hatun yapmış deyince herhalde oradan mı durdular, ittiler. Bilemiyorum ama hani hadi dışarıdakiler böyle etki gücünden bakan, işte halen Adalet Kalkınma Partisi'nin en önemli kurullarında görev yapıyor. Genel Başkan Vekili olarak daha 3 gün önce bir görevi vardı. Amerika gezisinde baş köşedeydi falan, hani bu bütün bunlara bakınca buradan etkilenmiştir birileri. Hani ama bir insan kendisine Nene Hatun diye kapak yapıldığında hiç mi bundan ar etmez ya? Ya dur bu kadar da abartmayın falan diye. Yani arkadaş içinde biraz da abartılarak övülse orada ya o kadar da değil artık diye sorun çıkıyor. Yani işte bu Nene Hatun denildiğinde ya ne yapıyorsunuz siz, bir Nene Hatun böyle kolay mı diye. Bak bu o aklıma geldi şimdi, 15 Temmuz'da da yine bu şu kamyon şoförü diye bir Şerife bacı vardı, Şerife bacı. Ona da Nene Hatun denmişti ya. Sonra Şerife bacının o kamyonu hiç kullanmadı. Olaydan 15 Temmuz'da da ilgisi yok. Sonradan oraya kamyonu götürüldüğü, fotoğrafların çekildiği ortaya çıktı. Bir daha o günden sonra Şerife bacı yok ortalıkta. Ya o kamyona bile şey, tonlarca para ödendi simge olduğu için. Ama sonra baktılar ki olay öyle değilmiş. Hani bu kadar kolay bu kavramları kullandırıp, ama işte sonrasında Nene Hatunlar Bonnie Parker'lara dönüşüyor bu ülkede. Devam edelim.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Şimdi Betül Sayan Kaya için bu milyarlarca lira parayı alması çok konuşuldu, konuşulacak. Ama bu hisselerin alındığı Özata Denizcilik, bunlar Özata Denizcilik neden orası seçildi, orada kimler var, o soruya biraz yanıt arayalım beraber. Hisseleri TRT tarafından şişirilen Özeta Denizciliğin yöneticisi İskender Balcı, eski Bankacılık Düzenleme Kurulu üyesi Mustafa Balcı'nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Hani meseleyi anlayalım diye söylüyorum. Şimdi bu Özata Denizciliğin şöyle bir tarafı var. Savunma sanayi açısından da önemli. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu buna öyle bir dikkat çekiyor ki, şimdi size Yankı Bağcıoğlu'nun ne dediğini aktaracağım ki meseleyi daha yakına. Sadece bir para meselesi değil. Tamam, para çok büyük, o soruşturursun, ama savunma sanayini bu kadar çok yakından ilgilendiren bir şeyde bu tip şirketlerin yer alıyor olması ulusal güvenlik açısından da bir anlam ifade ediyor. Diyor ki Yankı Bağcıoğlu, milli savunma sanayimizin güvenilirliği ve itibarı her türlü tartışmanın üzerindedir. Özata Denizcilik yöneticileri hakkında yürütülen adli süreç ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları yalnızca bir sermaye piyasası meselesi olarak değerlendirilemez. Çünkü aynı grubun Özata Dershanecilik Şirketi milli savunma sanayimizin kritik projelerinde görev almaktadır. Özata iki Türk tersanesi ile oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri için Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi projesinde, ayrıca başka bir Türk tersanesi ile oluşturduğu iş ortaklığıyla bünyesinde 4 akaryakıt gemisi projesinde yer almaktadır. Mesele Özata ve bağlantı şirket yapısı hakkında olan gelişmelerin milli savunma sanayi açısından değerlendirilmesidir. Konu yalnızca tek bir projenin mali yeterliliği veya takvimi de değildir. Asıl mesele milli savunma sanayimizin yüklenici ve iş ortaklarında araması gereken güvenilirlik, finansal dayanıklılık, bağımsız karar alma kabiliyeti ve denetlenebilirlik standartlarıdır. Savunma Sanayi Başkanlığı yaşanan gelişmeler üzerine Özata Tersanecilik ve bağlantılı şirket yapısının milli savunma sanayindeki tüm proje ve sözleşmelerini bütüncül biçimde incelemeli, mali kurumsal yapı, ortaklık ve kontrol ilişkileri, kurumsal yönetişim, sözleşmesel yükümlülükler ve tedarik güvenliği açısından gerekli risk değerlendirmelerini yapmalıdır. Bununla da yetinilmemelidir. Bu ve benzeri durumların tekrar yaşanmaması için milli savunma sanayi projelerinde yüklenici, alt yüklenici ve iş ortaklarının seçiminde uygulanan mali yeterlilik, finansal bağımsızlık, hukuki ve kurumsal yapı ile güvenilirlik kriterleri baştan sona gözden geçirilmelidir. Kritik savunma projelerinde görev alan şirketlerin yalnız teknik kabiliyeti değil, mali yapısı, ortaklık ve kontrol dışı ilişkileri, kurumsal yönetimi ve güvenilirliği stratejik önemdedir. Bu çerçevede firmaların ortaklık ve finansman yapıları da titizlikle incelenmelidir. Çünkü mali veya kurumsal zafiyetler kritik milli savunma sanayi şirketlerini dış etkilere ve istenmeyen bağımlılıklara açık hale getirilebilir. Burada mesele peşine suç isnat etmek değildir. Yargı süreci kendi mecrasında devam edecektir. Ancak milli savunma sanayi güven konusunda tereddüt kaldırmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik projeleri, kamu kaynakları ve milli savunma sanayimizin itibarı söz konusudur. Milli savunma sanayi böyle hataları affetmez. Güven ancak güçlü denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlikle korunur diyor Tümamiral, emekli Tümamiral Yankı Bağcı. İşte bir fon şirketinde eski bir bakanın milyarlarca lira para kazandığı bir kısa süre içerisinde bir vurgun konuşuluyor. Ama bunun yanında Özata Denizciliğin, Özata Tersanecilik Şirketi'nin milli savunma sanayinin kritik projelerinde görev alması gözden kaçırılabiliyor. Çünkü bu tip şirket yapılarında her şey olabilir, dışarıdan müdahale olabilir. Bu bilgiler böyle bir kişilerin elinde olunca savunma sanayi açısından kocaman bir risk oluşuyor. Şimdi konuğumuza gidelim. Bu meseleyi konuşurken yani fon vurgununu birazcık daha hem olayı anlama, aktarma ve aynı zamanda da ne oluyoru net bir şekilde anlamamız lazım. Dediğim gibi büyük enformasyon bombardımanı içerisinde aslında ne olduğu, asıl mesele neydi, gözden kaçabiliyor ya da kaçırılabiliyor. Bu açıdan önemli. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca çok fazla yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları oldu. Ancak fon vurgunu kadar etkili olan ve kendi iç yapısında tartışma yaratan olmadı. Neden? Çünkü ilk kez kamu kaynakları dışında iddialar var ve Adalet ve Kalkınma Partisi zenginleri Adalet ve Kalkınma Partisi banını soydu. Aslında bu bir dönem hikayesi. Nasıl bir dönem? Nereden, nasıl işliyor bu çark? Bu mekanizma nasıl yürütülüyor? Onu da Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'le konuşacağız. Alo.
3: Alo.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi meseleyi biraz anlatmaya çalıştım ama bu buradan hani sanki bu birkaç kişinin böyle bir anda gaflete düşüp ya ben böyle bir şey yapayım, buradan bir para kazanayım, ben şurada bir vurgun yapayım, böyle bir aklı çelinmiş bir başka kişi de buna uydu, şeytana uydu, sanki bireysel bir tercihmiş, hataymış gibi de bir tabloya doğru gidiyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz bu fonunu? Çapı da çok büyük, etkisi de çok büyük.
3: Şimdi Türkiye'de ve dünyada borsa manipülasyonu aracılığıyla hırsızlık, soygun, dolandırıcılık eylemlerinin ilki bu değil. Birçok kere Türkiye'de geçen yıl bile, evvelki yıl bile bazı örnekler verilebilir. Dünyada da çarpıcı örnekler var. Bunu diğerinden ayıran en önemli mevzu iktidarın veya hatta daha doğrusu devletin bütün kurumlarının bu sürecin bırakınız denetleyici olma rolüyle engelleyicisi, ön açıcısı ve bir parçasına dönüşmesi ve bunun bürokrasiyle sınırlı kalmadan siyasetçilerle de bir rant paylaşımı fotoğrafının ortaya çıkması. Bu süreçte sorumluluğu olan SPK'ya bakıyorsunuz. 1'e 1300, 1'e 700, 1'e 800 gibi fiyat artışlarının hiçbirini uyarı olarak kabul etmediği gibi yeni bir takım işlemlerin gerekli mevzuat süreçleri tamamlanmadan satışa sunulmasına da göz yummuş. BDDK'ya bakıyorsunuz, benim başıma 3 kere geldi, 50-60 bin liralık bir işlem için beni bankamdan aradılar. Bu işlem size mi ait, bir ticarete mi dayalıyor, aranızda bir ilişki mi var, anlamaya çalıştılar. Biraz kızdım, biraz cevap. 50-60 bin liralık işlem için beni arayan sistem, milyar dolarlık ve milyar liralık onlarca işlem için bir alet vermediği gibi bu süre içerisinde hem TERA'ya hem katılım evine birer banka kurma izni vermiş. Piyasadaki bütün alışverişi gözetmek ve yeri geldiğini onaylamakla sorumlu Rekabet Kurumu bir takım satın almaları hızlı bir şekilde onaylamış. Ve yine hisse kısmında her gün ama her gün denetleyici görevi olan İMKB %600'lük, 700'lük yani pardon 600 kat ve 700 kat, izleyicilerimiz bu ikisini ayırt etsin. 600 kat demek %60 bin demek. 700 demek %20 demek. 600 ve 700 kat büyüyen firmaları bir kredibilite işareti olan İMKB 30 endeksine dahil etmiş. İki firma var bu şekilde. Destek Finans ve Özata Gemicilik. Ve bu bütün bunlar olup biterken bunların yönetiminde Cumhurbaşkanlığı üst kurulu üyesi var. Cumhurbaşkanlığı danışmanı var. Başbakan eski müşaviri var. Eski maliye müsteşar yardımcısı var. Bakan yardımcısının hali hazırda damadı var. BDDK üyesinin oğlu var. Ve bunların tamamı, şimdi hangi birinin Fatma Betül Hanım gibi ne kadar pay aldığını bilemiyoruz. Bu mutlaka belgeleriyle ortaya çıkacak. Ama tamamının bu süreci kolaylaştıran bir rol oynadığını görüyoruz. Bu AK Parti tabanında da bir tepki doğurdu. Aslında burada yani biraz daha taban görülü baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de maalesef yolsuzluklar gündeme gelmiyor. İdari ya da adli soruşturma konusu olmuyor. İlk kez bir yolsuzluk bu kadar açık bir şekilde, yani dolandırıcılık hem bütçe dışında doğrudan vatandaşı ilgilendiren bir boyutuyla ortaya çıktı, hem de bu kadar net bir şekilde konuşulur hale geldi ve çok güçlü bir şekilde sosyal medyada ve farklı mecralarda bunun sonuna kadar gidilmesi yönünde güçlü bir talep doğdu. Yoksa Sayan ailesi 5 ya da 6 kardeşler tam 25 yıldır her biri bakan, bakan yardımcısı, genel başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, büyükelçilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlıkları gibi bir iktidarın en nadide koltuklarını aynı anda paylaşmış bir aile. Ve Tayyip Bey'in biz 25 yılını biliyoruz. Bugüne kadar herhangi bir partilisini kendi eliyle yargıya teslim etmediği gibi kendi içinde de belirli bir seviyede, yani milletvekili, il başkanı ve üstündeki mensuplarıyla ilgili disiplin kurulu aracılığıyla yapılmış tek bir yolsuzluk soruşturması yok. Yani yargısal işlemler ayrı, AK Parti içinde iddiaların disiplin kurulu eliyle incelenmesi ayrı, bunun da bir örneği yok. Ama bu hakikaten taşınabilir bir tablo değil. Bu itiraz edenlerin arasında belki para kaptırmış olanlar da var. Ama önemli bir kısmı bu kadar da olmaz diye isyan eden, belki de bir bardaktaki suyun taşması gibi. Yani bir tamam bu da olabilir, şu da olabilir, hadi bunu görmeyeyim, hadi bunu saymayayım ama bu kadar da olmaz mı olmaz ki dedirten bir psikoloji de üretmiş olabilir. Neticede milletimiz adına olumlu ama Erdoğan ve AK Parti adına yönetilmesi gerçekten zor bir süreçte karşı karşıyayız ya da içindeyiz.
0: Peki biz bu süreç içerisinde gerçekten burada ne oldu, bu mekanizmayı görebilecek miyiz? Ya da böyle bir takım isimler öne atılıp sonrası bu zamana kadar olduğu gibi mi olacak?
3: Benim bu fotoğrafa baktığımda bir insanoğlunun bütün açgözlülük, hırs, tamahkarlık ve kötücül yönlerini dikkate alsam ve bunu bir veri olarak kabul etsem dahi yorumlamakta zorlandığım en önemli konu bu balonun sürekli şişiyor olması. Biz 2 yıl önce zamanın belli bir aralığında başlayıp belli bir aralığında kontrollü olarak sonlandırılmış bir dolandırıcılıktan bahsetmiyoruz. 5 yılı aşkın ama son 2 yılda yoğunlaşmış ve süre gelen bir dolandırıcılık halinin içerisindeyiz. Ve bu maalesef ki MSIC denilen yurt dışı bir endeksin vermiş olduğu uyarı ateşi ve yurt dışı haber mecralarında yayınlanan bir ya da birkaç haber nedeniyle gündemimize girdi. Yani biz SPK'nın ya da Adalet Bakanlığı'nın tek taraflı bir soruşturma süreciyle haberdar olmuş olsaydık, eksik veya yetersiz bulsaydı bunun iradi olarak ele alındığını düşünebilirdik. Ama hayır, burada patlayan bir cerrahat ve bizim yani iktidarın ve devletin kontrolü dışında ortaya çıkan bir süreç var. Peki bu patladı. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde, uçağında. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Ervin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
0: Şu anda yani tutuklu olan biriz.
3: Uçakta olması, hani o deniyor ya, bu bir arınma olacak, bu bir safra atma olacak. Erdoğan bunlara gözünün yaşına bakmayacak, böyle bir tablo yok. Sonra devletin elinde SPK'sı, İMKB'si, BDDK'sı, bütün kayıtlar açık ve net var iken biz Fatma Betül Sayan Kaya ismini Zeynel Emre'nin ifşaatıyla öğreniyoruz. Ve hala hanımefendi hakkında SPK'nın bir işlem yaptığına dair resmi bir belge bizimle paylaşılmıyor. Ve hala savcılık bu hanımefendiyi ifade vermeye davet etmiş değil. Oysa fona girip çıkmak da kabul edilemez bir durum iken, bu hanımefendinin olayı hisse alıp satmak suretiyle olduğu için açıkça sermaye piyasası kanunu açısından bir dolandırıcılık suçu.
0: Ya, nitelikli dolandırıcılığa gider. Siz hukukçusunuz. Yani nitelikli dolandırıcılığa bile girer.
3: Ve emsali kişiler geçmişte deşifre olduğunda mutlaka tutuklanmışlar. Yani geriye doğru bir sürü örnek sayılabilir. Dolayısıyla bunun bir fırsata dönüştürülerek bir safra temizliğine, bir AK Parti için arınma ve kamuoyunda beklenen eleştirilere cevap verme fırsatına döneceğini ben zannetmiyorum. Çünkü ilk defa külliye ve AK Parti arasındaki iktidar ağı ve haritası neredeyse ilişkili bütün unsurlarıyla bir foto kapan gibi yakalandı.
0: Evet.
3: Yani bir foto kapan hali var burada. Hani tesadüfen ortaya çıkmış bir durum var. Ama bu durum onlar açısından üstü örtülebilir, yönetilebilir bir durum değil. Ha, en az zayiatlar nasıl atlatacaklarını düşünüyor ve konuşuyorlardır. Fakat öz ata gemicilikten tutalım da bilmem hangi X şirketine kadar hem hisse alım satımında hem fon alım satımında AK Partililerin ve onların birinci ya da ikinci derece yakınlarının varlığı ne bilir örtülebilir bir şey değil. Ha, Machiavelli'nin prensinde bir padişah, bir imparator övülürken şu ifadeyle övülür. Kral, imparator falan kes, ismini unuttum bir anda. Ortaya çıkan herhangi bir sorunu birilerine ciro ederek ve o kişilerin tavsiyesiyle birlikte sorundan da kurtulmak konusunda çok mahirdi. Filan veziri onun en yakın adamıydı ama toplumun ona yönelmesi ve hatta linç etmesine göz yumdu. Çünkü onun linç edilmesiyle birlikte imparatora dair itirazlarına ermişti. Bir senaryo olarak Fatma Betül Sayan Kaya veya benzeri gizlenemez ve örtülemez kişiler veya da Melih Gökçek ve çocuklarıyla ilgili soruşturma ile kurtulabileceklerini düşünseler bunu dizayn etmekte tereddüt etmeyeceklerdir. Ama belgeler ve ifşaatlar nerede duracak ve toplumun talepleri nerede dinecek onu bugünden öngörmek zor. Ama bugüne kadarki pratiğe baktığımızda evet, bu işin sonuna kadar gidilecek dememiz imkansız.
0: Anladım. Orada çok önemli bir şey söylediniz. Hani Amerika heyetindeydi Fatma Betül Sayan Kaya. O Amerika heyetinde bile Erdin Özel ile ilgili Terapörtüm Kurulu Başkanı, şimdi bu en büyük bu vurgunların adı geçen bir ismi, orada bile savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
3: Evet, bugün de iddialar var diyelim. Ben artık sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Tamam. Bu yönde iddialar var.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
3: ben
0: için.
3: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'le konuştuk. Sistemin nasıl çalıştığını, nasıl bu noktaya geldiğini bize uzun uzun anlattı. Bildiği bir taban, Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı. O tabanın neler hissettiğini ve bundan sonra nasıl olabileceğini anlattı ve çok önemli bir bilgi verdi. Fatma Betül Sayan Kaya Amerika'ya giderken uçakta bile bu fon vurgununun en kritik adamlarından bir tanesi Erdin Özel'i kurtarmaya çalışmış. Önemli bilgiydi. Bugünü de bitirdik. Yarın yine aynı saatte bir yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim, Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Siyasal casusluk soruşturmasında eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da etkili olan yağmur bu akşam saatlerinden itibaren etkisini yeniden artıracak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden Destek Factoring AŞ ile Özata Denizcilik Yönetim Kurullarında görev yapan 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Karadağ'da olduğu belirtilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın da yurda dönerek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüpheli sayısı 9'a yükselirken Destek Factoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt'ü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın meclisteki basın toplantısında sermaye işlemleri soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın yarın Gündoğdu Tarım hakkında yeni bilgiler paylaşacağını söyledi.
2: Nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak, yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız. Ve orta boy bile sayılamayan şirketlerin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız.
1: Günaydın fon soruşturmalarında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya ile ilgili de Adalet Bakanı Akın Gürlü'ye seslendi.
2: Fatma Betül Sayankaya bu insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun sermaye piyasası kanununda 107. maddede karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Hadi Adalet Bakanlığı bekliyoruz. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım.
1: Gazeteci Fatih Ergin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ergin eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012-2018 yıllarında MASAK'ın kriter dijital altyapısında FETÖ-PD'ye bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik tespitler başlatılan soruşturma sürüyor. Siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcıya ifade verdi. Öte yandan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği ne sevk edilen MASAK eski daire başkanı ve başkan yardımcısı İnönü Akgün Alp, MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan ve MASAK gelir uzmanı Güner Eke tutuklandı. MASAK programcısı Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın ABD'de bugün Arap burcularla görüşeceği bildirildi. Erakçı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili Arap burculardan henüz cevap alamadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti. Arap burcuların ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor. Spor. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grubun 2. hafta bu akşam İtalya ile karşılaşacak. Bursa 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
3: Hava durumu.
1: İstanbul'da etkili olan yağmur bu akşam saatlerinden itibaren etkisini yeniden artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Şimdi ayrıntıları Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Ahmet Taştan'dan alacağız.
4: Marmara'nın doğusunda etkili olan yağışlar İstanbul'da da yer yer kuvvetli oldu. Metrekareye yer yer 100 kilogramın üzerine yağışlar ölçüldü. İstanbul'da şu an itibariyle hafif şekilde devam eden yağışların gece saatlerinden sonra etkisini biraz daha arttıracağını tahmin ediyoruz. Bugün dün gece karşılaştığımız kadar kuvvetli olmasa da yine yerel olarak kuvvetli olacağını düşündüğümüz yağışların İstanbul'da metrekareye 20 ila 50 kilogram civarında bir yağış bırakabileceğini düşünüyoruz. Yağışlar yarın gece saatlerinden sonra yavaş yavaş etkisini kaybedecek diye tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine İstanbul'da çarşamba, perşembe, cuma günleri yağışlar olacak. Ama en önemli kısmı bugün gece, yarın gece saatleri arasında diyebiliriz. Rüzgarda kuzey yönlerden, Poyraz'dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice esecek.
1: Yarın gündüz saatlerinde bu durum yine söz mü?
4: Evet, yarın gün içerisinde de yine aralıklarla yağışın kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu yağışların her bölge için aynı şey şiddette değil de yerel olarak daha etkili olabileceğini tahmin ediyoruz. İstanbul'da vatandaşlarımızın kuvvetli yağışın oluşturabileceği su baskınlarına karşı, yine trafikte yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli tedbirli olmalarını istiyoruz.
1: Peki İstanbul'da Anadolu yakası veya Avrupa yakası diye ayırabilir miyiz? Tüm İstanbul genelinde mi etkili olacak?
4: Yağışlar genel itibariyle İstanbul'da yerel olarak etkili olacak ama kuzey kesimleri, iç kesimlerinin biraz daha fazla etkileneceğini düşünüyoruz.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %80'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun ilerlediğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un Sunger'in kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505

0: konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: 28 Eylül 19.08, 19.07'yi 15 saniye geçirdik. Mikail kumpas yaptı bana. Beşiktaşlılardan zaten darbe ediyoruz. Euroleague maçınlarla uğraşmışsınız yani. Valla Fenerbahçe sizin Euroleague'e katılmanız için, Beşiktaş'ın katılması için her türlü mücadeleyi verdi. Ondan sonra Beşiktaş Euroleague maçında Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı. Şimdi pek oldu mu şimdi bu yani? Bütün dostlarımıza selam olsun. Direkt Beşiktaşlıların kumpasıyla karşı karşıya kalınca iki Beşiktaşlı karşımda. Bununla giriş yaptık her zamanki gibi. Bütün dostlarımıza selam olsun. Dinleyicilerimize, dostlarımıza. Gündemimizde tabii spor yok. Bugün milli maç bugündü değil mi? Bugün milli maç var, doğru. İtalya ile oynuyoruz. Yine milli takıma başarılar dileyelim. Cuma akşamı bizi üzdüler. Öyle bir sıkıntılı durum var. Ya açık söyleyeyim, forvetsiziz ya. Ya bizim forvetimiz yok mu? Ben açık söyleyeyim, genç çocukları çok bilmiyorum. Biraz uzaklaştık. Şimdi söylemeyeyim, Caner'in söylemeyeyim, Galatasaraylı dostlarımızı kızdırmayalım bu sefer. He? Caner diyor ki, hadi söyleyeyim neyse. Diyor ki Galatasaray'ın henüz Türk forveti olmadığı için diyor forvetsiz kaldık diyor. Yani ilginç bir dokundurma yaptı. Hakikaten yani Barış Alper'in mevkisi forvet değil. Yani Türk forvetler var. Neden forvete Barış Alper'i koydu? Barış Alper tamam yıpratmış olabilir falan filan ama yani hiçbir şey yapmadı. Ne diyeyim yani, ben böyle hocalarla ilgili çok konuşmayı seven bir adam değilim ama Montella'yı da ben sistem adamlarını sevdiğim için, ama Montella başta öyle gözüküyordu da son Dünya Kupası'na yakın bir şey, dönemden itibaren sonra Dünya Kupası o şeyini sildi, mahvetti o algısını, olumlu imajını benim gözümde yani. Belki eleştiren, güvenmeyen dostlarımız vardı, onların haklı çıktığını düşünüyorum. Montella'da öyle bir sıkıntı var ama inşallah yine ay yıldızımız bugün tabii İtalya'da, İtalya'ya karşı diyeyim, İtalya'da değil maç, Türkiye'de. Bursa'da oynanıyor galiba maç. Bursa'da inşallah İtalya'yı yeneriz. Milli takım sonuçta, yani dediğimiz gibi ay yıldız sahaya çıkınca her şey duruyor. O açıdan yine destekliyoruz. Yine inşallah bugün bari Fransa yenilgisinin şeyini, telafisini yaparız diyelim. İtalya'da güçlü takım tabii ki, yani dünya devlerinden bir tanesi futbolda. O açıdan umarız yeneriz diyelim. Montella'nın da ülkesi yani, işte İtalyanları iyi tanır yani, işte ise bari aç, karşı tarafı açabilecek bir oyun oynatsın yani. Gündemimizde tabii fon krizi var. Yani geçelim ciddi meselelere. Spor da ciddi bir mesele de tabii. Ama bunlar çok daha ciddi. Yani ülke gündemini sarsan, vatandaşı etkileyen, haklı olarak tepki oluşan bir krizden bahsediyoruz. Bir, yani fon şirketleri üzerinden yaşanan kriz diyelim. En son AK Parti'de genel başkan yardımcısı pozisyonda olan eski bakan, eski aile bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın istifasına önünü açan gelişme yaşandı. İşte onun da fonda eşiyle beraber 160 küsür milyon lirasının 2.3 milyar liraya çıkması çok kısa bir sürede. Ve bu esas mesele şu, tabii başka boyutları da var da, yani o para bir siyasetçi nasıl bulabiliyor iş, yani o paranın sonuçta bütün servetinin tamamıdır demek ki, servetinin bir bölümünden bahsediyoruz, ciddi bir paradan bahsediyoruz. 160 milyon o da yetmemiş ki Sayın Fatma Betül Sayankaya'ya, o da yetmemiş yani. 160 milyon yetmemiş ki, gitmiş bir de daha da arttırayım demiş, daha da arttırayım, daha da arttırayım. 2.3 milyarı arttırmış. Bir de tabii ki soruştu, kimseyi peşinen yargılamıyorum, iddialar çok fazla iddia var, ama öncesinde çekmiş parayı da, yani bu olay patlamadan önce de parayı çekmiş. Tabii ki akla tüyo mu aldı başka birileri, yani insanın aklına bin türlü soru geliyor. Ben şu tanımı yaptım, şimdi bunun hukuki olarak bir şeyi var mı onu bilmiyorum. Bunu hukukçular çok daha iyi analiz eder. Hatta şöyle bir tanımım var benim. Fatma Betül Sayankaya

0: Eğer bu parayı çekmeseydi, bu kriz patladıktan sonra, fon şirketleri üzerinden kriz patladıktan sonra, o da diğer o işte kaç kişiyse 500 bin, 550 bin çeşitli rakamlar dolaşıyor. Bunların aileleriyle beraber saydığımızda yaklaşık 2-2,5 milyonluk bir dev bir kitleden bahsediyoruz. İnsanımızdan bahsediyoruz. O mağdur olanların içinde olacaktı. Şimdi tabii o olaya farklı yaklaşanlar da var. Yani diyor ki, kimisi de diyor ki kardeşim yatırmasalardı falan diyen de var. Yani işte çok fazla para kazanma hırsıyla gittiler, paralarını yatırmışlar. Şimdi mağdur değiller falan diyen de var ama öyle değil. Yani sonuçta devlet yani düzenlemeler bir izin veriyorsa insanlar buraya da yönelebilirler. Yani seçil erzan mevzusu gibi bir yasa dışılık yok yani. Ondan sonra yasal olan bir sürecin artık patlayarak, yani yasa dışılık boyutu da artık evrilerek şey yapılması, yoksa vatandaş gitmiş demiş ki ben para kazanmak istiyorum demiş. Düşünceyi eleştirebilirsiniz ama eylemde bir hukuki şey yok, sıkıntı yok. İşte Fatma Betül Sayankaya bu parayı çekmeseydi o deyim yerindeyse mağdurlar arasında yer alacaktı. Ama bir siyasetçi kimliği, eski bakan, iki bu parayı hemen öncesinde çekmesi, tabii ki herkesin, kim olursa olsun, bu soruları sorma hakkı vardır. Bir duyum mu aldınız? Sizin ayrıcalığınız ne? Yani bunları vatandaş sorabilir, kendi partisi yetkilileri sorabilir, başta genel başkanı sorabilir. Bunu da sorması gerekiyor zaten. Başka var mı, ona da bakmak lazım. Yani bu işin sadece iktidar partisi boyutu değil, iktidarı, muhalefeti, kimler var? Çünkü çeşitli kişilerin isimleri de geçiyor. İktidar partisine mensup, işte muhalefet partisinden birilerinin akrabaları, partilerinden birinin isimlerinden akrabaları falan filan, bir sürü isim geçiyor. Dedikodulara şey yapmamak lazım, iddialara prim vermemek lazım ama bundan bahsediyoruz. Ne olacak, ne bitecek, sorumlu veya sorumlular kimler, bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Hatta mı şu an? Birazdan bağlıyor arkadaşlarımız. Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri değerli meslektaşım Recep Erçin'le birazdan konuşacağız. Çünkü fon meselesi önemli. Yani ben hiç anlamam bu işlerden, açık söyleyeyim. Böyle borsaymış, para oyunlarıymış falan, hayatta anlamam. Varsa da, ki yok, onu da söyleyeyim ki öyle şeyimiz falan da yok ama olduğu zamanda da geleneksel yöntemleri benimseyen bir adamımdır yani. Ama dediğim gibi bunu yapan sonuçta vatandaşlarımız var. Sonuçta bir borsa var, bu borsada danışmanlık şirketleri var. Diyorlar ki ben sana diyor senin yatırımını değerlendireceğim diyor. Senin, sana para kazandıracağım. Kendisi de oradan para kazanıyor. Ve bunların takibini yapan yerler var. İşte bakıldığı zaman sermaye piyasası kurulu. İşte SPK. Tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisi. Şimdi burada bürokratlara yönelik de, yani bu işin ben gördüğüm, tabii birazdan işin uzmanıyla takip eden, nasıl ki biz ulusal güvenlik boyutunda diğer boyutlarda konuşabiliyoruz, bildiğimiz alanlarda konuşabiliyoruz. Ondan sonra ekonomiyi de bilen insanlarla, yani uzmanı o açıdan önemli, onunla da konuşacağız ama gördüğüm şu, yani burada siyaset ve bürokrasinin tabii ki ilgili kişilerin, tamamen bir siyaset mekanizmasının, bürokrasinin falan şeyi değil, tümünü sorumlu olarak tutamayız. İşini iyi yapanlar var ama işinde, ne diyelim, bu işi, yetkisini, gücünü siyasette de, bürokraside de kötü kullananlar var. Şimdi bu kötü kullananlardan arındırmak mesele o. Ve burada mağduriyet nasıl giderilecek? Şimdi kulağıma gelen şeyler var, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi Recep'e de soracağız biz bunları. Yani onun kulağına gelenler var mı? Nasıl olmalı? Ne konuşuluyor? İş dünyası bunu nasıl konuşuyor? Çünkü borsada neredeyse bir sürü şirket borsada. Neredeyse şirketlerin tamamı borsada. Yani büyük dev şirketler de var. Daha orta ölçekli küçük şirketler, orta ölçekli şirketler var. Şimdi burada onları da konuşacağız. Onların yaklaşımı nedir? Borsayı nasıl etkiledi? Dış şey var mı? Bu işin dış boyutu var mı? Çünkü Emre Tezmen denen adamın geçmişte Merrill Lynch'le, yani İngiliz o finans baronlarının merkezlerinden biri Merrill Lynch'in çalışanı olduğu bilgisi var. Bunun uluslararası boyutu var mı? Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama şey bir duyum mu? Yani biz şeyi sorduk tabii ki, yani bazı kaynaklarımıza onların da değerlendirmeleri üzerinden söylüyorum. Onlar da kesin bir karardan bahsetmiyor zaten. Ama görünen şu, bir kere bu işte sorumlu olan herkesin mal varlıklarına el konacak. Bu gözüküyor. Yani bütün mal varlıklarına el konacak. Yani buradan edindikleri bir artık olay suça evrilmiş durumda. Bu suçtan gelir elde eden kim varsa onların mal varlıklarına el konacak. O el konan paralardan işte şey diye duydum. Tabii ki kesin bir karardan bahsetmiyorum. Kulağıma gelen bir seçenek olarak ana paralar. Yani işte geçen Ekşi Sözlük müydü bir yerde gördüm. Bir tane vatandaş o sosyal medyada düştü. Diyor ki ben diyor 800 bin yatırdım diyor. İşte 5 ayda mı 6 ayda 7 milyon oldu diyor. Ben diyor 7 milyonu istiyorum diyor. Şimdi vallahi 7 milyonu biraz zor alacak gibi gözüküyor. Yani çünkü şöyle bir durum var. Kamu şimdi öyle bir şey yok ki, bir kere mağduriyet çözülmeli. O mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da kamu vicdanına uygun bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Şimdi ya A şirketi B şirketi, şimdi şirket ismi söylemeyeyim ama yani ben diyorum ya ben biraz garanticiyim bile. Ya gidersin yatırırsın işte ona, diyelim ki 10 liran 13 lira olur, 15 lira olur bir senede. Ondan sonra orada şey yaparsın da burada ne olduğu belli değil. Ne olduğu da belli değil. Yani nasıl bu kadar 800 bin lira 7 milyona çıkmış, 160 milyon lira 2.3 milyara çıkmış, nasıl olduğu belli değil. Bir şeyi yok yani ve bu çerçevede kamu vicdanına da hitap eden bir çözüm gerekiyor. Evet değerli meslektaşım, hatta Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin. Recep hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Dedik ki birbirine soralım, yani uzmana soralım, bu iş ne oluyor ne bitiyor, borsa nasıl etkilendi, yani bu olayın perde arkasında ne var? Nasıl oldu? Dış bağlantı var mı? Dış şeyi var mı? Etkisi var mı? Bir o kadar fazla soru var ki nereden başlayacağımı bilemedim. Yani sen istersen başla direkt. Nedir bu olay? Yani bu şirketlere neden deyim yerindeyse el kondu, bu şirketle operasyonlar neden yapıldı? Nedir bu olay?
1: Tabii yani biraz netametli de bir konu. Biraz dikkatle konuşmak lazım. Sermaye evet. Piyasa olunca tabii ki yatırımcı güvenini de zedelememek gerekiyor. Bunlar çok aynen önemli şeyler. Ama işin tabii de adli boyutu var. Oradaki yani soruşturmanın gizliliği, ona riayet etmek lazım. Yargıya saygılı olmak lazım. Oradan gelen bilgiler dışında bir şey yapmamak gerekiyor ama
0: eyvallah.
1: Yani genel anlamda sermaye piyasası şeyinde bakınca dünyada da yaşanan benzer olaylar var. Yani
0: var mı örnekleri hakikaten?
1: Var, Amerika'da da yaşanmış. Yani en güzeli mortgage krizi.
0: Hmm.
1: Yani orada mesela bir takım kağıtlar alınmış. Değeri düşük kağıtlar, değeri yüksek kağıtlarla harmanlanmış. Puanlar verilerek dışarıya satılmış. Onları teminat gösterip başka kağıtlar alınmış. Yani böyle bir kaldıraç sistemi kullanılmış.
0: Hmm.
1: Bunlar yapılmış. Bizimkinde de fonlarda da aslında fon güvenli bir yatırım aracıyken mesela aracı kurum alıyor diyor ki sen kardeşim mesela Borsa İstanbul'un her açılışında açılış şeylerinde bunlar mesela hatta yatırımcılar kitapçıklarında yer alır fonlar güvenlidir diye.
0: Hmm.
1: Ama nedir mesela para fonları var çok likit. Ondan sonra hisse fonları var. Hatta bizim bu biliyorsun vatandaşın BSV'si var mesela. Onlar da mesela bir anlamda bir paket.
0: Evet.
1: Yatırım aracı paketi.
0: Doğru.
1: Ne yapılır? Burada risk şey yapılır, dağıtılır.
0: Hı-hı.
1: Yani biraz altın olur, biraz depo olur, biraz atıyorum mevduat olur. Biraz atıyorum işte şey olur, belli hisseler olur, BIST 30 olur, BIST 100 olur. İşte teknoloji hissesi olur, gıda hissesi olur, bilmem ne. Hani böyle bir riski çeşitlendirme. Fonlar da genelde aslında bakınca hisse fonları, para fonları derken bir paçal oluşturuluyor. Bir aracı kurumlar sizin adınıza siz paranızı bu fona yatırdım diyorsunuz. O fonda da işte belli enstrümanlar var. Portföy şirketi sizin adınıza o şeyi yönetiyor. Sizin paranızı yönetiyor. Size para kazanmak için. Bakınca güvenli ve şey yani legal bir şey. Fakat tabii burada soruşturmanın hani şeyiyle basına yansıyan ve açıklamalardan okuduğumuz kadarıyla bu fonların yarattığı hacimle beraber bazı şirketlerin hisselerinin hayatın doğal akışına uygun olmayan şekilde değerlendiği gözlendi.
0: Evet.
1: Gözleniyor. Bunun buna istinaden de Sayın Adalet Bakanımız Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde kendileri de açıkladığı üzere SPK'ya bir yazı yazıyorlar. Diyor ki burada bir takım hani şeyler geliyor, şikayetler geliyor. Siz araştırın, inceleyin, bize gerekli şeyi bildirin, bize gereğini yapalım diyor. Nedense bir takım yol alınamıyor. Sonra Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, geçen sene Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde diyor ki manipülasyon gözlemliyoruz.
0: Açık yılın sonuna yakındı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10 ay önce falandı.
1: Kasım ayıydı Sermaye Piyasaları Kongresi ve kürsüden, yani aslında Mehmet Bey orada çok, mesela şimdi diyorlar ki işte Hazine Bakanı niye bir şey yapmadı? Olur mu? Hem bakın, hı hı, siz bir finansal enstrüman var. Her şey legal, uygun şekilde ilerliyor orada. Fakat arka planda bakan bir takım risk görüyor ve hem kamuoyunu uyarıyor. Bakın, kamuoyunu uyarıyor kürsüden ve bütün basın yazdı. Televizyonlar canlı yayınladı. Güzel manşetlerden verdik. Uyarıyor. Diyor ki bakın burada böyle bir şey gözlemliyorum. O andan itibaren yatırımcının ne yapması lazım? Yani bireysel, ben Recep Erçin olarak bakmam lazım. Bakan böyle bir şey söylüyorsa burada bir takım risk var demektir. Hani dikkatli olmam lazım demek ki. Param varsa atıyorum buna göre davranmam lazım. Veya atıyorum yeni bir giriş için dikkatli. Orada düzenleyici, denetici kurumlar da devreye girmesi lazım. İşte burada SPK mesela. SPK'da orada atıyorum bir takım proaktif adımlar. Yani şimdi burada herkes SPK'yı tabii şey yapıyor, sorumluluk diyor. En birinci şey olduğu için orada sonra. SPK'nın da belki atabiliriz, hani belki atalet diyebiliriz, belki atıyorum başka şey diyebiliriz, bilmiyorum, ama daha proaktif olmadığı gözlemleniyor. Daha belki proaktif adım atması gerekiyordu. Ya da belki o anda öyle bir risk gözlemlemedi, bilmiyoruz. Ama Sayın Bakan uyarmış. Sonrasındaki hani on the record, off the record bilgilerden dediğimiz kadarıyla Sayın Bakan bu işin demiş ki bunu bir şekilde düzenleyelim. Ve en nihayetinde bir tebliğ hazırlanıyor. Aracı kurumlarla da görüşülüyor vesaire. Fonlarla ilgili bir takım regülasyonlar geçiyor. Hatta Mehmet Şimşek NTV'deki yayınında da bunu açıkça söyledi. Dedi ki dünyada da bu fon sistemi var. Biz hatta dünyada da bu fonlar serbest. Hatta biz de serbest fonlara dedi bir takım sert regülasyonlar getirdik, düzenlemeler getirdik. Dünyadakilerin daha getirdik dedi. Çünkü orada bir risk gördü ve bunun bir takım, yani serbest piyasayı çok serbest bırakırsanız, biz diyoruz ya kontrollü piyasa, regüle piyasa. Mesela ne oldu geçenlerde? Halcilere yönelik operasyon düzenlendi değil mi?
0: Tabii.
1: Hal şeyinde. Orada da serbest piyasa bırakılmış. Piyasa fazla serbest bırakılmış. Serbest piyasa fazla serbest bırakılınca piyasa kendi kurallarını kendi koyuyor. Eğer o kuralları koyarken yeterince derinlik ve yeterince oyuncu olmazsa, genişte olmazsa, bir oligopol piyasa doğabiliyor. Fonlarda da tabii birçok fon var.
0: Peki bu,
1: kapatılmadı zaten.
0: Burada denetim mekanizmalarında sıkıntı var o zaman. Yani bakıldığı zaman işte az önce söylediğin gibi.
1: Yani şimdi bence kurumsal, şimdi bugün Güvensak yazmış. Güvensak da TEPAV'ın direktörüydü ve konularda hani uzman bir iktisatçı ve şey demiş, yani kurumsal zafiyet. Kurumsal zafiyetin getirdiği bir şey demiş. Ben de benzer görüşünü söyleyebilirim. Hani kurumların biraz daha o konularda gözü açık, daha proaktif. Bilmiyorum şimdi proaktif olması için gerekli mevzuat var mı? Şimdi o konu uzman değilim. Şimdi kalkıp şimdi ben şimdi SPK'ya bir şey dersem, SPK kalkmanın kardeşim benim mevzuatım yetersiz diyebilir. Ben şimdi onlara bir şey diyemem ama mevcut şartlar altında proaktif davranmadıklarını görüyoruz. Ama o proaktif davranmamanın nedenleri belki mevzuat eksikliğinden kaynaklı da olabilir. Çünkü Türkiye bu fon işini ilk defa görüyor. Şimdi Türkiye sermaye piyasasını da ciddi değerlendirmek lazım. Bizim dışa açılmamız 1980'ler.
0: Doğru.
1: Sermaye gelişmesi 90'lı yıllardan sonra. Türkiye bir bankacılık krizi yaşadı biliyorsunuz. Bu bankar kasteller, masterler bilmem nelerden sonra.
0: 80'lerde bir banker krizi vardı, doğru.
1: Vardı. Ona rağmen bankacılık sistemimizin oturması 2000 yılları sonrası oluştu. AK Parti dönemi iktidarın başında değil, bankacılık sistemimiz oturdu. Yani çok daha bankacılık sistemimiz bile yeni oturdu. Bak güzel bir örnek vereyim size. O zamanlar Aydınlık Gazetesi'nde ekonomi müdürüyüm. Bir de bu Trump'ın tweetleri falan Türkiye ekonomisi kur fırlamış vesaire olmuş. Bir kadıncağız aradı gazeteyi. Emekliyim dedi, ben oğlum dedi. Param dedi şu bankada. Acaba dedi paramı çeksem mi, param el konur mu? Hayır dedim, olur mu öyle şey, devlet güvencesi altında paramız. Yani olur mu öyle şey dedim. Devlet dedim güvencesi altında mevduattaki paranız. Hiç öyle şey olur mu dedim. Bir de üstelik kamu bankası dedim, daha da güvenli dedim, yani her anlamda güvenli. Hiç dedim öyle şey davranmayın. Kesin değil dedim, sosyal medyada şurada burada gördüğünüz şeye inanmayın. Devlet dedim burada garanti olur, merak etmeyin. Şimdi özellikle bir kuşağın bütün bu hani sermaye piyasasının oturma sürecinde, bankacılık sisteminin oturma sürecinde bir takım endişeleri olduğu için acaba burada bir sıkıntı olur mu diye orada bile endişesi varken, daha sermaye piyasalarımız çok daha aslında genç, daha çocuk diyebiliriz yani. O yüzden bu tür şeylerin yaşanması, yaşanmamasını isteriz. Yaşanması da normal diyebiliyorum açıkçası, hani maalesef. Çünkü gelişme sürecinde bu tür şeyler oluyor. Çünkü regülasyon eksik oluyor. Birileri kötü niyetli davranmış olabiliyor. Ki burada biraz onu görüyoruz maalesef. Yani bazı fon yöneticilerinin yanlış davrandıklarını, fazla kar hırsı peşinde koştuklarını gözlemliyoruz. Son dönemde çıkan haberlerde acaba insider mı vardı? Hani içeriden bilgi alıp yatırım yapılan bir şey mi vardı? O soru işareti doğuyor. Şimdi
0: zaten en büyük sorulardan bir tanesi o. Yani içeriden bilgi mi alınıyor? Birileri çekmiş, paralarını kurtarmış. Aralarında iddiaya göre Fatma Betül Sayankaya da var. Ondan sonra ama çok büyük bir kitle de mağduriyet yaşamış yani.
1: Ya şu an ortaya çıkan şeyi görüyoruz. Siyasetçiler ortaya çıkıyor. İşte siyasi bürokraside bir takım şeyler görülüyor. Yani haberlere yansıyanlardan gözlemliyoruz. Ama tabii kimseyi zan altında bırakmamak lazım. Yani böyle mesela bunun bu kadar böyle medyada çarşaf çarşaf da böyle insanları hani böyle şey yapan şey de bir doğru değil. İnsanları da paniğe de vermemek lazım. Sayın Şimşek de söyledi zaten, bir sistemik risk doğurmuyor dedi. Cevdet Yılmaz da söyledi, belli bir alanda kaldık dedi. Ama yani burada anladığımız kadarıyla bir regülasyon yapıldı. Bu regülasyon da biraz sert olunca fonlar buna fazla şişmiş fonlar. Yani düşünsenize şimdi 200 kilo olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Kalp teklemeye başlamış. Karaciğerde biraz yağlanma falan var. Doktor diyor ki sana hemen zayıflaman lazım. Acilen. Sen şimdi bir rejime girmen gerekiyor. Fakat yanlış bir doktorun elindesin. Veya doktor dinlediysen de yanlış bir adamın tedavisindesin diyelim. Hani şimdi doktorlara şey olmasın. Diyor ki ben seni zayıflatırım diyor. İşte bilmem ne diyor. İlacı var, hiç zayıfla. Bir içiyorsun ilacı. Hop tamam, zayıflamaya başlıyorsun. Fakat bünyede bir sürü hasar ortaya çıkıyor. Şimdi bazı regülasyonlar böyledir. Böyle çok sert ve hızlı etki verir. Bu regülasyon da biraz hızlı etki verdi. Verdiği işte buna ayak uyduramadı bir bünye. Bünye ayak uyduramayınca da bir takım temerrütler doğmaya başladı. Temerrütler doğunca da orada SPK devreye girdi, fonları dondurdu. Dondurunca da vatandaş da parasını çekemez oldu.
0: Ağustos sonuydu değil mi fonların dondurulması?
1: Tabii Ağustos'un biraz regülasyondan sonra geldi. Böyle bir hadise Ağustos sonunda değil, daha Eylül ortasındaydı.
0: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki mesela birkaç sorusu var, bir tanesini hemen sorayım aslında. Mesela bakan uyarı, şimdi bakan uyarırken şimdi benim aklıma da o geliyor. Yani bunu açmak açısından söylüyorum. Sonuçta icracı makam da aynı zamanda müdahale edemez miydi? Yani müdahaleyi doğrudan yapamaz mıydı?
1: Şimdi şöyle,
0: sonuçta uyarmak şöyle, tabii, mesela tabii, sen çok gazetecisin, uyarabilirsin. İcracı tabii pozisyonda, ben gazeteciyim, uyarabilirim. Ama bakan aynı zamanda icracı pozisyonda.
1: Şimdi burada vatan unutuyor. Şimdi ben mesela geçen tweet de attım, bakan uyardı diye. Herkes bana işte uyardı, uyarmakla mı kaldı? Kamuoyunu uyardı. Ama kalkıp senin cebindeki, sen paranı oraya yatırırken dur yatırma diyemez adam sana. Seni uyarıyor. Arka tarafta talimatını tabii ki verdi. Ya koskoca bakan kürsüde uyarı yaparken öncesinden hiç talimat vermemiş olur mu? Fakat yani şöyle düşünün. Hani işi SPK'dan şuradan buradan sermaye piyasası alın. Ben Maliye Bakanıyım. Diyorum kardeşim bütçede açık var. Kayıt dışı ekonomi var. Kayıt dışı ekonomi üzerine gideceğiz. Daha çok vergi toplayacağız. Vergi verilmeyen, alınmayan alanlar var. Bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapın. Geliştirin bunları ve daha çok vergi toplayın diyorum. Atıyorum en güzel örneklerden bir tanesi. Ev alım satımında biliyorsunuz raiç bedel gösteriliyordu. Ama raiç bedellerin biz gerçek bedellerin çok çok altında olduğunu gözlemliyoruz. Yani burada büyük bir vergi kaçağı var. Ne yaptı Maliye Bakanlığı? Bir sistem kurdu. Baktı ilan fiyatlarına. Ha dedi, bölgedeki evlerin değerine baktı. Bir dakika dedi, bu değer bu değer olamaz. Sen alım satım dedi, gerçek değerini göstermiyorsun. Gel bakayım izahata. Şimdi bunu yapacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mi? Mehmet Şimşek sağa yenecek de tek başına gidip o daire bu daire ona mı bakacak? Adam talimatı vermiş, düzenlemeyi alttaki bürokrasi yapacak. Şimdi vergi toplayın dediği zaman alttaki müfettiş gidip de doğru bir çalışmazsa, denetleme yapmazsa vergi toplanabilir mi?
0: İşte o denetleme boyutu da burada önemli. Yani
1: orada bu diyor ki şimdi adam bir söylüyor, iki söylüyor, üç söylüyor, en son artık masayı deviriyor diyor. Yani bir tane öğrendiğimize göre Sayın Cumhurbaşkanı arz ediyor konuyu. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki gereği neyse yapılsın tabii ki diyor. Yani olur mu öyle şey diyor. Yani ve gereği de yapılıyor işte. Kimden duyduk? Mustafa Elitaş söyledi. İşte AK Parti Genel Başkanı söyledi. Cumhurbaşkanımız bu işe el koydu dedi. Şimdi bazen bakanlar, icracı bakanlar. Şimdi bir kişisiniz yani kalkıp da şey, şimdi şöyle düşünün. Bir savaşa gidiyorsunuz, ordunun komutanısınız. Hücum diyorsun, hiç kimse hücum etmiyor. Şimdi ne yapsın adam yani? Şimdi tamam mı? Ya ne yapsın adam? Hadi hepinizi ordudan sitede diyorum da ordusunuz kalsın yani. Bazı şeyler de bazen ayak sürebiliyor bürokrasi. Veya böyle. Orada ne bu atalete ne neden olmuştur? Onu da işte yargılı sonucunda onu
0: ya benim gördüğüm yani. Kadarıyla, anladığım kadarıyla senin de söylediklerinden çıkan bir şey, siyasetin ve bürokrasinin özellikle denetim mekanizmalarını şey yapmaması, çalıştırmaması, bürokrasinin çok ciddi bir sorumluluğu var anladığım kadarıyla burada. Yani mevzuatı şimdi, tabii ki incelemek lazım. Yani burada mevzuatta açık falan varsa ona da tabii şey yapmak lazım yani, ama.
1: Şöyle mevzuatta açık derken aslında SPK'nın şeyinde, kanunda bir takım müdahaleler var. Senin fiyatı hayatın olağan akışına dair yanlış gidiyorsa orada müdahale hakkı var ama o mevzuatı düzenleme ne kadar proaktif bir tutum sağlamasını izin veriyor onu bilmiyorum. Şimdi o konuda çok uzman, SPK uzman değilim. Hı-hı. Ama dediğim gibi bence hani bu olay olmuştur. Bir müsibet bin nasihatte neydir? İnşallah bu kamu bütçesine şuna buna zarar vermeden, hale getirmeden bir şekilde bu çözülecek. Yani öyle veya böyle çözülecek. Türkiye sermaye piyasası çok şey görmüştür. Ya bu da düzelir. Yani düzelmez diye bunu böyle çok şey yapmam lazım ama bu süreçte SPK'nın proaktif tutum almasını engelleyen mevzuat mıdır? Yoksa yöneticilerin tavrı mıdır? Yoksa bir takım siyasi ve bürokratik baskılar mıdır? Onu yargı süreci belli edecek. Yani şu anda ortaya çıkan şey de
0: tabii sonuçta bürokrasiyi seçen de baktığımız zaman siyaset. Tabii. Yani siyaset mekanizması güçlendi çünkü.
1: Aynen öyle. Oraya bakılacak. Onu biz bilemeyiz ama bu en nihayetinde sonuçta benim düşünceme göre yani mesela burada mesela fonlarda şimdi iki tane fon mesela bakıyorsun diyorlar ki işte bir nokta şu kadar trilyon para var fonlarda. Hı hı. Bakıyorsun birisinin payı %50, öbürünün payı %40, diğerinin payı %10, öbürünün payı %5, öbürünün payı binde birkaç. Şimdi binde birkaç olan diyor ki şirket açıklama yapıyor A Kapital. Ben diyor ödeyebilecek güçteyim. İşte Bulls açıklama yapıyor. Ben ödeyebilecek güçteyim. Benim fonlarımı niye dondurdunuz diyor. Şimdi burada mağdur olan fonlar da var gibi geliyor. Yani öyle görünüyor şu an tabloda açıklamaları okuyunca. Hı hı. Hatta onlarla ilgili işte Dilek Güngör Sabah Gazetesi'de açıklama yaptı. Birkaç tane fonun, hatta şirketin fonunun şeyden çıkartılacağı ve bunların zaten ödeme güçlerinin olduğunu tespit edildi. Ama orada kamu bir regülasyon yaparken refleks olarak bazen çok geniş alanda bir yetki kullanabiliyor. Olur böyle şeyler. Düzeltilecektir diye ben düşünüyorum. Mesela yani bir şekilde birkaç haftaya belli olur. Mesela belki de atıyorum kapatılan fonlardan atıyorum 20 tane, 30 tane her neyse belki de hemen açılacak ve o şirketlerde likiditeler şey olduğu için dondurulanları da serbest bırakınca para sahiplerinin paralarını anında ödeyecekler. Veya belli bir takvim dahilinde hemen ödeyeceklerdir. Ama diğer büyük tarafta işte Tere ve Pusula tarafında orada çok büyük bir meblağ söz konusu. Orada nasıl bir tasfiye süreci yönetecek? İşte bir kısmı işte İş Bankası süreci yönetecek dedi. Öbür kısımda işte bir takım kamu bankalarına koydular filan.
0: Evet, Ziraat Bankası süreci yönetmesi için görevlendirildi diye biliyorum.
1: Tabii orada evet bir görevlendirme oldu. Orada süreç işleyecektir. Bir takım düzenlemeler zaten gelmeye başladı. Bu işte dün akşam bir liste geldi. İşte bu akşam gene SPK bir şey yapıyor. Yavaş yavaş hani ilk önce bir hani olur ya her olayda bir önce bir hani mesela depremde de yaşıyoruz bunu.
0: Tabii.
1: Birden tabii her yerde şey oluyor yani bir deprem oluyor ve kamu hemen bir hızlıca reaksiyon alıyor. Önce bir planlama yapıyorken sonra müdahale ediyor. Şimdi.
0: Ama şöyle bir şey var Recep. Yani burada da onu gördük. Birçok olayda görüyoruz bunu. Yani depremde yaşadık. İşte Bolu Kartalkaya'daki o yangında, yüreğimden yangında yaşadık. Maalesef bazı olaylarda. Öyle. Türkiye'de maalesef bürokrasinin işte liyakati noktasında da hep tartışmalar oluyor ya. Haklı eleştiriler de var. Şöyle liyakat noktasında. Denetleme problemini hepsinde konuşuyoruz. Değil mi? Mesela bak depremde konuştuk denetlemeyi. O Kartalkaya yangınında konuştuk. Denetlemede işte kimse görevli. Belediye ise belediye, Kültür Bakanlığı ise bakanlık. Bu meselede konuşuyoruz. Denetimde ciddi bir eksiklik var ve liyakat eksikliği de var anladığım kadarıyla.
1: Vallahi onu da söyleyeyim de şimdi bakın. Evet yani burada ama en kolay nedir biliyor musun? Bak mesela en kolay şimdi bak burada en kolay şey şu. İşte Mehmet Şimşek niye bilmem ne yapmadı? SPK bilmem ne yapmadı? O bilmem. Arkadaşım kusura bakmayın.
0: Bu arada bir son dakika bilgisi de aktarayım. Şu an bizim yayın devam edecek tabii de kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapıyor. Muhtemelen bunlarla ilgili de bazı şeyler söyleyebilir. Muhtemelen kabinenin gündemindeki konulardan biri budur.
1: Tabii tabii ana gündemlerden biri buydu. Hı-hı. Ya şunu söyleyeyim. Burada en kolay iş o niye yapmadı bu niye yapmadı. Şimdi şöyle söyleyelim sana. Hı-hı. Bir otoban var. Otobanda hız sınırı var.
0: Evet.
1: Devlet otobanı yapmış. Trafik ışığını koymuş. sen hız sınırını aşıyorsun. Hı hı. Atıyorum alkollü araç kullanıyorsun, arabanın bakımını yaptırmamışsın, kaza yapıyorsun. Sonra diyorsun ki orada işte trafik polisi olsaydı ben kaza yapmazdım. Trafik polisi beni yolda durdursaydı kaza yapmazdım. Bu işte biraz böyle. Şimdi serbest piyasada regülasyon vardır, regülatif kurallar vardır ama sonuçta bazen de mesela atıyorum bu, mesela bu fonu büyütenler, bu kadar büyütenler, bazı hisseleri bu kadar şişirenler sorumludur. Evet. Bu kadar bu şeyin büyüdüğünü görüp de hadi ben de bu kardan bir şey alayım deyip de bir şey hırsıyla gelir. Yani vatandaş bana kızmasın ama ya bedava peynir fare kapanında olur.
0: Doğru.
1: Riski yüksek varlıklara yatırım yapıyorsan kaybetme riskin de yüksektir.
0: Yani şöyle vatandaş suçlu değil ama şey. Vatandaşın şöyle suçlu bir boyutu var.
1: Ama sorumluluğu da var.
0: Yani deyim yerindeyse arslanın ağzına para kapmaya giriyor. Yani deyim, şöyle, öyle diyebilir miyiz? Yani onu bilerek hareket zaten, etmesi gerekir. Yoksa zaten, burada suçlu ben bürokrasi olarak görüyorum. Oradaki sıkıntılı kişilere destek veren siyasiler olarak görüyorum.
1: Yani o işin sonucunu tabii orada şimdi ben ona bir şey diyorum. O soruşturma sonucunda o belli olacak. Belki bir sürü şey çıkacak ama şimdi mesela çiftlik bank olayı. Adamı tabii almış bir tane mesela çok kamuoyunda tanınan bir oyuncuya mesela orada şey yaptırmış atıyorum. Sunum yaptırmış vatandaş da ona aldanmış gelmiş. Ama şimdi sen paranı kolay mı kazanıyorsun da birilerine bir, herhangi bir güvence almadan tabii emanet ediyorsun. Fonlarda da şimdi burada bir güvence şey var ama hani görüyorsun regüle bir piyasa ama sonuçta bu kadar hızlı büyüyen yani
0: ama vatandaş devlete büyüyen güvenmiyor mu? Mesela vatandaş devlete güvenerek gidiyor. Diyor ki bir fon şirketi ama, izni var, şuyu var, buyu
1: ama
0: var.
1: Ama izni var da ama devlet mevduat gibi değil ki oradaki hani paranın şu kadarını ben garanti ederim demiyor ki sana. Riskli varlıktır diyor. Ama diyor riskli varlık regüle piyasa. Şimdi bu kadar şimdi şey duyuyorsun. Diyorsun ki mesela ben bir ekonomi gazetesiyim. Mesela benim niye mesela o fonlarda hiç param yok?
0: Tamam.
1: Mesela ben enayi miyim mesela o kadar büyük kazançları elde etmek için mesela girmesen. Hep görüyorum çünkü ben de diyorum kardeşim bence riskli. Mesela tamam. Ben kendimce öyle söyleyeyim. Ben mesela hiçbir zaman yatırım tavsiyesi de vermemişim hiçbir konuda. Altın bile riskli. Bakın altın.
0: Tabii.
1: Ne oldu altın? Altın çok yükseldi değil mi? Bir ara 5000 onsu 5000 dolarlara çıktı. O sıra altın alanlar hepsi sonradan şimdi zarardalar. Tabii. En güvenli yatırım aracı uzun vadede altın bakınca. Yıllar izleyince ama onun bile riskli olduğu zamanlar olabiliyor, dönemler olabiliyor. Şimdi bu mesela hisse senedi. Şimdi bakıyoruz mesela borsada bu fon olayı olduğundan beri koca koca şirketlerin hisse değerleri düştü. Milyarlarca kayıp var. Özellikle uzun vadeli hisse yatırımcıları açısından baktığımızda. Ama düzelecek mi? Yıllar önceki şeylere baktığımızda, yaşanan krizlere baktığımızda hep düzelmiş. Tekrar ama ne olmuş mesela? Adam belki bir yıl, belki altı ay onun eski değerine gelmesini bekleyecek atıyorum. Mesela hani atıyorum sallıyorum Recep hissesinin değeri hani sallıyorum Recep hissesinin değeri 10 liraydı. Ve adam onu 9 liradan aldı 10 lira oldu. %10 kazandı. %10 olmuyor da işte sallıyorum 10-12 diyelim kazandı. Şimdi düştü 6-7'ye. Adam şimdi olumsuz düşünüyor. Bak diyor benim mal varlığım eridi, varlığım eridi diye düşünüyor. Şimdi bunun tekrar 10 olması, 11 olması, kazançlı daha kazançlı hale gelmesi belki bir bilmiyorum 6 ay 7 ay belki 1 yıl alacak. Adam da moralman üzülmüş oluyor tabii böylece. Yani düzgün yatırımcı.
0: Doğru.
1: Adam hiçbir yere ama alıp satma yapmamış. Borsayı oyun olarak görmemiş. Uzun vadeli demiş. Bu şirket güzeldir. Üretim var.
0: Tabii ki yani yatırım var demiş. Hırsları durdurmak gerekiyor. Yani kişisel anlamda da bireysel anlamda da.
1: O da çok önemli. Yani o da o finansal okul yazar dediğim zaman o da bir anlamda önemli ama burada tabii en az sorumlu yani en az suçlayabileceğimiz şey yatırımcı.
0: Tabii. O anlamda söylüyorum ben de. Yani en burada en az sorumlu olarak. En az. Yani vatandaşı oraya yatırım yapan
1: da söylüyorum. Bir suçlama anlamı değil.
0: Tabii.
1: Bu bir ders olsun. Hani Allah korusun daha kötüleri olmasın. Mesela bizim de çevremizde duyduğumuz var. Yani atıyorum bir örnek yani söyleniyor. Mesela iş adamları diyor ki işte çelik tüccarları diyorlar. Bazı çelik tüccarları işte 100 liralık mal almış. Onu gitmiş 80 liraya kırdırmış. Onun 80 lirasını almış fona yatırmış. Ay sonu alırım 110 diye beklerken atıyorum parasını şu an alamıyor ve temelde düşüyor. Böyle örnekler söyleniyor, konuşuluyor şu anda. Bizim duyduğumuz.
0: Bunun peki iş dünyasına onu tam onu da soracaktım. İş dünyasına işte bayağı yansıması nasıl olacak?
1: Şu anda yansıması kötü biliyorsun. Yani şirket değerleri aşağı düştü. Sonuçta o şirket değerlere bakılarak
0: Türkiye'nin dev garantili şirketlerinin bile değerlerinin düştüğünü görüyoruz. Yani hakikaten
1: düşüyor.
0: Dev şirketleri yani Türkiye'nin.
1: Yani borsa 15 bin lira gidecek, 18 bin lira gidecek diye beklerken şu an 12 binlerde, 11 binlerde sürünüyor. Şey bazında incelediğimizde yani enflasyona kıyasla incelediğimizde şu anda geri plana düşmüş durumda. Şimdi niye Amerikan borsaları yükselirken Avrupa borsaları hani bir şekilde giderken bizim borsamız niye böyle bu şeyle gitsin? Hani düzgün şirketler, hiçbir şekilde şey olmayan şirketlerin değerleri aşağı çıktı. Bir panik havasıyla bir satış dalgası yaşansın. İyi değil tabii ki. Ve bakın bir sürü aracı kurum. Yani aracı kurumlar şu anda mesela sanki şeymiş gibi oldu. Yani suçluymuş gibi oldu mesela birçok aracı kurum. Bir iki tane yanlış yüzünden. Çok
0: bütün fon şirketlerine karşı güvensizlik başlar, aracı kurumlara başlar.
1: Tabii aracı kurumlar mesela yıllarını vermiş aracı kurum sahipleri var. Yani burada işte adam diyor ki mesela benim fonlarımda sıkıntı yok. Beni niye dondurdunuz? Ben ödeme gücüm var diye. Şimdi burada adam haklı. Şimdi orada bakınca ve hatta ona da güvence veriyor. Tamam diyorlar. Hani haberlerden okuyor şimdi. Ama bunların da kamuoyunda mesela rencide edilmemesi lazım. Daha dikkatli davranılması lazım. Sonuçta sermaye piyasaları güvenle işler. Güven mekanizmasıdır. Yani şöyle düşün ya. Bütün serbest piyasa güvenle işler. Ceyhun hocam sen odun satıyorsun. Ben peynir satıyorum. Diyorum ki ben sana yıl boyunca peynir veriyorum. Atıyorum 1000 ton peynir verdim sana. Her ay peynir yapıyorum, peynir veriyorum. Sen diyorsun ki işte ağaçlar büyüyecek. İşte ben de kurumuş dalları keseceğim, sana vereceğim işte kış için odun diyorsun. Sonbahar geliyor, odun modun yok diyorsun bana. Ne oldu? Doğru. Güven sarsıldı. Bir daha ticaret yapar mıyız? Yapamayız. Doğru. Bir kere kazıklar. Bu her şey güvene dayalıdır. Yani ama orada aramızda bir sözleşme olur. Atıyorum o sözleşmeyi ben alır götürürüm, mahkemeye başvururum falan filan. Tabii. Böyle şeylerde çok dava da gelir bu işlerin arkasından.
0: Peki burada hiç dış şey boyutu var mı? Yani biz hep mesela güvenlik politikalarında terör boyutunda, ulusal stratejilerde dış boyutu da inceleriz. Şimdi ekonomide de sonuçta küresel ekonomiye entegre bir sistemden, finans kapitalden bahsediyoruz. Yani hatta şöyle bu konuyla bağımsız söyleyeyim. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bile vahşi kapitalizm tanımı üzerinden bir emperyalizm eleştirisi de vardı. Yani finans kapitalle ilgili de bakıldığında bir dış şey boyu var mı? Çünkü Emre Tezmen'in Merrill Lynch'le bağlantısı, eski çalışanı olması falan bir dış boyut var mı?
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Orada hani o dış boyuttan ziyade şimdi orada dışarının şöyle bir etkisi oldu bu işe. Bloomberg bir haber yaptı bu teraya dikkat çeken, buradaki artışlara dikkat çeken. Hani çok hızlı bazı
0: geçmişte mi yani yakın zamanda mı?
1: Yok. Hı. Geçen sene olsun lazım.
0: Geçen sene. Hı
1: hı. Tabii. Yani burada aşırı bir değerlenme var diye bir dikkat çekti. Daha sonra MSCI yani bu Türkiye'deki hisselerin uluslararası sıralamalarda da konması var, böyle listelenmesi. Orayı listelenen işte Morgan Stanley'e bağlı bir şirkette dedi ki burada bir takım yanlış şeyler, fiyatlamalar gözlemliyoruz. Hani bizim şeyimizi almayan fiyatlamalar gözlemliyoruz. Bununla ilgili bir takım şeyler yapabiliriz, uygulamalar. Sonra Fitch'e, Avrupa merkezi. Orada da bir açıklama geldi. O da dedi işte burada bir takım şeyleri, firmaların dedi fiyatlamaları bizce şey değil, onları listelerimizden çıkaracağız dedi yatırımcılarımız. Bunun da etkisi oldu. Şimdi bu ne oldu? Türkiye sermaye piyasaları anlamında, yabancılar anlamında burada bir takım yanlış fiyatlamalar var. Fiyatlamalar doğrusu sonunda onlar da yatırımcılarına karşı sorumlu oldukları için. Yani Amerikan borsasında da bu olsa der. Adam hızlı giden bir firma şey için, hisse için der ki burada bir takım yanlış fiyatlama gözlemliyorum. Şimdi bir de şunu da düşünmek lazım. Onların da etkisi oldu ve buraya şey hızlı geldi. Hani onların belki para çekilmesinde, yani biraz bu fonlardan para çekilmesinde,
0: yatırımcının panikle para çekmesinde
1: biraz paniklemesinde etkili olmuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların açıklamaları biraz kritik oluyor konularda, özellikle kurumsal yatırımcılar nezdinde. Ama bir de şu var tabii. Evet, şimdi Türkiye'de kur baskılanıyor. Baskılanıyor derken kur artmıyor çok hızlı şekilde. Enflasyon kadar artmıyor, ihracatçının da söyledi. Ama enflasyon da daha hızlı artıyor. Dolayısıyla TL varlıklar yükselirken dolar bazındaki değerleri daha az pahalı kalıyor dolar bazında baktığımızda. Yani dolar da aynı şeyde yükselmeyince pahalı kalıyor. Nasıl hani ihracatçılar diyor malımız pahalı kaldı. Türkiye sermaye piyasasındaki ürünler de pahalı kalmış oluyor yabancının gözünde. Bir bakıyor atıyorum bir şirketin değeri Amerika'daki bilmem ne şirketi kadar ama o şirketin finansalları o kadar güçlü değil atıyorum.
0: Yani o kadar değerli olması biraz
1: dolar bazında değerli olması dolar bazında hani mesela bazında. Biz hani kişi başına gelirimiz 20 bin dolar aşacak diyoruz ya ama gerçek anlamda baktığımızda dolar kuru şu anda enflasyon kadar artmış olsaydı 20 bin dolar olmayacaktık tabii.
0: Doğru.
1: 14-15'lerde kalacaktık atıyorum sallıyorum hani farazi söylüyorum bunu. Bazı hani serbest piyasada bazı fiyatlamalar fiktif olduğu için orada da pahalı görmüş oluyor. Bu da yabancılara biraz şey yapmış olabilir. Tedirgin. Şu yabancı şeyini ben ancak öyle görürüm yani ama yabancıların da tabii Türkiye piyasasını hani içerideki bir takım oyuncuların diyelim veya tabii oyuncuların demek daha doğru hani atıyorum kurgulamasından da rahatsız olduklarını düşünebiliriz. Yani hiçbir sonuçta küresel finansal sermaye her borsayı kendisi indirip kaldırmak ister atıyorum. trendlerini kendisi belirlemek ister. Bu fonların yarattığı hacimle beraber Türkiye borsası kendi hacmini kendi belirlemiş oldu biraz, ama tabi orada bir balon oluştu. Yani o gerçek, ama o balonda oluşturanlar işte şu anda yargı önünde tabi. Artık gerekli soruşturma, inceleme, hani şey olana kadar, yani şey süreç sonuna kadar, aksi ispatlana kadar herkes masumdur. Masumiyet kalemeti verilecek. Kimseyi ben burada isim olarak suçlamak istemem, ama yargılama sonucu da belli olacak. Yani onu göreceğiz. Ama bir yanlışlık olduğu çok net bir şekilde ortada.
0: Doğru. Son olarak şeyi sorayım sana. Şimdi muhtemelen bedel ödetilecek gibi gözüküyor. Bugün şey, hani az önce Dilek Güngör demiştin. Dilek Güngör'ün sabahtaki meslektaşımız bir Dolmabahçe'de bir toplantı yapıldığını söylemişti. Üzerine Toygun Atilla Patronlar Dünyası'nda şeyi yazdı. O toplantıya katılmayanlara dikkat çekti. Yani katılanlar değil, yavaş yavaş yani bedel ödetecekler noktasında cümlesi şu. Dolmabahçe'deki kritik toplantılarda kimlerin olduğuna değil, kimlerin olmadığına bakın. Yani dosyada geçen bürokratlara çevrildi gözler diye. Şimdi bu gelişmeler de var. Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı bu konuda kararlı. Ama şunu merak ediyorum. Peki işte 500 bin deniyor, 550 bin kişi deniyor falan filan. Bir mağduriyetten bahsediliyor. Yatırımcı, parasını alamayan yatırımcı. Bunlarla ilgili kulağınıza gelen bir şey var mı? Yani nasıl bir çözüm üretileceği noktasında?
1: İşte o fonlar Dondurluk'ta işte İş Bankası, Ziraat Portföyü oraya şey yapıldı ya. Şahşetli değil mi? Belli bir tasfiye süreci işleyecek belli anladığımız kadarıyla. Ondan sonra bu şirketlerin, foncu şirketlerin işte mal varlıklarına bakılacak. İşte orada haksız kazanç olan var mı yok mu onlara bakılacak. Tabii orada şey söyleyenler var. Yani haksız kazanç elde edenlerin paraları hazineye kalıyor. Hazineye kalmasın, fon oluşursun ki hani orada bir bütçe havuz oluşursun ki havuzdan ödensin. Atıyorum. Kamuya yüklenmesin buradaki alacaklar diye. Süreç nasıl işleyecek inanın ben de bilmiyorum. Bence şu anda onunla ilgili net bir takvim de yoktur ama yani bence peyderpey mesela öncelikle mesela ben ödeyebilirim, benim ödeme gücüm var diyen şirketlerin yönettikleri fonlar belki ilk aşamada serbest bırakıp onlar ödemelerini yaparlar. Belli bir kesim risksiz varlık hani para fonlarında olan varlık buradan çıkartılır ve halledilir. Aşama aşamada böyle kademe kademe bence hak sahipleri en azından, bilmiyorum tabii farazi konuşuyorum şu anda, bir hani fal atıyor gibi ama en azından ana para alırlar diye düşünüyorum.
0: Ya benim kulağıma gelenlerle örtüşüyor söylediklerin. Şimdi benim kulağıma gelenler de o yönde. Yani ana paraları üzerinden işte bu işte suça karışanların işte hangi fon, işte hangi kişi falan mal varlıklarına el konup o el konulan varlıklar üzerinden bir ödeme planlaması yapılabileceği yönünde seçenekler, yani bir önemli bir seçeneğin bu olduğu yönünde kulağıma gelenler var tabii.
1: Yani ben de öyle düşünüyorum. Bir şey yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani devlet bu da yapar.
0: Ama son kararı tabii. Sonuçta bilmiyoruz. Yani bu da bir seçenek yani konuşulanlar arasında. Ama
1: devletin vatandaşını mağdur ettiği çok görülmemiş. Ya bu mesela çok meşhur, hani Japon yeni şeyleri var. Kahtalımış esendromu denir. Allah rahmet eylesin. Kahtalımış şey almış olalım. Hani Japon yeni çekip de yani hani şeyi sabit olduğu için, faiz sabit olduğu zamanında ev krizi çekenler falan vardı ona dayalı.
0: Tabii.
1: Sonra büyük bir kriz yaşadılar. Sonra devlet orada regülasyon yaptı ve dedi ki bireysel vatandaşlar döviz kredisi çekemezler. İyi bir regülasyon oldu.
0: Cumhurbaşkanının açıklaması var bu arada. Fon konusunu etraflıca değerlendirdik. Bakanlarımız kabinede kapsamlı bir sunum yaptılar. Gerekeni yapacağız diyor yani.
1: Tabii Sayın Şimşek'in orada sunum yapacağı zaten söyleniyordu. Yani Mehmet Şekil de bu konulara hakim bir adam yani. Bir adam, yetkin bir adam bu konularda. Bir vatandaş da çok böyle fonlu yatırımcısına çok şey yapmayacak, bir ara model bulacaklardı diye ben düşünüyorum. Çünkü seçimlere giderken 500 bin kişi ailelere beraber 2 milyon eder. Yani kimseyi mağdur etmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Burada bir şey regülasyon yapılacaktır yani. Genelde yapılır. Bir düzenleme yapılır. Ama tabii yani hoş olmadı. Niye? Borsamız fena gitmiyordu işte.
0: Tabii yani sonuçta etkisi oldu yani. Bakın yani o zaman.
1: Var, tabii bir moral şeyi oldu. Ama ben hani gene mesela sermaye piyasasına yatırım yapacak olanlar da her zaman daha dikkatli davranmalı. Bu buralarda faaliyet gösterecek insanlar da dikkatli olmalı. Yani bir takım şeylere kapılmamalı. Beyislere kapılmamalı maalesef. İnsan işte insan olduğu yerde her şey oluyor maalesef.
0: Maalesef.
1: Önemli olan vatandaşın şeyini geri alması. Bir de hisse yatırımcısı çok darbeydi. Yani esas benim dikkat çektiğim hep konuşmalarımızda da arkadaşlar uzun vadeli adam diyelim mi Recep hissesini almış. Recep satın almış. Ki ben uzun vadeli ama ne oldu? Tabii uzun vadede belki yine düzelecek ama şimdi yarı yarıya düşmüş atıyorum hissenin fiyatı, sallıyorum. Adam çöküntü içerisinde, üzüntü içerisinde yani. Adam hiç ne fonla alakası var ne bir şeyle var. O bir şeyle, bir spekülatif sahikle hareket etmemiş. Hani manipülatif sahikle hareket etmemiş.
0: Tabii.
1: Bunların bir şeyi var tabii. Üzülüyor bunlar da. Onun da moral man etkisi oldu. Bir de şeyi söylemek lazım. Ben sosyal medyada çok görüyorum. BDDK falan yazılıyor. BDDK dediğimiz yer bankacı düzenleme ve denetleme kurumudur.
0: Ya onunla alakası olan bir şey BDDK değil.
1: BDDK ile bu işin bir alakası
0: yoktur. Görev tanımıyla alakası yok.
1: Görev tanımıyla alakası yoktur. Yani BDDK'nın her kurumun görevi bellidir. BDDK'nın burada bir alakası yoktur. İşte şey diyenler oluyor işte bankaya faaliyet izin vermek bankacılık şeyini denetlemediği anlamına gelmiyor. Orada şu anda onunla ilgili herhangi bir soruşturma yok. Görülmüyor. Yani biraz da böyle her kurumu da böyle yazıp da hani onu yaz bunu yaz bunu yaz böyle kurumlarımızda böyle şey yapmıyor.
0: Tabii
1: yani
0: gerçekten kopmak da çok doğru olmaz, sağlıklı olmaz yani.
1: Tabii yani işte Merkez Bankası da buradan doğrudan alakası yok. Merkez Bankası likidite şeyinde hani burada SPK esas regülasyon kurum. Onu da dediğim gibi bir atalet olduğunu ben düşünüyorum ama o atalet de mevzuat kaynaklı mı? İşte bürokrasi kaynaklı mı? Onu şimdi yargılama süreci sonunda şey sürecinde çıkacak yani ortaya. Şimdi oradan da bir koskoca kurumu şey yapma, orada bir sürü değerli insan var suçlamak.
0: Tabii.
1: Ben doğru bulmuyorum yani hiçbir kamu kurumunu.
0: Yok yani, aynen öyle katılıyorum. Ya şey gibi düşün. Da, yani sonuçta FETÖ'cüler sızdı diye silahlı kuvvetlerimizi toptan mı şey yapacaktık yani?
1: Heh, bravo.
0: Yani çok içeride yani liyakatsiz, iş görmez, evet, belki de ahlaksız İnsanlar da olabilir, sızabilir ama kurum bizimdir. Kurumdan arındırmakla, kurumu arındırmak lazım yani.
1: Ya kurumu veya atıyorum yetkilerinde şey varsa daha güçlendirmek tabii, belki atıyorum mevzuat anlamında. Ya bir de ilk defa her olayda zaten yani her kötü olayda bir mutlaka şey yaşanır. Bir düzenleme gelir.
0: Devlet bakidir.
1: Daha da sağlam olur.
0: Katılıyorum.
1: Tabii tabii yani, daha da sağlam olur. Ama burada itidalli davranmak lazım. Kurumları, insanları böyle kişileri suçlamak, şey yapmak yerine süreci beklemek aynen lazım. Öyle. Sonuçta yani
0: ama takip şey, etmek lazım.
1: Tabii canım devlet bir şey koymuş mu şu anda? Koymuş belli. Yargısıyla koymuş, maliyesiyle koymuş, ünlenmesiyle koymuş. Sonucunu da getirecektir yani. Devlete de güvenelim şimdi sonuçta. Devlet her zaman şeydir. Vatandaşının yanında bir şekilde hakkını korumuştur. Yani korumadığı zaman olmamıştır.
0: Yok, katılıyorum. Değerli Recep, çok teşekkür ederim. Çok güzel yani bir yayın oldu. Valla saatlerce konuşulacak bir konu. Yine takibini yapacağız. İlerleyen günlerde müşahit olduğun zaman da yine seni yayına almak isterim.
1: Çok sağ olasın.
0: Çok teşekkürler. Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri gazeteci meslektaşımız değerli Recep Erçin'le fon mevzusunu konuştuk. Şimdi bu fon meselesi konusunda yani şu konu çok özet olarak geçeyim. Yani tabii ki araştırmalar da çıkacaktır. Bizim de çok yani okuduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla burada bir liyakatsiz bürokrasi, liyakatsizliğin yanı sıra anladığım kadarıyla bu küçük de olsa etki şeyi fazla olan belli kişilerle irtibatlar, bağlantılar falan filan bu krizi patlatmış. Az önce Recep de başlangıçta bazı dinleyicilerimiz ya işte vatandaş mı suçlu falan filan, Recep de onu en son açtı yani, dedi ki en az sorumlusu zaten vatandaş. Yani burada vatandaş şey değil tabii ki, dikkat yani anlamda söyledi gördüğüm, anladığım kadarıyla. Bu kadar uyarı yapıldı. Keşke o uyarıları da dinleyebilselerdi anlamında söyledi. Ama tabii ki icracı makamlara, herkese görev düşüyor. Bir an önce burada kim sorumluysa, siyasi ise siyasi, bürokratsa bürokrat, mutlaka bedel ödetilmeli. Yani bu ülke hakikaten bunu hak etmiyor. Yani bu şekilde işte az önce söyledi, borsa iyi giderken bir anda ülke ekonomisi. Ben bu sistemlere çok inanan bir insan değilim. Ben serbest piyasaya da inanan bir adam değilim. Onu da söyleyeyim. Yani ben kamucuyumdur. Ben devletçiyimdir. Kamu ekonomisi falan filan, kamunun olması gerektiğine inanan. Bu sistemin ekonomisinde, eğitiminde, sağlığında kamunun etki gücünün fazla olması gerektiğine inanan. Pandemiyi biz kamu sayesinde, devlet sayesinde diğer ülkelere göre en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. İşte Amerika'sına, sağlık sistemi farklı olan, kamusu zayıf olan ülkelere göre çok daha tabii ki iyi atlatmadık. Can kayıplarımız oldu, tahribatı büyük oldu falan filan ama pandemi sürecini öyle atlattık. Depremden sonra can kayıplarımızın telafisi asla olmaz. O ayrı mesele ama sonrasındaki süreçte hızlı bir şekilde müdahalenin gerçekleşmesi, sonra inşa süreçleri hep kamu devlet. Ben devletçi bir adamım. Yani eğitimde de, sağlıkta da devletçi bir adamımdır. Ekonomide de devletçi bir adamımdır. O yüzden tabii ki, ama sonuçta özel teşebbüsün de varlığını da biliyoruz. Yani bunu da yok sayamayız. Özel teşebbüs de olacak. Ve onları da zarara sokan bir süreç oldu. Yazık günah, bu kadar mücadeleler veriliyor. Yazık günah diye insan şey yapıyor. Ya bir bazılarına da şunu söylesi geliyor ya insanın. Ya doyun be arkadaş, hakikaten doyun yani. Ya doymadınız mı? Emekli bu kadar şey yapıyor. Daha geçen gün bir emekli vatandaşımız intihar etti. Yani siz neye doymadınız? Yani 160 milyon neyinize yetmedi Sayın Bakan? Yani 160 milyon ki 160 milyondan fazla olduğu belli. Neyinize yetmedi de daha fazla arttırmayı istediniz Allah aşkına? Yani insan bunu sorguluyor. 160 milyon az para mı ya? Ya bir doyun yani. Kim şey yaptıysa, hangi partiden olursa olsun, doyun arkadaş. Bu memleketin yetimin hakkını yemekten vazgeçin artık ya. Ne diyeyim ya, çok kısa. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Saat başında da 2 dakikamız kaldı. Şunu söyleyeyim. Güldüm bu haberi görünce. Şimdi bu kadar sıkıntının olduğu, bu arada işte dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Sermaye piyasasındaki değişimin takibindeyiz diyor. Muhtemelen detaylı bazı bilgilendirmeler yapılacaktır. O Toygun Atilla'nın haberinden de bahsedeyim. O zaman buna çok girmeyeyim. Toygun Atilla diyor ki meslektaşımız, hemen şey yapayım. Fon soruşturması Fatma Betül Sayankaya uzanan sürecin işaretleri aslında New York'ta verilmişti. Erdoğan'ın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak mesajının ardından gözler şimdi dosyada adı geçen bürokratlara çevrildi. İpucu mu Dolmabahçe'deki kritik toplantılarda kimlerin olduğuna değil kimlerin olmadığına bakın diye spotuyla yazılmış. Yani diyor ki Erdoğan'ın duyduğuma göre Amerika'dayken canı çok sıkkındı. Çok sessizdi. Ondan sonra hatta o tam cümleyi de bulayım. Kaynaklarım ABD gezisi sırasında Kaya'yı görmüşler. Kaya'nın son derece sessiz olduğunu, deyim yerindeyse ağzını bıçak açmadığını anlatıyor. Amerika'da ondan sonra o da Amerika'daymış. Sonrasında başka isimler falan şey yapıyor ve Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki işte Dilek Güngör'ün aktardığı Dolmabahçe'deki toplantıya çağrılmayan bazı bürokratlar oldu. Yani bu bürokratların çok ciddi bir şekilde, yani anladığımı söylüyorum, sorumluluğu oldu. Anlıyorum. Demek ki o yüzden çağrılmıyorlar. Bir mesaj verilmiş oluyor diyor. Bu noktada şimdi saat başı zamanımız geldi herhalde. Kaç, ne kadar? Saat başına gel. Evet, zamanımız geldi. Başına gidiyoruz, sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi biraz fon meselesini uzun konuştuk. Birkaç başlığım daha var. Belki birini ikisini konuşamayabiliriz ama şu F-35 meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü bizim de gündemimizde olan bir mevzu. Şimdi olayın başlangıç noktasını önce söyleyeyim. Şimdi geçen hafta diyeyim, Finlandiya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı yani alma kararı, satın almak için 10 milyar euro gibi devasa bir bütçeyle alma kararı aldığı 64 tane F-35 uçağı var. Şimdi bunların parça parça teslimatları gerçekleşiyor. Bunlardan 3 tanesi geçen hafta teslim edilmesi gerekiyor. Şimdi bu F-35'lerin 3 F-35 uçağının gelmesi planlanıyor. İlk uçak Rovaniemi üssüne gönderilecekmiş. Ancak yani ilk partiler diyeyim ya, üçü oraya gönderilecekmiş. Ancak sadece üçünden ikisi iniş yapmış. Çok kötü bir espri yapmayacağım. 3 taneden ikisi inmiş. Ondan sonra üçüncü uçak ise teknik bir arıza nedeniyle Azor adalarında kalmış. Orada kalmış. Ondan sonra yani ikisi gelmiş, üçüncüsü arıza nedeniyle şey yapamamış. Bunun üzerine yani düşünün siz 64 uçağa 10 milyar euro gibi çok büyük bir para, çok büyük bir meblağ. Bir para veriyorsunuz. Ondan sonra ve hatta bu arada bu alım Finlandiya tarihinin en büyük askeri alımıymış. Bir parti olarak en büyük askeri alımı gerçekleşiyor. 2022'de bu arada anlaşma kesinleşiyor. Anlayın yani birilerinin aslında Zelenski yönetimini, Kiev yönetimini neden işte onların üzerinden bir kışkırtma çıkarttığını anlıyorsunuz. Yani Biden döneminde Amerika'ya para lazım. Zaten Zelenski yönetimini kışkırttılar. Ondan sonra bir anda bir baktık. İşte Şubat 2022'de Rusya'nın Moskova'nın ifadesiyle operasyon, genel ifadeyle Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca bir baktık Avrupa'ya Amerika inanılmaz silah satışları. Ya yıllar önce ben bir makale okumuştum da, hatta makalenin sahibini de hatırlıyorum da o makaleyi daha sonra bulamadım. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde Ergin Yıldızoğlu yazmıştı. Ta bundan 15 sene önce, 10 sene önce falan. O cümleyi hatırlıyorum. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi bir askeri sanayi üzerinden bir ekonomik genişlemeye ihtiyacı var diye. Yani çünkü ne yaptı? Bak çatıştırdığında işte Finlandiya'ya 64 F-35 satıyor. Bu arada daha teslimatı olmadan satıyor. Almanya'ya satıyor, oraya satıyor, silah satıyor, buraya bir şeyler satıyor. Ne oluyor? Çünkü gerilimi tırmandırarak askeriyesi üzerinden para kazandırıyor, sisteme para sokuyor. İşte velhasıl kelam, meğer F-35'lerden üçüncüsü arızalıymış yani. Şimdi Finlandiya bunu çözmeye çalışıyor. İşte yedek parçaları adaya gönderecek, Azor adalarına gönderecek. O savaş uçağını tamir edecekler. O sonraki partide Finlandiya'ya devam edecek falan. Sonra F-35 meselesi kulakları çınlasın.

kuvvetlerinin F-35'lerinin sadece %25'i herhangi bir anda tüm görevleri yerine getirmesi durumdaymış. Bakın Amerikalıların raporu. Amerika'da genel sorumluluk ofisi var. İşte GAO kısaltması olarak geçiyor. O Amerika'daki tanımıyla, hatta tam ismini de söyleyeyim size. O sayfada açıktı o sayfanın şeyi. Şimdi bunlar bir rapor hazırlıyor. Raporda o tam sorumluluk şeyini de söyleyeceğim size. İngilizcesini. O yüzden biraz beklettim, kusura bakmayın. Bulamadım. Bulacağım. Onu sonra bulacağım söz. Government yani sorumluluk diyor. İşte hesap verilebilirlik ofisi falan. US government association galiba stability office. GAO. İngilizcem, telaffuzumla kusura bakmayın, İngilizceye muazzam hakim olan bir adam değilim yani telaffuz bağlamında. Ya böyle bir şey varmış. İşte bu bir rapor hazırlıyor Haziran ayında. Diyor ki %25'in hazır durumda sadece diyor. Yani bir görev verirse, ani bir durum olsa sadece Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki F-35'lerin %25'i. Yani 4 tanesinden biri ancak yani Finlandiya dua etsin 3 taneden ikisini gönderebilmişler. Bir tanesi arsalanmış. Amerika'ya 4 tane göndermeye kalksan bir tanesi geliyor. Yani nedeni de şuymuş, onu da söyleyelim. Bu düşük hazırlık seviyesinin nedenlerini şu şekilde, raporun detaylı rapor bir 50-60 sayfalık bir rapor. Ben onu da baktım, inceliyorum bir taraftan. İlk olarak yedek parça kıtlığından bahsediyor. Yani bu tüm filonun hazır olma durumunu baltalayan önemli bir sorunmuş. İşte Amerika'nın bu ilgili ofisi, hükümet hesap verebilirlik ofisi diyor ki Pentagon'un bu durumu iyileştirmek için ayırdığı 13.7 milyar dolarlık stratejinin gerekli parçalarının endüstri kısıtlamaları nedeniyle engellendiğini belirtiyor. İkinci olarak programın başlangıcında bir hata yapılmış. Bakım geliştirilmesine daha az önem verilerek uçak sayısının hızla arttırılması kararı alınmış. Yani bakım geliştirilmesine yoğunlaşılması gerekiyordu. Uçak sayısının hızlandırılması değil. Yıllarca ordu onarım tesislerine ve depolara yatırılmıştı. Yapmaktansa yeni F-35'ler satın almaya öncelik verdi. Bu da bakım sisteminde tarihsel bir yetersiz yatırıma yol açtı diyor. Üçüncüsü korozyon sorunu. Korozyon nedir? Metallerin ve metal alaşımların içinde bulunduğu ortamdaki kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda aşınarak metalik özelliklerini kaybetmesi ve bozulması. En bilinen ve yaygın günlük örneği demirlerin paslanmasını korozyon olarak şey yapabiliriz. F-35'lerde korozyon sorunu varmış. Yani bu sorun F-22'lerde de karşılaşılmış. F-22'ler biliyorsunuz F-35'in Amerika'nın iki tane 5. nesil savaş uçağı var. F-22'ler var, F-35'ler var. F-35'leri pazarlıyor. Kendi ordusunda da var. Dünyaya da satışını yapıyor. F-22'lerin satışını yapmıyor. Yani F-22 Raptor'lar mı oluyor böyle? F-22'lerin satışını yapmıyor. F-22'ler sadece Amerikan ordusunda görev yapıyor. Bunlardan F-22'lerde de varmış, biliniyormuş. Ama buna rağmen korozyon sorunu yeterince ele alınmamış. Bazı uçaklardaki korozyon hasarı çözülmemiş bir sorun olarak kalıyor ve maliyetli üretici müdahalesi gerekiyormuş. Dördüncüsü biliyorsunuz TR-3 ve blok yükseltmelerindeki gecikmeler diyorlar. Teknoloji yenileme. Yani teknoloji yenileme İngilizcesini düşünün. 2 saat benim. Şimdi ben bunda telaffuzuyla uğraşmayayım. Teknoloji yenileme 3 ile ilgili ve ilgili blok 4 ile ilgili ciddi bir şekilde gecikme varmış. Yani yenilenmesini geciktirmişler. Ve bu Finlandiya'ya çok ciddi bir şekilde şeye patladı diyorlar. Ben bilgilerin, raporun deyim yerindeyse yalancısıyım diyeyim. Şimdi başka terörsüz Türkiye'de ilgili bir kısa bir not geçeyim. Çünkü zamanımız tükendi diyelim. Hemen o haberi de geçelim. Bugün bir toplantı yapıldı biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda. Toplantı neydi biliyorsunuz. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu. Tam ismini yanlış söylemeyeyim diye ona baktım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün ikinci toplantısını yaptı. Bu terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde yasal düzenlemeyle bağlantılı olarak oluşturulan kurul. Toplantı öncesinde Sayın Yılmaz, Cevdet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kanaat önderleri buluşmasında bir konuşma yapmış. Ve ikinci toplantının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Biliyorsunuz kurulun temel görevi süreci takip

0: takip etmek, çalışmaların 4 alt kurul üzerinden yürütüldüğünü aktarmış. Kurulda kimler var? Cevdet Yılmaz Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MİT Başkanı İbrahim Kalın, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'dan oluşan kurul. 4 alt kurul var. Bunlardan ilki Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, 4. kurulda Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum da Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görevlendirileceğini, yani hani statü meselesinde bu böyle bir görevlendirmeyle meseleleceğini söylemişti. Şunu söyleyeyim, beklentiyi de söyleyeyim, kulis bilgileri olarak aktarayım. MGK yanlış bilmiyorsam 30'unda toplanıyor Milli Güvenlik Kurulu. Bu MGK'da değil de Kasım'ın sonundaki MGK'da beklenen şu tespit ve teyit. Yani örgütün silah bırakma sürecinde, yani o kendi üzerine düşeni yapması, fes olunan örgüt diyeyim daha doğrusu, PKK, fes olunan PKK yapmasının büyük ihtimalle tespitinin ve teyidinin Kasım'daki MGK'da bir anda gündeme gelmesi ve artık deyim yerindeyse o teyit yapıldıktan sonra, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasal sürecin başlaması yönünde bir duyumumuz var. Öyle bir şeyden bahsediliyor. O bilgiyi de paylaşalım. Yani biz önümüzdeki 1,5-2 ay içinde PKK'nın silahsızlanmasının tamamlandığı, örgütün o fesi sürecindeki son aşama olan silahsızlanmanın bittiğini ve ondan sonra da artık PKK'lıların yasal çerçeve şeyinde, o kapsama uyan PKK'lıların artık geri dönüşlerinin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Burada bir virgülü koyalım çünkü her konuyu biz sonra devam ettiriyoruz. Birçok başlık vardı ama İsrail'le ilgili başlıklar falan da vardı ama onları çarşambaya bırakalım. Bugün dediğim gibi fon meselesi önemliydi. Çok önemli bir problemdi. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çarşamba akşamı görüşeceğiz. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalp sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
4: Doğum oranları neden düşüyor? Çocuk sahibi olmayan çiftler anlattı. Türkiye'nin nüfusu artıyor ancak doğurganlık oranındaki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 2025 yılı sonunda 86.092.168 kişiye ulaştı ancak yıllık nüfus artış hızı 1/5'e geriledi.
5: Doğum istatistiği ise tabloyu daha net ortaya koyuyor. 2024 yılında 937.559 canlı doğum gerçekleşirken toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk olarak kaydedildi. 2001 yılında 2,38 olan bu oran 2014'ten itibaren aralıksız düşüş gösterdi ve son 8 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kaldı.
4: Peki evli çiftler neden çocuk sahibi olmayı tercih etmiyor? Bu sorunun yanıtını evli ancak henüz çocuk sahibi olmayan çiftlere sorduk. Kimi için en büyük engel ekonomik koşullar, kimi için çalışma hayatı ve kariyer, kimi ise bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmeye hazır olmadığını düşünüyor.
5: Bazı çiftler çocuk sahibi olmayı hiç istemediklerini söylerken, bazıları ekonomik ve sosyal şartların değişmesi halinde çocuk sahibi olabileceklerini ifade ediyor. Çiftleri yalnızca neden çocuk yapmadıklarına değil, Türkiye'de doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili ne düşündüklerini de sorduk. Devletin doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirdiği teşviklerin kendileri açısından yeterli olup olmadığını da değerlendirdiler.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mevcut doğum yardımı uygulamasında 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara ise aynı süre boyunca aylık 5 bin lira ödeme yapılıyor. Ancak çocuk sahibi olmayan çiftlerin gündemindeki soru, çocuk sahibi olma kararını yalnızca maddi bir destek değiştirebilir mi? Yoksa çocuk sahibi olma kararında barınma, eğitim, bakım masrafları, iş hayatı, gelecek kaygısı ve yaşam koşulları gibi daha geniş faktörler mi belirleyici? Türkiye'de doğurganlık oranları düşerken çocuk sahibi olmayan çiftlerin bu karara nasıl baktığını ve devletin teşvik politikalarını nasıl değerlendirdiğini konuştuk.
5: 2 yıldır evli olan İrem Işık, kısa vadede çocuk sahibi olmayı elinde olmadan düşünemediğini belirterek şunları söyledi.
4: 2 yıllık evliyim ve şu anda çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Çocuk sahibi olmak istemememin en önemli sebebi ülke ekonomisi. Ekonomik koşullar bu kararımda oldukça etkili. Çünkü çocuk büyütmek, daha doğmadan hamile olmaya karar vermenizle başlayan bir süreç, o sürecin tüm aşamalarında ekonomik olarak güvende olmak gerekiyor. Nasıl bir destek verilirse verilsin yeterli olacağını sanmıyorum. Bu yüzden kararımı değiştireceğimi sanmıyorum. Yalnızca para desteği yeterli olmaz. Her ne kadar en önemli etken ekonomik koşullar olsa da insanların çocuk yapma motivasyonları sadece bununla ölçülemez. İnsanların ülkede kendilerini özgür, güvenli hissetmeleri de çocuk kararında belirleyici.
5: İrem Işık'ın sözleri çocuk sahibi olma kararının yalnızca bugünün koşullarıyla değil, çiftlerin kendilerini gelecekte nasıl gördükleriyle de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre ise Türkiye'deki düşüşü anlamak için yalnızca çocuk sahibi olma isteğine değil, bu kararın ne zaman alındığına da bakmak gerekiyor.
4: Evlilik ve ilk çocuk sahibi olma yaşı yıllar içinde yükselirken çiftler çocuk sahibi olma kararını daha ileri yaşlara bırakabiliyor. Eğitim, kariyer ve ekonomik bağımsızlık gibi yaşamını farklı aşamalarının tamamlanmasının beklenmesi ilk doğumunda daha geç yaşlarda gerçekleşmesine neden oluyor. Bu noktada demografik değişimin bir başka boyutu ortaya çıkıyor. Çocuk sahibi olma yaşının ilerlemesi, özellikle kadınlarda yaşla birlikte doğurganlığın azalması nedeniyle ertelenen kararın daha sonra biyolojik bir sınıra takılabilmesine yol açıyor.
5: Fizyoterapist olarak çalışan Gözde Başer ise çocuk sahibi olma kararını kendi açısından şöyle değerlendirdi.
4: Biz 1,5 senedir evliyiz. Evliliğin en azından ilk 4 yılında çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Bunun en önemli nedeni ise doğacak çocuğumuza hak ettiği geleceği henüz sağlayamayacağımızı düşünmemiz. Gelişimsel olarak sağlıklı bir çocukluk geçirmesi en azından ilk 2 yılı annesiyle geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut şartlarda eşlerden biri çalışmadığı takdirde geçim sürdürmek çok zor. 2 kişi çalışarak ancak ayı tamamlıyoruz ve birikim dahi yapamıyoruz. Bebeğin bereketiyle geldiği düşüncesinin aksine duruma biraz daha gerçekçi bakıyorum. Çünkü çocuk büyüdükçe masrafları da çoğalıyor. Henüz kendimi mesleki anlamda istediğim yerde de görmüyorum. Erteleme sebeplerimizden biri de bu. Anne olduktan sonra iş bulmamın daha da zorlaşacağını düşünüyorum. Verilen destekler bizi çocuk sahibi olmaya teşvik edecek rakamlar değil. Maddi bir destekten çok daha fazlası gerekiyor. Adaletin, ekonominin ve eğitimin iyileştirilmesi lazım. Çocuklar güvenli bir ortamda büyüyebilmeliler. Bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum klişesi gerçeğe dönüştü. Özel bir şirkette şef olarak çalışan Caner Ye ise çocuk sahibi olmanın getireceği sorumlulukların yanı sıra mevcut yaşam düzenlerinin değişmesinin de kararlarını etkilediğini belirtti ve şöyle konuştu.
5: 6 yıldır evliyiz. Çocuk konusu bizim için her zaman bir soru işareti. Evet ya da hayır noktasında oluyoruz. Gezmek, kendimize vakit ayırmak ve o sorumluluğun içerisine girmemek bizim için önemli sebeplerden biri. Ekonomik koşullar tabii ki bir soru işareti. Kendi geleceğimizi inşa ederken başka bir bireyin yetişmesiyle ilgili ne olacak soruları bizi endişelendiriyor. Bunun aile içi yapıyı da etkilediğini düşünüyorum. Kadın için aslında en büyük faktörlerden biri bu oluyor. Hiçbir kadın kariyerinin değişmesini ya da geriye gitmesini istemez. Devletin verdiği desteklerden pek haberim yok. Ama değiştireceğini de zannetmiyorum. Para desteğinden ziyade eğitim ve gelecek kaygısını oluşturan faktörlerin ortadan kaldırılması daha önemli. Zaten bununla beraber para kaygısı da ortadan kalkar. Öncelikli olarak sağlanması, eşit yurttaş yetiştirilmesine destek olması ve çocuklar için rekabetçi yaşam koşullarının ortadan kaldırılması daha önemli. 2 yıldır evli olan Gülşahiye, çocuk sahibi olmayı tercih etmeme nedenlerini şöyle anlattı.
3: Ekonomik nedenler başta geliyor. Ayrıca çocuk sahibi olmanın sorumluluğuna hazır hissetmiyorum. Kariyerim ve kişisel yaşamım değişeceği gerçeği de bu kararda etkili. Verilen teşviklerden haberim var ancak hiçbiri çocuk sahibi olmak istememe kararımı değiştirecek destekler değil. Para desteğinin artırılmasının çocuk sahibi olma oranını yükseltmede oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Can P. ise çocuk sahibi olmayı tercih etmeme sebeplerini aktarırken ekonomik nedenlerin yanında barınma sorununun da önemli olduğunu vurguladı.
5: 5 yıldır evliyim. İkimiz de üniversite mezunuyuz ve İstanbul ortalamasında maaşlarla çalışıyoruz. Aslında eş çocuğumuz olsun istiyoruz ama 10 yıla yaklaşan çalışma hayatımız bize bu imkanı vermedi. Şu ana kadar çocuk yapmamamızın temel nedeni hem bu zamana kadarki çalışma saatlerimiz hem de ekonomik durumumuz. Ayrıca evi olmayan şu an 30'larındaki her genç gibi kira ödemek bizim için bir çocuk büyütmek gibi oldu. Enflasyon kriziyle birlikte ev kiraları sürekli maaşlara oranla 3-4 kat fazla arttı. Çocuk sahibi olmak sadece onu dünyaya getirmekle ilgili bir şey değil maalesef. Devletin sunduğu destekler genelde bununla sınırlı. Biz bir çocuk sahibi olduğumuzda sağlıklı beslenmesini, nitelikli eğitim almasını, kültürel yeteneklerini istediği gibi geliştirmesini, barınma kaygısı yaşamamasını istiyoruz. O da devletin vereceği destekle olmuyor. Zaten aslında bunları sağlayabilmek için yeterince çalışıyoruz ya da tasarruf yapıyoruz ama bırakın bir çocuğa bunları sağlamayı, kendi ihtiyaçlarımızı gidermek bile Türkiye'de çok zor. Örneğin İstanbul'da deprem riskinin görece az olduğu yeni bir binada 1+1 evin kirası bile 50-55 bin lira civarında. Yani bir dönem aile yapımıza uygun olmadığı söylenen evlerden bahsediyorum. Bunlar bile ulaşılmaz haldeyken devamını konuşmak çok anlamsız.
3: Bir yıldan fazla süredir evli olan Samet Şeh, çocuk sahibi olmayı erteleme nedenlerini şu sözlerle anlattı.
5: 13 aydır evliyiz ve önümüzdeki 2-3 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Henüz yaşımızın genç olması, bir çocuğun bakımına ve sağlıklı bir şekilde büyümesine hazırlıklı hissetmememiz, maddi manevi ve çocuğun tüm hayatımızı kısıtlayabileceğini düşündüğümüzden dolayı bu kararı erteledik. Bunlara ek olarak annelik ve babalık izinlerinde yetersiz olduğunu düşünüyoruz. En azından çocuk olana kadar bir birikim oluşturmak daha mantıklı geliyor. Şu an ikimiz de çalışıyoruz. Bir bebek düşünmek için birikim ihtiyaç var. Çünkü doğum yapan annenin çalışması imkansız hale geliyor. Bunlara ilk olarak çocuk doğduğu andan itibaren özel sağlık sigortası, bebek mamaları ve bezlerinin yanı sıra kreş ve okul masrafları da bu düşünceyi etkileyen faktörlerden. Sosyal devlet üzerine düşeni yapmalı. Doğum oranlarının düşmesini engellemek için ailelere çocuk sayısı dayatması yapmak mantık ve bilim dışı.
3: Uzmanlar doğurganlık oranındaki düşüşün yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağına da dikkat çekiyor. Aile yapısındaki değişim, eğitim düzeyinin yükselmesi, kadınların iş gücüne daha fazla katılması ve çocuk sahibi olmanın aile yaşamındaki dönüşmesi doğurganlık davranışını da değiştiriyor. Geçmişte evlilikle birlikte doğal bir yaşam aşaması görülen çocuk sahibi olma bugün çiftlerin daha fazla planlama yaptığı bir karara dönüşüyor. Çocuk sayısı da bu planlamanın bir parçası haline geliyor.
5: Burada önemli bir ayrım da ortaya çıkıyor. Çocuk sahibi olmayan herkesin çocuk istemediğini söylemek mümkün değil. Bazı çiftler çocuk sahibi olmayı gelecekte düşünüyor, bazıları ise istedikleri halde uygun koşullar oluşmadığı için bu kararı erteliyor. Dolayısıyla doğurganlık oranındaki düşüş yalnızca çocuk istemeyenlerin sayısı arttı şeklinde okunabilecek bir tablo ortaya koymuyor. Bu nedenle doğum oranlarının neden düştüğünü sorusunun yanında bir başka soru daha önem kazanıyor. İnsanlar istedikleri aileyi kurabiliyor mu? Türkiye'de doğurganlık hızının yenilenme seviyesinin altında seyretmesiyle birlikte tartışma artık yalnızca daha fazla çocuğun nasıl dünyaya geleceği üzerinden değil, çiftlerin çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen koşulların nasıl değiştiği üzerinden de yürütülüyor.
3: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Şentürk'e göre doğurganlıktaki düşüşü yalnızca ekonomik koşullarla açıklamak mümkün değil. Şentürk, konut, eğitim, çalışma hayatı, bakım olanakları ve kadınların istihdam koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle aile dostu, konut ve çevreye erişimin sınırlı olduğu, iş ve yaşam dengesinin kurulamadığı koşullarda çocuk sahibi olmanın zorlaştığını belirtiyor. Şentürk ayrıca toplumsal dönüşümle birlikte evlilik, annelik, babalık ve çocuk sahibi olmaya ilişkin anlamlarında değiştiğine işaret ediyor.
5: Demografi uzmanı, doktor öğretim üyesi Selin Köksal ise ekonomik belirsizliğin çiftlerin çocuk sahibi olma kararını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Köksal, geleceğe ilişkin ekonomik insanların çocuk sahibi olma kararlarını yeniden değerlendirmelerine ve bu kararı daha ileri bir tarihe ertelemelerine neden olabileceğini belirtiyor. Köksal ayrıca doğurganlık göstergelerinin mevcut durumu yansıttığını, bugün çocuk sahibi olmayan gençlerin ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olup olmayacağının bu verilerden tek başına anlaşılamayacağını vurguluyor. Uzmanların değerlendirmeleri, çiftlerin çocuk sahibi olma kararının yalnızca isteyip istememek üzerinden okunamayacağını ortaya koyuyor. Ekonomik koşullardan çalışma hayatına, değişen aile yapısından çocuk sahibi olma yaşının yükselmesine kadar pek çok faktör bu kararı birlikte şekillendiriyor.
3: Türkiye'de doğum oranları düşüyor, ancak neden yalnızca çocuk emek değil? Evli ve çocuksuz çiftler ekonomik koşullardan barınma sorununa, kariyer kaygısından gelecek endişesine kadar çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen faktörleri anlattı. Peki çiftler gerçekten çocuk sahibi olmak istemiyor mu, yoksa değişen yaşam koşulları mı onları bu kararı ertelemeye itiyor?
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Emre Tezmen birçok soruya bilmiyorum ve hatırlamıyorum gibi yanıtlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 4 Kasım 2025'te özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz demişti. Buna rağmen Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in İsviçre'ye milyarlarca lira para transferi, Yarız'ın işlem yasağına rağmen Pusula şirketinde yönetici olması, Yunanistan'a kaçıp oradan geri gelmesi gibi çok sayıda örnekte haberlere yansıdı. Peki fon vurgununda gözden kaçırılan neler oluyor? İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Radyo Sputnik canlı yayında şunları söyledi.
2: Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözüne rağmen bugüne gelişte bir tuhaflık var mı size göre de?
3: Olmaz olur mu? Tabii ki var. O makam şikayet makamı değil ki. Madem böyle bir şeyi görüyorsunuz, böyle bir şeyin olduğunu biliyorsunuz, niye 10 aydır harekete geçilmedi? Eğer yurt dışından rapor yazılmamış olsaydı hala bu saltanat devam edecekti işin kötüsü. Yalnız başına mı yaptı? Bunlara kim göz yumdu? Kim yol verdi? Bunun peşine düşmemiz lazım. Haberiniz var. Niye üzerine gitmediniz? Kim engel oldu? Birisi engel olmuş olması lazım. Eğer haberiniz oldu halde üzerine gitmediyseniz sorumsuz davrandınız, suç işlediniz. Bu çok organize bir soygun. Çok organize bir vurgun. Bunun içerisinde işin kurumlar tarafı var. Siyasetçi ayağı var. Elbette özel sektör ayağı, yani bu fontenler, kuranlar edenler var. Bir de kara paradan bahsediliyor. Bir de işin mafya boyutu veya kara para boyutu var. Yani her şey göz göre göre gelmiş. Milyarlarca doları konuşuyoruz. Kesilen ceza 4 milyon lira. Terra Portföy'ün efendim birinci serbest fonu. Şimdi bu fon önce kapalı işlemlerle gidiyor. Daha sonra şimdi normal bir usul var. Bunun efendim TEFAS'ta işlem görebilmesi için bu izni Takas Bank veriyor. TEFAS'ta işlem görmesi iznini. Daha doğrusu izin değil, bu işlemi o yapıyor. Ama bunun SPK'dan onay alması gerekiyor. SPK'dan onay almadan 7 Temmuz 2025'te TEFAS'ta işlem görmeye başlıyor. Şimdi bak, bu bile bize bir şeyin koordineli bir şekilde gittiğini gösteriyor. Devletin kurumları uyumuş uyutulmuş. Sesini çıkarmamış. Bunun bir sürü örneği var. İşte hepsini görüyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla bu işi kimsenin yalnız başına işlemesi mümkün değil. Elbette onlar en ağır bir şekilde cezalandırılması lazım. Savcının yazısı var. Bakın çok evet, affedersiniz.
2: Tam onu söyleyecektim.
3: Bu yazıya, rağmen değil mi? Mesela Pusula Holding devlet protokolünde yer alıyor. Ya yazı var hakkında. Savcılık yazı yazmış. Savcılık ne diyor? Biz kendiliğimizden harekete geçemiyoruz. STK'ya yazdık bunu diyor. Bunu soruşturun, soruşturun diyor. Ama buna rağmen bu işleri de devam ediyor, işlemler de devam ediyor, buraya para akışları da devam ediyor ve bu insanlar hep yani itibarlı insan olarak toplumun göz önünde ve insanlar güveniyor. Diyor ki yani bir kimse hiç bilmeden buraya parasını yatırdı, kimisi de belki buralarda bir takım dolapların döndüğünü gördü ama dedi ki ya bunlar hepsi zaten devletin en ileri gelen yerlerinde bu insanlar, bunlara bir şey olmaz dedi. Sistem eksiğimiz de yok. Yani Türkiye, ben devlet planlama teşkilat kökenliyim. Ben bu şeyleri bilirim. Yani bunlara dünya kadar yatırım aldı Türkiye her evresinde bu sistemleri kurmak için. Dolayısıyla kayıtlarda devletin sisteminde her şey var. Oralar düzgün bir şekilde çalışıldığı zaman burada kimlerin kusuru var, kastı var, ihmali var, her neyse kimler işin içerisinde, bunlar en azından uygulayıcı anlamında görünür. Burada eksik olan ne? Düzenleme eksiği değil. Uygulama eksiği. Ancak 11 ay sonra Atalan Üsküdar geçmiş. O fon büyüklüğü son bir yılda 50 katına çıkmış. Milletin burada toplamışlar, etmişler. Vurgun yapılmış. Ondan sonra TFK diyor ki vay efendim diyor, siz burada işlem, vurgun işlemi yapmamışsınız filan diye ceza kesiyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon vurgununda kurumların sorumluluğunu ve SPK'nın denetimini anlattı. 10 aydır harekete neden geçilmedi diye soran usta, bunlara kim göz yumdu, bunun peşine düşmemiz lazım diye konuştu. Sorumsuz davrandınız ve suç işlediniz diyen usta, kurumlar tarafı, siyasetçi ayağı ve özel sektör ayağının olduğunu söyledi. Usta sözlerini devletin kurumları uyumuş, uyutulmuş, sesini çıkarmamıştır ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Özel röportaj. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Emekli maaş promosyonlarında son güne yaklaşıldı. SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatın programında emekli maaş promosyonu alacak olanları uyardı, son tarihe dikkat çekti. Önemli olanın reklamlarda belirtilen rakam değil, emeklilerin eline geçecek olan tutar olduğunu vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
2: Biliyorsunuz emekli olanlar bankalardan belli bir promosyon alıyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte maaşınızı başka bir bankaya, A bankasından B bankasına taşıyarak daha yüksek bir miktarda para alabiliyorsunuz. Bunun için son tarihimiz 30 Eylül olduğu için hızlı bir giriş yapıyorum buraya. Son zamanlarınız kaldı. Gidip bankalarla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü bankalar arasında ciddi bir rekabet başladı. Özellikle Temmuz ayı itibariyle enflasyon farkları, ben zam diyorum ama tabii enflasyon farkı, ama kazanlar olduğu için enflasyon farkı diyorum. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlar tabii ki otomatikman bir şekilde yükseldi. Ve Ocak ayı itibariyle de yükseleceği için bankalar alabildiği kadar emekliyi kendi bünyesine almak istiyor. Çünkü neden? Bu gelen bir para döngüsüdür neticede baktığınız zaman. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir banka 35 bin liraya kadar şey verebiliyor, promosyon verebiliyor. Tabii neden? Çünkü kayalar arasında bu rekabet olduğu için işte faturanızı, kredinizi, kredi kartınızı, artık ne varsa elinizdeki bütün varlığınızı yan bankaya alabilmek adına promosyonları artı artı artı yapıyorlar. Tabii burada dikkat etmemiz gereken birçok koşul var. Çünkü örneğin mesela size ana olarak şey dedi diyelim, promosyon 12 bin lira dedi. Bu 35 bine çıkması için faturaları taşıyorsunuz, işte kredi kartı alıyorsunuz, belki kredi oluyor ya da kankanı pampanı getir kampanyaları oluyor. Yani bir emekliyi daha getirmeniz gerekebiliyor. O yüzden bankalarla görüşmek daha önemli. Şimdi mesela örneğin diyelim 20 bin TL üzeri aylık alan bir emekli üzerinden konuşacağım. Yani zaten genelde biliyorsunuz herkes en düşük emekli aylığını aldığı için bu yol üzerinden gideceğim. Bazı bankalarda mesela ana promosyon 12-15 arası değişiyor. Ek koşul da yerine getirdiğiniz zaman, biraz önce söylediğim gibi faturasıydı, işte kredi kartıydı, o suydu bu suydu, 30 ile 35 bin lira arasında bir fark oluşabiliyor. Ama tabii her faturaya atıyorum 2 bin lira veriyor mesela. İşte suyu, doğalgazı, elektriği, ödeyemediğimiz o muhteşem rakamlar var ya, onları da taşımanızı istiyor. Dolayısıyla burada emeklinin bakması gereken tek şey reklamda yazan ya da beyan edilen ya da sosyal medyada böyle büyük puntolarla yazılan rakamlar değil, şunu sormanız gerekiyor. Ek şartların ne kadarını yerine getirebilirim? O yüzden bankayla bunu görüşmenizi istiyorum. Mesela diğer bankada belki küçük de olsa bir krediniz var. O krediyi iptal etmeden, o krediyi tamamen kapatmadan banka değiştiremiyor biliyorsunuz. Ne bileyim işte eski bankanıza 6 ya da 10 arası bir mesela borcunuz kalmıştır işte. 2 sene, 3 sene bitmemiştir diyelim. 10 bin lirayı oraya verdim. Ben buraya oturttum. Elime kalacak 20 bin lira. Bu da mı mantıklı diye görüşmeleri yapmanız gerekiyor. Çünkü kredi kartı kullanım sayınıza, yani daha doğrusu tutarınıza, ne kadar işte faturanız ne kadar yüksek, ne kadar az ya da aldığınız maaş da değişebiliyor. Mesela yetim, dolaylı alanlar var. Yani oranlı aylıklar alanlar var. Buna göre fark oluşabiliyor. Ama burada en önemli konu 3 yıl taahhüt verilmesi. Bunu vermenizde bir sıkıntı yok. Çünkü bunu daha önce de yaşadık. Şart 3 yıl taahhüt. Yani size bir sözleşme imzalıyorlar. İmzalatıyorlar daha doğrusu. Diyor ki 3 yıl bende kalırsan ancak bu promosyonu alırsın. Tabii ki bu şart şöyle delinebiliyor. Dediğim gibi biraz önce, eğer içeride kalan miktarı iade ederseniz sizi diğer bankaya geçirebiliyorlar. Geçmekte bir sıkıntı olmuyor ama kredi vesaire gibi aldığınız zaman o zaman bunları kapatmadan geçemiyorsunuz. Yani banka mesela örneğin 30 bin liralık bir avantaj sundu size. İşte fatura matura da götürebildiniz diyelim. Kartlarınızı vesaire de götürebildiniz diyelim. Diğer bankadan da 6 bin liralık iade edeceğiniz tutar var. Tamam. Bankamızı değiştiriyoruz. A bankasından B bankasına geçiyoruz diyelim. Ne olacak? 6 bin lirayı ben diğer bankaya iade ettim. Hop. Elimde ne kaldı? 24 bin lira. Yani burada bakmamız gereken konu ana şey değil, elimize geçecek para. Yani hani ana promosyon tutarı değil, elimize ne kadar geçiyor? Bunu da hesaplamanız gerekiyor. Yani kim, hangi şartlarda nasıl geçecek? Emeklinin cebine gerçekten hangi rakam girecek? Bunlar için maalesef emekliler gene gidip bankalarla tek tek pazarlık masasına zorunda kalıyor. Son tarih 30 Eylül. Genelde devlet bankaları sabit tuttu. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. İşte 12, 15, 20 civarı sabit promosyonlar var. Yani ek hiçbir şey götürmeden bazı bankalarda. Bunların işte üstüne ek gelir mi gelmez mi bankayla konuşmanız gerekiyor. Neyi getireyim neyi getirmeyeyim şeklinde. Şimdi tabii banka ismi malumunuz, veremiyor o ya. Veremediğim için de bunu sizin konuşmanız gerekiyor. Son anı da bırakmayın, çok kalabalık oluyor bankalar malum. Bizde emekli çok yaşlanan bir nüfus olduğumuz için banka hani şey tam şey videoluk olur ha, haberlerde şey olur ya, emekli kuyruğunda, emekli maaş çekme kuyruğunda böyle emekliler dizilir ya, onun gibi bir şey oluyor maalesef bu promosyon dönemlerinde. Olabildiğini geçmenizi tavsiye ederim.
1: SGK uzmanı Melis Elmen emekli banka promosyonlarında 30 Eylül son tarihine dikkat çekti. Elmen, yüksek promosyon rakamları yerine bankaların sunduğu ek şartlar ve taahhüt süresi sonrası emeklinin eline geçecek net tutarın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tulane Üniversitesi tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan kapsamlı bir gözlemsel araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun insan hayatındaki hastalıksız geçirilen süreyi belirgin biçimde kısalttığını ortaya koydu. Araştırma kapsamında yaşları 40 ila 69 arasında değişen ve başlangıçta herhangi bir kronik fiziksel ya da zihinsel rahatsızlığı bulunmayan 277 bini aşkın kişinin verileri incelendi. Verileri inceleyen bilim insanları 50 yaşını referans alarak yaptıkları hesaplamalarda hem yalnızlık hem de sosyal izolasyon yaşayan bireylerin kronik rahatsızlıklara yakalanmadan geçirdikleri yılların önemli ölçüde azaldığını saptadı. Çalışma sonuçlarına göre yalnızlık ve izole bir yaşam sürmek fiziksel hastalıklara yakalanma riskini artırırken en çarpıcı etki ruh sağlığı üzerinde gözlemlendi. Araştırma bu durumdan erkeklerin kadınlara kıyasla daha ağır etkilendiğini de ortaya koydu. Hem sosyal temas eksikliği çeken hem de kendisini yalnız hisseden erkeklerde zihinsel hastalıklardan uzak geçirilen sürenin yaklaşık 5,8 yıl azaldığı tespit edilirken bu kaybın kadınlarda 3,7 yıl seviyesinde kaldığı kaydedildi. Araştırmanın başyazarı Profesör Luki, bunun erkekler ve kadınlar arasındaki cinsiyet farklılıklarına dayandığını söyledi. Ki kadınların erkeklerden daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ve belirli hastalıklarda cinsiyet avantajları bulunduğunu da ifade etti. İyi beslenmek, egzersiz yapmak, yeterince uyumak ve sigara içmemek sosyal izolasyonla ilişkili hastalıksız yaşam beklentisindeki kaybın bir kısmını azalttı. Aynı durumun yalnızlık için geçerli olmadığı ortaya çıktı. Daha sağlıklı alışkanlıkların yalnız hissetmekle bağlantılı ek sağlık risklerini önemli ölçüde azaltmadığı belirtildi. Tulane Üniversitesi tarafından yürütülen ve Nature Communications dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun kronik hastalıklardan uzak geçirilen süreyi belirgin şekilde kısalttığını ortaya koydu. Araştırma bu olumsuz tablodan erkeklerin kadınlara kıyasla daha ağır etkilendiğini ve zihinsel sağlık kaybının erkeklerde 5,8 yıla ulaştığını gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta BM Genel Kurul Haftası'ydı. Dünya Örgütü, dünyanın dört bir yanı büyük sıkıntı altındayken militarizm, savaşa koşuş, manipülasyonlar, dünya ülkelerinin temsilcileri Amerika'da BM Genel Merkezi'nde, New York'ta toplantılar, mesajlar verdiler. Bitmedi aslında, devam ediyor. 193 BM üyesi ülke. Ama tabii bütün dış politika gündem New York'tan süzüldü geldi. Kalanlar hafta sonu Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu hafta sonu kürsüye çıktı, temsilcileri mesajları verdiler. İran tabii, Amerika'nın İran savaşı gündemi belirlemeye devam ediyor. Buna Yemen ekleniyor. Bugün de notlarım var size. Aktarmaya çalışacağım. Aynı şekilde artık Ekim ayına giriyoruz. Ekim sonunda İsrail'de seçimler var. Kasım'ın başında, 3 Kasım'da Amerika'da arınlar var. Enerji krizi var dünyada. Pek çok not var. Hafta sonu biriken pek çoğu yine BM diplomasi kanalıyla gelen diyelim. Avrupa'dan haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Bugün programın son bölümünde de biraz bunları konuşacağız. Tabii aynı şekilde geçen Cuma günü Rusya Federasyonu'nda Duma seçimlerinin 20'sinde yapılmıştı. 18-20 Eylül'de ama sonuçları kesinleşti. Rusya seçimi sırasında Rusya'da bulunan Profesör Barış Dostlar hocamız konuğumuz olacak. Hem seçimler için orada, seçimlerde orada olduğu için izlenimlerini alacağız. Hem de tabii ki biraz Birleşmiş Milletler vesilesiyle, genel kurul vesilesiyle jeopolitik gelişmelere bakacağız. Aynı şey BM New York'ta toplanırken Amerika Birleşik Devletleri Çin Devlet Başkanı'nı ağırladı. Cuma günü size ilk gelen notları aktarmıştım ama tabii programımız sona erdi. Çin başkentine hafta sonu geri döndü. Xi Jinping Amerika ve Rusya arasındaki özellikle ticaret meseleleri bütün dünyayı ilgilendiriyor. Jeopolitikteki kırılmalar, bunları da konuşacağız. Hem BM toparlaması yapacağız hem de tabii ki haftanın ilk günü, geçen haftadan, hafta sonundan bugüne kalanları toplayacağız. Ben notları aktaracağım, ardından Barış Dostlar Hoca ile konuşacağız son bölümde. Evet. Başlamadan hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalı, katılmanız yeterli bunları dinlemek için. Ve X hesabı Radyo Sputnik TR'yi takip ederseniz aynı şekilde oradan da internet üzerinden canlı yayınlarımızı dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce tabii Amerika-İran meselesinden başlayacağım. İran savaşı bütün dünyayı, hepimizi ne yönde gittiği ilgilendiriyor ve artık 3 Kasım Amerika'da ara seçimlere az zaman kalmışken yeniden çatışmanın alevlenmesi. İran diplomasisi geçen hafta Birleşmiş Milletler'de aktarmıştım size. Trump'ın kürsüden İran'ı yok etme, ne yapsam acaba, yok mu etsem, anlaşma mı yapsam lafları. Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı Amerika'daydı. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, hala Amerika'da. Bu vesileyle arabulucu ülkeler, özellikle Katar aktif roller oynadı. Ve Katar Başbakanı, Dışişleri Bakanı El Sani'nin açıklamaları oldu hafta sonu CNN televizyonuna. Arabuluculuk çalışmalarını devam ettirdiklerini, ilerleme kaydettiklerini söyledi. Ve tabii Hürmüz'deki durumdan da yakındı. Ardından dün itibariyle gündeme İran tarafının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bütün dünyayı sıkıştıran enerji, tedarik zincirleri, Hürmüz'ü yeniden açmak için 7 günlük bir plan önerdiği haberleri düştü. Cumartesi günden itibaren başladı aslında Wall Street Journal Trump'ın 7 günlük ateşkes planı, hani daha sonra uzatılmak üzere bunu reddettiğini yazdı. Abbas Arakçı da aslında bu 7 günlük İran Dışişleri Bakanı da 7 günlük planla ilgili açıklamalar yaptı. Eğer gerçekleşirse derhal başlar. 4-5 gün içinde tamamlanır efendim. 6 günde açarız Hürmüz'ü, 7. günde nihai anlaşma için düğmeye basarız dedi. Eğer Amerikalılar ciddiyse anlaşma yapılabilir demeye getirdi. Tabii bu teklif Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın çıkışında, boğazı açamıyor, kontrol edemiyorlar. Aşağıdan bir kaçakçılık hattı oluşturdu Amerika Birleşik Devletleri Umman tarafından, ama Hürmüz'ün önündeki ablukasını kaldırması, ekonomik baskıyı tabii hafifletmesi, tam tersi oluyor aslında. Bunun karşılığında İranların da boğazı açması. Temel plan bu. Ve Donald Trump tabii çıktı cumartesi akşam saatlerinde, bize düşen haber. Önce bir Trump Boğazı diye isimlendirdi, Hürmüz Boğazı'nın ismini değiştirdi. Ardından da 7 günlük planı reddetti İran'ın. Bir teklifte bulundular ama ben reddettim dedi. Onların anlaşmasını reddediyorum dedi. İşte boğazı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar. Çok fena kaybediyorlar. Hani İran böyle bir teklifte neden bulunuyor? Çünkü zorda. O şekilde anlamış. İran'ın kendi kendini tuzağa düşürdüğünü söyledi. Sonra dün bu sefer daha fazla görüşme bekliyorum gibi laflar etti. Chicago'da gazetecilere, Axios haber sitesine. Yani bir yandan da bir yandan reddediyor İran'ı imha edecek, bir yandan müzakere peşinde. Ama öte yandan da Amerikan medyası, Wall Street Journal, İran'ın bombalamaya, ABD'nin İran'ı yeniden bombalamaya başlayacağına dair Amerikan yetkililerine dayanarak ekibiyle ara seçimlerin ardından hemen yeniden savaşın sıcak aşamasını başlayacağına dair bir haber yayınladı. Evet, yani tabii İranlılar ne yapıyor? İran devlet medyası bir görüşme yok diyor. Abbas Arakçı aslında dönmemiş, salı günü, yarın ülkesine dönecek. Belki arabulucular aracılığıyla bir takım görüşmeler yapılıyor olabilir. Ama resmi açıklamada İran medyasına yansıyan herhangi bir görüşme planlanmadığı yolunda. Tam tersine hafta sonu İranlı yetkililer, Abbas Arakçı dahil olmak üzere, bir yandan kıyamet savaşına bile hazırız, diğer yandan da diplomasiye de hazırız diye açıklamalar yaptılar. Resmi yanıt beklediklerini söylediler. Yani bastırıyorlar eğer uzlaşmak istiyorsanız diye. İran Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla

ya da devrim muhafızları ordusu ve Amerika'nın çok daha ağır kayıplarla eğer yeniden suları ısıtırsa çok daha ağır kayıplar yaşayacağını söylüyorlar. Bugün itibariyle Amerika'ya ait bir ikinci su altı aracını ele geçirdiklerini açıkladı devrim muhafızları ve hafta sonundaki iki günlük sürede de İran'ın onay vermediği kaçakçılık rotasından Amerika gemi çıkartmaya çalışırken 19 geminin hedef alındığını Fars Haber Ajansı duyurdu. Yani tabii tek tek kapatmasına tek tek gemileri engelleyebiliyor istediği şekilde İranlılar. Boğazı kapatmasına da gerek yok. Bir tehdit oluşturması yeterli deyip, sürekli olarak. Trump ise Hürmüz açık istediğimiz gibi kullanıyoruz diyor. Pek doğru gözükmüyor bu. Hafta sonu Müşteba Hamane ile ilgili bugün de açıklamaları var. Yayına girerken gördüm. Umman Denizi'nden de düşmanı kovacağız diyor. Amerikan saldırılarında hedef olduğunda enkaz altından nasıl çıkarıldığı, yani hastaneye kaldırılmış, hastanenin enkazından çıkartmışlar. Durumu tam yani iyi olduğunu söylüyor Pezeşkiyan ve diğer yetkililer, ama böyle de bir uzmanlar meclis üyesi Muhsin Haydari'nin açıklamasından başlıklara yansıdı. Şimdi tabii Amerika şu an sıcak aşamada değil ama ekonomik savaşı sıkıştırıyorlar İran üzerinde. Denizlerdeki durum malum. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent 2 hafta içerisinde İran'ın ticaretini yapabileceği hiçbir şeyin kalmayacağını iddia etti. Birazdan aktaracağım tabii. ABD-Çin zirvesi Washington ziyaret etti Xi Jinping. Bilemiyorum ne kadar doğru iddiaları ama İran'ı ekonomik dışlama harekatı yürütüyorlar zaten. Deniz ablukasına atfen Scott Bessent Çin'in İran'a desteğini önemli ölçüde azalttığını iddia etti. Sadece 15 milyon varil İran petrolü kaldı. Bunlar 2 hafta içerisinde son sevkiyatlar Çin'e yapılacak ve ardından hiçbir şey kalmayacak diye bir iddiada bulundu. Biraz yüksek atıyormuş gibi geldi bana. Çin'den bir doğrulama görmedim. Tabii bunu İran'ı ne kadar iyi, güzel tecrit ettik demek için bu lafları söylüyor. İran yetkilileri, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi de bu havayı da aktaracağım birazdan, deniz kısıtlamaları, yani İran'ın ticari olarak boğulması girişimleri için eğer biz ticaret yapamazsak kimse ticaret yapamaz. Güvensizlik olduğu müddetçe böyle bir çıkış yaptı. Resleşmeler devam ediyor diyebiliriz. Havadaki gerilim de arttı açıkçası. 27 İran havayolu şirketinin tamamını karaya indirme, Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı açıklamıştı. Ve tabii arka arkaya bölge ülkeleri itaat ediyorlar Amerika'nın bu yaptırımlarına. Ben dün, geçen hafta pardon, aktarmıştım size Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin laflarını, yani biz uçamazsak kimse uçamaz. Dini liderin danışmanlarından birisi de benzer laflar etti. Herkes ya serbestçe uçar ya da hiç kimse uçamaz diye. Tabii İran ne yapacak, böyle bir tehdidi nasıl uygulayacak, onu kestiremiyoruz. Ama tabii hafta sonunda Muhsin Rızai'nin sözleri yanlış anlaşıldı diye biraz yalanlama yapıldı. Yani İran'ın havacılık kısıtlamalarına askeri yanıt vereceği iddiaları doğru değil. Uluslararası hukuka bu işler vurgusu yapıldı. Göreceğiz ne olacağını. Bugün itibariyle İranlılar Amerika'nın uçuş kısıtlamaları tabii hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor. Öyle kafasına göre mali olarak bir ülkeyi ele geçirdiyse onlara dayatma olarak uyguluyorlar. Sivil Havacılık Kurumu uluslararası buna başvuruda bulunmuş İran tarafı. Yani hangi akla bizim sivil havacılığımızı bu şekilde kısıtlıyorlar diye. Ama tabii Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile ilgili iddialar var bu arada. Irak çok önemli. İran'la Irak arasında çok derin bağlar var. İnsanlar gidip geliyorlar. Bağdat'ın ardından Necef, Erbil, Süleymaniye havaalanlarında İran havacılığına kapattılar. Tabii kapatınca problem çıktı. Çünkü Irak'ta protestolar, Basra havaalanı yakınlarında kalabalıklar toplandı. Bunun üzerine Irak hükümeti Amerika'dan muafiyet talep ediyor. Yani herkesin, bizim Türkiye'nin de İran'la doğalgaz ticareti var. Bu kadar ekonomik boğaz sıkma operasyonunun parçası olduğu zaman ülkeler onlar
ulusal çıkarlarına uymayan sonuçlar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum ne olacak ama Irak hükümeti tepkilerin ardından Amerika ile görüşmelere başlamış, rivayet o. Dev bir hava trafiği var özellikle Irak'ta. İran hava yolu şirketlerinin bu arada Türkiye

0: uçuşlarının devam ettiği yolunda İran İmam Hümeyni Uluslararası Havaalanı'nın CEO'su böyle bir açıklama yapmış. Türkiye, Çin, Malezya, Vietnam, Afganistan, Pakistan uçuşlar devam ediyor demiş. Peki Türkiye ile ilgili açıklık kazanır. Bazı uçuşlar belirli sürelerle iptal edilmişti ama daimi bir şey mi onu doğrusu bilmiyorum. Ama Amerikan Hazine Bakanı Türkiye'ye, Türkiye'nin de bulunduğu daha doğrusu ülkelere teşekkür etti ekonomik yaptırımlara katıldıkları gerekçesiyle. Tabii Bank Milli'nin kapatılması, bir yatırım bankasının kapatılması, Türkiye'de bir takım gelişmeler olmuştu. Bu konuda temaslarını atıp yaptı. Çabalarımız sonuç veriyor. Türkiye Umman Mahan Air uçuşlarını durdurdu. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri öyle. Birleşik Krallık, Türkiye, Umman, Baye hükümetlerine teşekkür ederim diye bir açıklama yaptı. İran tabii İran'ın bu açıklaması, Besant'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi tepki gösterdi. Çeşitli ülkelere işte ekipler göndermekten bahsediyor. Dünyayı kendi arka bahçeleriymiş gibi bunlar görüyorlar. Bağımsız ülkeler çıkarlarına bakarlar. Siz ne diyorsunuz ona göre hareket etmezler dedi. Ama tabii ki ortada bir sıkıntı var. Deniz ablukasının ardından hava ablukası bağlamında. Tabii geçtiğimiz hafta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa ülkeleri kendilerini en azından bu İran krizinden retorik olarak uzak tutmaya çalışırken hepsini ifşa etmişti. 5000 sorti yapıldı, havaalanları kullanıldı Avrupa'da. Biz ne kadar Amerika'ya destek oluyoruz demek için. Dolayısıyla İranlar buna tepki gösterdiler. Avrupa'nın savaşa katılımının itirafıdır diye açıklama yaptılar. İngiliz üsleri falan kullanılmıştı hafta sonu orada Gloucestershire'da Fairford hava üstünde de bir sıkıntı olmuştu, güvenlik olayları yaşanmış, bilemiyorum. Yani işin ucu Avrupa'ya da yayılıyor efendim. Bütün bunlar olurken dikkatler bir yandan da Türkiye açısından daha da fazla tabii. Mekke ittifakı nedeniyle Babülmendeb'de, Yemen'de Suudi Arabistan Yemen'e hava saldırılarını sürdürüyor. Su tesisi, telekomünikasyon tesisi vurulduğu haberleri geldi. Tabii Yemen silahlı kuvvetleri Sana hükümetine bağlı, sözcü Yahya Seri'nin açıklamaları var. Acı verici olacak. Biz de onlarda misilleme yapıyorlar. Hafta sonu Suudi Arabistan'ın belirli bölgelerinde Cizan gibi acil durum uyarıları geldi. Riyad'da okullarda eğitime ara verildiği 1 Ekim'e kadar. Tabii gerekçe gösterilmedi ama herkes drone saldırılarına yoruyor. Suudi Baş Müftüsü Feyza'nın açıklamaları enteresan. Mekke'ye saldırdığını, kutsal yerlere saldırdığı iddiası ortaya atılmıştı. Yemenliler yalanlıyorlar. Dindar insanlar, yani Mekke'ye saldırmaları çok acayip olur hakikaten bunun doğru olması, ama Suudi Baş Müftüsü de Ensarullah'a karşı tekfir fetvası yayımlayıp adeta cihat ilan etmiş durumda. Müslümanlara kırdırma meselesi iyi işliyormuş gibi gözüküyor. Daha önemlisi de bir cuma günü aktarmıştım. Genelkurmay başkanlarının acil toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Selçuk Bayraktaroğlu'nun Riyad'a gitmesi, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Genelkurmay başkanları Riyad'da buluştular ve ardından da toplantı sonrası Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Savunma ittifakı kapsamındaki taahhütleri derhal etkili askeri işbirliğine dönüştürme konusunda ortak kararlılık dile getirildi dendi. Bu açıklamada Suudi Arabistan'ın işte egemenliği, toprak bütünlüğü, Suudilerin karşı karşıya olduğu tehditlerin değerlendirildiği, özellikle Mekke'nin hedef alınması, askeri koordinasyon. Yani tabii kestiremiyorum, anlayamıyorum doğrusu, kimse de pek yorum yapamıyor. Çünkü uluslararası anlaşmaların Türk hukuku uyarınca mecliste, parlamentoya getirilip onaylanması, bizim bildiğimiz böyle bir seçenek var. O yüzden doğrusu çözemiyorum nasıl olacak bu derhal etkili bir askeri işbirliğiyle dönüştürme meselesi. Belki de hemen Ekim ayında gündeme getirilecektir. Hep beraber göreceğiz bütün bunları. Türkiye teknik dışişleri bakanı Hakan Fidan özellikle bazı teknik konularda askeri ihtiyaçlar konusunda yardıma hazır olduklarını iletmişti. Suudi Savunma Bakanı günahkar saldırıları ele aldıkları açıklaması yaptı X hesabından. Mekke'yi mükerreme, yani tekrar ediyor, Mekke'nin Yemenlerin saldırıya uğradığı iddiasını, bunun ispatı nasıl olacak, kanıtlar nedir, onlara dair hiçbir fikrim yok doğrusu. Bugün Suudi Bakanı'nın Washington'a gittiği, Marco Rubio ile Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşeceği haberleri var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. O da enteresan, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı hazırlıkları tabii bu vesileyle bölgedeki durumda ele alınacak. İşte Körfez'deki bu İran'la savaştan en çok etkilenen ülkelerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz, Babil Mendeb, tabii aynı zamanda Yemen, Gazze'deki durum, Trump planı işlemiyor bir türlü, barış gücü, hepsini konuşacakları yolunda dışişleri kaynakları açıklama yaptılar. En son Mart ayında ziyaret etmişti. Tabii Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda Birleşik Arap Emirlikleri, her ne kadar geçmişte bir takım ilişkilerde sıkıntılar yaşanmış olsa bile önemli bir ülke diyebiliriz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da BM vesilesiyle röportajları yansıyor. Newsweek dergisine de röportaj vermiş. Burada da bir en dikkat çekici Mekke anlaşma ilgili olarak sürecin nasıl işleyeceğini soruyorlar Erdoğan'a. Bence dikkat çekici açıklamaları bu soruya yanıt olarak. Üçüncü ülkelere karşı kurulmadığı, bölge ülkelerinin bölge meselelerini sahiplenmesi sorumluluğunu yansıttığını söylüyor Erdoğan. 51. maddeye, Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa hakkına yani dayandığını söylüyor. Yani birimiz hepimiz birimiz için meselesi. Sonra burada verecek karşılığı, mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu istihbarat, lojistik, mühimmat desteği olabilir. Tehdidin boyutuna göre diyor. Nasıl hayata geçireceğine dair siyasi askeri mekanizmalara da danışmalar. Yani aslında NATO'nun dördüncü danışma içeren ve beşinci dayanışma içeren maddeleri, otomatik olarak savaşa girecek diye bir şey yok NATO'nun 5. maddesinde de aynı şekilde hatırlamak gerekirse. Sonra Cumhurbaşkanı tabii dolayısıyla diyor, Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik askeri senaryo yazmak doğru olmaz. Yani tek olarak Allah'tan neyse ki Türkiye Yemen'de savaşa girmeyecek, öyle anlaşılıyor. Tabii Cumhurbaşkanı başka konularda da konuşmuş. ABD'de NATO müttefikimiz, İran'da komşumuz, temas kanalları açık demiş. İşte barış istiyor taraflarla konuşma. Suriye'de terörsüz Türkiye takvimi uyarınca PKK'nın fesi, bunun uygulaması vurgusu yapıyor. Uygulanması vurgusu yapıyor ama bir de İran tarafı PJAK harekete geçirilebilir değil bu takvime deniyordu. Bu konuda yakından takip ettiğini Ankara'nın dile getirmiş. İran'ın iç meseleleri dış müdahaleden uzak biçimde İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarını harekete geçirmesine müsaade edilmemelidir diyerek çok vurgu yapmış buna. Dikkat çekici. Yine tabii Rusya-Ukrayna savaşında sormuşlar. Hibrit savaş, Avrupalıların son dönemde kafayı üşüttüler biliyorsunuz. Militarizme koşarken bize saldırıyor Rusya gibi. Bu arada kendi Rusya'ya saldırıyorlar. Neyse. Bu iddiaların hassasiyeti arttırdığının iddia olarak aktarmış Cumhurbaşkanı hibrit savaş meseleleri. Bunları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerek diye vurguluyor. Tabii Türkiye'nin tutumu değişmedi. Ukrayna'nın bütünlüğü, Karadeniz'deki taşımacılık, güvenlik vesaire. Batı mı, Doğu mu diye bir hani Türkiye sanki bir tarafı seçmesi gerekiyormuş gibi bir soru sorulduğunda da böyle bir dayatmayı doğru bulmuyoruz. Her yönde işbirliği vurgusu yapıyor. Evet, bence çok dikkat çekici Newsweek'te yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı'nın. Hafta sonu Mesut Bezeşkian da El Cezire'ye röportaj verirken Mekke anlaşmasına olumlu baktıklarını, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi. Hakikaten hiçbirimiz bu Mekke kilidini çözemiyoruz. Ben izliyorum, dinlemeye çalışıyorum görüşleri. Bir türlü ama herhalde pratikte hep beraber göreceğiz. Bu arada Suudi Arabistan'ın sıkıntıları tabii Avrupa'yı da vuruyor. İngiltere havadan ikmal desteği Suudi Arabistan'a, Yemen'e karşı sağlayacağını duyurmuştu, aktarmıştım. Hemen ardından yumurtadan Fransa'da çıktı. Emmanuel Macron askeri destek göndereceklerini söyledi. Kritik petrol ihracatı için kritik önemde Yanbu Limanı'na asker, radar, hava savunma sistemleri ve askeri unsurlar Fransızlar konuştu. Nereden çıktı şimdi diyeceksiniz, bilmiyorum. Neden ama sorun şu tabii, bilmiyorum değil. Fransa'da Çok da fazla belki Batı medyası yazmayınca hissedilir olmuyor ama enerji alarmı, Avrupa'da genel olarak enerji alarmı var. Kendilerini ucuz boru hattı Rus gazından, petrolünden, ettiklerinden bu yana ya da kısıtlamaları devreye aldıklarından bu yana, bir de üstüne Hürmüz krizi, Babil Mendeb çıkınca tabii ki alarm durumu. Ki Fransa'da aynı zamanda nükleer, yani Almanya'daki gibi de değil durumları, nükleer sanayileri de var Fransızların, ama buna rağmen yakıt krizi çok ciddi boyutlar almak üzere, onu anlıyorum. Hatta Fransız büyükelçileri toplantı yapmışlar kendi aralarında, enerji tedarikini nereden nasıl sağlarız, kimlerle iletişime geçeriz diye. Sadece yakıt tedariki meselesinde olup bitenlere bakın. Evet, yani Yemen meselesi gördüğünüz gibi dönüyor dolaşıyor, hepimizi çok yakında ilgilendiriyor. Daha Fransızlar askeri destek gönderiyorlar. Tabii bölge ülkelerini de fişekleyecek diyelim bir hamle olarak belki algılayan olabilir. Bu arada Irak, tabii Irak da petrolü çıkartamıyor. Körfez'den Suriye hattı üzerinden yeni rotalar. BM Genel Kurul oturumlarında Irak Başbakanı Ali Zeydi bu yönde açıklama yaptı. Türkiye Suriye üzerinden çeşitlendirme petrol ihracatını doğru söylüyor. Yani tabii bunlar hakikaten de bölge ülkeleri doğal olarak böyle alternatiflere başvuruyorlar ya da alternatifleri arttırıyorlar, ama son tahlilde yani bu hatlar, sözü edilen hatlar, Türkiye Suriye hatları Hürmüz hatların, Hürmüz'den akışla kıyaslandığında kısa vadede, en azından kısa vadede o kadar da fazla değil. Ama işte limanların petrol ihracatını arttırabilmek için limanların çapını geliştirmek, alternatif güzergah geliştirmekten bahsediyor. Tabii aynı zamanda Suriye ile Irak arasında çifte rota oluşmuş durumda Hürmüz krizi yüzünden. Nisan'dan beri kendi akaryakıtını rafine etmek üzere ve ihracat için Banyas'a, Suriye'ye gönderiyor Iraklılar. Oradan tekrardan Irak'a gidiyor. Irak içerisinde de enerji krizi oluşuyor. Bütün krizlerin bütün dünyaya dediğim gibi maliyetleri büyük. Bu arada Irak'la tam bugün gelen haberler, bugüne 28'i tabii, asıl son tarih 30'u diye açıklanmıştı. Amerika'nın meşhur işgalinin sona erdiği, tamamen Amerikan askerlerinin çekildiği yolunda Irak üst düzey hükümet yetkililerinden birisinin açıklaması var. Tabii henüz bir Amerika'dan hani biz çekildik, işgal bitti falan gibi belki de hiç gelmeyecek öyle bir doğrulama bilmiyorum, ama son tarih tabii ki 30 Eylül olarak açıklamıştı. Bugün bu hafta daha doğrusu ben de biraz Irak konuşacağım. Çarşamba gününe planladım. Bir değişiklik olmazsa, özellikle Türkiye ile de bu arada Irak arasında Musul yakınlarında bir stratejik üs var. Başika, Zilkan kampı, kademeli olarak oradan asker çekme meselesi var. Iraklılar bu arada tabii bu Amerikan işgali sona erdiği için 1 Ekim tarihini anladığım kadarıyla egemenlik bayramı olarak kutlamaya başlayacaklar. Meşhur George W. Bush'un işgalinden 23 sene sonra kurtulmanın bayramı olarak kutlayacaklar. Türkiye'deki, tabii Türkiye ile Irak arasında ayarlamalar devam ediyor. Uzun süredir Başika üzerinde bir takım anlaşmazlıklar Türkiye ile Irak arasında yaşanmıştı. Bu hafta bunu da konuşacağım. Hal böyleyken 27 Eylül, tabii dün İsrail'in 2022 yıl önce 2024'te 80 tondan fazla patlayıcıyla Hizbullah'ın efsanevi lideri Seyit Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ikinci yıl dönümüydü. Büyük yürüyüşler yapıldı. Naim Kasım'ı almıştı Hizbullah hareketinin Lübnan'daki. Mesajlar verdi. Direnişin devam edeceği mesajı verdi. Nasrallah'ı dünyadaki tüm özgür ruhlar için direniş simgesi diye nitelendirdi Naim Kasım. İkinci yıl dönümü, ölüm yıl dönümü mesajında. Evet, ve bölgede bir İsrail düğümü tabii, bir türlü çözülemeyen İsrail korkunç bir etnikçi devlet olma yolunda hızla ilerliyor aşırı sağ ile birlikte. BM Genel Kurulu oturumlarında geçen hafta aktardım. Netanyahu büyük bir drama oynadı. Salon boşaldı. Boykot edildi İsrail. Katılmayanlar not edildi İsrail tarafından. Haaretz gazetesi, İsrail'in liberal gazetesi, Netanyahu'nun Amerika ile bile ilişkileri dibe sürüklediğini, Trump'ın bile kendilerine sırtını döndü. Yani Netanyahu'nun politikaları tehlikeye atıyor temalı bir habere yer verdi. Ama daha ötesine geçiyor iş. 27 Ekim Ekim'de İsrail'de seçimler var. Büyük bir kapışma var seçim öncesinde. Eylül başlarında Haaretz gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından önce kendisini uyardığını ama Netanyahu'nun dinlemediğini, haberdar etmediğini istihbarat kurumlarının yazmıştı. Netanyahu çok sinirlendi, iftira davası vesaire. Şimdi BM haftasının hemen ardından yalanlamalara rağmen bu haberler zincirleme bir biçimde Amerikan medyasında paylaşılıyor. Netanyahu karşıtı bir ajanda adeta biçimlendiriliyor Amerika'dan. New York Times gazetesi benzer hikayeyi, yeni değil hikaye, Haaretz zaten ya vesaire ama benzer bir hikayeyi New York Times sayfalarına taşıdı. Aynı zamanda Atlantik dergisi ki neokonları yayın organı, Mısır'ın da 7 Ekim öncesi istihbarat servisi şefi aracılığıyla, Abbas Kamil aracılığıyla Netanyahu'ya, hatta Ben Gurion havaalanına uçtu, bekledi orada falan diye bir hikayeye yer verdi. Bugün de Wall Street Journal'a bakınca görebilirsiniz. Yine Mısır haberinin bir benzeri Wall Street Journal'da da yazıldı. Bu üç gazete böyle bir ağız birliği etmiş gibi aynı hikayeyi yeniden pişiriyorsa bu işin içerisinde bir bit yeniği var herhalde. Bilmiyorum, Netanyahu'dan kurtulmak için fırsat olacak mı? Ama seçim öncesi hafta sonu durum kritik. Muhalefet cephesi, Gelecek Var Partisi Yair Lapid açıkladı. Tabii önde giden Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski genelkurmay başkanı, birlikte listesi Naftali Bennett'ın, Evimiz İsrail lideri laik Siyonistlerden Avigdor Lieberman'ın ve Demokratlar lideri Yair Golan. Hepsi birleştiler Netanyahu'ya karşı seçim sonrası da hükümet kurmak için. Ama tabii İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak, Netanyahu'dan kurtulmak için arka arkaya bir ittifak yaptıklarını duyurdular.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Yine de bloğun sayısı yetmiyor. Arap partilere ihtiyaçları var ve Merkez Seçim Komitesi Arap partileri yasaklamış durumda. İsrail Yüksek Mahkemesi çok büyük olasılıkla bunu bozacak. Çünkü 12 ila 14 vekillik Araplarda, bilmiyorum, göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Kendi içlerinde de çatlaklar var bu blokun. O yüzden anketlerde Netanyahu'nun birkaç puan, çok başa baş gidiyorlar. İsrail siyaseti hep bölünmüştür ama bunun başka sonuçları olabilir. Tabii İsrail'in aşırı sağcı ortakları Smotrich'le Ben Gvir artık bütün dünyaya mal oldu. Arka arkaya Gazze'de yeniden inşa umudunu yok edelim, Güney Lübnan'da ilhak edelim, Batı Şeria'yı Gazze'ye çevirelim gibi önerilerde bulunuyorlar. İsrail'i aslında uluslararası planda daha da zorda bırakacak söylemlerden hiç çekinmiyorlar. Gerçekten çok dramatik. Ben hafta sonu sosyal medyaya bakarken gördüm. Çok da severim Yahudi asıllı bir aktör Wallace Shawn. Şöyle bir ifade kullanmış: İsrailliler Nazilerden daha kötü. En azından Naziler yaptıklarını gizlemeye çalışacak kadar nezakete sahiptiler. İsrailliler ise, yani hükümeti kastediyor burada, halkı kastetmiyor herhalde, bununla övünüyorlar. Bu şimdi bir kötülüktür demiş. Gerçekten Gazze hepimizin gözüne o kadar çok soktu ki, Hiroşima'nın 16 katı patlayıcı atılan, tamamen dümdüz edilmiş bir yer Gazze, artık daha az belki gündeme geliyor ama çok dramatik tabii gelişmeler. İsrailliler adına da orada yaşayan ve Netanyahu'yu ve aşırı sağını desteklemeyen insanlar için de büyük bir dram yarattılar. Bütün bunlar hafta sonu yeşil sahalara yansıdı. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu İsrail'le yapacakları UEFA Uluslar Ligi'nde boykot kararını duyurdu. Ardından dün gece maçı oynamışlar ve adeta İsrail takımını dışlamışlar diyebiliriz. Siyah kol bantları takmışlar, milli başlarını öne eğmişler. Bayağı bir İsrail için, tabii dünyada PR yapmak için paralar dökebilirsiniz ama sonuç itibariyle insanlar pek çok şeyi görüyorlar elbette. Yeşil sahalara yansımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM dönüşü Netanyahu'ya yüklenen bir açıklama yaptı MÜSİAD'ın uluslararası toplantısında, konferansında. Gazze soykırımının hesabı sorulmazsa aynı trajediyle çocuklarımızla karşılaşacak vurgusu yaptı. Bugün düşen bir haberde Netanyahu hükümetinde Türkiye'ye karşı yeni bir hamle yaptığı haberi var. I24 News İsrail'in yer vermiş. İddiaya bakılırsa Netanyahu bakanlıklar arası ekibi ve işte Uluslararası Hukuk Departmanı'na Türkiye hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hukuki süreç başlatılması için çalışma talimatı vermiş. En son Türkiye Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkartmak için girişimde bulunmuştu. Yani UCM tutuklayamıyor çünkü Netanyahu karar olsa bile Netanyahu'yu tutuklayamıyorlar. Buna karşı bir caydırıcı hamle olarak ve gerekçesi işte tabii Kürt azınlığa yönelik operasyonlar vesaire, Hamas'a finansman gibi de tuhaf bir gerekçe koymuşlar. Herkes herkesi finanse ediyor bu dünyada. Neyse. Tabii ne Türkiye ne İsrail UCM tarafı değil. Üçüncü ülkeler üzerinden böyle bir muhabbet. Bugün benim en dikkatimi çeken UCM ile ilgili tamamen evrensel hukuk diye iyi niyetle ortaya çıkmış olabilir. Ama açıkçası yani o evrensel adaletin hiç esamesinin okumadığını hep beraber yaşadık, gördük. Son çeyrek yüzyılda Yugoslavya'dan başladı. O böldüler, parçaladılar. İstediklerini cezalandırdılar. Burkina Faso'nun devrimci lideri İbrahim Traore'nin açıklaması demiş ki Uluslararası Ceza Mahkemesi emperyalizmin aracı. Kaç Afrikalı UCM'ye çıktı? Peki kaç Batılı temsilci orada yer aldı? Değerlendirmeyi size bırakıyorum bu konuda. Evet, bunun dışında efendim tabii Genel Kurulu'nda Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zeng konuştu hafta sonu. Dünya savaş değil barış istiyor dedi. Çinlilerin uluslararası topluma 4 önerisine: kalkınma, işte savaş sonrası düzenin dengelerinin korunması, medeniyetler arası iletişim, çok taraflılık desteklenmesi, barış kalkınma arayışı. Yani tabii günümüz koşullarında bunlar çok biraz naif laflar gibi kalıyor ama belki de tekrarlanması hepimiz için daha hayırlıdır. Ama Çin tabii aynı zamanda Arap ülkeleri grubuyla bir takım BM'de toplantılar yapmış. Orada da arabuluculuk, hani Çin arabuluculuk yapar mı Amerika ile İran arasında deniyordu. Pek de o arabuluculuk işine girmiyorlar anladığım kadarıyla, ama tabii ki sorunun çözümü için kendi pozisyonlarını aktarıyorlar. Bütün bunlar tabii geçen hafta sonu Cuma günü, daha doğrusu daha çok haber düştü, Xi Jinping'in Washington ziyareti, devlet ziyaretinde ağırlanması tabii tamamlandı. 25 Eylül'de ülkesine geri döndü. En son eşleriyle birlikte çay sohbeti Trump'la Xi Jinping yaptılar. Bayağı bir Trump Çin liderini ağırlayarak Amerika'da sükse yapmaya çalıştı. Çok bu hafta konuşacağız tabii, değerlendirmeleri almaya çalışacağım, farklı görüşleri. ABD-Çin ilişkileri tabii önemli, ekonomik anlamda bağlantılı da, öyle pat diye ilişkileri kesecek gibi değiller ama aynı zamanda problemler de devam ediyor. Büyük ölçüde tabii Amerika, biz dünyanın patronuyuz. Yani başka kimse olamaz. Yani Batılıların genel görüşü o. Onlar üstün oldukları için yani hiçbir şekilde eşitlik bir bakış açısı belki barındırmadıkları için verilen mesajlar çok işte aydınlık bir gelecek, ilişkilerin geleceği aydınlık vesaire, çok sayıda laf var. Sonuçta bir 8 maddelik mutabakat yayınlandı hafta sonu. Bu mutabakatta işte stratejik istikrar, aslında ABD ile Çin'in ilişkileri dengelemesi, sıcak savaşa dökmemesi için kullanılan bir terim olarak alabiliriz. Bu barışçı bir şey olmaktan ziyade rekabeti yönetmekle alakalı stratejik istikrar içeren yapıcı ilişkiler. İşte APEC zirvesi yaklaşıyor. Üçlü görüşme olur mu Trump, Putin, Xi arasında, göreceğiz hep beraber Kasım'da. Sonra G20 zirvesi var Aralık'ta Amerika'da. Herkes İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği taahhütlerine uyması ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarında geçiş ücreti uygulamasına izin verilemeyeceği konusunda mutabık olunmasına takılıyor. Ben açıkçası takılmadım. Çok genel geçer ifadeler. Yani zaten İranlılar nükleer silah geliştirmek konusunda biz öyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Zaten öyle diyorlar. Onun dışında ücret, Hürmüz'den ücret alınması konusu hiç İran ya da Hürmüz anılmadan genel geçer bir biçimde dile getiriliyor. Çok da fazla. Buradan çıkan da bir ticaret anlaşmaları, 30 milyar ABD doları tutarında karşılıklı gümrük vergisi indirimi. İki aylık bir ateşkese varılmış ve yani şimdilik bu iş noktalan virgül konmuş gibi gözüküyor. Aynı zamanda yapay zeka ile ilgili tabii bir diyalog geliştirecekler. Amerikan tarafı çok da hevesli değildi buna ama tabii mecbur da kalınıyor yapay zekanın hızlı geliştirmesi. Uyuşturucu ile mücadele, kolluk güçleri arasında işbirliği, işte 8 maddelik mutabakata panda diplomasisi de girdi. Burada 2 de panda hediye edildi çünkü Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne de bunlar ulaştılar hafta sonunda. Bütün bunlara dayanarak, bu 8 maddeye dayanarak 10 maddelik bir de ticaret mutabakatı duyuruldu. Daha detaylandırıyor aslında. İşte ticaret konseyi kurulması, tarife indirimi, kömür ticareti, yatırım konseyi, tarım çalışma grubu, finansal hizmetler, yapay zeka diyaloğu, doğrudan uçuşların arttığı. Yani somut olarak baktığımız zaman aslında güzel sözlerin dışında çok çok büyük bir ilerleme en azından ben tespit edemedim. Geçtiğimiz neredeyse 10 yıla yayılan süreçte her Amerika-Çin zirvesinden sonra aha tamam işte iş bitti. Çin onu satıyor, öbürü onu satıyor, öbürü ona uyuyor. Uçak deyip duruyor. Hiçbirisi gerçek olmuyor tabii ki. Evet, bu sefer elbette Trump'ın geçen sene Çin'e açtığı gümrük savaşı ve Çinlilerin nadir toprak elementleri kartını derhal çıkartması ile Trump geri adım atmış durumda. Gidebileceği yere kadar gitti. Burada tabii Beyaz Saray'daki yemek en önemlisi, o yemekte Amerikalı büyük tekno milyarderlerin katılması. Her birinin Çin'le derdi var. Her biri Çin'de üretim yapıyor neredeyse ya da Çin piyasasına girmek istiyor. Ve Trump da onların adeta sözcüsü gibi gözüküyor. Bunun dışında bugün Financial Times gazetesine Xi Jinping'e silah satmayı, Amerikan silahı satmayı Trump'ın önerdiği haberi. Ben kahkaha attım ilk gördüğümde. Biraz tabii bu Tayvan'a Amerikan silahı satışları ki donduruldu en son. Askıya alındı daha doğrusu. Amerika'nın Çin Büyükelçisi David Perdue İran'a yardımın Trump tarafından kabul edilmez olduğunu, Xi'ye iletildiğini söylüyor. Ama hiçbir şey somutlanmıyor tabii ki. İki ay uzatılmış bir ticaret ateşkesi elbette önemli ABD, Çin meseleleri. Yarın daha detaylı konuşacağız. Xi Jinping'in de 10 yıldır söylediği Tukidides tuzağına düşmeyelim, aşabiliriz. Bunlar da yeni, hiçbirisi yeni laflar değil. Yapay zeka diyaloğuna elbette bakmak gerekiyor. Elbette Tayvan'la ilgili Xi Jinping'in bir adım ileri attığını ve Amerika'nın Tayvan'ın bağımsızlığını hani ihtiyatla ele almak yerine doğrudan karşı çıkmasını talep ettiği de bence önemli bir not. Evet, Panda Trump'ta kel kartal, Amerika'nın kartalını hediye etti. Hediyelerle bir ziyaret bitti. Arkasında işte Jeff Bezos'lar, Mark Zuckerberg'ler, Elon Musk'lar, Çin güzellemeleri var. Üretim ve yapay zeka gücünü övüyorlar. Tabii Şangay'da öyle Amerika kurunca başka türlüsü Musk için çok mümkün değil. Elbette hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda tabii silah kontrolü konusunda üçlü müzakereleri Amerika'nın buradan sızdı Beyaz Saray açıklamasında. APEC zirvesi ki Kremlin'de devlet başkanı Putin'in de APEC zirvesine gideceğini, Putin'in de birazdan aktaracağım, Xi Jinping'e de bildirmiş, o da gidecek. Bir üçlü zirve çıkacakmış gibi gözüküyor. 18-19 Kasım'da Asya Pasifik Örgütü'nün zirvesi Çin'de yapılacak. Tabii küresel ilişkiler bakımından takip edeceğiz. BM Genel Kurulu'nda Sergey Lavrov da konuştu Rusya temsilcisi olarak. Batı'nın insanlık için oluşturduğu tehlikelere, tehditlere dikkat çekti. İran Savaşı, Filistin, Küba, özellikle Rusya'yı tabii stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'yı top mermisine çevirmeleri, Rus dilini yasaklayan, kültürünü yasaklayan neonazi bir yönetime Batı'nın destek olması, azınlıktaki Batı'nın diğer ülkelere kendi kurallarını empoze etmeye çalışması vurguları yaptı. Sergey Lavrov. NATO'nun sorumluluk alanının dışına çıkıp Güneydoğu Asya, Kuzeydoğu Asya başka yerlere yayılmaya çalışması, ABD'nin Maduro'yu kaçırması alenen, eşinin derhal serbest bırakılması, kendisiyle birlikte onu talep. Körfez'deki durumda Ayetullah Ali Hamane'yi, dini lideri öldürdüler. Bunların hepsi diktatörlüğün kabul edilmez tezahürleridir vurgusu yaptı Sergey Lavrov. Aynı zamanda Arap ülkeleriyle bu işi çözüm için her türlü yapıcı katkıya Rusya'nın hazır olduğunu söyledi. Küba vurgusu yaptı. Küba'nın Amerikan baskılarına maruz kaldığını söyledi ki ABD'nin yeniden Küba'yı işgal etmeye için hazırlık yaptığı, yedek birlikleri seferber ettiği haberleri de var aynı zamanda. Batı'nın çifte standartlarına dikkat çekti. Filistin, Gazze böyle giderse Filistin devletinin kurulması imkansız hale gelecek dedi. BM reformu ile ilgili olarak da Batı ülkelerine özellikle askerileşme yoluna giren Almanya ve Japonya'ya ek koltuklar verilemez dedi. Asya, Afrika, Latin Amerika'nın temsilinin arttırılmasından yanayız dedi. Rusya olarak özellikle Brezilya, Hindistan'dan bahsediyor tabii ki. Evet, Lavrov'un da tabii 40 civarında ikili teması var. Ardından basın toplantısı yaptı ve basın toplantısında da Rusya'nın tabii Ukrayna müzakerelerine her zaman hazır olduğunu, BM yeni genel sekreteri sadece Batı'nın altın milyarını değil başka insanları da temsil etmeli vurgusu yaptı. İslamabad mutabakatı, adil anlaşma dedi. Karadeniz'de ticari gemiciliğin Kiev'in terör eylemleri nedeniyle bozulduğunu söyledi. S-400'lerle ilgili soru soruldu Sergey Lavrov'a. S-400'lerin başka ülkelere devri konusunda bize bir başvuru gelmedi dedi. Nihai kullanıcı sertifikası ortada dedi. Rus tarafının resmi rızası olmadan sınırların dışına taşınamayacağını biliyorlar. Böyle bir başvuru bize yapmadılar dedi. BAE'ye devir konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. Bu konuda yorum yapmayacağım. İhtimaller tamamen bizim onayımıza bağlı dedi. Ayrıca Avrupalıların ve Ukrayna çatışmasında sağdan soldan, Yunanistan'dan oradan buradan topladıkları eski Rus silah sistemleri, eski de değil aslında S-300'ler, ne bulabildilerse hepsini Ukrayna'ya verdiklerini hatırlattı. Yani kendi silahlarını kendilerine karşı çevirdikleri. Dolayısıyla dost olmayan ülkelere bu silahların devrinin hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini söyledi Sergey Lavrov. Bu arada Karadeniz'le ilgili de Dimitri Peskov'un Türkiye'nin güvenlik amacıyla kendilerine önerilerde bulunduğunu ama henüz müzakerelerin somut müzakere yapılmadığını söylediği, belirttiği, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin çözümün kapsamlı olması gerektiğini vurguladığı bir de açıklaması var. Onu da ekleyeyim. Lavrov'un BM genel merkezinde Rusya'ya ait olan yerdeki en önemli konuğu 4,5 yıl sonra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul oldu. Alman tarafının talebiyle görüşme yapıldı ve gerçekten çok utanç verici Alman diplomasisi adına Zaharova'dan öğrendik, Rusya Dışişleri Sözcüsü. Basın erişimini istememiş Wadephul, herhalde soru almak istemiyor. İşte güzel bahçenin Batı demokrasisi diyerek jungle esprisi, Joseph Borrell'ın Avrupa jungle, dünya jungle, Avrupa güzel bahçe, ona atfen açıklama. Talep eden Wadephul ama sonuçta daha sonra ZDF'ye açıklama yapmış. Son derece kibirli bir biçimde ateşkes müzakereler için, yani tabii dünyada bunun örneği yok. Amerikalılar ne Vietnam'da ne Kore'de ateşkes falan yapmadılar. Afganistan'da Taliban'la savaş sürerken Doha'da oturup müzakere ettiler. Müzakere için ateşkes diye bir koşul, öyle bir şart yok elbette. Bunda ısrarcı olduğu anlaşılıyor. Efendim ciddi müzakereler ateşkes gerektirirmiş. Ateşkesleri soluk almak için kullandığı, yeniden silahlandırmak için kullanacaklarını bu arada kendileri arada söylüyorlar. Ruslar da yok öyle şey diyorlar tabii ki. Ve işte Leipzig havaalanından doğrudan Rusya'yı suçlayıp işte bize saldırdınız Almanya'sa kaba mesajları iletmek için böyle bir talepte bulunup kabul edilmesi üzerine bu kadar kabalaşmak hakikaten Alman usulü olsa gerek. Acaba Annalena Baerbock, eski Dışişleri Bakanı Almanya'nın, daha mı ileri zekalıydı diye aklıma düştü doğrusu. Lavrov da bugün açıklama yaptı. Buluştuğumuzda amacını açıklaması için kendisine fırsat verdim. Yani niye benimle görüşmek istiyorsunuz diye. Notlarını çıkarttı. Her gün zaten kamuoyuyla yaptıkları açıklamaları tekrarını aynısını bana söyledi. Yeni bir şey öğrenemedim. Yani sizinle görüşmeye tenezzül ettim. Öyleyse şimdi benim tarafımdan yapılan bu iyi niyet gösterisi karşısında hadi bakalım ateşkes demeye getirdi dedi. Bilemiyorum yani, gerçekten çok acayip. Evet, bu arada Zelenski tabii Rusya'ya karşı ikinci bir 40 günlük savaştan bahsediyor. İlk 40 günlük savaş gerçekten Ukrayna'nın çok son derece aleyhine oluştu. En son veri merkezleri, Ukrayna ordusunun hızlı internet için kullandığı veri merkezleri de hedef oluyor bu arada. Cephe hattında durum hakikaten iş onlar için iyi gitmezken. Zelenski Ekim ayında bir şeyler olacak diyor. Putin benimle niye görüşmüyor, sürekli bahane uyduruyor gibi lafları var. Güney Kore ile kriz çıkardı Zelenski. Askeri pak var Güney Kore ile Rusya arasında ve bazı birlikler Rusya toprakları içerisinde Kursk bölgesinde eğitim sıcak çatışma alanında eğitim faaliyeti. İki Kursk'u işgali sırasında Ukraynalıların anladığım kadarıyla ele geçirilen iki Koreli'yi güneye vermişler ve bunu açık etti, ifşa etti. Halbuki gizli anlaşma, Güney Kore lideri açıkça ateş püskürdü. Devlet işleri rejimin çıkarları veya popülaritesi için değil, ülke ve halk için yürütülmelidir diye ilk hesabından Zelenski'ye çıkıştı. Gerçekten çok acayip. Hafta sonu bir de Bloomberg Trump'ın Zelenski'den Moskova'ya gidip Putin'le buluşmasını istediğini yazdı. Amerika'da geçen hafta görüştüklerinde iddiaya göre Zelenski rahatsız olmuş, öneriyi reddetmiş. Yalanladılar ama Trump'ın ağzı torba değil, sürekli konuşuyor. İşte anlaşma yapmasını istiyorum, işte Putin ile oturup Putin'in de anlaşma yapmasını istiyorum dedi. En son yine rafinerileri vurma. Başka her yeri vurabilirsin, Rusları öldürebilirsin ama sakın petrol rafinerilerini vurma diye. Tabii ki bunların hepsi Trump'ın iş politika oyunları elbette. Rusya liderinin de kapsamlı St. Petersburg'da kültürler forumu vardı. Açıklamaları önemliydi. O da aslında 40 günlük savaş ilan ettiler. Zararlı çıktılar. Şimdi ateşkes diye tutturuyorlar. Rusya'da seçim yapılırken merkezlerini vurdular. İnsanların iki kişi zarar görmüştü seçim çalışmalarıyla ilgili. Wildberries'i, ozon depolarını vurdular. Anlam veremedik yani ne amaçla. Yani Ruslar böyle olunca hemen şey yapacaklar, Ukraynacı olacaklar. Yok tabii böyle bir şey, tam tersi. Neyse bunları yaptılar ve Karadeniz'de aynı şekilde gemileri vurdular. Oyun mu oynuyorlar, çocuk oyunu mu oynuyorlar dedi Putin. Ama bütün bunlara rağmen bakacağız, duruma bakacağız. Bütün teklifler masada. Onca yaptıklarından sonra dikkatle düşüneceğiz. Rusya'nın çıkarları doğrultusunda karar alacağız dedi. Avrupa ile hiçbir derdimiz yok. Savaş mavaş gibi derdimiz yok dedi. Bu arada Estonya lideri eğer Rusya'yı biz önce vurursak avantajlı oluruz gibi tuhaf laflar etmiş. Bilmiyorum, çok güldüm. Bunun bir yani sirk performansı olduğunu söyledi Rusya lideri. Gerçekten güldüm. Çin'le Trump'la Xi'nin görüşmesi, işte kıskanıyor musunuz? Ya, uluslararası politikada böyle şeyler yoktur. Memnuniyetle karşılıyoruz tabii. İki ülke dünya ekonomisini ilgilendiriyor. Onlar Rusya'yı da ilgilendiriyorlar diye yanıtlar vermiş. APEC'e gidecek Xi Jinping'e de söylemiş. Böyle mesajları var efendim Rusya Devlet Başkanı'nın. Evet, bunun dışında tabii Slovakya lideri Robert Fisso'nun yok kardeşim ben Slovakya'yı savaşa mavaşa sokmam, 5. madde beni ilgilendirmiyor tarzında bir açıklaması var. Bu Avrupalılar çıldırdılar, savaşa koşuyorlar diye. Paraları onca yolsuzluğa rağmen Avrupa Birliği Ukrayna'ya para göndermeye devam ediyor. 6.6 milyar euroluk bir fon serbest bırakıldı hafta sonunda. Barış fonundan, bir de şaka gibi Avrupa Barış Fonu'ndan aktarıyorlar bu paraları. Enerji sektörü için alarm zilleri çalıyor. Financial Times'da okuyabilirsiniz haberlerini. Birleşik Krallık'ta yakıt kısıtlaması getirebileceklerine dair iddialar gördüm ben. Bilemiyorum tabii ki ne olacak. Buna rağmen işte Finlandiya Cumhurbaşkanı Rusya'nın derinliklerini vuralım, Starlink'i kullanalım gibi öneriler geçiriyor. Almanya'da Friedrich Merz karşıtı protestolar, Alman Sendikalar Birliği zorunlu askerlikle ilgili ilk başta gönüllü, sonra zorunlu gençler hafta sonu protesto gösterileri düzenlettiler. Fransa'da senato seçimleri, seneye seçimler var tabii. Hatta Macron yani iki dönem yaptım ben görevimi ama bakalım 2032 için belki de değişir, sıra dışı bir şey olur, yeniden aday olurum deyip adaylığa göz kırpmış. Çok güldüm o ifadelere. Böyle gelişmeler var efendim. Tabii İtalya'da bir neonazi operasyonu var. İspanya'da da 87 yaşında bir kadını sokağa atmışlar. Uzun süredir, 70 yıldır kirada oturuyor. Kira sorunu çok büyük İspanyolları. Yani hiç Ukrayna'nın dertleri olduğunu zannetmiyorum. Gösteriler ve çadır da kurmuşlar. Gösteriler patlak vermiş durumda İspanya'da da. İngiltere'nin derdi ise İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ayrılıkçı emelleri. İngiltere Başbakanı'na sordular. BBC, ITV, STV kanallarında, İskoçya televizyonu. Zamanı değil, ülkeyi geri götürür. Zaten 2014'te İskoçya'da referandum oldu. Bölünmeyi ben desteklemiyorum gibi gibi açıklamalar yapmış Andy Burnham. Evet, Macaristan'ın da başbakanı 2004'te bir gece kulübünde karıştığı bir olay vardı. Büyük bir, karısını bu arada döven falan bir adam. Liberaller çok seviyorlar, neden anlayamıyorum ama Magyar olmazlığını parlamentoda kaldırmışlar. Evet, Avrupa'dan daha özetle kısaca notları bu şekilde aktarabiliriz. Şimdi ama Profesör Barış Dostlar hocamızla konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar hocamız var. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkürler Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun katıldığınız için. Hocam tabii geçtiğimiz hafta çok yoğun geçti. BM genel kurul oturumları vardı. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı'nın Amerika ziyareti vardı. Böyle jeopolitik kırılmaların olduğu, yani öyle bir dönemden geçerken önemli olaylar, gelişmeler, ziyaretler gördük. Bir de tabii Rusya Federasyonu. O kadar gündem yoğundu ki seçimleri aktardım elbette sonuçlarını ama dönüp de çok fazla yayınını yapamadım. Tabii Rusya'da bu dönemde devlet başkanlığıyla yönetilmesine rağmen Duma seçimleri önemli, katılım da yüksek çıktı. Siz de öğrendik ki şans eseri gitmişsiniz, oralardaymışsınız, bizzat gözle de görmüşsünüz. Ben de bunu vesile edeyim dedim. Hem Rusya'yı konuşalım, neler gördünüz, izlenimleriniz neler, hem de tabii birazcık dünyayı çekiştirmek de lazım. Şimdi önce Rusya'dan başlayayım istiyorum. Tabii Birleşik Rusya gücünü pekiştirmiş gözüküyor. %59 oranında parlamento seçimi olmasına rağmen oldukça yüksek bir katılım var. Ve tabii zorlu da, çünkü bazı drone saldırıları da oldu. Rusya liderinin de en son şikayet ettiği, biraz önce yayında da aktarmıştım. Fakat tabii bu saldırılar biraz da Rusya halkını birleştiriyor ve gücü konsolide ediyor anladığım kadarıyla. Doğru mudur bu değerlendirme? Siz nasıl gördünüz seçimlerde, izlenimlerinizi almak isterim.
2: Bir kere yıllardır Rusya'yı olabildiğince yakından takip etmeye çalışan, Rusya'da da birkaç kez bulunmuş bir arkadaşınız olarak şunu rahatlıkla söylemek gerekir ki Rusya Federasyonu'nu içeriden bölme, içeriden insanları birbirine kışkırtarak çabaları da sonuç vermedi. Rusya'yı dışarıdan kuşatması da Batı emperyalizmin, özellikle NATO ve Avrupa Birliği'nin pek mümkün değil. Siz de sorunuzda isabetle değiniz. Hem katılım yüksek, hem de Putin'in partisi, yani Birleşik Partisi'nin oy oranı hayli yüksek. Bu elbette önemli. İkincisi, unutmayalım ki hani Rusların Ukrayna'daki varlığı özel askeri operasyon diyorlar ve asıl savaşı NATO'ya ve Avrupa'ya karşı verdiklerini söylüyorlar Ruslar. Yani o bağlamda Avrupa'nın bir yandan, NATO'nun bir yandan, Avrupa'nın içinden NATO üyeleri olarak da işte İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları bu yönde, Ukrayna liderliğine Zelenski'ye yaptığı baskılar, efendim Polonya'nın bu anlamda hayli teşvik ve tahrik etmesi, Ukrayna'yı savaşı uzatması yönünde, işte NATO'nun göreli yeni üyelerin, yeni yetme üyelerin diyelim, işte İsveç'in ve Finlandiya'nın bu anti-Rus söylemleri, hep şunu gösteriyor. Bu umdukları neticeyi vermiyor. Tam tersine Rusya'yı, Rusya Federasyonu yurttaşlarını, Rusları ve hani etnik olarak Rus olmamakla beraber kendisini Rus olarak gören ya da Rusya'nın bir parçası, Rusya'nın yurttaşı olarak tanımlayan insanları daha da fazla Putin liderliği Moskova ekseninde konsolide ediyor. Ha, mırın kırını edenler vardır, hayat pahalılığından yakınanlar vardır, enflasyon yüksek diyenler vardır, canım eski gelirimiz yok diyenler vardır ama bu elbette kendi ülkelerinin bekası söz konusu oldu mu, kendi ülkelerinin güvenliği söz konusu oldu mu, bu eleştiriler daha geri plana itiliyor.
0: Evet. Siz peki dolaşabildiniz mi? Yani şimdi tabii satın alma paritesinde falan rakamlar çok iyi gözüküyor Ruslar için. Bu koşullarda bu kadar büyük yaptırımlar, bu kadar büyük baskılar, ticaretini engelleme, gemilerini uluslararası hukuk dışı bir biçimde hedef alma. Yani özel harekatın dışında bir de Batı'nın çok büyük baskıları var. Bunlar pek de işe yaramamış gözüküyor tabii tecrit bunda. Elbette bir takım sıkıntıları vardır ama işte ücretlerin artış gösterdiği vesaire. Yani bir savaş şeyi algısı hissettiniz mi? Ya da ne bileyim hani o anlamda sıradan insanlar bakımından bir izlenimiz varsa ondan.
2: Bir kere günlük hayatta hani günlük hayatta siz de az evvel dediniz yani sıradan insanların algısı bağlamında hani günlük hayatta gözlemlenebilen kadarıyla Rusya'nın çarşısında, pazarında, Moskova'da ya da diğer önemli şehirlerde günlük hayatta yansıyan bir şey yok. Öylesi bir tedirgin yok. Ha, elbette çarşıya, pazara yansıyan bir enflasyonist ortam var mıdır? Elbette vardır ama günlük hayatta insanların hani gezmesinde, tozmasında, işinde, gücünde, okulunda, alışverişinde, rutin mesleğinde, mesaisinde bunu soruyorsanız hayır. Günlük hayatta öyle bir şey yok.
0: Evet. Bunları çok çünkü hani böyle olursa ateşkes için masaya, müzakere için ateşkes yapılır deniyordu. 40 günlük bir tabii Zelenski bir savaş başlattı ama Ukrayna için maalesef daha acı sonuçlar verdi. Dolayısıyla da bunlar pek bir işe yaramıyor. Batılılar ben de onu aktarmaya çalıştım hocam. Yani gerçekten Amerika'nın işte Vietnam'ı, Kore'si ya da Afganistan'ı hayatta müzakerelerin hiçbirisi için ateşkes yapmadılar. Yani yok öyle bir şey. Ama böyle bir hani Rus müzakereler için ateşkes yapsın diyorlar. Ruslar da daha önce yaptığımız ateşkeslere uymayıp tam tersi savaşı daha da yükseltiyorsunuz diyorlar ve yanaşmıyorlar bunu seçimlerde hedef bile olsalar. Evet, peki şimdi gelelim hocam tabii BM Genel Kurulu'na. Pek çok şey tartışıldı. İran savaşı tabii, Trump'ın tehditleri var. Grönland'ı aldı Trump. Avrupa Amerika hattı arasında acayip bir resim var. Grönland konusunda 1951 anlaşmasından bile beter bir biçimde Avrupalı Danimarka tamamen bütün savunmayı Amerika'ya devretmiş gözüküyor. Ya bunlar örnekler tabii. O hatta bir sıkıntı var. Şimdi yeni zirveler gelecek. G20 zirvesi, ondan önce APEC zirvesi. Küresel çapta Amerika aynı zamanda Xi Jinping'i ağırladı Amerika Birleşik Devletleri. Bazıları savaşa koşuyoruz diyor. Bazıları bu işi yönetmeye çalışıyorlar diyor. Siz nasıl bir görünüm algılıyorsunuz olup bitenlerden? Hakikaten yani İşin İran boyutu var biliyorum ama bir genel değerlendirme olarak Amerika Birleşik Devletleri bu savaşçı politikaları ticarette asker militarist bağlam olarak sürdürmeye kararlı gözüküyor. Ama Çin'e ticarete geldi mi bir duruyor. Yani İran'ı harlıyor. Bu ne kadar böyle gidebilir? Bu sıkışmışlık BM kürsüsünden de yansıdı. Gazze'siyle, İran'ıyla. Siz nasıl bir resim görüyorsunuz?
2: Bir kere ABD emperyalizmin ekolojik hakimiyetinde, hegemonya kabiliyetinde gerileme olduğunu biz uzunca bir zamandır söylüyoruz. İktisadi ölçekte bir gerileme var. Diplomatik ölçekte bir gerileme var. Politik ölçekte bir gerileme var. Ve geri ölçekte de her ne kadar sürekli olarak savunma bütçesini arttırsa bile ABD ile Çin arasındaki makasın daraldığını fotoğraflarsan evet askeri ölçekte de stok anlamında, teknoloji anlamında, gemi sayısı anlamında, gemilerin tamiratı, tadilatı için gereken parayı bulamama anlamında elbette bir gerileme söz konusu. Ben o yüzden ABD emperyalizminin de onun yancısı olan, destekçisi olan Avrupa emperyalizminin de anladığımız anlamda, klasik anlamda, geleneksel anlamda, ansiklopedik tanımı itibariyle bir savaşa girişeceklerini, bir savaşı kaldıracaklarını, bir savaşı göze alacaklarını düşünmüyorum. Yani anladığımız biçimiyle Birinci Dünya Savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük güçler arasında bir savaş olmaz. Ha, ama eğer biz savaştan şunu anlıyorsak, büyük şirketler arasındaki rekabeti, teknolojik rekabeti, yapay zeka arasındaki rekabeti, endüstriyel sanayi ekonomi rekabetini vekil güçler aracılığıyla muhtelif coğrafyalarda yürütülen mücadeleyi eğer biz savaş olarak tanımlayacak, adlandırılacaksak, evet, o anlamda savaşın içindeyiz. O savaş çoktan başladı. Savaşın başlayacağını bekleyecek durumumuz yok. O savaşın zaten içindeyiz. Yani ister büyük şirketlere bakalım, ister enerji rekabetine bakalım, ister patent sayısına bakalım, ister ilk 500'e giren üniversite sayısına bakalım, ister üretime, ihracata, yatırıma bakalım, ister kamu diplomasisi faaliyetlerine bakalım, ister Afrika'dan tutun da Latin Amerika'ya kadar, Orta Asya'dan, Türkistan coğrafyasından tutun da Orta Doğu'ya kadar geniş coğrafyalarda ve vekil güçler aracılığıyla, bu vekil güçler her zaman üstelik devletler de olmuyorlar. Devlet dışı aktörler de olabiliyorlar ki bunların büyükçe bir bölümü de terör örgütleri oluyor, bu devlet dışı aktörlerin. Terör örgütleri oluyor, altını çizelim. Ha, bunlar aracı, bunlar eliyle, bunlar üzerinden bir savaş var mı? O savaşın yıllardır içindeyiz zaten.
0: Evet hocam. Peki şunu sormak istiyorum. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ısrarı. Şimdi 3 Kasım'da ara seçimler var. Trump geçen hafta BM'ye hitap etti ev sahibi ülke lideri olarak ve tabii Trump bildiğimiz Trump biraz kaba bir biçimde sergiliyor gözümüzün önüne. Aslında o uçta hayırlı mı bilmiyorum, daha gizli saklı örtülü olmuyor hiçbir şey. İmha etmekten bahsetti İran'ı. Hatta kısım seçimlerinden sonra yeniden sıcak savaş aşaması. Ne umuyorlar hocam? Yani buradan bütün bu sözünü ettiğiniz hegemonya kırılmasını düzeltebileceklerini mi düşünüyorlar? Neden mesela İran? Çünkü bütün bölgeyi de yangına sürüklüyorlar. Şimdi Yemen'le de birleşmiş bir isim var karşımızda, birleşiyor yavaş yavaş. Tabii Türkiye'yi de bu işin içine karıştırdıkları anlaşıyor. Ne umuyor Amerika buradan bu şekilde İran'ı hırpalayarak tekrardan hegemonyasını yeniden tesis edeceğini mi hesaplıyor? Mümkün mü böyle bir şey?
2: Bir kere böyle bir şey mümkün değil. Yani ABD de bunu düşünenler var mı? Vardır, ama bunu elbette cehaletle açıklayabiliriz. Yani Mörşemir falan gibi daha aklı başında olanlara baktığımızda, daha gerçekçi ekolden olanlara baktığımızda ve ülkelerinin politik gücünün, ekonomik gücünün, emperyalist karakterinin, silah stoklarının nasıl aşındığını çok iyi bilen insanlara baktığımızda, onlar da zaten böyle bir hani moda tabiriyle hegemonya restorasyonu beklemiyorlar. Ben biraz daha el yükselteyim. Türk siyasal hayatının son yıllardaki moda deyimiyle el yükselteyim. Ben İran'ın ABD açısından da, İsrail saldırganlığı, İsrail siyonizm açısından simgesel önemi olduğunu, yani İran'daki bir başarının 27 Ekim'de soykırımcı Netanyahu'ya İsrail'de, İran'daki bir başarının 3 Kasım'da öngörülmez ve güvenilmez bir adam olan Trump'a bir başarı getirebileceğini bekleyenler var, ama ben bunlara şimdiden haber vereyim. İran'da bir başarı söz konusu olabilir, ne de öylesi bir artık emperyalist güç söz konusu ABD. Evet, İran şeytanlaştırıldı. İran'a başarısız devlet denildi. İran ABD hegemonyasına meydan okuyan büyük güçlerin Orta Doğu'daki müttefiki olarak resmedildi. Tamam. Ama gördük ki ABD artı İsrail artı Avrupa yancılığı İran'ı hırpaladı, sizin ifadenizde yordu, yıprattı. Dini anlamda, askeri anlamda, siyasi anlamda, bürokratik anlamda İran'ın yönetici seçkinlerinin A, B, C, D takımlarını öldürdü, katletti, ama İran diz çökmedi. Ama İran geri adım atmadı. Ama İran nakavt olmadı. İran'ın bir Libya olmadığı, İran'ın bir Irak olmadığı, İran'ın bir Suriye olmadığı, İran'ın bir Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'a benzemediği 2003, 2004, 2005'teki renkli turuncu lale gül karanfil devrimlerini kastederek söylüyorum. Defaten aşıldı. İran'ın başka bir medeniyet, İran'ın başka bir millet kültürü, İran'ın başka bir ulus devlet olduğu defaten anlaşıldı. Yani İsrail bizzat muharebe meydanında, savaş sahasında ABD'nin topu, tüfeği, uçağı, denizaltısı, uçak gemisi olmadan tek başına İran'ı yenemiyor. Yanına ABD'yi aldı da mı İran'a hırpalayabiliyor ama gene İran'ı yenemiyor. Ne diyorlardı batıdaki bu cahil takım? Efendim diyorlardı, İran'ın 3 günlük malzeme stoku kaldı. Şimdi tam tersi diyorlar. Diyorlar ki ya ABD'nin stokları çok fazla eriyormuş. Bizim bundan haberimiz. Şimdi ABD'yi olsun, Avrupa'yı olsun bu kadar cahil cühele ayak takım yönettiğinden bir sadece politik sığlık yok. Bu cahil cühelalardan dolayı bir entelektüel, bir kültürel sığlık da söz konusu. Ve ben o yüzden hani geçtiğimiz aylarda ABD artı İsrail saldırganlarını İran'a yaptığı gibi 40 günlük geniş bir coğrafyaya yayılan İran'ın sadece askeri değil sivil

0: ABD'deki seçimler evvelinde İsrail'in soykırımcı siyonist liderliği de, ABD'nin öngörülmez, güvenilmez, cahil emperyalist liderliği de umdukları neticeyi İran'dan alamazlar.
1: Hocam peki işin Yemen tarafı, yani Trump Suudi Arabistan'a yardım etmeyi açıkça reddetmiş, Batı medyasından okuduk. Bir yandan da Babül Mendeb'i sıkıştırıyorlar. O hat tabii ki uluslararası ticari sıkıştırıyor. O cephede belki biraz işleri dindirebilirler mi? Hani ek olarak bir de Çin'e geçmeden, Çin-Amerika başlığı da bununla bağlantılı biraz aslında, o ticaret bağları, jeopolitik, jeoekonomik durumla ilgili. Yemen'de yani bizi de ilgilendiriyor çünkü sizin görüşünüzü merak ediyorum.
0: Elbette yani. Şimdi Hürmüz artı son haftalarda daha bir gündemimize gelen Babül Mendeb'deki daralma, Doğu'nun büyük ekonomileri açısından daha bir kritik, daha bir önemli. Şimdi Rusya-Ukrayna meselesine baktığımızda buradaki enerji kesintisi, enerji akışındaki devamlılığın azalması, kırılması, ABD'nin de talimatıyla Avrupa'nın Rusya'dan yaptığı enerji ithalatının doğalgaz başta olmak üzere olabildiğince kısması, mümkün olduğunca kısması, elbette Avrupa ekonomilerini, Almanya başta olmak üzere, ki o da cahiller tarafından yönetiliyor, daha fazla ilgilendiriyor idi. Onlar yandım Allah diyorlardı. O anlamda Karadeniz, o anlamda Akdeniz, o anlamda Balkanlar, o anlamda Doğu Avrupa üzerinden gelen bir enerji elbette Avrupa'yı daha fazla ilgilendirir. Bu coğrafi bir gerçeklik. Hı hı. Ha şimdi Asya'nın yükselen ekonomilerine baktığımızda Çin bir taraftan dünyanın ikinci büyük ekonomisi, Hindistan bir yandan bu yıl dünyanın beşinci ekonomisi oldu ve Çin'i de 6 yıl evvel geçip dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi oluverdi. Aynı zamanda nükleer bir güç. Şimdi bunların enerji tedarik ettikleri coğrafya, bunlara gelen enerjinin geçtiği coğrafya daha bir Orta Doğu ağırlıklı olduğundan, Avrupalılarınkinden daha farklı bir şekilde bunların enerji tedarikinde ama kaynak ama güzergah olarak Orta Doğu daha bir öne çıktığından, elbette Çin olsun, Hindistan olsun, bir an evvel Hürmüz'deki sıkışıklığın da, Babül Mendeb'deki gerilimin de ortadan kalkmasını, neticelenmesini isterler.
1: Evet.
0: O bağlamda ABD'ye bir baskı söz konusu olacak ise Çin'den artı Hindistan'dan bu işlerin çözülmesi yönünde. O bağlamda İran'a bir baskı söz konusu olacak ise Çin'den artı Hindistan'dan, ağırlıklı bir şekilde bu Hürmüz kaynaklı ve Babül Mendeb kaynaklı olmuş.
1: Anladım. Peki hocam, şimdi son olarak bir de tabii Xi Jinping'in tam böyle BM Genel Kurulu New York'ta toplanmışken Washington'a bayağı da görkemli gözüküyor ziyareti. Tabii çok yağlar ballar, pek çok laflar havada uçuştu ama asıl tabii dikkat çeken olan, çekici olan Amerikan teknoloji şirketlerinin büyük sermayesinin, işte Elon Musk'ların, Jeff Bezos'ların, efendim Google'cıların, Nvidia'cıların hepsinin yemekte olması. Tabii Amerikan şirketlerinin Çin pazarında çok önemli şeyleri var, çıkarları var açıkçası. Geçen yılda bir gümrük savaşları olmuştu ve Trump geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu sefer böyle çok Çin'in huyuna gitmiş gibi, aslında tam öyle değil. İşte en son bugün Financial Times'ta işte Trump Xi Jinping'e isterseniz Tayvan'la ilgili endişeleriniz var, hani askıya aldılar şimdilik Tayvan'ın silah satışını Trump tarafından, ama hani size Amerikan silahı verelim demiş, ben kahkaha attım görünce Xi Jinping'e Amerikan silahı satmak. Ama tabii işin ticari şeyine bakarsak, tabii stratejik olarak öyle bir ifade kullanıyorlar, stratejik istikrar adını taktılar biraz bu soğuk savaşta. Hani hocam siz daha iyi bilirsiniz de, bir Sovyet döneminde de çok ünlü anlar var. Yani 59'larda işte gidip Nixon Moskova'ya gidiyor, Kruşçev'le gözüküyor, mutfak tartışması vesaire, Kruşçev Amerika'yı, yani konuşuyorlar aslında. Burada da çok olumlu bir tablo çizebilir miyiz? 2 aylık uzatma, işte ticaret ateşkesini devam etme. Siz ne görüyorsunuz bu hani işin daha çok ticari kısmı herhalde, Amerikan tekellerinin çıkarları bakımından nasıl bir sonuç doğurur bu zirve?
0: Bir kere politik olarak bak.

0: baktığımızda ABD emperyalizmi devlet şeklinde örgütlenmiş bir haydutluktur. Ekonomik olarak baktığımızda ise ABD devleti, ABD müesses nizamı, ABD'nin bu dev tekerlerinden, çok uluslu tekerlerinden, uluslararası tekerlerinden bağımsız düşünülemez. ABD müesses nizamı derken aklımıza ne gelir? Sadece Beyaz Saray gelmez. Türkiye'de sadece Beyaz Saray akla getirenler var ama biz elbette bunu bir liberal cehaletle izah ederiz. Beyaz o büyük uzlaşının sadece görünen tarafıdır. Beyaz Saray var mıdır? Vardır. Ama ABD'de askeri endüstriyel yapıyı nereye koyacağız? O müesses nizama dahil değil midir? ABD'de Savunma Bakanlığı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı nereye koyacağız? O müesses nizama dahil değil midir? ABD'de CIA başta olmak üzere irili ufaklı birkaç tanedir onlar istihbarat örgütlerini nereye koyacağız? Onlar ABD müesses nizama dahil değil midir? Yahudi lobisini nereye koyacağız ABD'de? Üniversiteleri, düşünce kuruluşlarını nereye koyacağız? İş dünyasını nereye koyacağız? Dolayısıyla bütün bunlar söz konusu olduğunda işte o yemeklerde de gördüğümüz servetleri 3 milyar dolarları, 400 milyar dolarları aşan artık sadece sanayi sermayesinden değil tam tersine bilişimden, iletişimden, yapay zekadan para kazanan o büyük büyük dev zenginler bu ABD müesses nizama dahil değil midir? Elbette dahildir. Ve onlar neyi gördüler? Onlar şunu gördüler. Bizim güzel Türkçemizdeki bir lafla. Bükemediğin bileği öpeceksin derler ya. Bükemedikleri bir bilek vardı. Çin'in bileğiydi o. Onu öptüler. Sadece ve sadece ABD başkanının Çin Halk Cumhuriyeti liderinin uçağın merdivenlerine kadar gidip karşılaması bile bir görüntü, fotoğraf olarak, bir resim olarak, gösterge bilim anlamında önemliydi. Uzun yıllar sonra bir ABD başkanı bunu yaptı. Hmm. Hem de kime yaptı? Çin liderine karşı yaptı. Bir İngiliz, bir Kanadalı, bir Avustralyalı'ya karşı yapmadı. Bunu Çin liderine kadar yaptı. Gitti uçağın merdivenlerine kadar onu karşıladı. Neyi gördü Amerikalılar? Amerikalılar şunu gördüler. Eğer Çin'in muazzam üretim, yatırım, ihracat, ithalat, ticaret kabiliyeti ve kapasitesi olmasa bunlar nerede üretecekler? Ürettiklerini kime satacaklar? ABD orta sınıfı o malları nereden alacak? Kimden tedarik edecek? ABD'nin en iddialı, en iri kıyım ülkeler arasında ikinci sırada olan Çin'e ekonomik ölçekte ki satın alma gücü paritesi üzerinden yapılan hesaplamalar da Çin ABD'ye geçmiş en büyük ekonomi olmuştur. ABD orada üretim yapmazsa eğer, ABD ama orada ürettiğini ama ABD'de ürettiğini ve hızla orta sınıflaşmakta olan Çin'e, hızla kentleşmekte olan Çin'e, hızla beyaz yakalılaşmakta olan Çin'e satmazsa eğer bu üretim kimin için yapılacak? Yani iki ülke arasındaki ticaret hacminin boyutları bunu Amerikalılara öğretti. Bir, iki, öğrettiği bir şey daha var. Trump önceki dört yılında da bu dört yılında da büyük büyük laflar ediyordu. Ne diyordu? Ticaret savaşları, yüksek gümrük duvarları. Çin de anında misillemede bulunuyordu. ABD ne kadar yüksek gümrük vergisi uyguluyorsa Çin de en az o kadar uyguluyordu. Bu ticaret savaşları neye sebep oldu? Döndü Amerika'nın kendisini vurdu. Neye sebep oldu? Döndü ABD'nin Avrupalı ortaklarını, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı vurmaya başladı. Ha anladılar ki gümrük duvarlarını yükseltmekten de ticaret savaşlarından da bunlar bekledikleri, arzuladıkları neticeyi alamıyorlar. Ne oldu? Başa dönüldü ve bükemedikleri bireyi öldüler.
1: Evet hocam. Evet bu arada hakikaten vaktimiz kalmadı ama önemli noktalara parmak bastınız. Donald Trump'ın hiçbir Avrupalıyı öyle zahmet edip havaalanında karşılamadı. Alaska'da Putin'i karşılamıştı havaalanında. Tabii bu Washington'daki yer daha sembolik olarak söyleniyor. Xi Jinping'i karşılaması. Yani Amerika'nın hasım gördüğü iki hem askeri açıdan hem ekonomik açıdan büyük ülkelerin liderlerini uçağına kadar gidip merdivenlere gidip karşılaması çok enteresan. Hakikaten diğerlerini pek de iplemiyor galiba. Bir tek Putin'i Şii'yi
0: iplemiyor derece... Siz her zamanki nezaketle zarafetiniz de yumuşak bir üslupla kullandınız Ceyda Hanım dostum.
1: Evet,
0: diğerlerini
1: evet.
0: iplemiyor değil. Diğerlerini aşağılıyor. Diğerlerine evet. hakaret ediyor ve onlar da dönüp Trump'ı
1: Alkışlıyorlar. Evet, öyle de bir durum var. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Hem BM'yi değerlendirdik, hem Rusya seçimlerini değerlendirdik, hem Çin liderinin Amerika, üç konu birden bir taşla üç kuş vurduk hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür.
0: İyi günler, iyi yayınlar Ceyda Hanım.
1: Evet, Barış Dostlar Hoca ile konuştuk. Profesör Barış Dostlar'la geçtiğimiz haftadan bu haftaya aktarılan gündemi değerlendirmelerini, gündemle ilgili değerlendirmelerini ele aldık. Bu hafta tabii yarın da Amerika-Çin zirvesine bakacağız. Tabii farklı görüşler bakacağız. Dünya gündeminde devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle sizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Otoriteyi kötüye kullanan, kendini yasa yerine koyanlar hep oldu. İşte bu tipler için halkın ağzında çoktan yerini almış bir deyim vardır. Ali Kıran Başkesen. Deyimin kökeni Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanır. Ormanların korunması için çıkarılan bir fermanda şöyle yazar: "Ormanlarımdan bir dal başını keserim." Bu sert ifade halk arasında evrilerek Ali Kıran Başkesen şekline dönüşür. Buradaki Ali gerçek bir kişi değil, zamanla şekil değiştiren, belki de kafiyeye uygun hale gelen bir ektir. Deyim zamanla halk hikayelerinde zorbalık yapan haydutlar, kendini kanun yerine koyan kabadayılar için kullanılır hale gelir. Günümüzde de gözü kara, sert, acımasız davrananlar için eleştirel bir benzetme olarak söylenir. Ali Kıran Başkesen gibi davranıyor. Bir padişah fermanı deyime dönüştü, halka yasa gibi yerleşti. Bugün Ali Kıran Başkesen deyimini ve ardındaki tarihi inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
5: UEFA Uluslar Bey Ligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlanda 12 dakikaya sığdırdığı 3 golle rakibini daha ilk yarıda dağıttı. İsrail ise ikinci maçında kaybederek puansız kaldı. Karşılaşmada skordan İrlandalı futbolcuların duruşu dünyada ses getirdi. Karşılaşmadan önce İrlanda milli takımının kalecisi Gavin Bazunu, İsrail'le oynanacak maçta forma giymeyeceğini açıkladı. Deneyimli eldiven bu kararı ile ilgili, "İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olacağını düşünüyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor" ifadelerini kullandı. Karşılaşmada ise İrlanda kalecisinin oynamayı reddettiği konudan devam etti. Yani İrlandalı tüm futbolcular rakipleri İsrail'e karşı sert bir tutum alarak ortak tavırlarını tüm dünyaya gösterdi. İrlandalı futbolcuların çok net bir tavırla çıkarı sahaya, Gazze'de katledilen Filistinlilerin anısına siyah kol bantları taktı. İrlanda kadrosu İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğerek marşın bitmesini bekledi. Marşların ardından iki ekibin tokalaşması beklenirken İrlanda bunu reddetti ve doğrudan kendi yarı sahalarına çekildi. Top ve kale için yapılacak yazı turaya İrlanda kaptanı Dara O'Shea katıldı. Kura'dan sonra iki takım kaptanlarının birbirlerine başarılar dilemesi beklenirken İrlanda kaptanı İsrail kaptanı Solomon'u yok sayarak elini sıkma. Kaptan Dara O'Shea sadece hakemlere başarılar dileyerek kendi sahasına döndü. Organizasyon gereği yapılması zorunlu olan iki ülkenin flama değişimi de bu maçtan önce yapılmadı. Milli maçlarda alışagelmiş bir klişe daha bu maçta yapılmadı. İrlandalı futbolcular İsrail rakipleriyle toplu fotoğraf çekilmek istemedi. İrlanda maça çok hızlı başladı. Macaristan'da oynanan maçta İrlanda ilk 12 dakikada 3 gol buldu. Jack Moylan İrlanda'nın 3. golünü attıktan sonra siyah bandı çıkarıp öptü. Karşılaşma 3-0 sonuçlandı. İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hemir Halimgrunson maçın ardından oyuncularının dünya çapında farkındalık yarattığını söyledi. UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti İsrail'i 3-0 ederek ilk galibiyetini aldı. İrlandalı futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına siyah kol bantları ile çıktı. İsrail marşı sırasında başlarını öne yan futbolcular maç öncesinde tokalaşmayı, flama değişimini ve rakip takımla toplu fotoğraf çekimini de gerçekleştirmedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Çok sesli haber radyosu. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. 28 yaşında bu kadar büyük şeylere sahip olan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pankartlarını asan ve Rabia işareti yaparken şimdi ultra lüks yatlarda poz veren birisine gelmesi tek başına yapabileceği bir şey değil.
3: Tabii ki haberleri var. Hepsinin haberi var. Cephe kendi payına düşeni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kendi payına düşeni, işte siyasi ayağı kendi payına düşeni en başından beri almak durumunda. Emre Sezmen de...
2: Yani evet, haberim yok diyor.
3: Evet, dalga geçiyor. O zaten kendi geleceğini garanti altına almış durumda. İhtiyacı olan tek şey şu anda korunmak. Bu sorunu bilerek yaratanlar bu sorunu çözemezler, çözmeyecekler de.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Çok acayip bir ülke olduk. Uyuşturulmuş bedenler gibi gelen geçen her şey seyrediliyor. Fon vurgunu 20 milyar dolar. İnsanlar benzine gelecek 12 lira zam öncesi akaryakıt istasyonlarında buluyor. Niye? 12 lira ucuz almak için. Benzin yatırım aracı mı bitecek ve sen mecburen 12 lira zamdan alacaksın. Ucuza aldığın o benzin de koca yazdırılıp şimdi başlanan viyadük tamirinde İstanbul'da trafikte bitip gidecek. Ninniyle avutulmuş çocuklardan vurgunla uyutulan bir ulusa geçiş. En çıplak gerçekliğimiz bu. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğreye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani yaklaşık 5 milyar dolar bütçenin %1'i. 2026 yılının ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık %14,5. Fon vurgununda iç edilen para 20 milyar dolar. Ve birçok okulda çocuklar için beslenme yardımı verildi. Kemal, neydi o? Cuma dağıttılar. Ne verdiler içinde? Sandviç, meyve suyu. Bütün okuldaki çocuklara mı vermişler, belli okullara? Üsküdar Belediyesi bir okuldaki bütün okuldaki çocuklara bir yemek destek paketi vermiş. Cuma günü vermişler ama bugün vermemişler. Bütün okullarda bir öğün yemek verilene kadar duyurumuzu yapmaya devam edeceğiz. Diğer duyurumuz.
3: Çakarlı sağ çek sağ.
0: De Çakarlı araç terörüne son verilsin ki çakarlı araçlar özellikle bir haftadır İstanbul trafiği kilit durumda. Belki şimdi de aynı durumdadır. Viyadük tamiri nedeniyle bütün İstanbul'u kilitlediler. İşte o kilitli trafikte tek ayrıcalıklılar o çakarlılar da trafikte fink atmaya devam ediyorlar. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu komedyen Deniz Göktaş, tutukluluğunun 89. gününde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Göktaş, İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Duruşma savcısı esas hakkında aslında komedyen Göktaş'ın Cumhurbaşkanına alenen hakaret, basın ve yayın yoluyla halka kin ve düşmanlığa alenen tahrikle suçu ve suçluyu övme iddialarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme Göktaş hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan beraat kararı verirken halka kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle dini değerleri aşağılama suçundan 7 ay 15 gün, Cumhurbaşkanına hakaret suçundansa 11 ay 20 gün hapis cezası verilerek tahliyesine hükmetti. Fon soruşturması genişliyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mali Bakan Yardımcısı Osman Çelik adı İskender Balcı'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesine silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin öğretmenin yeğeni olduğu öğrenildi. Saldırgan gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ ve Destek Finans Faktörü'nle bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. gözaltına alınanlar arasında Özada Denizcilik Yetkilisi Altun Kantarcı'yla Destek Finans Faktöründen Özgür Akayoğlu, Kerim Nuray Elmastaş ve Azize Binur Tosun da bulunuyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve BDDK üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı da gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgunu ortaya çıktıktan sonra akıl almaz rakamlar dolaşıyor. Ve de öyle bir enformasyon var ki aslında ne oldu sorusunun yanıtını tek bir cümleyle verebilecek kimse yok. Şimdi giden para, en iç edilen para 20 milyar dolar deniyor. Daha yüksek olma ihtimali de var. Ama bu 20 milyar doları tam olarak kavramış değil hala Türkiye. Mesela bu 20 milyar dolarla ne yapılabilir? 58 dev şehir hastanesi yapılabiliyor ve 84 bin yeni hastane yatağı demek. Yaklaşık 544 bin sosyal konut. Yine yaklaşık 114 yeni F-16 uçağı sağlanabiliyor. 20 milyon öğrenciye üniversite bursu verilebiliyor. Yaklaşık 2.9 milyon kişinin bir yıllık net asgari ücreti. Giden parayı algılama açısından önemli. Mert Başaran sosyal medyada şunu yazmış. Biri 13 milyar lira kazanmış deniyor. Para algımız kalmadı. Bu 13 bin tane 1 milyon demek. Ortalama 4 milyonluk evden 3250 tane ev demek. Cidden akıl almaz paralar. Bu kadar parayı bir insan nasıl elde edebilir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, o da diyor ki kamu spotu dünyanın en önemli yatırımcısı Warren Buffett'ın yıllık getiri ortalaması %20. Yani 163 milyonu 2 milyar yapması 14 yıl sürüyor. Fatma Betül Sayan'ınsa 5 gün. Kemal.

Dedim ya, bir enformasyon yağmuru var. O yağmur içerisinde doğru, gerçek, hakikat, manipülasyon, her şey birbirine karışıyor. Belki de öyle olması da tercih ediliyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir soruşturma listesi yayınlandı. O listede 46 şirket, 18 fon ve 42 gerçek kişi yer alıyordu. İçinde İçtaş var, Türkiye Sigorta var, Türkiye Hayat ve Emeklilik Kurumu var, Tere Yatırım, Ulusoy, Astor, Yayla, Pasifik, Alfa Solar, Ekersüt, Keskinoğlu devam ediyordu. Bu şirketler bu listede yer aldığını önce İçtaş yalanladı. Çeçen grubu, böyle bir şey olmadığını. Sonra herkes şaşırdı. Türkiye Sigorta kamudan, kamunun o nasıl olur? Tam böyle tartışmalar alevlenmişti ki bu liste yalan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu yaptığı yeni değerlendirmeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği bildirimler doğrultusunda Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasına yeni bir karar alındı. Soruşturma kapsamında 46 firmaya yönelik mal varlıkları ve para hareketleri üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. 5 dakikada değişir bu işler Türkiye'de böyle. Devam.

Hafta sonu Fatma Betül Sayan Kaya tartışmalarıyla geçti. Bu, bakmayın isim bu kadar çok okudum, tek kişi bu. Fatma Betül Sayan Kaya. Tek kişi, tek başına mı o kadar birkaç günde elde etti. Mesela şimdi onu birazdan anlatacağım ayrıntılarıyla. Fatma Betül Sayan kimdir ve ne yapmıştır? Nereden geldi, nereye gidiyor? Konuşacağız onu. Ama şimdi Fatma Betül Sayan Kaya'yı Yeni Parti sözcüsü açıkladı. Ondan sonra ortalık bir anda karıştı. Sonra affını istedi. Ama o affınken de şu oldu, bu oldu, yok. Ortada sadece bir meseleden söz ediliyor. Yani iktidar tarafında bir mesele üzerine görevden affını istedi, Cumhurbaşkanı kabul etti diyor. İyi de o meselenin içinde milyarlar uçuşuyor. Ama nasıl uçuştu? Bak şöyle oldu. Ekonomist İnan Mutlu. Daha iki gün önce, yani Fatma Betül Sayan'ın durumu ortaya çıkmadan sadece iki gün önce SPK Özata denizcilik hisseleri piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusu yaptı. O suç duyurusunda bu 11 kişi tek tek, bakın var o 11 kişi. O 11 kişi içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya yok. Hani ismin fark edilmemesi mümkün değil. Uzun bir isim. Aslında birçok isimden oluşuyor ama tek kişi. Var olan durumu da anlatması açısından önemli. Fatma Betül Sayan Kaya o listede yoktu. Şimdi soru, neden? Birazdan o nedenleri anlatırım, devam edelim.

0: Fatma Betül Sayan. Bir dönemin portresi, bir dönemin belki de en önemli göstergesi. Yani Nene Hatun dendi Fatma Betül Sayan için, dergi kapaklarına kondu. Nene Hatun dendi. Bugün ne deniyor? İşte Bonnie and Clyde vardır. Yaşı biraz olanlar hatırlar. Bir film, bir kan filmiydi. Orada işte Bonnie Parker vardı. O dönemin en önemli soyguncularından birisiydi. Bonnie and Clyde'ın Bonnie'si oradan gelir. Bonnie Parker'dan. Nene Hatun'dan Bonnie Parker'a uzanan bir yol. O yolda şöyle sondan başlayalım. Çok becerikli bayan Fatma Betül Sayan Kaya'nın baş döndüren yükselişi. Sadece kendimi, ailesi de öyle. 2019 yılında sosyal medyada şöyle yazmışım. 2019 yılında Fatma Betül Sayan Kaya bakanlık yaptı. Kardeşi Ayşe Kuveyt Büyükelçisi. Kardeşi Nazmi Sümeyye İBB meclis üyeliği döneminde belediyeden 1 milyonu aşan ihale aldı. Kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytek BTK'da, yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda müsteşar yardımcılığı yaptı. Diğer kardeşi Ömer Sayan da BTK'da başkanlığı yaptı. Şimdi yıl 2026, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Bayan'ın Nisan ayında Özat'a denizcilikten aldığı 63 milyon liralık hisseyi fon vurgunu açığa çıkmadan kısa bir süre önce Eylül ayında 1,3 milyar liraya sattı. 63 milyon yatırdı, 1,3 milyar lira aldı. Yine kocası İlyas Kaya aynı tarihte fon vurgunu patlamadan, yani 16 Eylül'den önce 99.687.000 liraya aldığı fonu 826 milyon liraya sattı. Karı koca toplamda 163 milyar yatırdılar. Yine karı koca tam 2.17 milyar lira aldılar. Şimdi sorular. 5 ay içinde kazanılan akıl almam 2.17 milyar lira şu anda nerede? El konulmadığına göre. Fatma Betül Sayan Kaya form vurgunu patladığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'daydı. Neden kimse uyarmadı? Bu geziye katılmasını kimler sağladı? Asıl can alıcı sorulardan biri, 163 milyonu ailecek nereden buldunuz? Ve bu garantili kazancı kimler haber verdi? Kimse 163 milyonu içi şişirilmiş fonla riske atmaz. Kim sen gir, gerisi bizde dedi. Bu mekanizma çözülmeden fon vurgunu çözülmez. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Betül Sayan Kaya arasında nasıl bir bağ var? Başka hangi önemli isimler bu zincirin içinde? Erdin Özel fon vurgununda ilk çıktığında gözaltına alındı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest kaldı. Bu karar için kim araya girdi? Kim serbest bırakılmasını sağladı? Niye böyle söylüyorum? Çünkü şu anda yeniden gözaltında, hem de kelepçeyle pozları var ve onlar servis edildi. Ahmet Şık diyor ki 2026 Haziran'da Emre Tezmen Erdin Özel'in 14 milyar lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu neden sümenaltı edildi? Ya da edildi mi? Zeynel Emre Fatma Betül Sayan vurgununu açık 2 gün önce SPK Özat'a denizcilik hisselerinde dolandırıcılık iddiası için Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in aralarında olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusu yapmıştı. O listede Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya neden yoktu? Bu listeyi kimler ayıkladı, kimler ayıklanmasını istedi, Fatma Betül Sayan'ın adı neden çıkarıldı? Fatma Betül Sayan'ın eşi ve kendisi durumu insider trading suçu olarak söyleniyor. İçeriden bilgiyle ya da diğer türlü bütün işlemlere bakıldığında o kısa sürede bu parayı elde etmeleri 2.17 milyar lirayı almaları en hafif tabirle ceza yasasına baktığımızda nitelikli dolandırıcılık suçunu kapsıyor. Ve bugün dahil şu ana kadar neden herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı? Şimdi bütün bu soruların yanıtı aslında bu fon vurgununda nasıl bir çarkın işlediğini, nasıl bir mekanizmanın olduğunu da bize anlatıyor. Yani Fatma Betül Sayan'ın kişiliğinde Nene Hatun diye dergilere kapak basılan ve halen o fon vurgununda adı olduğu bilinirken Amerika seyahatine katılması sağlanan ve dönüşte açıklanmasaydı belki de hala bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki görevini sürdürecekti. Ve bütün bu soruların yanıt bulması, belki de eğer bir fon vurgunu çözüm isteniyorsa öncelikle bu soruların yanıt bulması lazım. Nene Hatun'dan Bonnie Parker'a dönüşen bir portreyi anlattım size. Devam edelim. Şimdi bugün de haberler vardı, yarım kaldı, devam edeyim. Fatma Betül Saya Kaya için diyor, deniyor ki SPK eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında suç duyurusunu hazırlanıyor. Acele etmesin, daha zaman var. Suç duyurusunu hazırlamış. Acele etmeyin, daha ne olacak? Dur bakalım. Belki bir şey olur. O para bu arada unutulur. Başka bir olay çıkar. Bu unutulur. Hani hep böyle olmadı mı? 2,17 milyar lira 4 yurt içi hesaba, bir hesapta yurt dışı na gönderilmiş. Şimdi işlemlerde hani hepsi kalem kalem biliniyor. Şu anda nereden biliyorsunuz? Çünkü bu haberler sosyal medyada ve birçok yerde görüyoruz. Servis edilmiş. E demek ki biliniyordu. Elde hazır bulunmuş. Hatta hazır böyle kağıda yazılmış, beklendi. Hemen ortaya çıktıktan sonra da onlar itirildi. Ya şimdi banka hareketinde herkes söylüyor, uzmanlar da söylüyor. Eğer bir olağan akışın dışında bir para trafiği varsa uyarı alıyorsunuz. Bu kadar basit. Mesela şöyle olmadı mı? Fon vurgunu ortaya çıktıktan bir gün sonra SPK uyardı. Bilmem 500 milyona el konuldu. 500 milyon kurtarıldı gibi. E trilyonlar var kurtarılmamış. Demek ki sistem o zaman da aynı sistem vardı. Yeni bir sistem kurulmadığına göre. Ama şimdi mesele bu kadar ayyuka çıkınca birazdan konuklarımla konuşacağız. Bu mesele niye bu kadar çok ses getirdi? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca çok fazla iddialar dile getirildi. Çok fazla olay oldu. Ama hiçbirisi böyle olmadı. Bunun bir nedeni var. Çünkü ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin para kazananları, para insanları kendi kitlesinin parasını yedi. Asıl kıyamet o yüzden kurdu. Birazdan bunu konuşacağız. O yüzden şimdi bunun mümkün olduğunca hani kim yaparsa yapsın gözünün yaşına bakılmayacak noktasına sıkıştırılıp burada aslında ekonomistlerin böyle bir ifadesi vardır. Hani hamsiyi gösterip balinayı saklamak. Belki de öyle bir yöntem işleniyor. Ama propaganda mekanizması da acayip işliyor. Bak Ahmet Hakan AK Partililer bu olayda iyi bir sınav verdi. AK Parti'nin içinde, yanında, yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük. Olayı geçiştirmediler. Kaya'nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. Asla yapmamıştır demediler. Kaya'nın hesap vermesini istediler. Konuyu kapatmadılar. Kaya'nın üzerine gittiler. Tamam. Hani bütün bunları yürüyorsun ama ne zaman? Kaya kendi kendine mi açıkladı? Ya da savcılık mı açıkladı? SPK mı açıkladı? Takas Bank mı açıkladı? Kim açıkladı? Zeynel Emre açıklamamış olsaydı bütün bunlar olacak mıydı? Yani bu meseleyi buradan bakarak başka bir yere getiriyor. Ya bir taraftan da şuna dönüşmüş durumda. Herkes bir şekliyle hani bu işin üzerine gidilsin deniyor ama neden böyle söyleniyor? Çünkü boyutları çok fazla. Dedim ya az önce. AKP'nin para babaları ilk defa kendi tabanından para aldı. Saat başına gidelim, sonra anlatırız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi meseleyi biraz daha anlama açısından sürdürelim. Anlanması gerekiyor, sadeleştirilmesi gerekiyor. Dedim ya, öyle bir enformasyon var ki sonuçta ne olduğunu herkes o enformasyon bombardımanı içerisinde unutabiliyor ya da unutturulabiliyor. Fon vurgununda daha çok bireysel tercihlerle vurgun yapılmış gibi bir hava yaratılıyor. Yani adama işte sabah gitti, şeytana uydu, bunlar gibi. Oysa aslında bir zincir var, hem de organize bir vurgun mekanizması var. Bürokrat, siyasetçi, üç dünyası arasında dönen bir mekanizma. O mekanizma ve dişliler nasıl çalışıyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz Cevdet Bey.
2: Bütün dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum.
0: Şimdi bu mesele sanki böyle bireysel bir tercih ya da kişilerin hatası bir anlamda buraya doğru dönmeye başladı. Ama siz bir mekanizma anlatıyorsunuz. O mekanizmayı tam olarak dinleyicilerimiz de duysun. Hani nasıl bir dişli işliyor, kim bunlar, nasıl bu işi yaptıkları biraz daha net anlayalım. Çünkü o kadar çok şey söyleniyor, o kadar çok bilgi boca ediliyor ki aslında ne olduğu da unutuluyor. Yani şöyle bir baksak, evet ya, bu bir vurgun var, etkisi çapı da çok büyük olduğu için saklamak mümkün değil. Ama işte birkaç kişinin böyle bir densizliğiymiş gibi.
2: Evet, aslında öyle değil tabii ki. Eylül 2026'da işte bazı yatırım fonlarında yatırımcıların satış taleplerinin karşılanamamasıyla ilgili olarak bir tasfiye süreci başlatılıyor, biliyorsunuz. Burada da düşük işlem hacimli ve likiditesi sınırlı payların yoğunlaşması fon varlıklarının gerçek ekonomik değerlerinin üzerinde değerlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bunu nasıl yapmışlar? İşte kapalı fon şeklinde kurup birbirleri arasında veya belirli gruplar arasında buradaki değeri, yüksek varlığın değerini yüksek fiyattan böyle satarak, yüksek fiyattan da normal vatandaşların almasını sağlayarak kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler. Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. Bakın, bugün mecliste basın açıklaması yaptık Mustafa Bey. Tarafımıza ulaşan mağdurlar vardı, yatırımcılar da diyelim bunlar esasında. Küçük birikimlerini buradaki sermaye piyasasında, fonlarda risksiz diye düşündükleri alanlarda değerlendirmek istemişler. İçinde işçiler var, asgari ücretliler var, emekliler var, öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var. Ya depremzede var Mustafa. Yani depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip 15 gün sonra evlenmek isteyen bir çift var. Yani insanların böyle parası kalmış. 71 yaşında kalp hastası olan bir teyzemiz var. Yıllarca çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatını fora yatıran vatandaşımız var. 3 aylık emekli maaşını biriktirmiş, buraya yatırmış, bu var. İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğini almış, buraya yatırmış, bunlar var. İnanın içimiz acıdı ve buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Esasında bu 2025 yılının son çeyreğinde değil, ben bağımsız denetim raporlarını inceledim 2020'den 2026 ilk çeyreğine kadar, özellikle bu TERA ile ilgili olarak inceledim. Bağımsız denetim firmasının raporlarında durum esasında o kadar açık belirtilmiş ki, bir örnek vereceğim. 2024 yılında şirketin nakdinin neredeyse tamamının erimesi söz konusu. 2025 yılı sonunda 2.47 milyar TL seviyesinde bulunan nakit yalnızca 3 ay içinde 4.24 milyon TL'ye, bakın 2.4 milyardan 4.24 milyon TL'ye diyorum. Çok ciddi bir düşüş. Peki Andes finansal yatırım ne olmuş? 3.85 milyara çıkmış. Bu hareketler sıradan hareket değil, yani bilanço hareketi olarak da değerlendirmek mümkün değil. Şimdi kasadaki para sürekli azalırken bir taraftan da artan bir finansman varlığı var. Karlılıkla ilgili sıkıntılar var. Nakit hareketleri, ortaklara çıkan nakit paralar var. Bakın bu çok bir konuşulmadı. Bu portföy şirketlerinin ve fon yetkililerinin hissedarlarla alakalı, sahipleriyle ilgili konuşuyorum. Buradaki portföy değerleme şirketlerinden bu hissedarlara çıkan paralı şirketlerde ortaklar cariye çıkan para gibi düşünün.
0: Evet.
2: Bu tip çıkışlar var ve çok ciddi tutarlar var yıllar itibariyle. Bu bir taraftan şirketten para çekimidir. Şirketten para çekiyorlar. Konuda şöyle bir hassas durum var. SPK'nın 21. maddesi var Mustafa Bey. Şimdiye kadar hiç dile getirilmedi. Bu 1, 2, 3, 4 fıkra bu şekliyle gidiyor. Burada örtülü kazançla ilgili madde. Bu 4. fıkraya göre bu tip şirketlerden, portföy şirketlerinden, yatırım şirketlerinden, ortaklar tarafından çekilen parayı SPK tespit etmek zorunda. Tespit ettiği anda bir ihtarname ile kanunu faiziyle beraber geri ödenmesini talep etmek zorunda. SPK buradaki görevini de yapmamış. Buradaki kanunu faiziyle beraber bu paraları geri istemesi gerekirdi. Zamanında bunu istese bu tip işlemler dururdu. Şimdi olay sadece bununla da bitmiyor. SPK'nın 110. maddesi gereği de suç duyurusunda bulunması gerekiyor eğer bu paralar iade edilmezse. Bunu da yapmamışlar. Burada bunu yapıp mahkemeye intikal ettirseydi olayı, suç duyurusunda bulunsaydı 3 yıla kadar da hapis cezasıyla karşılaşacaktı bunu yapanlar.
0: Yani yasa var, aslında yasa var, koruyucu önlemler var, uygulanmıyor.
2: Evet, tabii tabii.
0: Bu şeyi anlatmışsınız.
2: Kurumlar görevlerini maalesef yapmamışlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başlayıp Sermaye Piyasası Kurulu'na kadar devam eden süreçte zamanında görev yapmadığı için devlete güvenen, bu kurumların sağlamlığına güvenen vatandaşımız, yatırımcımız maalesef mağdur durumda kalmış. 850 milyardan bahsediliyor ama bu 850 milyarın da ötesinde bir rakam. Çünkü direkt borsadan hisse alıp satan vatandaşlarımız var. Borsanın değeri yoksa 2 haftada, 3 haftada 2.7 trilyon düşmezdi. Buradan da ciddi bir kayıp var. Bu bahsedilen 455.758'lik tekel yatırımcı kaybından bahsediyoruz ya, hani yatırımcı sayısı olarak. Evet. Esasında bence bu buradaki borsadaki direkt işlem yapla 1 milyon 100 bin civarında. Bir de bu tekil şahıslar 3-4-5 kişinin de paralarını değerlendiriyorlar. Kim var? Halası var, dayısı var, kardeşi var, arkadaşı var. Birisinin üstünden işlemi yapıyor. Bunlarla beraber 1,5 milyon kişiden bahsediyoruz ve nasıl ödeneceğiyle ilgili daha mantıklı bir çözüm iletmiyorlar.
0: Bu şeyi anlatıyorsunuz. Ankara Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın Paseo, yani Pasifik Eurasya Lojistik Dış Ticaret AŞ'nin hisse meselesini. Onu kısaca anlatabilir misiniz? Bir o mekanizmayı anlama açısından da çok çarpıcı bir örnek.
2: Evet, bu AKP'li bir milletvekilinin eşi biliyorsunuz yani. Siz de ismini söylediniz. Fatih Erdoğan'a ait bir şirket. Pasifik Grup diye geçiyor. Pasifik İnşaat var. Şimdi burada milyonlarca lotluk satış yapılıyor. Bir taraftan bir gruba ait iki fondan satış yapılırken bir taraftan da alış yapılıyorlar. Aynı dönemde hem pozisyon büyütülüyor. Bu pozisyon büyütülürken de hissenin değeri arttırılıyor. Ve burada da 1.6 milyar liranın üzerinde bir kazanç meydana geliyor. Hisse yaklaşık %57 değer kaybedip 1.6 milyar liralık hissenin de 698 milyon liraya düşümü oluyor akabinde. Bakın, bu parayı kazandıktan sonra hissede ani bir düşüş var. Demek ki içeride insider trading dediğimiz bir bilgi neticesinde kor şekilde yapılan bir işlem bu. Yani siz bu kazancı içeriden bilgi alarak bir şekilde bu işlemleri hem hissenin fiyatını yükseltip öncesinde satıp bu parayı da kendinize transfer ediyorsunuz. Şimdi sadece eşine ait şirket değil bu milletvekilinin, yine yönetim kurulunda Atakan Yılmaz diye de biri var. Bu da AK Parti MKYK ARGE'den ve eğitimden sorumlu başkan yardımcısı. Bu da işin içinde ve bundan sonra da bu satılan bu hisseleri veyahut da elden çıkarttılar ya ilgili hisseleri bu şahıslar, bu kişiler, evet, ve şirketleri, Teran'ın da pusuladan devralma süreci başlıyor. Böyle bir işlem zincirinden bahsediyoruz yani. Buradaki de maalesef çok ciddi haksız kazanç elde ediyorlar. Fatih Ertuğan ve yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat yaklaşık 130 TL seviyesinden milyonlarca hisseyi satarken çok ciddi kazançlar elde etmiş oluyor. Sadece tesadüf olarak bunu adlandıramayız. Biz bunu izah etmeye çalıştık. Bu ve bunun benzeri bir sürü işlemler olduğunu düşünüyoruz. Bir takım organize hareketler de olduğunu düşünüyoruz. Bu çark çok geniş. Sadece iktidar partisi değil, nerede varsa bütün siyasi partilerde kim varsa hepsini tespit edilmesi lazım.
0: Başka partilerden de mi var?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum var mı yok. Onu tabii ki araştırma neticesinde çıkacak. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir davette bulunmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenerek Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirin. Devlet Denetleme Kurulu
0: Başkanı da aynı zamanda SPK'da yönetici.
2: Eski başkandan bahsediyorsunuz. Yöneticilerden bahsediyorsunuz. Evet. Evet, doğrudur. Bir sürü bağlantılar var maalesef. Onunla ilgili bir iki örnek de vereceğim zaten size şimdi. Burada Devlet Denetleme Kurulu denetleme görevi olan kurulları denetleyecek. SPK'yı denetleyecek, BDDK'yı denetleyecek ve bu bir rapor haline gelip bizle de kamuoyuyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulmak üzere paylaşılması gerekiyor. Kimse sorumlular sonuna kadar gidilmeli. Ya bakın şimdi Mahmut Kayacık, Takas Bank Yönetim Kurulu Başkanı. Bu şahıs aynı zamanda kim biliyor musunuz?
0: Kim?
2: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı. Türkiye Varlık Fonu'nun genel müdür yardımcısı. Şimdi Türkiye Varlık Fonu'nun acaba veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işsizlik sigortası fonunu da dahil edelim. Bu fonlarda sermaye piyasasında, yani bu fonlarda değerlendirdiği bir parası var mı? Biliyorsunuz bunlar paralarının önemli bir bölümünü devlet iç borçlanma senetlerinde, bir kısmını mevduatta değerlendiriyorlar. Bir kısmını da sermaye piyasasında değerlendiriyorlar. Ben işsizlik sigortası fonunun varlık büyüklüğüne baktım. 2026 Ağustos sonu itibariyle 851 milyar ve bu varlığın %44'ünü, yaklaşık yani %5'ini bu piyasalarda değerlendirmiş. Bu da 3.4 milyarlık bir tutar demek ki varlık fonunun çok daha büyüktür. Bakın, Türkiye Sigorta'ya bir tedbir konuldu ve kaldırıldı. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet, dün akşam oldu bir anda.
2: Türkiye Sigorta'nın sahibi kim? Türkiye Varlık Fonu.
0: Varlık Fonu.
2: Demek ki bu tip işlemler var ki, bu durumlar var ki böyle bir karar alınmış, sonradan vazgeçilmiş. Çok hızlı aksiyon alınıyor. Nasıl bir karar verildiğini de tam anlayamıyor halkımız. Böyle durumlar var. Bunların da mutlaka ortaya çıkarılması gerekiyor. Bakın, Takas Bank Yönetim Kurulu üyesi Murat Onuk diye bir kişi. Ya bunun portföy yönetim şirketi var.
0: Takas Bank'ta.
2: Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü. Ya siz hem Takas Bank'ta olup hem bir portföy şirketi sahibi olursanız bütün bilgilere hakim olursunuz. Merkezi kayıt kurumu dahil her şeye ulaşabilirsiniz ve ön alabilirsiniz ve bu yatırıma haksız kazanç elde edebilirsiniz. Bir kişi daha, Murat Tacir. Bu da Takas Bank Yönetim Kurulu üyesi. Bu da Tacirler Yatırım'ın yönetim kurulu üyesi. Bu tip şeyler etik değil. Yanlış. Şimdi halkımız bekliyor ki bu kayıplarının nasıl ödeneceğiyle ilgili. Siz bir karar açıklıyorsunuz, bir bülten. 17 Eylül 13.30'dan önce verilen emirler kabul edilecek diyorsunuz. Bankaya, aracı kurumlara talimat veriyor. Bankadan gelen resmi yazı var bana yani. Bankadan mağdurlarımızın bana ulaştırdı. İşte tefas, takas, mal satış emrinizi iptal etti diyor. Sonra bunu değiştiriyorsunuz. Bundan sonra 16 Eylül'ü kabul ediyorsunuz. O fiyat geçerli diyorsunuz. Tasfiye sonucunda dağıtacak diyorsunuz. Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Tedbir kararı alıyorsunuz. 45 şirkete, 18 fona, bir de şahıslara. Sonra bu tedbirlerin büyük bölümünü kaldırıyorsunuz. Yarın öbür gün tekrar tedbir koyarlarsa şaşırmam. SPK'ya da sesleniyorum. Bu yazıyı siz mi yaptınız? Tedbiri koydurup tekrar savcılık tarafından kaldırılmasıyla ilgili bilgilendirmeyi siz mi verdiniz?
0: SPK'nın talebiyle diye medyaya duyuruldu dün akşam.
2: Nasıl?
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararıyla, talebiyle işte başsavcılıkta kaldırıldı diye.
2: Şimdi bu karardan yarın da mı vazgeçecek acaba tekrar veya

0: zaten.
1: Diye bir sistem var. Madoff olayıyla ilgili olarak bu uygulanmış. Bu kişilerin de tespit edilip bunların birinci derece akrabalarına kadar tabii ki hukuki normlar içerisinde tedbir kararlarının alınması, mal varlıklarının satılıp bir havuz geliri oluşturulması gerekiyor. Siz buradaki zararın tamamını gidip kamuya yüklerseniz zaten vergi yükü ağır olan vatandaşların bir daha ek vergiyle baş başa kalmasına sebep teşkil edersiniz. Bu da haksızlık olur. Gelir dağılımındaki bozukluğu da arttırır. Bu zararın, bu zarar diyorum artık, özel kişilerle ilgili zararın kamu zararına dönüşmesine müsaade etmeden iki türlü satış yöntemiyle bu havuz gelirleriyle bu ödemelerin yapılması gerekir. Şimdi 16'sında satış emrini vermiş, veremeyen de var. Siz 16'sındaki satış fiyatı alıp da emri veremeyenin satış fiyatını o tarihteki fiyattan almadığınız zaman 20 liradan birisini alacaksınız satış emrini verdi diye. Öbürkü veremedi, haberi olamadı, gariban emeklimiz eremedi diye şu andaki düşmüş hisseden sayacaksınız. Bu da değil. Alacakların doğru tespit edilmesi lazım. Burada da adaletli olunması lazım. Bu adaletten sonra da bu yöntemle süratle satışların yapılması, hatta belirli bir miktarın da ödenmesiyle insanların rahatlatılması lazım. Bu bir sosyal patlamaya dönüşmeden geçim sıkıntısı çeken ve bütün bir birikimini burada kaybetmiş bulunan vatandaşlarımızın, esasında bunlar yatırımcı, bunlar devlete güvenerek SPK gibi denetleme kuruluna, sermaye piyasası kuruluna güvenerek birikimlerini buraya yatırmış. Aracı kurulu bankalar buralara yönlendirmiş. Yani riski iki olan hisse senetleriyle ilgili, para piyasası fonuyla ilgili risk birdir. Buralarda bile sıkıntılar var. İşte bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Halkımız bunu bekliyor. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Araştırma önergesi verdik Mustafa Bey. Soru evet. önergeleri verdik. Soruları okuyabilirim ama uzun sürer. Adalet Bakanı'na ve Maliye Bakanı'na hitaben sorular sorduk. 75 adet soru aşağı yukarı. 45 Adalet Bakanı'na, diğeri de 30 civarında da Hazine ve Maliye Bakanı'na sorduk. Bu soruların cevabını da bekliyoruz. Takipçisi olacağız. Meclis Peki. açıldığında ilk iş bu olmalı diye düşünüyorum. Araştırma önergemizde meclis araştırması yapılması gerekir. Bundan da kimse kaçınmaz ve bu konuyla ilgili de süratle artık mağduriyetin giderilmesi gerekir. Peki. Sizin soracağınız sorular varsa Peki. cevaplayabilirim.
0: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
1: Lütfen siz de bu konunun takipçisi olmaya devam edin Mustafa Bey.
0: Peki. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay'la konuştuk. Cevdet Akay'ın söylediği, hani aslında şu anlama gelecek: kümes tilkiye emanet edilmiş. Çünkü birçok içerisinde başında yine bir kamu görevlisi var ya da kamuda görevi olan insanlar var. Bir de örnekle anlattı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi üzerinden nasıl fon vurgununa yapıldığını, hisselerin nasıl şişirildiğini, sonra nasıl bunun portföy şirketlerine devredildiğini bize anlattı milletvekili Cevdet Akay. Konuya bağlanmadan önce kalmıştık orada. Şunu anlatıyordum. Hani bütün bunlar bu kadar netken, işte görev alanlar, fon vurgununa adı karışanlar, yani hepsinin bir bağı var. Tek başına olan bir şey değil. O bağ, o çark bir yere kadar döndürüldü. Döndürüldü. Ne zaman ki bu temettüye düşürüldükten sonra artık önlenemez bir çöküş haline geldi. Zaten bunun ortaya çıkışı da yabancı kaynaklı var olan durumu şikayet eden, anlatan, eğer buna bir önlem almazsanız bütün borsadaki işlemleri çekeceğini söylemesi de başladı ve buraya doğru geldi. Ama mesele şurada şimdi. Bakın şey dinleteceğim şimdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Efkan Ala konuştu. Onu bir dinleyelim.
2: Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve sorulur. Bu kadar net, bu kadar berrak.
0: Tamam, bu kadar net, berrak da.

0: Yani bunun için talimata gerek var mı? Kurumlar işlese zaten talimata gerek kalmayacak. Kurumlar işlemiyor ya. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'de, yani şu para nasıl bu kadar kolay kazanılıyor? Hem ayret ediyor hem de soruyor, onu da dinleyelim.
1: Abi dünyanın neresinde 5 ayda 160 milyon koyduğunuz yerden 2 milyar liranın üzerinde para kazanacak? Ve siz 250, yani kamuoyuna yansıyan iddialardan bu arada biz de bunları konuşuyoruz. Kamuoyuna yansıdığı için konuşuyoruz. Ne kadardan almış? 250 liradan. Bakın burada başka bir olayın başka bir boyutu var. Ki bugün Sözcü Gazetesi'nin köşesinde sevgili İsmail Saymaz gayet güzel yazmış. Okumak isteyenler mutlaka baksınlar. Özellikle bu konuyla ilgili güzel bir yazı yazmış. Hepiniz oradaydınız demiş sevgili İsmail Saymaz. Kalemine sağlık. Şimdi 250 liradan alıyorsunuz. Bakın insan iradesi diye bir şey var. Şimdi 250 liradan aldınız Simge Hanım. 500 oldu. Düşünsenize, hadi 100 milyonunuz var koydunuz. 200 milyon oldu bir ay sonra. Satmıyorsunuz. 300 milyon oldu. Satmıyorsunuz. 400 milyon oldu. Satmıyorsunuz. Yani 4482 lira olana kadar satmıyorsunuz. Bugün Simge Hanım sokaktaki her vatandaşa sorsak, ya bir yere 10 lira koydun 50 lira oldu ya da 100 bin lira koydun 500 bin lira oldu desek anında çıkar gider. Tabii. Yurttaş. O kazanç onun için kafidir. Siz ne oldu da 163 milyonu koydunuz 2 milyarı 4482 liraya kadar beklediniz? Bu bir. İkincisi, Türkiye'deki en temel sorunlardan bir tanesi kamu nüfuzunu kullanan bürokratların, işte siyasetçilerin mal varlığı. Bizde maalesef mal bildirimi mevzuatı kırtasiye üretmekten başka hiçbir işe yaramıyor.
0: Böyle devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Bugünün güzel haberi, iyi haberi, komedyen Deniz Göktaş'ın 89 gün sonra tahliye edilmesi yüz güldüren haber bu oldu. Deniz Göktaş mahkemedeydi. Çıktı, mahkemede ne olduğunu anlattı, kendini savundu. Ölü Deniz adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz 2026'da tutuklanmıştı. Dedi ki ifadesinde, bölümlerini anlatacağım. Önemli de bir ifade süreci. Sadece 4 cümlem için 88 gündür hücrede tutuldum. 88 gündür cezaevindeyim. Ömrümden 3 ay çalındı. Sigarayı bıraktım. O 3 ayı ömrüme ekleyeceğim. Yurt dışına gitmeden önce bedelli askerlik ücretini ödedim. İltica etmek isteyen hangi insan bedelli askerlik ücretini öder? Ben Türkiye'de ülkeyi terk etmek isteyen insanları vazgeçirmeye çalışan gruptayım. Arkadaşlarıma aman gitmeyin diyorum. Döndüm havaalanında, polisler beni aldı. Telefonum bile cebimdeydi. Kelepçe bile takılmadı. Biz yürürken havaalanı polislerin hepsi Deniz sen niye salak mısın, niye döndün dediler. Yani polislerin bile ülkeden bıkmış ve ülkeyi terk etmek istemesi üzücü. Nezarethanede istisnasız tüm polisler Deniz sen neden geldin dediler. Bendeki imkanlar olsa Türkiye'ye dönmezlermiş. Ben küçükken ailelerimiz memur ol derdi. Şu an memurlar ülkeden kaçmaya çalışıyor. Ben savcı katındayken savcı Kılıçdaroğlu ile görüşeceğimi söyledi. 3 kez reddettim. Gıcık olduğumdan değil ama bir siyasetçinin benim durumumu kullanmasını istemedim. Reddetmeme rağmen beni zorla Kılıçdaroğlu ile görüştürdüler. Ters kelepçe yetmezmiş gibi beni bir de zorla Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdüler. Kılıçdaroğlu geldi, neden ülkeye döndün Deniz dedi. Benim imkanım olsa bir dakika burada durmam dedi. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede yapılan her türlü politik şakanın birinci derecede sorumlusudur ve mizahı yapılan sorunları çözmek onun sorumluluğundadır diye de söyledi. Bir de diktatör diyorlar dedi. Bunun için ben cezaevine girdim ama birisi de çıksa çok demokrat dese daha çok gülerler belki de, o ne olacak o zaman diye de ekledi Deniz Göktaş. Gazeteci Selahattin Günday 15 gün, Lale Ozan Arslan gazeteci 24 gündür, gazeteci Tuğba Tekerek 14, gazeteci Merdan Yanardağ 338, Çiğdem Mater 1621, Selçuk Kozağaçlı 3232, Selahattin Demirtaş 3618, Tayfun Kahraman 1621, Aykut Erdoğdu 480, Ramazan Gülten 517, Osman Kavala 3251, Mine Özer'den 1621 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1621 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
8: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
0: Efendim, şimdi bir isim Erkan Kilimci, Tera grubunda yönetim kurulu üyesiyken bazı sermaye piyasası işlemlerinin manipülatif şekilde gerçekleştirdiği ve bu işlemler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı suçlamasıyla tutuklandı. Kim bu Erkan Kilimci? Varsa yanınızda da varsa, tamam artık hani çok bir değeri kalmadı ama 200 lira. 200 lirayı şöyle bir çıkarın. Ben de buradan çıkarayım. 200 liranın üzerinde bir takım imzalar var. Başkan, başkan yardımcıları. İşte bu Erkan Kilimci Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı. Kendisi gitti, ismi parada kaldı. Paranın üstünde imzası var Erkan Kilimci'nin. Yine 200 lira içerisinde eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı vardı, Emrah Şener. Böyle parayı kaldırıyorsunuz, Emrah Şener. Bakın şu para ön yüzünde bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk var. Arka tarafında Yunus Emre var. Hemen bu isimlerin altında bu vurguncular var, imzası var. Yani cebimizde geziyor vurguncular. Hani meseleyi anlamak ve anlatmak açısından bundan daha iyi bir fırsat olmaz. Vurguncular cebimizde. Türkiye artık vurguncuların cebimize girdiği bir ülke. Bu Emrah Şener şu anda benim elimde bulunan 200 lirada, adı geçen Emrah Şener de 2025'te Merkez Bankası'nın ana hissedarı olduğu Bankalar Arası Kart Merkezi'nin o operasyonda çipli plastik kart alımı ihalesinde ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cebimizdeki dolandırıcılardan birisiydi Emrah Şener ve halen paranın üstünde imzası var, taşıdığımız paranın üzerinde. Yine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı eski Erkan Kilimci de fon vurgunu nedeniyle tutuklandı. O da cezaevinde. Cebimizdeki parada imzası bulunan iki tane insan şu anda cezaevinde. Burası Türkiye. Devam edelim.

0: şükür.
1: Çözüm süreci ikincisinde bir adım ileri, iki adım geri durum devam ediyor. Bu kez Cumhurbaşkanlığı binasında, yani Beştepe'de bir toplantı yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı. Silah bırakmanın ve sonrasındaki koordinasyonun sağlanması için yol haritası ve alt komisyonların çalışma ajandasını görüştüler. Aslında bu komisyonla birlikte, bu kurulla birlikte nasıl bir yapı olacak? İşte onu da Mehmet Uçum açıklamıştı ya, Cumhurbaşkanlığı danışmanı. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda bir isim daha görev alacak deniyordu. Kimdi o? Abdullah Öcalan'ın alacağı söyleniyordu. Şimdi o kurul ilk toplantısını yaptı ve o toplantıyla birlikte önümüzdeki süreçte bütün bu hem yol haritasını çıkaracak hem de alt komisyonların çalışma ajantasını gündeme alacak. Bu alt komisyonlardan birisinde de Abdullah Öcalan'a görev veri bekleniyor. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye olduktan sonra konuşmaya devam ediyor. Diyor ki bu sefer Demirtaş ve Öcalan arasında bir ikilik, bir karşıtlık yok diye söyledi. Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Abi öyle bir hale geldi ki ülkenin kurucusunun olduğu parada vurguncuların isimleri dolaşıyor. Ama bir taraftan da hani tarihe mal olmuş isimler öyle bir kişilerle özdeşleştiriliyor ki sonradan da kimse utanmıyor. Bak bu Fatma Betül Sayan Kaya, anlattım az önce nasıl bir süreçten geldiğini, ne olduğunu. Fatma Betül Sayan Kaya için bir kapak vardı bir dergide, Turuncu diye bir dergi yapmışlar, kapakta o var. Aynen şöyle yazıyor kapakta: 21. yüzyılda bir nene hatun, Fatma Betül Sayan Kaya. Nene hatun o yapmışlar. Ve bu dergi dağıtıldı, işte birçok yere gitti. Belki o sermaye piyasası kuruluna da gitti. Orada kim var fonda işlem yapan nene hatun yapmış deyince herhalde oradan mı durdular, ittiler. Bilemiyorum ama hani hadi dışarıdakiler böyle etki gücünden bakan, işte halen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli kurullarında görev yapıyor. Genel başkan vekili olarak daha 3 gün önce bir görevi vardı. Amerika gezisinde baş köşedeydi falan. Hani bu bütün bunlara bakınca burada kilenmiştir birileri. Hani ama bir insan kendisine nene hatun diye kapak yapıldığında hiç mi bundan ar etmez ya? Ya dur bu kadar da abartmayın falan diye. Yani arkadaş içinde biraz da abartılarak övülse orada ya o kadar da değil artık diye sorun çıkıyor. Yani İşte bu nene hatun denildiğinde ya ne yapıyorsunuz siz, bir nene hatun böyle kolay mı diye. Bak bu aklıma geldi şimdi, 15 Temmuz'da da yine bu şu kamyon şoförü diye bir Şerife bacı vardı, Şerife bacı. Ona da nene hatun denmişti ya. Sonra ne oldu Şerife bacının? O kamyonu hiç kullanmadı. Olaydan 15 Temmuz'da da ilgisi yok. Sonradan oraya götürüldüğü, fotoğrafların çekildiği ortaya çıktı. Bir daha o günden sonra Şerife bacı yok ortalıkta. Ya o kamyona bile şey, tonlarca para ödendi simge olduğu için. Ama sonra baktılar ki olay öyle değilmiş. Hani bu kadar kolay bu kavramları kullandırıp, ama işte sonrasında nene hatunlar Bonnie Parker'lara dönüşüyor bu ülkede. Devam edelim.
4: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
5: Bozulmasın anam.
1: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya için bu milyarlarca lira parayı alması çok konuşuldu, konuşulacak. Ama bu hisselerin alındığı Özata Denizcilik, bunlar Özata Denizcilik neden orası seçildi. Orada kimler var? O soruya biraz yanıt arayalım beraber. Hisseleri TRT tarafından şişirilen Özeta Denizciliğin yöneticisi İskender Balcı, eski Bankacılık Düzenleme Kurulu üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Hani meseleyi anlayalım diye söylüyorum. Şimdi bu Özata Denizciliğin şöyle bir tarafı var. Savunma sanayi açısından da önemli. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu buna öyle bir dikkat çekiyor ki, şimdi size Yankı Bağcıoğlu'nun ne dediğini aktaracağım ki meseleyi daha yakına. Sadece bir para meselesi değil. Tamam, para çok büyük, o soruşturursun, ama savunma sanayini bu kadar çok yakından ilgilendiren bir şeyde bu tip şirketlerin yer alıyor olması ulusal güvenlik açısından da bir anlam ifade ediyor. Diyor ki Yankı Bağcıoğlu, milli savunma sanayimizin güvenilirliği ve itibarı her türlü tartışmanın üzerindedir. Özata Denizcilik yöneticileri hakkında yürütülen adli süreç ve sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan suç duyuruları yalnızca bir sermaye piyasası meselesi olarak değerlendirilemez. Çünkü aynı grubun Özata Dershanecilik Şirketi milli savunma sanayimizin kritik projelerinde görev almaktadır. Özata iki Türk tersanesi ile oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri için Hisar sınıfı açık deniz kol gemisi projesinde, ayrıca başka bir Türk tersanesi ile oluşturduğu iş ortaklığıyla bünyesinde 4 akaryakıt gemisi projesinde yer almaktadır. Mesele Özata ve bağlantı şirket yapısı hakkında ortaya çıkan gelişmelerin milli savunma sanayi açısından değerlendirilmesidir. Konu yalnızca tek bir projenin mali yeterliliği veya takvimi de değildir. Asıl mesele milli savunma sanayimizin yüklenici ve iş ortaklarında araması gereken güvenilirlik, finansal dayanıklılık, bağımsız karar alma kabiliyeti ve denetlenebilirlik standartlarıdır. Savunma Sanayi Başkanlığı yaşanan gelişmeler üzerine Özata Tersanecilik ve bağlantılı şirket yapısının milli sanayindeki tüm proje ve sözleşmelerini bütüncül biçimde incelemeli, mali ve kurumsal yapı, ortaklık ve kontrol ilişkileri, kurumsal yönetişim, sözleşmesel yükümlülükler ve tedarik güvenliği açısından gerekli risk değerlendirmelerini yapmalıdır. Bununla da yetinilmemelidir. Bu ve benzeri durumların tekrar yaşanmaması için milli savunma sanayi projelerinde yüklenici, alt yüklenici ve iş ortaklarının seçiminde uygulanan mali yeterlilik, finansal bağımsızlık, hukuki ve kurumsal yapı ile güvenilirlik kriterleri baştan sona gözden geçirilmelidir. Kritik savunma projelerinde görev alan şirketlerin yalnızca teknik kabiliyeti değil, mali yapısı, ortaklık ve kontrol dışı ilişkileri, kurumsal yönetimi ve güvenilirliği stratejik önemdedir. Bu çerçevede firmaların ortaklık ve finansman yapıları da titizlikle incelenmelidir. Çünkü mali veya kurumsal zafiyetler kritik milli savunma sanayi şirketlerini dış etkilere ve istenmeyen bağımlılıklara açık hale getirilir. Burada mesele peşine suç isnat etmek değildir. Yargı süreci kendi mecrasında devam edecektir. Ancak milli savunma sanayi güven konusunda tereddüt kaldırmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik projeleri, kamu kaynakları ve milli savunma sanayimizin itibarı söz konusudur. Milli savunma sanayi böyle hataları affetmez. Güven ancak güçlü denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlikle korunur, diyor Tümamiral, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu. İşte bir fon şirketinde eski bir bakanın milyarlarca lira para kazandığı bir kısa süre içerisinde bir vurgun konuşuluyor. Ama bunun yanında Özata Denizciliğin, Özata Tersanecilik Şirketi'nin milli savunmasının kritik projelerinde görev alması gözden kaçırılabiliyor. Çünkü bu tip şirket yapılarında her şey olabilir, dışarıdan müdahale olabilir. Bu bilgiler böyle bir kişilerin elinde olunca savunma sanayi açısından kocaman bir risk oluşuyor. Şimdi konuğumuza gidelim. Bu meseleyi konuşurken, yani fon vurgununu, birazcık daha hem olayı anlama, aktarma ve aynı zamanda da ne oluyoru net bir şekilde anlamamız lazım. Dediğim gibi büyük enformasyon bombardımanı içerisinde aslında ne olduğu, asıl mesele bir gözden kaçabiliyor ya da kaçırılabiliyor. Bu açıdan önemli. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca çok fazla yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları oldu. Ancak fon vurgunu kadar etkili olan ve kendi iç yapısında tartışma yaratan olmadı. Neden? Çünkü ilk kez kamu kaynakları dışında iddialar var ve Adalet ve Kalkınma Partisi zenginleri Adalet ve Kalkınma Partisi tabanını soydu. Aslında bu bir dönem hikayesi. Nasıl bir dönem? Nereden, nasıl işliyor bu çark? Bu mekanizma yürütülüyor. Onu da Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'le konuşacağız. Alo.
0: Alo.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhaba. Şimdi meseleyi biraz anlatmaya çalıştım ama bu buradan hani sanki bu birkaç kişinin böyle bir anda gaflete düşüp ya ben böyle bir şey yapayım, buradan bir para kazanayım, ben şurada bir vurgun yapayım, böyle bir aklı çelinmiş bir başka kişi de buna uydu, şeytana uydu, sanki bireysel bir tercihmiş, hataymış gibi de bir tabloya doğru gidiyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz bu fon vurgununu? Çapı da çok büyük, etkisi de çok.
0: Şimdi Türkiye'de ve dünyada borsa manipülasyonu aracılığıyla hırsızlık, soygun, dolandırıcılık eylemlerinin ilki bu değil. Birçok kere Türkiye'de geçen yıl bile, evvelki yıl bile bazı örnekler verilebilir. Dünyada da çarpıcı örnekler var. Bunu diğerinden ayıran en önemli, diğerlerinden ayıran en önemli mevzu iktidarın veya hatta daha doğrusu devletin bütün kurumlarının bu sürecin bırakınız denetleyici olma rolüyle engelleyicisi ön açı ve bir parçasına dönüşmüş olması ve bunun bürokrasiyle sınırlı kalmadan siyasetçilerle de bir rant paylaşımı fotoğrafının ortaya çıkması. Bu süreçte sorumluluğu olan SPK'ya bakıyorsunuz, bire 1300, bire 700, bire 800 gibi fiyat artışlarının hiçbirini bir uyarı olarak kabul etmediği gibi yeni bir takım işlemlerin gerekli mevzuat süreçleri tamamlanmadan satışa sunulmasına da göz yumuş. BDDK'ya bakıyorsunuz, benim başıma 3 kere geldi, 50-60 bin liralık bir işlem için beni bankamdan aradılar, bu işlem size mi ait, bir ticarete mi dayalıyor, aranızda bir ilişki mi var, anlamaya çalıştılar. Biraz kızdım, biraz cevapladım. 50-60 bin liralık işlem için arayan sistem milyar dolarlık ve milyar liralık onlarca işlem için bir alet vermediği gibi bu süre içerisinde hem TERA'ya hem katılım evine birer banka kurma izni vermiş. Piyasadaki bütün alışverişi gözetmek ve yeri geldiğini onaylamakla sorumlu rekabet kurumu bir takım satın almaları hızlı bir şekilde onaylamış. Ve yine hisse kısmında her gün ama her gün denetleyici görevi olan İMKB %600'lük, 700'lük yani pardon 600 kat ve 700 kat, izleyicilerimiz bu ikisini ayırt etsin. 600 kat demek %60 bin demek. 700 demek %70 bin demek. 600 ve 700 kat büyüyen firmaları bir kredibilite işareti olan İMKB 30 endeksine dahil etmiş. İki firma var ile Destek Finans ve Özata Gemicilik. Ve bu bütün bunlar olup biterken bunların yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu üyesi var. Cumhurbaşkanlığı danışmanı var. Başbakan eski müşaviri var. Eski Maliye Müsteşar Yardımcısı var. bakan yardımcısının hali hazırda damadı var. BDDK üyesinin oğlu var. Ve bunların tamamı, biz şimdi hangi birinin Fatma Betül Hanım gibi ne kadar pay aldığını bilemiyoruz. Bu mutlaka belgeleriyle ortaya çıkacak. Ama tamamının bu süreci kolaylaştıran bir rol oynadığını görüyoruz. Bu AK Parti tabanında da bir tepki doğurdu. Aslında burada yani biraz daha tabana hoşgörülü baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de maalesef yolsuzluklar gündeme gelmiyor. İdari ya da adli soruşturma konusu olmuyor. İlk kez bir yolsuzluk bu kadar açık bir şekilde, yani dolandırıcılık hem bütçe dışında doğrudan vatandaşı ilgilendiren bir boyutuyla ortaya çıktı, hem de bu kadar net bir şekilde konuşulur hale ve çok güçlü bir şekilde sosyal medyada ve farklı mecralarda bunun sonuna kadar gidilmesi yönünde güçlü bir talep doğdu. Yoksa Sayan ailesi 5 ya da 6 kardeşler tam 25 yıldır her biri bakan, bakan yardımcısı, genel başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, büyükelçilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlıkları gibi bir iktidarın en nadide koltuklarını aynı anda paylaşmış bir aile. Ve Tayyip Bey'in biz 25 yılını biliyoruz. Bugüne kadar herhangi bir partilisini kendi eliyle yargıya teslim etmediği gibi kendi içinde de belirli bir seviyede, yani milletvekili, il başkanı ve üstündeki mensuplarıyla ilgili disiplin kurulu aracılığıyla yapılmış tek bir yolsuzluk soruşturması yok. Yani yargısal işlemler ayrı, AK Parti içinde iddiaların disiplin kurulu eliyle incelenmesi ayrı, bunun da bir örneği yok. Ama bu hakikaten taşınabilir bir tablo değil. Bu itiraz edenlerin arasında belki para kaptırmış olanlar da var. Ama önemli bir kısmı bu kadar da olmaz diye isyan eden, belki de bir bardaktaki suyun taşması gibi. Yani bir tamam bu da olabilir, şu da olabilir, hadi bunu görmeyeyim, hadi bunu saymayayım ama bu kadar da olmaz mı dedirt, olmaz ki dedirten bir psikoloji de üretmiş olabilir. Neticede milletimiz adına olumlu ama Erdoğan ve AK Parti adına yönetilmesi gerçekten zor bir süreçte karşı karşıyayız ya da içindeyiz.
1: Peki biz bu süreç içerisindeyken burada ne oldu, bu mekanizmayı görebilecek miyiz? Ya da böyle bir takım isimler öne atılıp sonrası bu zamana kadar olduğu gibi mi olacak?
0: Benim bu fotoğrafa baktığımda bir insanoğlunun bütün açgözlülük, hırs, tamahkarlık ve bütün kötücül yönlerini dikkate alsam ve bunu bir veri olarak kabul etsem dahi yorumlamakta zorlandığım en önemli konu bu balonun sürekli şişiyor olması. Biz 2 yıl önce zamanın belli bir aralığında başlayıp belli bir aralığında kontrollü olarak sonlandırılmış bir dolandırıcılıktan bahsetmiyoruz. 5 yılı aşkın ama son 2 yılda yoğunlaşmış ve süre gelen bir dolandırıcılık halinin içerisindeyiz. Ve bu maalesef ki MSIC denilen yurt dışı bir endeksin vermiş olduğu uyarı ateşi ve yurt dışı haber mecralarında yayınlanan bir ya da birkaç haber nedeniyle gündemimize girdi. Yani PK'nın ya da Adalet Bakanlığı'nın tek taraflı bir soruşturma süreciyle haberdar olmuş olsaydık, eksik veya yetersiz bulsak dahi bunun iradi olarak ele alındığını düşünebilirdik. Ama hayır, burada patlayan bir cerahat ve bizim yani iktidarın ve devletin kontrolü dışında ortaya çıkan bir süreç var. Peki bu patladı. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde uçağında. Ben tanıklardan duydum. Uçakta Mehmet Şimşek'e Ervin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
1: Şu anda yani tutuklu olan biriz.
0: Uçakta olması, hani o deniyor ya, bu bir arınma, bu bir safra atma olacak. Erdoğan bunlara gözünün yaşına bakmayacak, böyle bir tablo yok. Sonra devletin elinde SPK'sı, İMKB'si, BDDK'sı bütün kayıtlar açık ve net var iken biz Fatma Betül Sayan Kaya ismini Zeynel Emre'nin ifşaatıyla öğreniyoruz. Ve hala hanımefendi hakkında SPK'nın bir işlem yaptığına dair resmi bir belge bizimle paylaşılmıyor. Ve hala savcılık bu hanımefendiyi ifade vermeye davet etmiş değil. Oysa fona girip çıkmak da kabul edilemez bir durum iken bu hanımefendinin olayı hisse alıp satmak suretiyle olduğu için açıkça sermaye piyasası kanunu açısından bir dolandırıcılık suçu.
1: Yani nitelikli dolandırıcılığa gider. Siz hukukçusunuz. Yani nitelikli dolandırıcılığa bile girer.
0: Ve emsali emsali kişiler geçmişte deşifre olduğunda mutlaka tutuklanmışlar. Yani geriye doğru bir sürü örnek sayılabilir. Dolayısıyla bunun bir fırsata dönüştürülerek bir safra temizliğine, bir AK Parti için arınma ve kamuoyunda beklenen eleştirilere cevap verme fırsatına dönüşeceğini ben zannetmiyorum. Çünkü ilk defa külliye ve AK Parti arasındaki iktidar ağı ve haritası neredeyse ilişkili bütün unsurlarıyla bir foto kapan gibi yakalandı.
1: Evet.
0: Yani bir foto kapan hali var burada. Hani tesadüfen ortaya çıkmış bir durum var ama bu durum onlar açısından üstü örtülebilir, yönetilebilir bir durum değil. Ha, en az zayiatla nasıl atlatacaklarını düşünüyor ve konuşuyorlardır. Fakat öz ata gemicilikten tutalım da bilmem hangi X şirketine kadar hem hisse alım satımında hem fon alım satımında AK Partililerin ve onların birinci ya da ikinci derece yakınlarının varlığı gizlenebilir, örtülebilir bir şey değil. Ha, Machiavelli'nin Prensi'nde bir padişah, bir imparator övülürken şu ifadeyle övülür. Kral, imparator falan kes, ismini unuttum bir anda. Ortaya çıkan herhangi bir sorunu birilerine ciro ederek ve o kişilerin tavsiyesiyle birlikte sorunu kurtulmak konusunda çok mahirdi. Filan veziri onun en yakın adamıydı ama toplumun ona yönelmesi ve hatta linç etmesine göz yumdu. Çünkü onun linç edilmesiyle birlikte imparatora dair itirazlar da sona ermişti. Bir senaryo olarak Fatma Betül Sayan Kaya veya benzeri gizlenemez ve örtülemez kişiler veya da Melih Gökçek ve çocuklarıyla ilgili soruşturma ile kurtulabileceklerini düşünseler bunu dizayn etmekte tereddüt etmeyeceklerdir. Ama belgeler ve ifşaatlar nerede duracak ve bunun talepleri nerede dinecek onu bugünden öngörmek zor. Ama bugüne kadarki pratiğe baktığımızda evet bu işin sonuna kadar gidilecek dememiz imkansız.
1: Anladım. Orada çok önemli bir şey söylediniz. Hani Amerika heyetindeydi Fatma Betül Sayan Kaya. O Amerika heyetinde bile Erdin Özel ile ilgili Terapört ve Yönetim Kurulu Başkanı, şimdi bu en büyük bu vurgunların adı geçen bir ismi, orada bile savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
0: Evet, bugün de iddialar var diyelim. Ben artık sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Tamam. Bu yönde iddialar var.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: için. Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'le konuştuk. Sistemin nasıl çalıştığını, nasıl bu noktaya geldiğini bize uzun uzun anlattı. Bildiği bir taban, Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı. O tabanın neler hissettiğini ve bundan sonra nasıl olayını anlattı ve çok önemli bir bilgi verdi. Fatma Betül Sayan Kaya Amerika'ya giderken uçakta bile bu fon vurgununun en kritik adamlarından bir tanesi Erdin Özel'i kurtarmaya çalışmış. Önemli bilgiydi. Bugünü de bitirdik. Yarın yine aynı saatte bir yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim, Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özel, Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...28 Eylül 2026 Pazartesi... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlerimize günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, dahası güzel, sağlıklı, keyifli bir hafta diliyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına izninizle her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilir. Web üzerinden de dinleyebilirsiniz, yayınlarımıza ulaşmanız mümkün. Sputnik Türkiye internet sitesine girerseniz sağ üst köşedeki butonu tıkladığınız anda yine bizlerle birlikte olacaksınız. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram'da ya da malum nedenlerden dolayı bir de Blue Sky'dayız. @güçlüozgan tamamında Güçlü Özgan yazdığınız takdirde benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. X, Instagram ve Blue Sky. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Sputnik'in WhatsApp hattını telefonunuza, cep telefonunuza kaydettiğinizi umuyorum. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Neyle başlayacağız? Şöyle, bugünlerde Moğolların şu dinleyiverin gari şarkısı var ya, içimden sürekli o şarkıyı söylüyorum. Cahit Berkay'ın neden büyük bir sanatçı olduğunu da aslında bakılırsa, ya da Moğolların neden efsane bir grup haline geldiğini de ülkemiz için, ülke Türk rock açısından bakılırsa elbette bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Bunu hatırladığımız günlerden geçiyoruz aslında bakılırsa. Evet, doğru tahmin ettiniz, şu fon kriziyle meşhur, çok konuşulan, haftalardır konuştuğumuz mesele, fon kriziyle başlayalım. Nereden? Önce bir isim elbette. Hani bu ilk konuda bu meseleler gündeme geldiğinde, ya bu işin bir siyasi ayağı da var mıdır yok mudur diye tartışılıyordu. Efendim, iddialar bu yönde elbette her konuda olduğu gibi masumiyet karinesinde bir kenarda tutuyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında gündeme gelen iddialar, bunlar gerçekten çok dikkat çekici iddialar. Yani Özata denizcilik işlemlerine yönelik iddialardan bahsediyorum. Kaya ailesinin, hanımefendinin eşiyle birlikte 5 ay içerisinde 2 milyar liradan fazla para kazandığı iddia edilmişti. Zeynel Emre Yeni Parti sözcüsünden bu iddia ilk olarak gündeme geldi. Sonrasında zaten sonrasını zaten anlatacağım başlıkları. Ne demişti Zeynel Emre? Ya dikkat, 255 liradan alınan Özata hisseden 250 bin adet satın alınıyor. Eylül ayına gelindiğinde ise bu hisseleri 4.482 liradan satılıyor. Ne kadar yatırılıyor yani? 63 milyon, hadi körü söylemeyeyim kafamız karışmasın, küsuratı bile aslında sizler bizler sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından önemli, ama hadi geçelim. 63 milyon lira yatırılıyor. 4 ay içerisinde o 63 milyar milyon ne oluyor biliyor musunuz? 1 milyar 344 milyon liraya kadar yükseliyor. Sadece Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olan tablo bu. Bir de eşinin eşiyle ilgili iddialar da var elbette. Şimdi ne oldu? Bu iddialar gündeme geldikten sonra bir af talebi oldu. Biliyorsunuz bizde istifa yok. Onu bir kenara koyuyoruz ki istifa da çok onurlu, çok böyle gerçekten saygı duyulması gereken bir müessese ama unuttuk biz onları. Neyse, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yardımcılığı görevini Fatma Betül Sayankaya, aynı zamanda biliyorsunuz eski bakan, hangi bakanlıktan sorumlu kişiydi kendisi, aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakandı ve aslında AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini de biz yapılan açıklamalar itibariyle görüyoruz. Ama benim dikkatimi çeken bir konu var, izninizle o istifa, düzeltiyorum, o af mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevinden af talebi vardı kendisinin. Olanlar var, bir de olmayanlar var. Olması gerektiğine inandığımız konular var. Dedim ya, masumiyet karinesini bir kenarda tutarak söylüyorum. Mesela bahsettiğim bu Zeynel Emre'nin iddiaları. Mesela bakıyorum hanımefendinin istifa, af, düzeltiyorum tekrar mektubunda ya da açıklamasında bu iddialar gerçek dışıdır denmiyor. Ya da rakamlar doğru değil denmiyor. Bu işlemleri yapmadım denmiyor. Örneğin dikkatimi çeken mesele de aslında bakılırsa bu. Yani işte eşi bir hekim ve bir akademisyen aynı zamanda. Hani bu detayı da vereyim. Daha önemlisi, hani 163 milyon lirayla bu hisseleri aldı deniyor ya, küsuratı bizim için önemli. Ben küsuratını söylemiyorum. Peki mesela yine aynı açıklamada ne yok? Mesela bu mirastan mı kaldı? Bir mal satışından mı bu para elde edildi? Kredi mi çekildi? Ya da son günlerde bu meseleler çok konuşuluyor ki unuttuk biz, neyi unuttuk değil mi? Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili tartışmalar unutuldu. O ayrı bir tartışma konusu. Hani düğünlerden vesaire, orada da bahsediliyordu ya, mesela bu paranın kaynağı neler mi? Vergi ya da banka kayıtları var mı? Hangi hesaptan geldi? Çıktıktan sonra bu para hangi hesaba gitti? Mesela benim görebildiğim kadarıyla, ben o açıklamada, o AK Parti'den af talebinin olduğu açıklamada bu detayları, bir sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, aynı zamanda tabii neyiz biz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da aslına bakılırsa ben bunu görmek istedim. Bunu, bu detayları, bu ayrıntıları bir şekilde anlamaya çaba gösterdim. Bakın nasıl bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bunları böyle konuşurken, anlatırken işte milyonlar, milyarlar vesaire, ama hepimizin hayatında aslında ne kadar önemli olduğunu da görmek gerekiyor. Bakın bu yatırım, bu bahsettiğimiz yatırım, yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu yatırımı, yani 100 günlük kazancından mesela bahsedersek, para 4 ayda 13.3 katına çıkmış. 13.3 katına çıkmış. Günlük kazanç ne kadar biliyor musunuz? Bir günlük kazançtan bahsediyorum. 20 milyon lira. Emekli maaşıyla bir karşılaştırma yapalım bunu. Nasıl karşılaştırmasını yapalım mesela? Ben bunlarla ilgileniyorum. Hani bunların bir şey hesabı sorulsun, işte bir şekilde bunlar konuşulsun istiyorum. Emekli maaşıyla karşılaştırılırsa, en düşük emekli maaşıyla karşılaştırılırsa, bu 2 milyar 170 milyon lira toplam para 85 bin emekli maaşı ediyor. En düşük emekli maaşı dikkate alınırsa. Emekli günde yaklaşık 785 liraya yaşamak mecburiyetinde. Ama şöyle bir bakıyoruz, dediğim gibi Kaya ailesinin bu geliri, iddialar eğer doğru ise, günlük geliri ne kadar biliyor musunuz? 20 milyon lira. Nasıl paralardan bahsettiğimizi de görüyoruz değil mi? Bir şekilde anlıyoruz, anlamaya gösteriyoruz daha doğrusu. Bir asgari ücretlinin de bu parayı kazanması için 71.237 ay çalışması gerekiyor. Yani akıl alır gibi değil, inanılmaz paralardan bahsediyoruz. Biz bütün bu tartışmalar, bütün bu işte paralar, pullar vesaire konuşulurken neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz? Daha netleşsin diye bütün bunları söylüyorum. İstifa dedik, daha doğrusu af dedik. Bu konuda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın o görevinden affını istemesinden sonra da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. O, bu açıklamada ne vardı? Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelede tavizsiz bir çizgi yürütülecektir cümlesi benim en çok dikkatimi çeken konu orada. Bir konu daha var. Parti içinde oluşturulan bir ekiple de dedi. biz bu süreci, bütün bu tartışmaları, bütün bu gelişmeleri de yakından takip ediyoruz şeklinde de bir açıklama. Neden bunu söylüyorum? Çünkü uzmanlar da bunu söylüyorlar ilk günden beri. Hani bu meselenin bir siyasi ayağı var mı yok mu tartışmaları enteresan bana geliyor. O yüzden buna bir AK Parti'nin bu konuda oldukça tedirgin olduğunu

Bir diğeri de bakın yine Şamil Tayyar'dan geldi, eski gazeteci, aynı zamanda AK Parti'nin eski, yanlış hatırlamıyorsam, Gaziantep milletvekiliydi. O da enteresan, daha köklü bir değişimden bahsediyor, ya da böyle bir talebi var Şamil Tayyar'ın da. O da diyor ki külliyede, kabinede ve parti teşkilatında bir temizlik kürü, bu kâdesidir, tırnak içinde kullanıyorum bunu, bir temizlik kürü gerekiyor. Acilen dedi, acilen bütün bu tartışmaların sona ermesi için, bunun sona ermesi için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence tarihte, benim hatırlayabildiğim kadarıyla tarihinde ilk defa isimlerden, partili isimlerden birisi çıktı ve olağanüstü kongre çağrısı yaptı. Aslına bakılırsa en çok dikkati çeken konulardan, başlıklardan, hafta sonu itibariyle benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de buydu. Peki ne oluyor, ne bitiyor? Soruşturma kapsamında neler yaşanıyor? Şu dakikaya kadar 51 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim ve tutuklandığını, daha doğrusu söyleyelim, soruşturma devam ediyor. Tera yöneticileri Erdin Özel ve Münir Sarp Yener'in de gözaltına alındığı ve tutuklandığı bilgisini de yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama benim dikkatimi çeken bir neden de açıklanmadı aslında. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Şimdi soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 Eylül'de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı ve demişti ki 46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişinin mal varlıkları donduruldu. Bu aslına bakılırsa kamuoyunun da beklediği bir adımdı. Uzmanların da aynı şekilde, zaten uzmanların açıklamaları sonrası kamuoyunda da bir beklenti oluşuyor ya. Bu aslında doğru bir hareket olarak değerlendirilmişti ama sonrasında ajansların başsavcılık tarafından 27 Eylül'de paylaşıldığı belirtilen ikinci bir yazıya referans verdiğini gördük. Orada neydi biliyor musunuz? Bu 45 firma, 10 ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirinin kaldırıldığını öğreniyoruz biz. Savcılıktan da açıklamalar var. Yani bu bizden talep edildi, biz o yüzden bu kararı aldık şeklinde de bir açıklama var. Daha önce Adalet Bakanı bütün fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan alanların tamamının mal varlıklarına bir şekilde el konulduğunu açıklamıştı. Peki o zaman biz de diyoruz ki bu karar neyin nesi o zaman? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. The Economist dergisi ki ben bunu cuma günü sizlerle paylaşmıştım, aktarmıştım. Bu ülkede, Türkiye'de yaşanan yatırım fonu krizi, böyle tanımlayabiliriz herhalde. Yüz binlerce, 455 bin yatırımcının yanı sıra ülkenin de arası finans merkezi olma hedefini ya da gelişmekte olan piyasa statüsünü tehdit ettiğini yazmıştı, hatırlayınız. Ve biz de o yazının detaylarını aktarırken size demiştim ki yani biz kendi kendimize bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz ama dünyanın da bu süreci izlediğini, işte küresel ekonomi aktörlerinin de bu süreci izlediğini söylemiştik. İşte Ekonomist'in yazısına da gönderme yapmıştık tam o gün, cuma günü. Efendim, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. The Economist, onu da elbette aktarmam gerekiyor. Bir yanıt niteliği taşıyor çünkü o açıklamada da bu iddialar ya da işte Ekonomist'te yer alan bu tip iddiaların gerçeği yansıt bilgisi, yine söylediğim gibi dezenformasyonla mücadele merkezi söylemekte de bazen zorlanıyorum. Bu arada bir çıkış yolu arıyor yatırımcılar, değil mi? İşte bugün kabine toplanacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir toplantı yapması da bekleniyor ama Sabah gazetesinden Dilek Güngör bir haber hazırladı. Hani ne olacak bu yatırımcıların durumu ya da onlarla ilgili sorun nasıl çözülecek sorusu herkesin aklında elbette. En çok da tabii ki o yatırımcıların aklında. Birkaç kulis bilgisine yer verdi Dilek Güngör. Mağduriyetlerin giderilmesi için Cumhurbaşkanı'nın bir talimat verdiğinden bahsetti. Sabah gazetesi yazarı para piyasası fonlarındaki yatırımcılarla fon yatırımın 1 milyon liraya kadar olan, tekrar ediyorum, 1 milyon liraya kadar olan olanlara kısa sürede ödeme yapılması konusunda
bazı hesaplamalar, bazı tartışmaların yapıldığı bilgisini, söylediğim gibi emeğe saygı Dilek Güngör'den öğreniyoruz. Yine Dilek Güngör diyor ki işte o bilgi de onun yazısından. Salı günü bir toplantı planlanıyor ama yani bu

0: ilan edilmiş ya da uygulamaya girmiş bir ödeme takvimi vesaire değil. Onu da söyleyeyim size. Sadece bu tip planlamalar ya da toplantılarda bunların konuşulduğuna dair bir kulis bilgisi. Yani Sabah gazetesi deyince de tabii hepiniz biliyorsunuz artık, hani hükümete yakın çizgisi olan, hükümete destek, açık net destek veren bir yayın organından bahsediyoruz. Hani bu bir niyet mi, bu bir ya da gerçekten bir bilgi mi, göreceğiz. Yarınki toplantıları biz de hep beraber takip edeceğiz. Bu fon meselesiyle ilgili aktarabileceğim böyle detaylar aslında ağırlıklı olarak, şöyle bakıyorum notlarıma da, ağırlıklı olarak bunlar. Ha şunu söyleyebiliriz, hani bir karşılaştırmayla başladım ya programa, bu fonda dönen paralar milyar, 20 milyar dolardan bahsediliyor. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın işte kazandığı iddia edilen paralar vesaire. Bakın, enteresan bir karşılaştırma. Warren Buffett, yani dünyanın en önemli yatırımcılarından, o da tartışmalı bir isim de, yatırımcılarından bir tanesi olarak biz biliyoruz onu. Yıllık getiri ortalaması, onun yaptığı işte piyasalar vesaire, onun yıllık getiri ortalaması %20'ymiş efendim. Böyle bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Peki bahsettiğimiz Fatma Betül Sayan Kaya'nın bahsettiğimiz o 163 milyon liradan milyara çıkan para var ya, 163 milyonun 2 milyar yapılması, 2 milyar liraya çıkartılması için, yani dünyanın önemli yatırımcısı Warren Buffett gibi bir isim bile olsanız 14 yıl gerekiyor aslında bakılırsa. Ama gördük ki gerçekten bir ekonomi dehasıyla karşı karşıyayız herhalde. Çünkü Warren Buffett'ın 14 yılda yapabileceğini 4 ayda yapıvermiş yatırımcılar. Bu da önemli. Tabii bu iddialar vesaire, onlar da yine herhalde bir soruşturma süreci içerisinde daha netleşecektir. Biz de o netleştikten sonra çok daha net, açık yorumlar yapabileceğiz. Bütün bu tartışmaları yaparken iki isim aklıma geldi. Çok sık da dinlerim. Bir tanesi Neşet Ertaş. Şöyle diyordu usta: süte su karıştı, sonra söze yalan, mideye haram, işte orada bozuldu insan diyordu, hatırlayınız. Bir de sadece Neşet Ertaş değil, bir de Ahmet Hamdi Tanpınar aklıma geldi. Suçüstü diye bir yazısı var. Bu Demokrat Parti dönemlerinde işte Adnan Menderes eleştirilir ya da Demokrat Parti dönemi eleştirisi yaparken Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyordu bir o yazısında, suçüstü yazısında: çalmak, servet yığmak onlara yetmezdi. Fakirin alkışı, duası ve gözyaşı da lazımdı. Demokrat Parti dönemini, o dönemi eleştirirken büyük üstad Tanpınar'ın da bu ifadeleri kullanması olması, o dönemleri hatırlayınca, tabi bilince, okuyunca, Demokrat Parti döneminde neler yaşandı, ne bitti, ne oldu, ne bitti, insan gerçekten bunları hatırlıyor. Şöyle birkaç başlığım daha var gündemimde, onları da şöyle hızlıca, geçmiş günler itibariyle çokça tartıştığımız bunlardan bir tanesi: Manisa'da, Turgutlu'da 11 öğrencimizin yaralandığı okul saldırısı. 15 yaşındaki saldırganla beraber elbette annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu toplamda 7 kişi tutuklandı efendim, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli yargılanıyordu. 10 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. O 9. sınıf öğrencisi HO'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu biliyorsunuz 11 çocuğumuz yaralanmıştı. 3 şüpheli ne oldu? O 3 şüpheliyle ilgili olarak da bir adli kontrol şartı getirildi. Onu da söylemeyelim. Girne'deki gemi faciası, onunla ilgili de bazı gelişmeler, tabii soruşturma sürecine dair enteresan gelişmeler var. Şimdi tabii çalışmalar yapılıyor, araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Şunu söyleyeyim sadece: bu facia göz göre göre gelmiş mi? Evet, gelmiş. Şöyle o duruşmalar, tabii davalar görülüyor. Son duruşmada, o davanın son duruşmasında ilginç detaylar var. Mesela geminin batmadan önce ön tarafından hasarlı olduğu, tersaneye gitmesi gerekirken kaptanın emriyle mürettebat tarafından boya, silikon yapıştırıcı, tekrar ediyorum, boya, silikon ve yapıştırıcıyla tamir edilmeye çalışıldığını öğreniyoruz o geminin. Ve şu an hala o 13 kayıp var, 13 kişi halen kayıp. Yapılan açıklamalara şöyle bir bakarsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den açıklamalar var. Arama çalışmaları devam ediyor ama geminin batıkta yapılan çalışmalarda bu 13 kişinin cenazesine ulaşamadık şeklinde bir açıklaması var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den bu açıklama. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapacağız diyor. Ama asıl yapılması gereken o geminin o limandan ayrılmamasını sağlamak değil mi? Bu kadar insan bir şekilde hayatta kalacaktı eğer böyle bir engelleme olsaydı. Bir not yine emniyet teşkilatında hayatına son veren memurlarla ilgili tartışmalar, yani son 5 günde 7 emniyet mensubunun hayatına son vermesiyle ilgili olan tartışmalarda emniyet teşkilatı sendikasından bir açıklama vardı. Bu artan işte polislerle ilgili, bu olaylarla ilgili olarak yani ekonomik ve sosyal sorunlarla mobbing iddialarına dikkat çekmek için bugün 28 Eylül pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladılar. Ki biliyorsunuz emekli polis memuru Ali Şekeroğlu da Anayasa Mahkemesi binası önünde hayatına son vermişti. İşte o olaya da bir atıfta bulunuyordu sendika. Bu tablo artık görmezden gelinemez ifadesi dikkat çekiciydi. Emniyetten bir açıklama var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Lika'nın bu açıklamasına yönelik olarak bir karşı yanıt var. Polislerin iş bırakacağı iddiaları gerçek değildir. Bu kararı alanlar deniyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında. Sivil personeldir deniyor. Onu da söyleyelim. Yani polislerin greve gitmesi, bir iş bırakması, bir günlük iş bırakması gibi bir durumda söz konusu değil. Emniyet Genel Müdürlüğü de böyle bir açıklama yaptı. Ben bir kısa müzik arası vereceğim izninizle. Ozi her gün olduğu gibi listemizi hazırladı. Nostaljik bir liste bugün itibariyle. Geçtiğimiz günlerde haftalarda çok konuşuldu biliyorsunuz bu sosyada 80'ler akımı meselesi. Şimdi biz de bugün zaman makinesini böyle ne yapalım dedik, Ozu ile birlikte 80'lere ayarlayalım dedik. O kabarık saçlar değil mi, kaset sarma kalemlerle, ben de sık sık böyle kurşun kalem kullanırım ben de. O kaset sarma kalemleri, işte ilk aşklar, hiç eskimeyen saf ritimlerin çağına bir gidelim dedik. 80'lerin o yaşananlar için, 80'lerde yaşayanlar için daha doğrusu, biraz şöyle anıların kapısını açalım. Ya da yetişemeyenler için de hani bir hatırlatma yapalım. Arabadaysanız, arabanızda dinliyorsanız ya da sosyal toplu ulaşımdaysanız hafifçe böyle çevreye zarar vermeden de sesi açabilirsiniz radyonuzun. Evdeyseniz çayınızı kahvenizi de alın. İlk girişte ne çaldık onu hatırlatayım. The Cure'dan Boys Don't Cry şarkısını çalmıştık. Şimdi kimi dinleyeceğiz? Dora Brannigan'dan Gloria şarkısını dinleyeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Siyasete dair başlıkları aktaracağım ama oradan önce TRT Haber'in internet sitesinde bir haber görmüştüm. Onu paylaşacaktım cuma günü. Dedim tamam, oldu. Bu kez tamamdır. Artık bütün bu tartışmalar sona erecek herhalde. Yaşadığımız bu karmaşa sona erecek. Dünyanın derdini konuşuyoruz. Biliyorsunuz ne bitiyor, hem kendimiz açısından hem de dünyada olup bitenleri, tabii kendi hayatımız ve bütün dünyayı dert ediniyoruz. Meslek icabı. Şöyle haberin spotunda şöyle bir bilgi var. Gök bilimciler ilk kez bir öte gezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti. Heh, dedim tamam, artık uzaylılar geliyor ve artık yani daha ne olabilir ki hep diye tartışıyoruz ya. Tamam, artık oldu. Ama haberin detaylarını okuyunca yine bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldım. Çünkü aslında bakılırsa bahsedilen sinyaller 63 ışık yılı uzaklıkta yer alan Beta Pictoris yıldızından ve etrafındaki gezegenlerden birinden geldiğini öğreniyoruz. Beta Pictoris B gezegeninden öğreniyoruz. O da aslında bakılırsa hani bir radyo sinyali, yapay bir sinyal değilmiş efendim. Gezegenin kutup ışıklarından kaynaklanan bir sinyalmiş. Yani doğal bir sinyalden bahsediliyor. Bir kez daha yani uzaylılar gelecek ve artık bütün bu anlamsız saçma tartışmalar sona erecek umudum derin sulara gömüldü. Yapacak da bir şey yok. Peki Simge, hadi biz devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Devam edelim. Siyasete dair başlıklar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma benim dikkatimi çekti. Antalya milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen bir soruşturma başlattığını öğreniyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar bürosu bu soruşturmayı yürütüyormuş efendim. Şöyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe ev hapsi için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü iddiasıyla, enteresan iddialar bunlar, Mustafa Erdem'le ilgili böyle bir soruşturma başlatıldığını da öğrendik. Söylediğim gibi kaynağımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamalar. Şöyle birkaç başlık daha, biliyorsunuz Kırıkkale'de yaşayan belediyelik olarak bir operasyon düzenlenmişti geçtiğimiz günlerde. O yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkanları, MHP ve AK Partili belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli şu dakikalar, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Şu dakikalarda da bir sonuç bekleniyor. Bakalım gün içerisinde elbette bu soruşturmaya dair sonuçlarda ya da gelişmelerde yine gündemimizde olacak. Bunlar böyle kısa kısa sizlere geçebileceğim bilgiler. Bu arada biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hafta sonu itibariyle Bolu'da, yanlış hatırlamıyorsam, evet Bolu'da bir toplantısı vardı. Orada benim dikkatimi çeken, daha doğrusu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun iki açıklaması benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Hürsel Tekin, biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı'nda şimdi haftalardır bir belirsizlik var. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in il başkanlığı görevi sona ermişti. Kılıçdaroğlu'na soruldu bu. Ne yapacaksınız? Gürsel Tekin'le ilgili bir karar alacak mısınız? Çünkü geçtiğimiz hafta düzenlenen, ki ben de öyle söylemiştim, MYK toplantısında bir il başkanı atanması bekleniyor demiştim. Öyle de olmadı. Bir sessizliği var CHP yönetiminin. Şöyle dedi Kılıçdaroğlu, o konuda MYK kuruldu, bu konuda MYK konuşuldu MYK'da ama çıkmadı, ama önceden çıktı. Yani garip bir cümle, birebir aktarıyorum. Yani yaklaşık bir ay falan oluyor bu mahkeme kararı çıkıyor dedi ve bir şekilde sahip çıkmadı. Yani biz tekrar Gürsel Tekin'i o koltuğa oturtacağız demedi. Bir mahkeme kararı olduğu için biz de henüz bir karar vermedik diye. Benim görebildiğim kadarıyla Gürsel Tekin bu konuda Kılıçdaroğlu tarafından muhtemelen yarı yolda bırakılacak. Mehmet Ali Yüksel, Onun ismi ön plana çıkıyor. Kim kendisi onu da söyleyeyim. Kağıthane ilçe başkanı. CHP'nin Kağıthane ilçe başkanı. Hani bu anlamda Gürsel Tekin'e neden sahip çıkmıyor Kılıçdaroğlu? Parti içinde vardır kendi bildikleri, kendi tartıştıkları bir konu. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun da bir bildiği vardır. Şu da soruldu. Ankara'nın bir haberi bu da. Yine Bolu'da Abakamp'ta milletvekillerine sahaya inin, sahada olun, halkla temas halinde olun şeklinde bir talimat verdiğini öğreniyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Şöyle çok iddialı bir cümle herhangi bir siyasetçi için, burada hani CHP genel başkanı, o partinin genel başkanı, bu partinin genel başkanı bilmiyorum, yani siyasetçinin seçmene bakışını özetleyen bir yaklaşım. Bu kadar kolay mı acaba? Şöyle demiş Ankara'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, bize en olumsuz bakan kişiyi bana getirin, onu bir saatte CHP'ye oy verir hale getiririm. Şimdi içinizden ne geçtiğini biliyorum, siyasetçilere yönelik olarak nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunuzu, neler söyleyeyim. Yani gerçekten seçmenin bu kadar kolay ikna edilebileceğine, bu kadar kolay işte o saftan bu safa, buradan oraya geçebileceğine inanın siyasetçilerin. Bakın, isimlerden, partilerden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani hep diyorum, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız da siyasetin bu kadar profesyonelleşmiş olması doğrusu beni çok rahatsız ediyor. Bize en olumsuz bakan kişiyi getirin bana, onu bir saatte CHP'ye oy verir hale getiririm. Mesela ne söyleyecek Sayın Kılıçdaroğlu da ben hiç oy vermem CHP'ye diyen bir yurttaşı ikna edebilecek? Bilmiyorum. Belki şöyle söyleyebiliriz. O Anadolu insanının o sakin böyle bir tavrı vardır. Bilirsiniz. Bilir zaten hepimiz de. Hani o kırılmasın diye yüzüne karşı öyle bir şey de, tamam ben vereceğim sana oy deyip geçiştir edebilir. Siyasetçi kendisini bu pozisyona düşürmemeli diye de en azından ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Bu açılım süreci unutuldu biliyorsunuz. Şimdi meclisin açılması bekleniyor. Onunla ilgili de birkaç terörsüz bir Türkiye süreci. Böyle tanımlıyor değil mi siyaset onu? Hadi biz de öyle söyleyelim, böyle tanımlayalım. Tuncer Bakırhan'dan bir açıklama var, eş başkan. Şöyle diyor, Öcalan'a, terör örgütü lideri Öcalan'a bulunarak fazla gecikmeden adımlar atılmalı, kurullar çalışmaya başlamalı demişti diye bir hatırlatma yapıyor. Dediğim gibi Öcalan'a gönderme yaparak. Peki ne bekleniyor diye de soruyor. Ne bekleniyor sorusunun yanıtı bugün gelebilir. Neden bunu söylüyorum, aktaracağım size. Bu arada Tülay Atimoğulları da, yine eş genel başkan, o da konuştu. Her iki isim de bu konuda açıklama yaptı. O da dedi ki, bir adım ileri beş adım geri mantığıyla bu süreç yürütülemez. Ekim ayı milat olsun ve Ekim ayı itibariyle yeni adımlar gelsin açıklaması. Yine DEM Parti'den gelen iki açıklama bu. Peki ne bekleniyor diye soruyorlar ya DEM Partililer. İşte onun yanıtı da Cevdet Yılmaz, Cumhur Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Hani olur mu olmaz mı, bir adım atılır mı atılmaz mı bilmiyoruz ama şöyle dedi. Bugün için, bugün işaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve tespit kurulunun ikinci toplantısı bugün 28 Eylül sabahı yapılacak dendi. Bakalım bu toplantı sonrasında atılacak o DEM Parti'nin beklediği bu adımlar gelecek mi gelmeyecek mi? İşte bugünkü toplantıyı biz ancak ne zaman konuşabiliriz? Yarın sabah konuşacağız elbette. Şöyle bir MHP'den ilginç bir adım benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla insan bir adım geldi. Devlet Bahçeli'nin iki aileyi, böyle nasıl tanımlayalım, birbiriyle bir şekilde sorun yaşayan aileleri, işte o sarallardan bahsediyorum, onları barıştırması meselesi üzerinden doğrudan Devlet Bahçeli'nin devreye girerek attığı adım, işte o iki aileyi bir şekilde barıştırma hamlesi. Hatta onun fotoğrafları da yine MHP tarafından resmi hesapta üstelik de yayınlandı. Hani şöyle söyleyebiliriz, şöyle konuşabiliriz herhalde, tanımlayabiliriz elbette. Hani barış, eğer kavgalı insanlar, onları barıştırmakta elbette bir beis, bir sakınca yok ama bu boyutta gerilim yaşayan iki aile açısından, ki işte onlar hakkında işte şu an Telegram üzerinden de sevgili İrem o fotoğrafları da paylaşıyor. MHP Genel Başkanı'nın sağında solunda o ailenin herhalde önde gelen isimleri bu kişiler de. Hani bir siyasi parti genel başkanına mı bu sorumluluk düşer? Bilmiyorum. Hani bu ailelerin neden kavgalı olduğuna dair tabii çok detay anlatabilirim size. Çok haber var bu ailelerle ilgili olarak da, hani Sarallarla ilgili ya da diğer aileyle ilgili olarak da, ama hani hadi oralara girmeyelim de bu mesele, bu barıştırma meselesi bir siyasi partiye, bir siyasi parti genel başkanına mı düşer? Kocaman bir soru. Hazır bunu söylemişken MHP'nin gündeminde başka ne var biliyor musunuz? O da dikkat çekici. MHP'den bir açıklama geldi. İsmi tam görevini söyleyeyim. Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir aynı zamanda iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı kendisi Sedat Peker'le ilgili bir açıklama yaptı. MHP'nin gündemi bambaşka ilerliyor benim görebildiğim kadarıyla. Şöyle dedi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sayın genel başkanımızın her defasında ülküdaşımızdır dediği değerli bir dava ve gönül adamıdır. Sedat Peker'i kastederek söylüyor. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır şeklinde de bir açıklaması var. Dediğim gibi İsmail Özdemir MHP'nin üstelik bir milletvekili ve dediğim gibi işte bir, yani yönetiminde de yer alan isimlerden bir tanesi. MHP'nin gündemi bambaşka bir boyutta, bambaşka şekilde ilerliyor diyebiliriz. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Konuşuyoruz, takip ediyoruz. Siz de elbette bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Eminim Türkiye'de onlarca, yüzlerce X hesabına erişim engeli getiriliyor. Arka arkaya gazeteciler, basın kuruluşları, akademisyenler, ki biz de burada sık sık o hesaplarına erişim engeli getirilen akademisyenleri de İnan Mutlu çok daha çok isim var. Yani sayarsak dediğim gibi onlar yüzleri bulur. Şimdi o kadar zamanımız da yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz söylediğim gibi. Böyle arka arkaya bu erişim yasakları geliyor. Üstelik de hani geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı ne dedi? AYM'ye bireysel başvuruları anlatırken 14. yıl dönümünde, bireysel başvuru hakkının tanınmasının 14. yıl dönümünde %99,9 uygulanıyor. Peki Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili alınmış 30 ihlal kararı var mesela. Onlar ne olacak da, yani şu an o erişim engeli konusundaki AYM kararlarını Tolga Şirin, Profesör Doktor Tolga Şirin böyle listelemiş, böyle uzun 30 maddelik bir liste. 30 ayrı sosyal medya adresinden bahsediyor örneğin. Bu mesela AYM'nin aldığı kararlar uygulanmıyor. Bir yandan da bakıyoruz işte erişim engellerinin son dönem itibariyle işte Türkiye Psikiyatri Derneği, Kadın Dernekleri Federasyonu, İrfan Değirmenci, Şirin Payız'ın, Sol Haber, Evrensel Gazetesi, yani böyle arka arkaya sıra, daha dediğim gibi listeyi çok uzatabiliriz burada. Muhalefet de tabii bu duruma tepkili. Son günlerde X ve Instagram platformlarında dedi Özgür Özel, çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanıklık ediyoruz. Hangi görüşten olsun kapatan hesapların tek bir ortak özelliği var. İktidarın tarafını tutmuyor olmaları şeklinde de bir eleştirisi var Özgür Özel'in de. Diğer tabii engellenenler de sürekli olarak bizde kimi takip edeceğimizi, kimi kaç kere takip edeceğimizi şaşırıyoruz. Hesabı engellenenler yeni hesaplar açıyorlar. O hesapları takip ediyorsunuz. Hemen arkasından onlara da bir engel geliyor yine. Velhasıl ülkenin bugünlerdeki gündemi de tam olarak bu. Devam edelim. Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş bugün hakimine çıkartılacak. Şöyle bir bakıyorum, 88. gün yanlış hatırlamıyorsam bugün Deniz'in tutukluluğunun, Ördeniz adlı gösterisi nedeniyle, biliyorsunuz o gösterideki şakaları nedeniyle tutuklanmıştı. 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde İstanbul'da görülecek Deniz Göktaş'ın davası. Şöyle bir bakıyorum, tabii ilk duruşmada ne olacak bugün itibariyle? Deniz Göktaş'ın bir karşı savunma yapması bekleniyor. Savunmanın ardından da 3 Temmuz'dan bu yana cezaevinde bulunan Göktaş'ın tutukluluk durumu mahkeme tarafından değerlendirilecek. Umarız tabii iyi haberler gelir, onu da takip edeceğiz. Onun ayrıntılarında sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicisiyle elbette paylaşacağız. Şöyle devam edelim, birkaç başlığım daha var. Merdan Yanardağ'da yarın yaklaşık 11 aydır, hatta tam gününü söyleyeyim size, 338 gündür tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, siyasal casusluk masası kendisine yöneltilmişti, hatırlayınız. O da efendim 29 Eylül'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İşte tabii orada da yine savunmalar neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Onları da, nasıl bir savunma yapacak gazeteci Merdan Yanardağ, elbette onun başlıklarını, onun detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Hazır söylemişken, Deniz demişken, Merdan Yanardağ demişken, onu da hatırlatalım. Deniz Göktaş 88, Hatay Milletvekili Can Atalay 1621, gazeteci Lale Ozan Arslan 24, Tayfun Kahraman 1621 gündür. Yine dediğim Merdan Yanardağ, gazeteci Merdan Yanardağ da 338 gündür cezaevindeler. Onu da, bu ayrıntıları da hatırlatmış olalım. Simge, hadi biz devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Kozinoğlu soruşturması, hayatını 2011 yılında, Kasım 2011'de cezaevinde kaybeden şüpheli bir ölüm değerlendiriliyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ile ilgili, ölümüyle ilgili soruşturmada oldukça dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Şimdi Kozinoğlu'nun ilk yardım çağrısının ardından cezaevinde görevlilerin koğuş kapısını yaklaşık 10 dakika sonra açtığı mesela ortaya çıkmıştı. 112'ye olaydan yaklaşık 17 dakika sonra haber verildiği, biliyorsunuz, hatırlayınız, tespit edilmişti. Kozinoğlu'nun ilk yardım çağrısından sağlık ekibinin kendisine ulaşmasına kadar geçen sürenin 29 dakika 36 saniye olduğu belirtilmişti. Bunların hepsi sonraki süreçte ortaya çıkan tablo. Kampüste bulunması, yani ambulans ekibinin yemek için Silivri merkeze gittiği, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti Kozinoğlu. Onu da hatırlatalım. Nöbetçi doktorunsa olaydan haberdar edilmediği belirtilmişti. Bunlar ortada olan gerçeklikler. Başsavcılık tarafından yapılan bir bilgilendirme vardı yine. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Orada cezaevi doktorunun Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı belirtilmişti. Dikkat, savcılığın yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Bu açıklama üzerinden sizlere bu detayı, bu ayrıntıyı aktarıyorum. Şimdi o soruşturmada 4 gün önce daha gözaltına alınmıştı. O dönemde Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde cezaevinde görevli olan doktor kim? Turgay Tamer. Ne oldu efendim? Gerçekten ne oluyor diye aslında bakılırsa belki sormak gerekiyor. Ne oluyor diye sorduran bir gelişme. 4 gün serbest bırakıldı, gözaltına alındı, ifadesi alındı ve daha sonrasında da serbest bırakıldı cezaevi doktoru Turgay Tamer. Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tabii otopsi yapılacak ama şu an kesin ölüm nedeni de belli değil, ama elbette bir otopsi yapılacak. O otopsi sonrasında ortaya çıkacak ama savcılık da bunun şüpheli bir ölüm olduğunu da görüyor elbette. Gerçi Tamer'in hali hazırda el ayak iltihabı rahatsızlığı bulunduğu, iltihap şişliklerinden dolayı son dönem itibariyle yürümekte dahi zorlandığı gibi hatta şöyle bilgiler de var. Hani bu hastalığı nedeniyle doktorluk görevini de, mesleğini de icra edemediğine dair bilgiler de var. Ama işte görüyorsunuz, ortada olan bir gerçeklik. Hani o kadar çok kafa karıştıran gelişme oldu ki belki gerçekten doğal bir ölüm. Hani ona da söylenecek tabii ki bir şey yok, ama şimdi bir otopsi gerçekleşecek ve bütün bu tartışmalar yapılırken bir şekilde nasıl oluyor da O doktor tam bu soruşturma süreci bir kez daha başlamışken nasıl hayatını kaybetti diye de aslında sorduran bir gelişme. Bir başka dava daha var. Son iki dakikam, Simge de beni uyarıyor. Onu hatırlatayım. Yani takip ettiğim, fikri takip önemli biliyorsunuz. Biz de hafızası güçlü bir programız. Hafızayı güçlüye çaba gösteren, daha doğrusu bu kadar, o kadar çok gelişme yaşanıyor ki neyi, hangi davayı, hangi soruşturmayı takip edeceğiz? Biz de şaşırıyoruz ama neden bahsedeceğim? Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bir yeni dalga, operasyon düzenlendi. Gözaltı hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı kaç? Bu ikinci dalgada 47. Hatta şöyle söyleyeyim, aralarında bu 47 kişi arasında yine geçmiş dönem itibariyle Fethullahçı terör örgütü kapsamında haklarında işlem yapılmış ya da o arama kurtarma, biliyorsunuz günlerce o helikoptere ulaşılmamıştı. O arama kurtarma görevini ihmal edenlerle yine başlatılan soruşturmayı farklı yöne sevk etmeye çalışan eski savcılar, gizli tanıklar, o dönemin Göksun kaymakamı, yine örgütün mahrem imamlarının da o 47 kişi arasında yer aldığını biz öğreniyoruz. Şimdi tabii işte onların tutuklanmalarına dair 33 kişi, şöyle 4 firari var. 33 yeni kişi gözaltına alındı. Neden yeni diyorum? Çünkü geri kalan 10 kişi ise zaten şu an itibariyle FETÖ'den ya da başka suçlamalarla cezaevinde tutuklu bulunuyorlar. Üstelik de yani 16 şehirde gerçekleşen bir operasyondan diyoruz. Bunlar yeni tartışmalar değil. Yani Kozinoğlu'nun ölümünü anlattık, Çüpeli ölümünü, arkasından Yazıcıoğlu'nun ölümünü de, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü de anlattık. Bunların hiçbirisi yeni tartışmalar değil. Bu ölümler yaşandığında, bu şüpheli ölümler yaşandığında ve sonrasında da aylarca, yıllarca bu meseleler konuşulmuştu. Bu soruşturmalarla bir kez daha gündemimize gelmiş oldu diyelim ve ne yapalım, yavaş yavaş ilk bölümünde sonuna gelelim, ilk bölümü de bitirelim.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, dili, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Bugün hatırlatmalarımı yapayım izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar edeyim, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da artık tabi Blue Sky'da bir hesap var. Blue Sky'da da tamamında Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz açısından onu da hatırlatmış olalım. Müziklerimiz bugün 80'leri hatırlıyoruz. 80'lerin pop şarkılarını hatırlıyoruz. Ozzy de elbette, sevgili Ozzy adı listeleri. İşte az önce de hemen programın girişinde Aha'dan Take On Me şarkısını dinledik. Daha önce de The Cure'dan Boys Don't Cry'ı, yine Laura Branigan'dan Gloria şarkılarını da dinlemiştik. Daha da var elimizde, listemiz daha uzun. Başka şarkıları da yine 80'lere doğru sizi götüreceğiz. Buna dair de mesajlarınız geliyor. 80'ler bence ne, 80'ler en kral dönemdi diyor mesela bir dinleyicimiz. Gerçekten de yani benim açımdan da aslında bakılırsa, ama öyle kuru kuruya da hani böyle bir geçmişe özlem meselesi de, hani 80'lerin de eleştirilecek çok yanları var elbette. Kuru kuruya bir böyle nostaljik bir havaya da girmenin bir anlamı yok. Özür dilerim, nostalji demişken bir haber dikkatimi çekti. Tabii ki o haberi aktaracağım ve tabii ki o haberin arkasından da birkaç yorum ekleyeceğim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu bir yazılı açıklama yaptı. Neydi? Ne var o yazılı açıklamada? Avrupa'nın dedi simge trenlerinden, tarihin lüks treni olarak bilinen işte Venice Simplon Orient Express'in 30 Eylül'de 2 gün sonra İstanbul'a ulaşacağını biz öğreniyoruz. Muhtemeldir ki ajanslar, haber ajansları, televizyon kanalları da işte o neydi, tarihin en lüks treni, onun görüntülerini sizlerle de 2 gün sonra paylaşacaklardır. Ama burada benim tabii dikkatimi çeken başka ayrıntılar, başka detaylar var elbette. Mesela merkezi İngiltere'de bulunan Belmont şirketi tarafından işletiliyor bu bahsettiğimiz Orient Express. Paris İstanbul Paris güzergahında sefer yaptığını da hatırlattı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu. Şöyle bakıyorum, tren 30 Eylül'de ülkemize giriş yapacak dedi. Aynı gün saat 17.40'da Bakırköy gara ulaşacak. Fransa'dan hareket eden işte Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan üzerinden gelen tren Türkiye'ye de uğrayacak. Hatta şöyle bilgiler de var. Bakırköy garda indirilmesinin ardından yolcuların tren saat 19.10'da boş olarak Halkalı gara hareket edecek. Trenin Halkalı garda 2 gece kalacağını da biz öğreniyoruz. Böyle çok detay, çok ayrıntı var. Tarihin, dediğim gibi, nedir bu Orient Express? Tarihin ve günümüzün en lüks treni. Trenlerin kralların treni olarak tanımlanıyor Orient Express. İlk seferini 5 Haziran ne zaman, 1883 yılında Paris'ten başlayan ve hani efsanevi Shark Express'i, o dönemin krallarını, asillerini ya da Agatha Christie gibi isimlerin de, öyle yazarları da ağırlayıp İstanbul'a gelmesini sağlayan bir sanat formuna neredeyse dönüşen bir trenden bahsediyoruz. Ama burada benim dikkatimi çeken konu var. Ben bu mesela bakanın açıklamasında sirkeci garı ifadesini görmek isterdim. Mesela neden? Çünkü aslında bakılırsa Orient Express dediğiniz o tren, ya da bizim öyle bildiğimiz tren, aslında Avrupa kanadındaki son durağı neresi? Sirkeci Garı'dır. İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz, bir mimari mükemmellikte olan bir binadan bahsediyorum size. Şimdi Orient Express'in ya da işte Doğu Express'in bahsettiğimizde aklımızda, fikrimizde, zihnimizde canlanan tablo belli. zarafet, ihtişam, işte kıtaları aşan bir macera, değil mi? Romanları, Agatha Christie romanlarını hatırlayın. Bu muazzam bir finalle taçlandırıldığı bir yer, bir nokta. Neresi? İşte az önce söylediğim mesele. Sayın Bakan'ın da açıklamasında yer almayan o nokta. Da. Neresi? Sirkeci Garı. Şimdi Agatha Christie'nin o unutulmaz romanı Doğu Ekspresi'nde cinayete de ilham verdi. Biliyorsunuz bu tren İstanbul'u sadece bir varış noktası değil. Aynı zamanda bakın turizm diye böyle kendimizi yırtıyoruz ya. Doğu ile Batı'nın kucaklaştığı nasıl tanımlayalım? Masalsı bir kapı olarak da dünyaya tanıtmıştı. Peki bugün durum ne? Dünyanın en lüks treni treninin günümüzdeki yolcuları aylar öncesinden biletlerini alıyorlar. Satın alıyorlar. O hayallerindeki o rüya gibi yolculuğun sonunda İstanbul'a geldiklerinde karşılarında Sirkeci Garı'nı göreceklerini hayal ediyorlar ama bu sadece bir hayal. Çünkü nereyi görüyorlar? Bakırköy Gar, sonrasında da bakan ne dedi? Tren Halkalı gidecek dedi. Şehrin merkezine kilometrelerce uzaklıkta o tarihi dokudan zaten çok uzak, şehrin o ana dokusundan yani o yarımadadan çok uzak bir noktadan bahsediyorum. O tarihi dokuyu hissedilecekleri bir bina yok. Ya da o ruh hissinden tamamen yoksun bir banyo istasyonunda inecekler. İstanbul'a geldik diyecekler ama aslında hiç de öyle bir tablo yok. Tabii Türk Devlet Demiryolları o gar arazilerinin üzerine adeta birer böyle mülk gibi konan, değil mi, tarihi binaları asıl işlevinden söküp atmayı da bir kültürel dönüşüm olarak görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı için de aynı durum geçerli. İşte Haydarpaşa için de şimdi o tartışmalar yapılıyor. Yıllardır hizmete açılamadı. İstanbul'un iki ana demir yolu hattı noktası, değil mi, Sirkeci ve Haydarpaşa. Tren sesi var mı? Yok. Yani yolcu telaşına, demir yolu ruhuna da kapatıldı o nokta inşallah. Orada da hiçbir şey yok. Müze, etkinlik alanı, ticari proje, tamam hadi bunlara çeviriyorsunuz da trenler ve yolcular ne olacak? Trenler ve yolcular ne olacak? O denklemden çıkartılacak mı? İşte dünyanın en pahalı, en lüks trenini getiriyoruz Türkiye'ye. Nereye? Halkalı'ya. Yani bunu görmemek bir tuhaflık. Treni olmayan bir gardan bahsediyoruz. Gerçekten böyle. Üstelik de hani böyle 100 yıllık tarihi olan binalardan, bir beton yığını, ruhu olmayan birer beton yığınından bahsediyoruz. Tabii daha anlatabiliriz, daha çok konuşabiliriz. Agatha Christie dedik burada tabii. O peronda valizleriyle kalan o yabancı turistlerin şaşkınlığını bir hayal edin siz mesela. Değil mi? Halkalı'da ya da Bakırköy Gar'da. Agatha Christie bugün yaşasaydı Poirot'u, o efsanevi dedektifi Poirot'u da yeniden İstanbul'a getirseniz, Poirot trenden Sirkeci'nin o böyle keyifli büyüleyici atmosferinde değil de Halkalı'da da işte Bakır diyecekti. Onu taksi ararken hayal edebiliyor musunuz? Yarımada'ya, tarihi Yarımada'ya gitmek için taksi ararken hayal edebiliyor musunuz? İşte aslında bakılırsa ortada bu anlamda benim görebildiğim kadarıyla o binalar trenlerden ayrıldığı andan itibaren nasıl bir vizyonsuzlukla karşı karşıya kaldığımızı da görüyoruz. Hem demiryolu tarihine, çok önemlidir, hem demiryolu tarihine, hem de bu şehrin, bu İstanbul'un küresel o markasına, değil mi, marka olsun diye uğraşıyoruz. O markasına yapılmış çok büyük bir haksızlık bu. Sirkeci ve Haydarpaşa trenlerine kavuşmadığı sürece bu şehir demiryolu hafızasında hep bir yanı eksik kalacak bence. Edebiyatta da aynı şekilde, hadi çok uzatmayayım bu konuyu da, Attila İlhan'ı hatırlıyorum yani, Sirkeci Garı'nda sabahladık diyordu, hatırlayınız o şiirinde, değil mi? Bilen bilmeyen herkes bizi ayıp, o satırlarını da hatırlıyorum. Sadece Agatha Christie demeyelim tabii, Attila İlhan da aslında bakılırsa böyle bir tablo var, böyle bir gerçeklik var. Hayaller Sirkeci, gerçekler bambaşka. O turistlerin gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını da hatırlatmak istedim. Şöyle devam edelim. Tabii bir yandan da başka gerçeklerimiz var. Takip ettiğimiz konular, takip ettiğimiz soruşturmalar da var. Rojin 2 yıl oldu. Dün Türkiye'nin, ülkemizin pek çok kentinde Rojin'in şüphelini ölümüne dikkat çekmek için yürüyüşler düzenlendi. 2 sene geçti ve o süreç içerisinde bu genç kızın kaybı hala aydınlatılamadı. Babanın Nizami Ahmettin Kabayiş'in tabii çağrısı vardı görevlilere. Pek çok soru işareti var. Birkaçını size sıralayayım. Yani unutmadığımızı gösterme adına kampüsteki kameralar neden hala kapsamlı olarak incelenmedi mesela? Ya da o saatlerdeki görüntüler nerede diye soruyor avukatları. Yine Rojin'in cep telefonundaki şifre hala çözülemedi. Mesajlar açılamadı. Bedenindeki biyolojik ya da DNA örnekleri tespit edilmişti. İki kişiye ait DNA örneği. Hala kimlere ait olduğu tespit edilemedi. Soruşturmaya dahil edilen yeni isimler var mı yok mu bilmiyoruz. Olay yerinde görüldüğü iddia edilen beyaz bir araç var. Camları filmli beyaz bir araç var. Hala o araç tespit edilemedi. O aracın kim olduğu, kimin olduğu, o araçta kimlerin olduğu tespit edilmedi. Edildiyse açıklanmıyor değil mi bu soruşturmaya dair merak edilen hepimizin merak ettiği tablo bu. Ya da yurt yönetimi Rojin'in binadan çıkış görüntülerini hepiniz izlemişsinizdir. Yurt yönetimindeki güvenlik görevlerine kadar alınan çelişkili ifadeler incelendi mi, yeniden bir sorgulama yapıldı mı diye de avukatları, hukukçular soruyorlar. Bu arada Rojin'in babası yine dün Nizamettin Kabayiş bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı ile görüşmüşlerdi, hatırlayınız. Adalet Bakanlığı'nın bir heyet sözü vardı. O söz tutulmadı diyor. Sorularımıza, Adalet Bakanlığı'na gönderdiğimiz ya da yönelttiğimiz sorular, hala o sorulara yanıt alamadık şeklinde de bir açıklaması var. Rojin'le ilgili 11 not sizle paylaşayım. 2 yıldır biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu'nun çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. O özellikle Rojin'in otopsisiyle ilgili bazı bilgilerin çok geç açıklanmış olması, değil mi? Bazı kafa akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Biz de şimdi öğreniyoruz ki uzmanlar hakkında, yani Rojin'in otopsisini hazırlayan uzmanlar hakkında da bir soruşturma başlatılmış. Hani bunu da elbette Rojin demişken, o soruşturma demişken elbette bunu da aktarmak gerekiyor. Yeni nesil suç örgütlerini konuşuyoruz değil mi? Sık sık bu programda da, başka programlarda da bu mesele çokça gündeme geliyor. İlginç bir suç örgütü lideri Barış Boyun'un abi Bey, Zafer Boyun da cezaevindeydi. Öğreniyoruz ki o da geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmiş. Emeğe saygı. Bu haberin kaynağı gazeteci Hatice Aksu'dur. Ölüm nedeni kesin olarak belirlenmesi için de Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Benim görebildiğim bu olayla ilgili daha başka bir iddia, daha başka bir ayrıntı da yok. Ama göreceğiz. Adli Tıp Kurumu raporu da bir netleşsin. Ondan sonra geri kalan detayları da elbette sizlere aktarırız. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum. İlgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: İki başlığı hızlıca aktaracağım. Bunlardan bir tanesi deprem davalarını konuşuyoruz biliyorsunuz. Pek çok davayı, Ezgi Apartmanı, Rönesans Residence davası, pek çok davayı, İstiyas Otel davasını, bu isimleri hep ezberledik hafızamızda. Yer alan isimler maalesef, bunları hatırlıyoruz. Bir not, her fırsatta da söylerim bunu. Yani tek bir davanın başından sonuna kadar ne oluyor ne bitiyor onlara bir bakın. Ya tek bir davaya bakın. Bütün davalarda ne oluyor ne bitiyor aslında kolaylıkla anlayabilirsiniz diye bir yorum yaparım her seferinde. Bakın Mehmet Oflaz, gazeteci arkadaşım Mehmet Oflaz'ın haberinden, ki şunu söyleyeyim, bu davaları takip niyetiniz varsa, buna karşı, bu olaylara karşı duyarlıysanız, Ankara'da görevli Mehmet Oflaz, sosyal medyadan takip edin Mehmet'i ve gerçekten bütün davalarla ilgili ne oluyor ne bitiyor hepsini Mehmet Oflaz'ın adresinden, sosyal medya hesabından öğrenebilirsiniz. Bakın Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı Öztekin apartmanı, kişi hayatını kaybetti binada maalesef, iki yurttaşımız hayatını kaybetti. Bilirkişi raporu ne kadar zamandır hazırlanmıyor biliyor musunuz? 1 yıl 7 aydır, 19 aydır, bakın davanın başlamasından bilirkişi heyetinin görevlendirilmesinin üzerinden 19 ay geçti ve hala bir bilirkişi raporu hazırlanmadı. Peki o dava ne oldu? İşte geçtiğimiz günlerde görüldü o bina ile ilgili dava, daha doğrusu duruşma. Nereye ertelendi? 10 Aralık'a ertelendi. Yani Ekim, Kasım, 3 ay daha eklenecek üzerine. Ve 22 ayın sonunda eğer gelirse bir bilirkişi raporu hazırlanacak. O depremde, o binada ağabeyini kaybeden Celal Sezer'in bir çağrısı var. Onu da seslendirmek istiyorum izniniz olursa. Diyor ki, bir tane büyük acılar yaşıyoruz. Biz bu haldeyken bir de deprem davalarında suçu olanların gerekli cezayı alması için çırpınıyor olmamızı nasıl açıklıyorsunuz diye soruyor. Kime? Adalet Bakanı Akın Gürlek'e o çağrısını da sizlerle paylaşmış olalım. Sizlere de aktarmış olalım. Bir diğer başlığım geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Türkiye'nin 2025 uyuşturucu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlandı. 2026 raporu ama 2025 verileri elbette orada yer alıyor. Enteresan iki ayrıntı, çok böyle detay, hangi uyuşturucu ne kadar yakalandı, ne oldu, ne bitti, bütün bunlar anlatılırken orada benim 2000 bir önceki yılla veriler karşılaştırılmış. O benim dikkatimi çekti. Mesela bazı maddelerde yakalama miktarı azalırken özellikle sentetik uyuşturucularda bir artış görüldüğünü anlıyoruz biz bu raporda. Mesela 2025'te doğrudan madde bağlantılı ölümlerde bir önceki yıla göre de %30'luk, çok dikkat çekici bir rakam, %30'luk bir artış yaşandığını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, narkotik suçlarla mücadele başkanlığının raporunda öğreniyoruz. Kaç kişi hayatını kaybetmiş ülke bu uyuşturucu doğrudan madde bağlantılı ölümlerden bahsediyorum. 557 kişi hayatını kaybetmiş ki bunların 351'inde o bahsettiğimiz sentetik uyuşturucular olduğunu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Dediğim gibi çok

0: %35'i 30-39 yaş aralığında, %4'ü de 40 yaş ve üzeri ağırlık yaşlarda. Bunu da bu bilgiyi de, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşalım. Tabii dediğim gibi dünyada uyuşturucu ticareti, trafiği nasıl dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor, çok böyle ayrıntılı detaylar da var. Onu başka bir gün, başka bir programda çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Şimdi okullar açıldı. İşte çocukların yaşadıkları sorunları sık sık burada aktarıyoruz. Okullarda yaşanan sorunları zaten, işte o saldırı, gerçi Sayın Bakan ne diyor? Okul saldırısı değildi. Manisa'daki olayı hatırlatıyoruz. İşte o meseleleri konuşurken bir yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor herhalde. O verilen sözlerin tutulmadığını da, her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek sözünün de hala tutulmadığını da görüyoruz. Son bir hesaplama Mustafa Boş, yanlış hatırlamıyorsam, programında dile getirmişti. Bütçe maliyeti 250 milyar lira bunun. Yani her çocuğumuza günde bir öğün ücretsiz bir yemek versek 250 milyar lira Türkiye bütçesi açısından, ülkenin bütçesi açısından bakıldığı zaman çok böyle ülke bütçesi, bir devlet ülke bütçesi, hükümet bütçesi açısından bakıldığında çok atla deve bir para değil. Ama tabii burada önemli olan niyet aslında, değil mi? O niyetinde olmadığını maalesef yani bir şekilde görüyoruz. Eğitim reformu girişimi bir rapor hazırlamış. Bu benim dikkatimi çekti. Maddi yetersizlik nedeniyle ülkedeki her 10 çocuktan biri günde taze meyve sebze, her 4 çocuktan biri ise düzenli protein tüketemiyor ülkedeki. Bildiğimiz başlık maalesef, en düşük sosyoekonomik gruptaki çocukların sadece %43'ü haftada 2-3 kez et ya da balık ya da tavuk yiyebilirken, bu oran en yüksek gelir grubunda %78'e kadar yükseliyor ki, rapora göre çocukların, eğitim reformu girişiminin raporundan aktarıyorum size, çocukların %5,5'u yetersiz beslenme nedeniyle bodurluk yaşıyor. Bir de şöyle bir durum var elbette, yetersiz beslenme değil sadece, bir dengesiz beslenme meselesi var ya, tam olarak da bize bunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri ne anlatıyor bize biliyor musunuz? Ülkemizde çocukluk çağı obezitesinde küresel düzeyde ülkemizin 3. olduğunu öğreniyoruz. Dünya Sağlık verileri üzerinden, Dünya Sağlık Örgütü verileri üzerinden konuşursak, Avrupa'daysa maalesef 1. sıradayız. Çocuklarda obezite sıralamasına bakıldığı zaman. Çocuklarla ilgili bir not daha, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı bir veri, 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda MESEM'leri konuşuyoruz ya burada her gün neredeyse, değil mi, anıyoruz bu sorunun çözülmesi gerekiyor bu ülkede ve bir şekilde çözülmüyor diyoruz. Bakın, çocuk işçiliğiyle mücadele, bu konular işte konuşuluyor, siyasilerde bu konularda hep böyle çok yüksek tondan açıklamalarda bulunuyor ama gerçekliğimiz ne? 2025 Eylül 2026 Ağustos tarihleri arasında 95 çocuk çalışırken maalesef ülkemizde hayatını kaybetti. Biz bunu öğreniyoruz. Bu gerçekliğimiz, en önemli gerçekliğimiz olarak karşımızda duruyor. Hadi bir verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Ekonomi ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gerçekten başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin FEM puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavanda güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor. Geleceği inşa etme adına dip dalgayı da doğru görmek gerekiyor. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Şöyle hızlı bir toparlama yapacağım. Bir yandan da sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Güçlü Bey günaydın demiş bir dinleyicimiz. Dünyanın her yerinde eski tren garları yenilenip trenlerin oraya girmesi için bir siyaset güdülüyor. Böyle bir siyaset uygulanıyor. Halk oraya yapılan muazzam yapıların estetiğini halkın görmesi için uğraşıyor. Yerel yönetimler ya da merkezi yönetimler böyle yönde çabalar var. Hangi ülkeye gitsek bunu görüyoruz zaten. Doğru söylüyorsunuz. Bu şekilde hem turistleri hem de turizmi canlandırıyor o ülkeler. Destekliyorsunuz, bir şekilde desteklemiş oluyorsunuz ama bizim ülkemizde maalesef bu tersine işliyor deniyor. Evet, işte Haydarpaşa için de aynı durum geçerli. Sirkeci için de aynı durum geçerli. Bir şey, trenleri oradan çıkartarak bizleri de aslında bir şekilde, yani o mekanlar evet tamam, işte sergi salonları vesaire tamam ama orası yani aslında nasıl koparılır trenlerden ve bizden koparılır, yaşayan binalar bunlar çünkü, değil mi? Yani ülkede sergi açacak ya da başka bir şey yapacak mekan yok mu, ama bir şekilde bunlar maalesef tarihte kalsın isteniyor. Şöyle bakıyorum, Tülin Hanım kedisini kaybetmiş, lokumu kaybetmiş, böyle bir mesaj attı. Her sabah sizi de dinliyordum, artık sizi tek başıma dinleyeceğim diyor. Tek başınıza değilsiniz. Ben de geçmiş dönemde benzer duyguları yaşadım, benzer kayıpları ben de kişisel olarak yaşadığım için ne hissettiğinizi o kadar iyi anlıyorum ki rejideki arkadaşlarımız da şimdi Simge'yle de İrem'le konuşurken onlar da aynı duygudalar. Çok üzüldüklerini iletiyorlar sizlere de, ama yalnız değilsiniz, biz varız her sabah burada konuşmaya beraber ve lokumu anmaya da devam ederiz. Ne yapalım, hayatımız bir şekilde, dedim ya ben de yaşadım benzer kayıpları, o yüzden ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorum, ama hayatımıza da devam edelim bir şekilde ve etmek durumunda kalıyoruz. Simge, devam edelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zaman enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Nasıl bir alaka var göreceğiz işte. Demirel'i hatırladık bir kez daha, her sabah zaten hatırlıyoruz Süleyman Demirel'i ve diğer siyasilerimiz de. Hafta sonu haberlerinde de dikkatimi çekti, siz de görmüşsünüzdür ya da bu sabah itibariyle alışveriş yaparken yaşamışsınızdır. İstanbul'da simide %20 zam geldi, 25 liradan 30 liraya yükseldi. Ticaret Bakan Yardımcısından simit fiyatlarına dair, kimden? Mahmut Gürcan, doğru ifade edeyim. Mahmut Gürcan'dan bir açıklama var. Yürürlükteki tarifelere aykırı satış yapılmasına izin vermeyeceğiz. Denetliyoruz. Bütün simitçileri, pastaneleri denetleyeceğiz ve gerekli işlemleri de yapacağız şeklinde de bir açıklama. Gördüğünüz gibi simit fiyatları konusunda oldukça hassas bakanlıklarımız. Yani işte yapmayacağım, 4 kişilik bir aile için çay ve simit hesabı yapmayacağım artık, çünkü bizim gerçekliğimiz başka hesaplar üzerinden, değil mi? Milyarları konuşuyoruz, çünkü işte programın başında fon meselesini konuştuk, fon soruşturmasına dair. Artık çay simit hesabı yapmak bana gerçekten boş geliyor. Yo, bu arada ilginç bir haber, yani bilmiyorum, bu konuya dair net somut bir yanıt da gelmedi, bir açıklama gelmedi, umarız öyle değildir. 1 Ekim'de Eşer Mobil uygulamasına ilişkin yeni bir düzenlemeden bahsediliyor ve o düzenleme eğer gerçekleşirse 1 Ekim itibariyle benzine 12.48'lik bir artış benzinde yaşanabileceği yönelik bir haber. Ama tabii dediğim gibi bir zam şu an itibariyle yok, böyle bir durum yok. Ama bu konuya dair de eğer gerçekten Eşer Mobil sisteminde böyle bir hesaplama değişikliği yapılacak ise böyle bir zam olacağı yönünde haberler de gördüm. Eminim bakanlıklardan, ilgili bakanlıklardan açıklama yapılacaktır. Bu gerçekleşirse şöyle bir küçük bir hesap, 50 litrelik bir depoda fark 624 liraya çıkacak. Yani çok ciddi bir farktan bahsediyoruz. Çok ciddi bir borçtan, zammadan, kredi kartı borçlanmasından, değil mi? Kaç kişi nakit alabiliyor ya da benzinli deposunu nakit doldurabiliyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Borç demişken bir gün emeğe saygı, bir gün gazetesinden Melisa Ay'ın haberini aktarıyorum sizlere. Şöyle bir başlığı var: borç batağındayız. Şöyle deniyor spotta: alım gücü erirken borçlanma geçinmenin yoluna dönüştü bir şekilde. Yılın başından bu yana tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları %20 oranında artmış habere göre. Ödenemediği için takibe alınan bireysel kredi kartı borçlarının ise %55'in üzerine çıktığını görüyoruz. Bu haberden bir günün haberiydi. %55.3 olduğunu da görüyoruz. Şöyle ekonomiye dair tabii ki çok başlığım var aktarabileceğim, ama biraz da şöyle dünyada neler oluyor bitiyor ona da bakalım. Şöyle bir kafamızı bir kaldıralım. Sadece biz mi yaşıyoruz bu meseleyi, bu sorunları diye. Hayır, geçeceğim tabii ki diplomasi boyutuna, ama ekonomi. İspanya'da halk sokakta, bir kiracı kadının, yaşlı bir kadının isyanı nedeniyle, tepkisi nedeniyle ona verilen destek sonrası İspanya'da sokaklar hareketli. 87 yaşındaki bir kadın. İspanya 87 yaşında, dikkatinizi çekiyorum. Şöyle söyleyeyim, konut krizinin bir konut krizi şöyle, turizm nedeniyle hani o evler günlük kiralanıyor vesaire ya, tam olarak bu. Bu nedenle sıradan insanlar, yani turist olmayıp orada hayatını devam ettirmeye çalışan hani sıradan İspanyol, öyle söyleyelim, İspanyol vatandaşları oldukça tepkililer. Madrid'de işte o 87 yaşındaki kadın evinden çıkartılınca, detayını aktaracağım, Madrid'de binlerce kişi o konut krizini, çünkü kiralar o kadar artmış durumda ki, protesto etmek, kiracıları koyacak daha güçlü düzenlemeler talep etmek için sokağa çıktı. Gösterinin fitili 87 yaşındaki Maria Carmen Abascal'ın onlarca yıldır yaşadığı evden sedye ile, dikkat, sedye ile tahliye edilmesiyle başladı. Şimdi İspanyol basınına bakarsak, Abascal'ın babası evi ilk kez 1956 yılında kiralıyor. Anne ve babasının ölümünün ardından da kira sözleşmesini sürdürüyor bu yaşlı teyzemiz. Uzun yıllar kira sınırlamasından yararlanıyor. Ancak bina 2018'de el değiştiriyor ve süreçte bundan sonra değişiyor. Daireyi satın alan bir yatırım fonu var. O fon aylık 500 Euro'dan kirayı kaça çıkartıyor biliyor musunuz? 2650 Euro'ya çıkartıyor. Daha sonra hadi pazarlıklar vesaire 1650 Euro'ya düşürüyor, ama bu zaten o kadıncağızın emekli maaşıyla karşılayabileceği seviyenin de oldukça üstünde bir rakam. Şimdi mahkemeye tabii taşınıyor mesele. Mahkeme ne karar veriyor? O 87 yaşındaki İspanyol kadının tahliyesine yönelik bir karar alıyor. Ama işte son tahliyenin gerçekleşmesi ve bu görüntülerin, daha önce 3 kere daha böyle evden çıkarılmak isteniyor. O kararlar durduruluyor, ama işte son görüntüler, yansıyan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor ve İspanya'daki konut krizinin sembolü haline geliyor 87 yaşındaki kadın. Şimdi İspanya Merkez Bankası ülkedeki konut açığının geçen yıl yaklaşık 550 bine ulaştığını tahmin ediyor. Mesela böyle bir rakam var İspanya'da. Açığın önemli bölümü turizmin en yoğun olduğu noktalarda, Madrid, Barcelona, Valencia gibi kentlerde elbette. Tabii çıkış arıyor, bir konut stoğu sıkıntısı var elbette. İşte buna da bir çıkış arıyor İspanya yönetimi, ama şu an itibariyle o bu krize de bir çözüm bulabilmiş değil. Velhasıl pek çok ülkede de aslında, hani diyorum ya her seferinde, kendi içimize kapanmayalım, şöyle bir kafayı kaldırıp dünyaya bakalım. Yalnız değiliz. Yaşadığımız sorunlar birbirine benziyor. O yüzden hani ve çözülüyor bu arada. Çözümsüz de değil elbette bu sorunlar. Bu açıdan bakıldığı zaman da yalnız olmadığımızı hissetmek açısından önemli. Şöyle diğer başlıkları da hızlıca aktarayım. İran'dan, bu da diplomasi boyutu, yani hiç bahsetmemiş olmayalım. İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler için 7 günlük bir ateşkes teklifi, İran'a düzeltiyorum, Birleşik Devletler'e ateşkes teklifi vardı. Trump bu ateşkes teklifini reddetti. Oysa ki mesela New York'ta milletler toplantısı sırasında yapılan görüşmeler oldukça umut vericiydi, değil mi? Yapılan açıklamalara da bakılırsa, ama gördüğünüz gibi oradaki kriz devam ediyor. Nasıl etmesin ki, Trump'ın sosyal medya paylaşımı, yani Hürmüz Boğazı'na kendi adını veriyor. Trump Boğazı adını verdiği bir paylaşım yapıyor. Hayal ürünü bir harita. Trump'tan hayal ürünü bir harita daha gördük biz. Yani dediğim gibi hep söylüyorum onu, Beyaz Saray'da masasında oturuyor, Kanada'da ne yaptıysa, göllerin adını değiştiriyor, Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor, Grönland'ı almaya çalışıyor. Hürmüz için de aslında bakılırsa aynı durum geçerli. İran demişken şunu da aktarmak gerekiyor. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari'nin bir açıklaması benim dikkatimi çekti. Müşteba Hameney, İran'ın dini lideri Hameney'in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin de bombalandığını söyledi. El Arabi kanalına mesaj verdi İran Uzmanlar Meclisi üyesi Haydari ve o hastane yıkılıyor ve Müşteba Hameney enkazdan canlı olarak çıkartılıyor. Yine başka bir hastaneye gidiyor. Hangi hastaneye gitse aslında yine Amerika'nın hedef aldığını söylüyor. Hani hastaneler, değil mi, hedef olmuyor. Sivil hedefler vurulmuyor. Okullar vurulmuyor, değil mi? İşte gördüğünüz gibi Hameney'in kaldırıldığı hastanenin vurulduğunu da biz ilk ağızdan İranlı yetkiliden de öğrenmiş oluyoruz böylece. Şu 7 Ekim saldırıları, Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonrasında yaşanan süreç, 74 bin Gazze'linin hayatına mal olan o süreç. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlayınız, bazı iddialar, Haaretz, değil mi? Yani nispeten solda yer aldığını söyleyebileceğimiz muhalif çizgisi olan İsrail gazetesi Haaretz'te iddialar gündeme gelmişti. Bunlar tekrar tartışılıyor. El Nahya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahya'nın Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi, o 7 Ekim 2023 saldırılarından önce uyardığını dile getirmişti Haaretz. Şimdi o tartışmalar yapıldı. İşte Netanyahu reddetti, bakanlardan, hükümet sözcüsünden açıklamalar geldi. Hayır, böyle bir durum yok, böyle bir uyarı gelmedi vesaire. Aynı iddialar başka kaynaklara dayandırılarak bu kez nerede? New York Times gazetesinde yer aldı. Buna ne diyecekler bakalım? Netanyahu yönetiminden nasıl bir açıklama gelecek? Onu da göreceğiz. Hatta Netanyahu'nun bir toplantı yapıldığı El Nahya'nın saldırılardan aylar sonra dönemin CIA direktörü William Burns de yaptığı bir görüşmede Netanyahu'yu ben uyarmıyorum dediği de yine New York Times'ın haberinde yer alan ayrıntılardan, başlıklardan bir tanesi. Ve işte Gazze'yi söyledim, 74 bin insan hayatını kaybetti dedim ya, meslektaşlarımız, gazeteciler açısından da durum farklı değil aslında bakılırsa. İsrail'in Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda 262 gazetecinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Gazze'deki hükümetin medya ofisi bu açıklamayı yaptı. Toplamda da 433'ten fazla yine gazetecinin yaralandığı bilgisi elimizde. Hatta şöyle bir tablo da var. Hayatını kaybeden basın mensuplarının, gazeteci arkadaşlarımızın, gazetecilerin 26'sının kadın olduğu bilgisi yine elimizde. Şu dakikaya kadar da ve 3 gazeteci de kayıp. Ulaşılamıyor. Gazze'de 3 gazeteciye de ulaşılamıyor. İşte evleri doğrudan hedef alınıyor bu gazetecilerin yaşadığı evler, iş yerleri doğrudan hedef alınmış geçmiş dönem itibariyle ve şu an yine Gazze hükümetinin verdiği bilgiye bakılırsa 50 gazeteci ya da medya çalışanı şu an itibariyle İsrail cezaevlerinde bulunuyor, tutuklanmış durumdalar. Söylediğimiz gibi son, bakıyorum bir yandan da süreye, son 4-5 dakikam. Spor konuşmayacak mıyız, futbol konuşmayacak mıyız? Tabii ki konuşacağız. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Nerede oynanacak maç? Bursa'da. Saat kaçta? 21.45'te oynanacak. İlk maçı Fransa ile oynamıştık, hatırlayınız. 1-0 yenilmişti A milli futbol takımımız. Montella duygusal açıklamalar yapıyor. Şöyle bir ifade kullanmış. Tabii işte yani İtalya mı Türkiye mi, bir kafası karışır mı? Karışmaz tabii ki. Profesyonellik elbette. Elbette profesyonel dünya, yüreğim her zaman sizin için mücadele edecek gibi bir ifadesi var A Milli Teknik Direktörü'nün. Şöyle tabii elbette veriler üzerinden de konuşmak, veriler üzerinden de tartışmak gerekiyor. 17. kez İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli takımımız. Daha önce 17 kez oynadık ve durum hiç de parlak değil. Gerçi İtalya'nın durumu da son dönem itibariyle biliyorsunuz, dünya kupalarına katılamıyor. Avrupa şampiyonlarındaki tablo ortada zaten. Biz ne yapmışız geride kalan 16 karşılaşmada? 5 beraberlik ve 11 yenilgi almışız. İtalya'ya karşı hiç galibiyeti yok A milli futbol takımımızın. 29 gol atmış İtalya Türkiye'ye. Bizse İtalya ağlarına 10 gol atma başarısını göstermişiz ama bu goller sadece işte yani galibiyet getirmemiş bize geçmiş dönem itibariyle. Peki galibiyetler, mağlubiyetler deyince de elbette bir özet daha yapalım bu tip maçlarda. Yaparım biliyorsunuz. 655 maç oynamış şimdiye kadar A milli futbol takımımız. 260 galibiyetimiz, 244 mağlubiyetimiz ve 151 beraberliğimiz var. Ben bugün İtalya'yı, o benim kişisel düşüncem, hani şöyle bir bakınca milli takımın çizgisine, Fransa oynadığı oyuna ve İtalya'nın son durumuna bakar isek ben bugün sahadan galibiyet, yarın tabii bakalım tarih bizi haklı çıkaracak mı, o büyük lafı da edeyim bari, bir şekilde kazanabilecek miyiz? Son kez Bologna'da özel bir maçta karşı karşıya gelmişiz İtalya'yla, o da golsüz eşitlikle. Son maçımızda söylediğim gibi golsüz eşitlikle sona ermiş. Son bir not, hani işte İsrail'den bahsettik az önce. Dün de yine UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde bir karşılaşma. Futboldan daha çok, sonucundan daha çok İrlandalı futbolcuların, İrlanda-İsrail mücadelesinden bahsediyorum. İrlandalı futbolcuların protestoları, İsrail'e karşı takındıkları tavır bütün dünya tarafından alkışla karşılandı. İrlandalı futbolcular İsrail'e kanan maçta Gazze'deki ölümlere, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına, işte şu an İrem'de o fotoğrafı yayınlıyor. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz görebilirler. Siyah kol bantlarıyla çıktılar. Karşılaşma Macaristan'da oynandı. Sonuç 3-0 İrlanda karşılaşmayı kazandı ama dediğim gibi mesela İrlandalı futbolcu Jack Moylan İsrail'e karşı gol attıktan sonra Filistin için taktığı, o kayıplar için taktığı siyah kol bandını çıkarttı ve öperek selam gönderdi Gazze'ye. Bu önemliydi. Sadece bu değil, İrlandalı futbolcular mesela Gazze'deki çatışmalarda yine hayatını kaybedenlerin anısına o kol bandını taktılar demiştim ya. Aynen İsrail milli okunurken de ne yaptılar? İsrail ulusal marş, milli marşı okunurken de yere bakmayı, başlarını öne eğip yere bakmayı tercih ettiler. O benim en dikkatimi çeken protestolardan, son yıllarda yeşil sahalarda, tribünlerde çok oluyor da sahada, saha içinde futbolcuların tavır alması ya da bir tavır içerisinde olması açısından çok önemsediğim bir protesto, onu da söyleyeyim. El sıkışma seremonisi mesela yapılmadı yine o maçta, onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Buradan gerçekten İrlandalı futbolcuları da gösterebildikleri, çünkü FIFA, UEFA bu konularda anlamsız bir hassasiyet içerisinde, onu da hatırlıyoruz, bunu da biliyoruz, o hassasiyetin nedenlerini de biliyoruz elbette ama İrlandalı futbolcuları da buradan gerçekten tebrik edelim, o tebliğimizi de gönderelim. Üstelik bir de maçı kazanmışlar. Bu tip maçlarda tarafız, vallahi söylenecek bir şey yok diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık, ne yapmaya çalıştık? 28 Eylül 2026 pazartesinin gündemini, gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy ve elbette müziklerimiz için Ozi'ye teşekkür ediyorum. Tülin Hanım lokuma, o iyi bir yerde, onu da unutmayın. Yarına kadar hepimiz aklımıza mukayyet olalım.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanı. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

over this land. This land is no one land. No. Yeah.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hep Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: 28 Eylül 19.08. 19.07, 15 saniye geçirdik. Mikail kumpas yaptı bana. Beşiktaşlılardan zaten darbe ediyoruz. Euroleague maçında Fener'le uğraşmışsınız yani. Valla Fenerbahçe sizin Euroleague'e katılmanız için, Beşiktaş'ın katılması için her türlü mücadeleyi verdi. Ondan sonra Beşiktaş Euroleague maçında Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı. Şimdi oldu mu şimdi bu yani? Bütün dostlarımıza selam olsun. Direkt Beşiktaşlıların kumpasıyla karşı karşı kalınca iki Beşiktaşlı karşımda. Bununla giriş yaptık her zamanki gibi. Bütün dostlarımıza selam olsun. Dinleyicilerimize, dostlarımıza. Gündemimizde tabii spor yok. Bugün milli maç bugündü değil mi? Bugün milli maç var, doğru. İtalya ile oynuyoruz. Yine milli takıma başarılar diyelim. Cuma akşamı bizi üzdüler. Öyle bir sıkıntılı durum var. Ya açık forvetsiziz ya. Ya bizim forvetimiz yok mu? Ben açık söyleyeyim. Genç çocukları çok bilmiyorum. Biraz uzaklaştık. Şimdi söylemeyeyim. Caner'in söylediklerini söylemeyeyim. Galatasaraylı dostlarımızı kızdırmayalım bu sefer. He? Caner diyor ki, hadi söyleyeyim neyse. Diyor ki Galatasaray'ın henüz Türk forveti olmadığı için diyor, forvetsiz kaldık diyor. Yani ilginç bir dokundurma yaptı. Hakikaten yani Barış Alper'in mevkisi forvet değil. Yani Türk forvetler var. Neden forvette Barış Alper'i koydu? Barış Alper tamam yıpratmış olabilir falan filan ama yani hiçbir şey yapmadı. Ne diyeyim yani, ben hocalarla ilgili çok konuşmayı seven bir adam değilim ama Montella'yı da ben sistem adamlarını sevdiğim için, ama Montella başta öyle gözüküyordu da son Dünya Kupası'na yakın bir şey, dönemden itibaren sonra Dünya Kupası o şeyini sildi. Mahvetti o algısını, olumlu imajını benim gözümde yani. Belki eleştiren, güvenmeyen dostlarımız vardı. Onların haklı çıktığını düşünüyorum. Montella'da öyle bir sıkıntı var ama inşallah yine ay yıldızımız bugün tabii İtalya'da, İtalya'ya karşı diyeyim, İtalya'da değil maç, Türkiye'de. Bursa'da oynanıyor galiba maç. Bursa'da inşallah İtalya'yı yeneriz. Milli takım sonuçta yani dediğimiz gibi ay yıldız sahaya çıkınca her şey duruyor. O açıdan yine destekliyorum inşallah. Bugün bari Fransa yenilgisinin şeyini, telafisini yaparız diyelim. İtalya'da güçlü takım tabii ki, yani dünya devlerinden bir tanesi futbolda. O açıdan umarız yeneriz diyelim. Montella'nın da ülkesi yani, işte İtalyanları iyi tanır yani, işte ise bari açsın yani, karşı tarafı açabilecek bir oyun oynatsın yani. Gündemimizde tabii fon krizi var. Yani geçelim ciddi meselelere. Spor da ciddi bir mesele de tabii. Ama bunlar çok daha ciddi. Yani ülke gündemini sarsan, vatandaşı etkileyen, haklı olarak tepki oluşan bir krizden bahsediyoruz. Bir yani fon şirketleri üzerinden yaşanan kriz diyelim. En son AK Parti'de genel başkan yardımcısı pozisyonda olan eski bakan, eski aile bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın istifasına önünü açan gelişme yaşandı. İşte onun da fonda eşiyle beraber 160 küsür milyon lirasının 2.3 milyar liraya çıkması çok kısa bir sürede. Ve bu esas mesele şu, tabii başka boyutları da var da, yani o para bir siyasetçi nasıl bulabiliyor iş, yani o paranın sonuçta bütün servetinin tamamını yatırmamıştır. Demek ki servetinin bir bölümünden bahsediyoruz, ciddi bir paradan bahsediyoruz. 160 milyon o da yetmemiş ki Sayın Fatma Betül Sayankaya'ya. O da yetmemiş. Yani 160 milyon yetmemiş ki, gitmiş bir de daha da arttırayım demiş. Daha da arttırayım, daha da arttırayım. 2.3 milyarı arttırmış. Bir de tabii ki soruşturma, kimseyi peşinen yargılamıyorum. İddialar, çok fazla iddia var. Öncesinde çekmiş parayı da, yani bu olay patlamadan önce de parayı çekmiş. Tabii ki akla tüyo mu aldı, başka birileri, yani insanın aklına bin türlü soru geliyor. Ben şu tanımı yaptım. Şimdi bunun hukuki olarak bir şeyi var mı onu bilmiyorum. Bunu hukukçular çok daha iyi analiz eder. Hatta şöyle bir tanımım var benim. Fatma Betül Sayankaya eğer bu parayı çekseydi ve bu kriz patladıktan sonra, fon şirketleri üzerinden kriz patladıktan sonra, o da diğer, o işte kaç kişiyse, 500 bin, 550 bin çeşitli rakamlar dolaşıyor. Bunların aileleriyle beraber saydığımızda yaklaşık 2-2,5 milyonluk bir dev bir kitleden bahsediyoruz. İnsanımızdan bahsediyoruz. O mağdur olanların içinde olacaktı. Şimdi tabii o olaya farklı yaklaşanlar da var. Yani diyor ki, kimisi de diyor ki kardeşim yatırmasalardı falan diyen de var. Yani işte çok fazla para kazanma hırsıyla gittiler, paralarını yatırmışlar. Şimdi mağdur değiller falan diyen de var, ama öyle değil. Yani sonuçta devlet yani düzenlemeler bir izin veriyorsa insanlar buraya da yönelebilirler. Yani seçil erzan mevzusu gibi bir yasa dışılık yok yani. Ondan sonra yasal olan bir sürecin artık patlayarak, yani yasa dışılık boyutu da artık evrilerek şey yapılması. Yoksa vatandaş gitmiş demiş ki ben para kazanmak istiyorum demiş. Düşeleştirebilirsiniz. Ama eylemde bir hukuki şey yok. Sıkıntı yok. İşte Fatma Betül Sayankaya bu parayı çekmeseydi o deyim yerindeyse mağdurlar arasında yer alacaktı. Ama bir siyasetçi kimliği, eski bakan, iki bu parayı hemen öncesinde çekmesi, tabii ki herkesin, kim olursa olsun, bu soruları sorma hakkı vardır. Bir duyum mu aldınız? Sizin ayrıcalığınız ne? Yani bunları vatandaş sorabilir, kendi partisinin yetkilileri sorabilir, başta genel başkanı sorabilir. Bunu da sorması gerekiyor zaten. Başka var mı, ona da bakmak lazım. Yani bu işin sadece iktidar partisi boyutu değil, iktidarı, muhalefeti, kimler var? Çünkü çeşitli kişilerin isimleri de geçiyor. İktidar partisine mensup, işte muhalefet partisinden birilerinin akrabaları, partilerinden birinin isimlerinden akrabaları falan filan, bir sürü isim geçiyor. Dedikodulara şey yapmamak lazım, iddialara prim vermemek lazım, ama bundan bahsediyoruz. Ne olacak, ne bitecek, sorumlu veya sorumlular kimler, bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Hatta mı şu an? Birazdan bağlıyor arkadaşlarımız. Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri değerli meslektaşım Recep Erçin'le birazdan konuşacağız. Çünkü fon meselesi önemli. Yani ben hiç anlamam bu işlerden, açık söyleyeyim. Böyle borsaymış, para oyunlarıymış falan, hayatta anlamam. Varsa da, ki yok onu da söyleyeyim, öyle şeyimiz falan da yok, ama olduğu zamanda da geleneksel yöntemleri benimseyen bir adamımdır yani. Ama dediğim gibi bunu yapan sonuçta vatandaşlarımız var. Sonuçta bir borsa var, bu borsada danışmanlık şirketleri var. Diyorlar ki ben sana diyor senin yatırımını değerlendireceğim diyor. Senin, sana para kazandıracağım. Kendisi de oradan para kazanıyor. Ve bunların takibini yapan yerler var. İşte bakıldığı zaman sermaye piyasası kurulu. İşte SPK. Tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisi. Şimdi burada bürokratlara yönelik de, yani bu işin ben gördüğüm, tabii birazdan işin uzmanıyla bu işi takip eden, nasıl ki biz ulusal güvenlik boyutunda diğer boyutlarda konuşabiliyoruz, bildiğimiz alanlarda konuşabiliyoruz. Ondan sonra ekonomiyi de bilen insanlarla, yani uzmanı o açıdan önemli, konuşacağız. Ama gördüğüm şu, yani burada siyaset ve bürokrasinin tabii ki ilgili kişilerin, tamamen bir siyaset mekanizmasının, bürokrasinin falan şeyi değil, tümünü sorumlu olarak tutamayız. İşini iyi yapanlar var, ama işinde, ne diyelim, bu işi, yetkisini, gücünü siyasette de, bürokraside de kötü kullananlar var. Şimdi bu kötü kullananlardan arındırmak, Mesele o. Ve burada mağduriyet nasıl giderilecek? Şimdi kulağıma gelen şeyler var. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi Recep'e de soracağız biz bunları. Yani onun kulağına gelenler var mı? Nasıl olmalı? Ne konuşuluyor? İş dünyası bunu nasıl konuşuyor? Çünkü borsada neredeyse bir sürü şirket borsada. Neredeyse şirketlerin tamamı borsada. Yani büyük dev şirketler de var. Daha orta ölçekli küçük şirketler, orta ölçekli şirketler hepsi var. Şimdi burada onları da konuşacağız. Onların yaklaşımı nedir? Borsayı nasıl etkiledi? Dış şey var mı? Bu işin dış boyutu var mı? Çünkü Emre Tezmen denen adamın geçmişte Merrill Lynch'le, yani İngiliz o finans baronlarının merkezlerinden biri Merrill Lynch'in çalışanı olduğu bilgisi var. Bunun uluslararası boyutu var mı? Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama şey bir duyum mu, yani biz şeyi sorduk tabii ki, yani bazı kaynaklarımıza sorduk, onların da değerlendirmeleri üzerinden söylüyorum, onlar da kesin bir karardan bahsetmiyor zaten ama görünen şu, bir kere bu işte sorumlu olan herkesin mal varlıklarına el konacak, bu gözüküyor, yani bütün mal varlıklarına el konacak. Yani buradan edindikleri bir artık olay suça evrilmiş durumda, bu suçtan gelir elde eden kim varsa onlar mal varlıklarına el konacak. O el konan paralardan işte şey ödeni duydum. Tabii ki

0: çocuğun üretilmesi gerekiyor. Şimdi ya A şirketi B şirketi, şimdi şirket ismi söylemeyeyim ama yani ben diyorum ya, ben biraz garanticiyim bile, ya gidersin yatırırsın işte ona, diyelim ki 10 liran 13 lira olur, 15 lira olur bir senede. Ondan sonra orada şey yaparsın da burada ne olduğu belli değil. Ne olduğu da belli değil. Yani nasıl bu kadar 800 bin lira 7 milyona çıkmış, 160 milyon lira 2.3 milyara çıkmış, nasıl olduğu belli değil. Bir şeyi yok yani. Bu çerçevede kamu vicdanına da hitap eden bir çözüm gerekiyor. Evet değerli meslektaşım, hatta Ekonomik Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin. Recep, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Dedik ki bir bilene soralım, yani uzmana soralım. Bu iş ne oluyor, ne bitiyor? Borsa nasıl ilendi? Yani bu olayın perde arkasında ne var? Nasıl oldu? Dış bağlantı var mı? Dış şeyi var mı? Etkisi var mı? Bir o kadar fazla soru var ki nereden başlayacağımı bilemedim. Yani sen istersen başla direkt. Nedir bu olay? Yani bu şirketlere neden deyim yerindeyse el kondu, bu şirketle operasyonlar neden yapıldı? Nedir bu olay?
1: Tabii yani biraz netametli de bir konu. Biraz dikkatle konuşmak lazım. Sen evet. Piyasa olunca tabii ki yatırımcı güvenini de zedelememek gerekiyor. Bunlar çok aynen önemli şeyler. Ama işin tabii bir de adli boyutu var. Oradaki yani soruşturmanın gizliliği, ona riayet etmek lazım. Yargıya saygılı olmak lazım. Oradan gelen bilgiler dışında bir şey yapmamak gerekiyor ama
0: eyvallah.
1: Yani genel anlamda sermaye piyasası şeyinde bakınca dünyada da yaşanan benzer olaylar var. Yani
0: var mı örnekler hakikaten?
1: Var, Amerika'da da yaşanmış. Yani en güzeli mortgage krizi. Yani orada mesela bir takım kağıtlar alınmış. Değeri yüksek kağıtlarla harmanlanmış. Puanlar verilerek dışarıya satılmış. Onları teminat gösterip başka kağıtlar alınmış. Yani böyle bir kaldıraç sistemi kullanılmış. Bunlar yapılmış. Bizimkinde de fonlarda da aslında fon güvenli bir yatırım aracıyken mesela aracı kurum alıyor. Diyor ki sen kardeşim mesela Borsa İstanbul'un her açılışında açılış şeylerinde bunlar mesela hatta yatırımcılar kitapçıklarında yer alır. Fonlar güvenlidir diye. Ama nedir mesela, para fonları var. Çok likit. Ondan sonra hisse fonları var. Hatta bizim bu biliyorsun vatandaşın BES'i var mesela. Onlar da mesela bir anlamda bir paket. Evet. Yatırım aracı paketi.
0: Doğru.
1: Ne yapılır? Burada risk şey yapılır, dağıtılır. Hı-hı. Yani biraz altın olur, biraz depo olur, biraz atıyorum mevduat olur. Biraz atıyorum işte şey olur, belli hisseler olur, BIST 30 olur, BIST 100 olur. İşte teknoloji hissesi olur, gıda hissesi olur, bilmem ne. Hani böyle bir riski çeşitlendirme. Fonlar da genelde aslında bakın hisse fonları, para fonları derken bir paçal oluşturuluyor. Bir aracı kurumlar sizin adınıza, siz paranızı bu fona yatırdım diyorsunuz. O fonda da işte belli enstrümanlar var. Portföy şirketi sizin adınıza o şeyi yönetiyor. Sizin paranızı yönetiyor. Size para kazanmak için. Bakınca güvenli ve şey yani legal bir şey. Fakat tabii burada soruşturmanın hani şeyiyle basına yansıyan ve açıklamalardan okuduğumuz kadarıyla bu fonların yarattığı hacimle beraber bazı şirketlerin hisselerinin hayatın doğal akışına uygun olmayan şekilde değerlendiği gözlendi.
0: Evet.
1: Gözleniyor. Buna istinaden de Sayın Adalet Bakanımız Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde kendileri de açıkladığı üzere SPK'ya bir yazı yazıyorlar. Diyor ki burada bir takım hani şeyler geliyor, şikayetler geliyor. Siz araştırın, inceleyin, bize gerekli şeyi bildirin, biz de gereğini yapalım diyor. Nedense bir takım yol alınamıyor. Sonra Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı geçen sene Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde diyor ki manipülasyon gözlemliyoruz.
0: Yılın sonuna yakındı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10 ay önce falandı.
1: Kasım ayıydı Sermaye evet. Piyasaları Kongresi ve kürsüden yani aslında Mehmet Bey orada çok mesela şimdi diyorlar ki işte Hazine Bakanı niye bir şey yapmadı? Olur mu? Hem bakın siz bir finansal enstrüman var. Her şey legal uygun şekilde ilerliyor orada. Fakat arka planda bakan bir takım risk görüyor ve hem kamuoyunu uyarıyor. Bakın kamuoyunu uyarıyor kürsüden ve bütün basın yazdı. Televizyonlar canlı yayınladı. Güzel manşetlerden verdik. Uyarıyor. Diyor ki bakın burada böyle bir şey gözlemliyorum. O andan itibaren yatırımcının ne yapması lazım? Yani bireysel ben Recep Erçin olarak bakmam lazım. Bakan böyle bir şey söylüyorsa burada bir takım risk var demektir. Hani dikkatli olmam lazım demek ki. Param varsa atıyorum ona göre davranmam lazım. Veya atıyorum yeni bir giriş için dikkat et. Orada girişi denetici kurumlar da devreye girmesi lazım. İşte burada SPK mesela. SPK'da orada atıyorum bir takım proaktif adımlar. Yani şimdi burada herkes SPK'yı tabii şey yapıyor, sorumlu tutuyor. En birinci şey olduğu için orada sonra. SPK'nın da belki

0: atalet mi diyebiliriz, hani belki atalet diyebiliriz, belki atıyorum başka şey diyebiliriz bilmiyorum, ama daha proaktif olmadığı gözlemleniyor. Daha belki proaktif adım atması gerekiyordu. Ya da belki o anda öyle bir risk gözlemlemedi, bilmiyoruz. Ama Sayın Bakan uyarmış. Sonrasındaki hani on the record, off the record bilgilerden dediğimiz kadarıyla Sayın Bakan bu işin demiş ki bunu bir şekilde düzenleyelim. Hı hı. Ve en nihayetinde bir tebliğ hazırlanıyor. Aracı kurumlarla da görüşülüyor vesaire. Onlarla ilgili bir takım regülasyonlar geliyor. Hatta Mehmet Şimşek NTV'deki yayınında da bunu açıkça söyledi. Dedi ki dünyada da bu fon sistemi var. Vize, hatta dünyada da bu fonlar serbest. Hatta bir testin serbest fonları dedi, bir takım sert regülasyonlar getirdi, düzenlemeler getirdi. Dünyadakilerin daha sert getirdi dedi. Hı hı. Çünkü orada bir risk gördü ve bunu bir takım, yani serbest piyasayı, piyasayı çok serbest bırakırsanız, düzeltiyoruz da kontrollü piyasa, regüle piyasa. Mesela ne oldu geçenlerde? Halcilere yönelik operasyon düzenlendi değil mi?
1: Tabii.
0: Hal şeyinde. Yani orada da serbest piyasa bırakılmış. Piyasa fazla serbest bırakılmış. Serbest piyasa fazla serbest bırakılınca piyasa kendi kurallarını kendi koyuyor. Eğer o kuralları koyarken yeterince derinlik ve yeterince oyuncu olmazsa, genişte olmazsa bir oligopol piyasa doğabiliyor. Fonlarda da tabii birçok fon var.
1: Peki bu,
0: kapatılmadı zaten.
1: Burada denetim mekanizmalarında sıkıntı var o zaman. Yani bakıldığı zaman işte az önce söylediğin gibi.
0: Yani şimdi bence kurumsal, şimdi bugün Güvensak yazmış. Güvensak da TEPAV'ın direktörüdü ve bu konularda da uzman bir iktisatçı ve şey demiş, yani kurumsal zafiyet. Hı-hı. Kurumsal zafiyetin gereği demiş. Ben de benzer görüşünü söyleyebilirim. Hani kurumların biraz daha o konularda gözü açık, daha proaktif. Bilmiyorum şimdi proaktif olması için gerekli mevzuat var mı? Şimdi o konu uzman değilim. Şimdi kalkıp şimdi ben şimdi SPK'ya bir şey dersem, SPK kalkmanın kardeşim benim mevzuatım yetersiz diyebilir. Ben şimdi onlara bir şey diyemem ama mevcut şartlar altında proaktif davranmadıklarını görüyoruz. Ama proaktif davranmamanın nedenleri belki mevzuat eksikliğinden kaynaklı da olabilir. Çünkü Türkiye bu fon işini ilk defa görüyor. Şimdi Türkiye sermaye piyasasını da ciddi değerlendirmek lazım. Bizim dışarı açılmamız 1980'ler. Sermaye piyasamızın gelişmesi 90'lı yıllardan sonra. Türkiye bir bankacılık krizi yaşadı biliyorsunuz. Bu bankar kasteller, masterler bilmem nelerden sonra.
1: 80'lerde bir banker krizi vardı, doğru.
0: Vardı. Ona rağmen bankacılık sistemimizin oturması 2000 yılları sonrası oluştu. AK Parti dönemi iktidarın başında bankacılık sistemimiz oturdu. Yani çok daha bankacılık sistemimiz bile yeni oturdu. Bak güzel bir örnek vereyim size. O zamanlar Aydınlık Gazetesi'nde ekonomi müdürüyüm. Hı hı. Bir de bu Trump'ın tweetleri falan Türkiye ekonomisi kur fırlamış vesaire olmuş. Bir kadıncağız aradı gazeteyi, emekliyim dedi, ben oğlum dedi, param dedi bankada. Acaba dedi paramı çeksem param el konur mu? Hayır dedim, olur mu öyle şey, devlet güvencesi altında paranın. Yani olur mu öyle şey dedim, devlet dedim güvencesi altında mevduattaki paranın, hiç öyle şey olur mu dedim. Bir de işte, kamu bankası dedim, daha da güvenli dedim, yani her anlamda güvenli. Hiç dedim öyle şey davranmayın. Kötü değil dedim, sosyal medyada şurada burada gördüğünüz şeye inanmayın, devlet dedim burada garanti olur, merak etmeyin. Şimdi özellikle bir kuşağın bütün bu hani sermaye piyasasının oturma sürecinde, bankacılık sisteminin oturma sürecinde bir takım endişeleri olduğu için acaba burada bir sıkıntı olur mu diye orada bile endişesi varken, daha sermaye piyasalarımız çok daha aslında genç, daha çocuk diyebiliriz yani. O yüzden bu tür şeylerin yaşanması, yaşanmamasını isteriz. Yaşanması da normal diyebiliyorum açıkçası, hani maalesef. Çünkü gelişme süreci bu tür şeyler oluyor. Çünkü regülasyon eksik oluyor. Birileri kötü niyetli davranmış olabiliyor. Ki burada biraz onu görüyoruz maalesef. Yani bazı fon yöneticilerinin yanlış davrandıklarını, fazla kar hırsı peşinde koştuklarını gözlemliyoruz. Son dönemde çıkan haberlerde acaba insider mı vardı? Hani içeriden bilgi alıp yatırım yapılan bir şey mi vardı? O soru işareti doğuyor. Şimdi
1: zaten en büyük sorulardan bir tanesi o. Yani içeriden bilgi mi alınıyor? Birileri çekmiş, paralarını kurtarmış. Aralarında iddiaya göre Fatma Betül Sayankaya da var. Ondan sonra ama çok büyük bir kitlede mağduriyet yaşamış yani.
0: Ya şu an ortaya çıkan şeyi görüyoruz. İşte siyasetçiler ortaya çıkıyor. İşte siyasetçiler, bürokraside bir takım şeyler görülüyor. Yani haberlere yansıyanlardan gözlemliyoruz. Ama tabii kimseyi zanalta bırakmamak lazım. Hani böyle mesela bunun bu kadar böyle medyada çarşaf çarşafta böyle insanları hani böyle şey yapan şey de bir doğru değil. İnsanları da paniğe de vermemek lazım. Hani Sayın Şimşek de söyledi. Zaten bir sistemik risk doğurmuyor dedi. Cevdet Yılmaz da söyledi. Belli bir alanda kaldık dedi ama yani burada anladığımız kadar bir regülasyon yapıldı. Bu regülasyon da biraz sert olunca fonlar buna fazla şişmiş fonlar. Yani düşünsenize şimdi 200 kilo olmuşsunuz.
1: Evet.
0: Kalp teklemeye başlamış. Karaciğerde biraz yağlanma falan var. Doktor diyor ki sana hemen zayıflaman lazım. Hı. Acilen. Sen şimdi girmen gerekiyor. Fakat yanlış bir doktorun elindesin.
1: Hı hı.
0: Veya doktor dinlediysen de yanlış bir adamın tedavisindesin diyelim. Hani şimdi doktorlarda şey olmasın. Diyor ki ben seni zayıflatırım diyor. İşte bilmem ne diyor. İlacı var diyor. Ondan hiç zayıfla. Bir içiyorsun ilacı. Hop tamam zayıflamaya başlıyorsun. Fakat dünyada bir sürü hasar ortaya çıkıyor. Şimdi bazı regülasyonlar böyledir. Böyle çok sert ve hızlı etki verir. Bu regülasyon da biraz hızlı etki verdi. Verdi işte buna ayak uyduramadı bir bünye. Bünye ayak uyduramayınca da bir takım temerrütler doğmaya başladı. Temerrütler doğunca da orada SPK devreye giriyor. Fonları dondurdu. Hı hı. Dondurunca da vatandaş da parasını çekemez oldu.
1: Ağustos sorunuydu değil mi fonların dondurulması?
0: Tabii Ağustos'un biraz regülasyondan sonra geldi. Hı hı. Böyle bir hadise Ağustos sonunda değil daha Eylül ortasındaydı.
1: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki mesela birkaç sorusu var, bir tanesini hemen sorayım aslında. Mesela bakan uyarırken şimdi benim aklıma da o geliyor, yani bunu açmak açısından söylüyorum. Sonuçta icracı makamda aynı zamanda müdahale edemez miydi? Yani müdahaleyi doğrudan yapamaz mıydı?
0: Şimdi şöyle,
1: sonuçta uyarmak şöyle, tabii, mesela tabii, sen çok... gazetecisin, uyarabilirsin. İcracı pozisyonda ben gazeteciyim, uyarabilirim. Ama bakan aynı zamanda icracı pozisyonda.
0: Şimdi burada vatandaş şunu unutuyor. Şimdi ben mesela geçen tweet de attım, bakan uyardı diye. Herkes bana işte uyardı, uyarmakla mı kaldı? Kamuoyunu uyardı.
1: Hmm.
0: Ama kalkıp senin şimdiki sen buraya dur diyemezsin sana. Seni uyarıyor. Ne kadar talimatın tabii ki verdi. Ya koskoca bakan size uyarıyor varken öncesine hiç talimat olur mu? Fakat şöyle düşünün. Hani işte tekrardan şuradan buradan sermayesi alalım. Ben Maliye Bakanıyım. Diyorum kardeşim bir şeyde açık var. Bir şey koymak, bir şey bunun daha çok önemli bir vergi verilmeyen, alınmayan alanlar var. Bunlarla ilgili şey, düzenlemeler yapın, geliştirin bunları ve daha çok vergi toplayın diyorum. Hı-hı. Atıyorum en güzel örneklerden bir tanesi. En olum satımında biliyorsunuz. Raiç bedeli gösteriliyordu. Ama raiç bedellerin biz gerçek bedellerin çok çok altında olduğunu gözlemliyoruz. Burada büyük bir vergi kaçağı var. Ne yaptı Maliye Bakanlığı? Bir sistem kurdum. Baktı ilan fiyatlarına. Ha dedi bölgedeki evlerin değerine baktı. Bir dakika dedi bu değer bu değer olamaz. En alım satımı dedi gerçek değerini göstermiyorsun. Gel bakayım. Bize atar. Şimdi bunu yapacak olan hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek sahip edecek de tek başına gidip o daire bu daire ona bakacak. Adam talimatı vermiş düzenlemeyi alttaki bürokrasi yapacak.
1: Hı-hı.
0: Şimdi vergi toplayın dedi alttaki müfettiş gidip de doğru bir çalışmazsa denetlemesini düzgün yapmazsa vergi toplanabilir mi?
1: İşte o denetleme boyutu da burada önemli. Yani
0: ha, orada bu, diyor ki ya, şimdi adam bir söylüyor, iki söylüyor, üç söylüyor en son artık masayı deviriyor diyor. Yani bir tane öğrendiğimize göre Sayın Cumhurbaşkanı arz ediyor konuyu. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki gereği neyse yapılsın tabii ki diyor. Yani olur mu öyle şey diyor. Yani ve gereği de yapılıyor işte. Kimden duyduk? Mustafa Elitaş söyledi işte AK Parti Genel Başkanı. Cumhurbaşkanımız bu işe el koydu dedi. Şimdi bazen bakanlar, icraçı bakanlar. Şimdi bir kişisiniz yani kalkıp da şey. Şimdi şöyle düşünün. Bir savaşa gidiyorsunuz. Ordunun komutanısınız. Hücum diyorsun. Hiç kimse hücum etmiyor. Şimdi ne yapsın adam? Şimdi tamam mı? Ya ne yapsın adam? Hadi hepinizi ordudan stres ediyorum da ordusunuz kalsın yani. Şimdi bazı şeyler de bazen ayak sürüyebiliyor bürokrasi. Öyle veya böyle. Orada ne bu atalete ne neden olmuştur? Onu da işte yargılı sonucunda. Onu
1: ya benim gördüğüm yani. Kadarıyla anlayacağım. Senin de söylediklerinden çıkan bir şey. Siyasetin ve bürokrasinin özellikle denetim mekanizmalarını şey yapmaması, çalıştırmaması... bürokrasinin çok ciddi bir sorumluluğu var anladığım kadarıyla burada. Yani mevzuatı şimdi, tabii ki incelemek lazım. Yani burada mevzuatta açık falan varsa ona da tabii şey yapmak lazım yani ama.
0: Şöyle mevzuatta açık derken aslında SPK'nın.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şeyinde kanunda bir takım müdahaleler var. Yani bir hissenin fiyatı hayatın olağan akışına dair yanlış gidiyorsa orada müdahale hakkı var ama o mevzuatsal düzenleme ne kadar proaktif bir tutum sağlamasını izin veriyor onu bilmiyorum. Şimdi o konuda çok uzman, SPK uzman değilim. Hı-hı. Ama dediğim gibi bence hani bu olay olmuştur. Bir musibet bin nasihatte nedir? İnşallah bu kamu bütçesine şuna buna zarar vermeden, hale getirmeden bir şekilde bu çözülecek. Yani öyle veya böyle çözülecek. Türkiye sermaye piyasası çok şey görmüştür. Ya bu da düzelir. Yani düzelmez diye bunu böyle çok şey yapmam lazım ama bu süreç işte SPK'nın proaktif tutum almasını engelleyen mevzuat mıdır? Yoksa yöneticilerin tavrı mıdır? Yoksa bir takım siyasi ve bürokratik baskılar mıdır? Onu yargı süreci belli edecek. Yani şu anda ortaya çıkan şeyde.
1: Tabii sonuçta bürokrasiyi seçen de baktığımız zaman siyaset. Tabii. Yani siyaset mekanizması güçlendi çünkü.
0: Aynen öyle. Oraya bakılacak. Onu biz bilemeyiz ama bu en nihayetinde sonuçta benim düşünceme göre, yani mesela burada mesela fonlarda şimdi iki tane fon, büyük fonda mesela bakıyorsun, diyorlar ki işte 1.4 trilyon para var fonlarda. Hı hı. Bakıyorsun birisinin payı %50, öbürünün payı %40, diğerinin payı %10, öbürünün payı %5, öbürünün payı %1000'de birkaç. Şimdi binde birkaç olan diyor ki, şirket açıklama yapıyor, A Kapital, ben diyor ödeyebilecek güçteyim. İşte Bulls açıklama yapıyor, ben ödeyebilecek güçteyim, benim fonlarımı niye dondurdunuz diyor. Şimdi burada mağdur olan fonlar da var gibi geliyor. Yani öyle görünüyor şu an tabloda, açıklamaları okuyunca. Hı hı. Hatta onlarla ilgili işte Dilek Güngör Sabah Gazetesi'de açıklama yaptı. Birkaç tane fonun, hatta şirketin fonunun şeyden çıkartılacağı ve bunların da ödeme güçlerinin olduğunu tespit edildi. Ama orada kamu, tabii kamu bir regülasyon yaparken refleks olarak bazen çok geniş alanda bir yetki kullanabiliyor. Olur böyle şeyler. Düzeltilecektir diye ben düşünüyorum. Mesela yani bir şekilde birkaç haftaya belli olur. Mesela belki de atıyorum kapatılan fonlardan atıyorum 20 tane, 30 tane, her neyse, belki de hemen açılacak ve o şirketlerde likiditeleri şey olduğu için dondurulan varlıkları da serbest bırakınca para sahiplerinin paralarını anında ödeyecekler. Veya belli bir takvimde hemen ödeyeceklerdir. Ama diğer büyük tarafta işte Tere ve Pusula tarafında, orada çok büyük bir meblağ söz konusu. Orada nasıl bir tavsiye süreci yönetecek? İşte bir kısmı işte İş Bankası süreci yönetecek dedi. Öbür kısımda işte bir takım kamu bankalarına koydular filan.
1: Evet, Ziraat Bankası falan da süreci yönetmesi için görevlendirildi diye biliyorum.
0: Tabii orada evet bir görevlendirme oldu. Orada süreç işleyecektir. Bir takım düzenlemeler zaten gelmeye başladı. Bu işte dün akşam bir liste geldi. İşte bu akşam gene SPK bir şey yapıyor. Yavaş yavaş hani ilk önce bir, hani olur ya her olayda bir önce bir hani mesela depremde de yaşıyoruz bunu.
1: Tabii.
0: Birden tabii her yerde şey oluyor, yani bir deprem oluyor ve kamu hemen bir hızlıca reaksiyon alıyor. Önce bir planlama yaptıktan sonra müdahale ediyor. Şimdi.
1: Ama şöyle bir şey var Recep, yani burada da onu gördük. Birçok olayda görüyoruz bunu. Yani de yaşadık. İşte Bolu Kartalkaya'daki o yangında, yüreğimizi yakan yangında yaşadık. Bazı olaylarda. Türkiye'de maalesef bürokrasinin işte liyakati noktasında da hep tartışmalar oluyor ya. Haklı eleştiriler de var. Şöyle liyakat noktasında. Denetleme problemini hepsinde konuşuyoruz. Değil mi? Mesela bak depremde konuştuk denetlemeyi. O Kartalkaya yangınında konuştuk. Denetlemede işte kimse görevli. Belediye ise belediye. Kültür Bakanlığı ise bakanlık. Bu meselede konuşuyoruz. Denetimde ciddi bir eksiklik var. Ve liyakat eksikliği de var anladığım kadarıyla.
0: Valla onu da söyleyeyim de şimdi bakın. Evet yani burada ama en kolay nedir biliyor musun? Bak mesela en kolay. Şimdi burada en kolay şey şu. Şimdi Mehmet Şimşek niye bilmem ne yapmadı? SPK bilmem ne yapmadı? O bilmem. Arkadaşım kusura bakma.
1: Bu arada bir son dakika bilgisi de aktarayım. Şu an bizim yayın devam edecek tabii de kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapıyor. Muhtemelen bunlarla ilgili de bazı şeyler söyleyebilir. Muhtemelen kabinenin doğru gündemindeki konulardan biri budur. Muhtemelen.
0: Tabii ana gündemlerden biri buydu. Hı hı. Yani şunu söyleyeyim. Burada en kolay iş, o niye yapmadı, bu niye yapmadı. Şimdi şöyle söyleyelim sana. Hı. Bir otoban var. Otobanda hız sınırı var.
1: Evet.
0: Devlet otobanı yapmış, trafik ışığını koymuş. Sen hız sınırını aşıyorsun. Hı hı. Atıyorum alkollü araç kullanıyorsun, arabanın bakımını yaptırmamışsın, kaza yapıyorsun. Sonra diyorsun ki orada işte trafik polisi olsaydı ben kaza yapmazdım. Trafik polisi beni yolda durdursaydı kaza yapmazdım. Bu işte biraz böyle. Şimdi serbest piyasada regülasyon vardır, regülatif kurumlar vardır ama sonuçta bazen de mesela atıyorum bu, mesela bu fonu büyütenler, bu kadar büyütenler, bazı hisseleri bu kadar şişirenler sorumludur. Evet. Bu kadar bu şeyin büyüdüğünü görüp de hadi ben de bu kardan şey alayım deyip de bir şey hırsıyla girmek, yani vatandaş bana kızmasın ama ya, hı-hı, bedava peynir fare kapanında olur.
1: Doğru.
0: Riski yüksek varlıklara yatırım yapıyorsan kaybetme riskin de yüksektir.
1: Yani şöyle vatandaş suçlu değil ama şey, vatandaşın şöyle bir boyutu var.
0: Ama sorumluluğu da var.
1: Yani deyim yerindeyse arslanın ağzına para kapmaya giriyor.
0: Yani
1: deyim, öyle diyebilir miyiz? Yani onu bilerek hareket zaten etmesi gerekir. Yoksa burada suçlu ben bürokrasi olarak ya görüyorum. Orada sıkıntılı kişilere destek veren siyasiler olarak görüyorum.
0: Yani o işin sonucunu tabii o, yani orada şimdi ben orada bir şey diyorum. O soruşturma sonucunda o belli olacak. Belki bir sürü şey çıkacak ama şimdi mesela Çiftlik Bank olayı. Adamı tabii almış bir tane mesela çok kamuoyunda tanınan bir oyuncuya mesela orada şey yaptırmış atıyorum. Sunum yaptırmış, vatandaş da ona aldanmış gelmiş. Ama şimdi sen paranı ay mı kazanıyorsun da birilerine bir, herhangi bir güvence almadan emanet ediyorsun. Evet. Bu fonlarda da şimdi burada bir güvence şey var ama hani görüyorsun regüle bir piyasa ama sonuçta bu kadar hızlı büyüyen, yani
1: Ama vatandaş devlete güvenmiyor mu? Mesela vatandaş devlete güvenerek gidiyor. Diyor ki bu fon şirketi, ama, izni var, şuyu var, buyu
0: ama
1: var.
0: İzni var da ama devlet mevduat gibi değil ki oradaki. Hani paranın şu kadarını ben garanti ederim demiyor ki sana. Riskli varlıktır diyor. Ama diyor riskli varlık regüle piyasa. Şimdi bu kadar şimdi şey duyuyorsun. Diyorsun ki mesela ben ekonomi gazetesiyim. Mesela benim niye mesela o fonlarda hiç param yok?
1: Tamam.
0: Mesela ben enayi miyim mesela o kadar büyük kazançları elde etmek için mesela girmesin? Görüyorum çünkü ben de diyorum kardeşim bence riskli. Evet. Ben kendimce öyle söyleyeyim. Ben mesela hiçbir zaman yatırım tavsiyesi de vermemişim hiçbir konuda. Altın bile risklidir. Bakın altın.
1: Tabii.
0: Ne oldu altın? Altın çok yükseldi değil mi? Bir ara 5000, onsu 5000 dolarlara çıktı. O sıra altın alanlar hepsi sonradan şimdi zarardalar. Tabii. En güvenli yatırım uzun vadede altın bakınca. Bu yıl hani şeyi izleyince ama onun bile riskli olduğu zamanlar olabiliyor. Dönemler olabiliyor. Şimdi bu mesela hisse senedi. Şimdi bakıyoruz mesela borsada. Bu fon olayı olduğundan beri koca koca şirketlerin hisse değerleri düştü. Milyonlarca kayıp var. Özellikle uzun vadeli hisse yatırımcıları açısından baktığımızda. Ama düzelecek mi? Yıllar önceki şeyle baktığımızda, yaşanan krizlere baktığımızda hep düzelmiş. Tekrar ama ne olmuş mesela? Adam belki bir yıl, belki altı ay onun eski değerine gelmesini bekleyecek atıyorum. Mesela hani atıyorum, sallıyorum Recep hissesinin değeri. Hani sallıyorum. Recep hissesinin değeri 10 liraydı. Ve adam onu 9 liradan aldı, 10 lira oldu. %10 kazandı. %10 olmuyor da işte sallayalım 10-12 diyelim kazandı. Şimdi düştü 6-7'ye. Adam şimdi olumsuz düşünüyor. Bak diyor benim mal varlığım eridi, varlığım eridi diye düşünüyor. Şimdi bunun tekrar 10 olması, 11 olması, kazançlı daha kazançlı hale gelmesi belki bir, bilmiyorum 6 ay belki 1 yıl alacak. Adam da moralman üzülmüş oluyor tabii böylece. Yani düzgün yatırımcı.
1: Doğru.
0: Adam hiçbir yere ama alıp satma yapmamış, borsayı oyun olarak görmemiş, uzun vadeli demiş, bu şirket güzeldir, üretim var, ihracatı var,
1: yani,
0: yatırım var demiş.
1: Hırsları durdurmak gerekiyor yani kişisel anlamda da bireysel anlamda da.
0: O da çok önemli yani o da o finansal okul yazar dediğimiz anlamda yani o da bir anlamda önemli ama burada tabii en az sorumlu yani en az suçlayabileceğimiz şey yatırımcı.
1: Tabii o anlamda söylüyorum ben de yani burada en az sorumlu olarak.
0: En az.
1: Yani vatandaşı oraya
0: ben
1: yatırım
0: şu
1: yapan.
0: Anlamda söylüyorum. Bir suçlama anlamı değil.
1: Tabii.
0: Bu bir ders olsun. Hani Allah korusun daha kötüleri olmasın. Mesela bizim de çevremizde duyduğumuz var. Yani atıyorum bir örnek kendi söyleniyor. Mesela iş adamları diyor ki işte çelik tüccarları diyorlar. Bazı çelik tüccarları işte 100 liralık mal almış. Onu gitmiş 80 liraya kırdırmış. Onun 80 lirasını almış fona yatırmış. Ay sonu alırım 110 diye beklerken. Atıyorum parasını şu an alamıyor ve temelde düşüyor. Böyle örnekler söyleniyor, konuşuluyor şu anda. Bizim duyduğumuz
1: bunun iş peki dünyasına. İş dünyasına onu da soracaktım. İş dünyasına işte borsaya yansıması nasıl olacak?
0: Şu anda yansıması kötü biliyorsun. Yani şirket değerleri aşağı düştü. Sonuçta o şirket değerlerine bakılarak
1: ülkenin dev garantili şirketlerinin bile değerlerini düştüğünü görüyoruz. Yani hakikaten
0: düşüyor.
1: Dev şirketleri yani Türkiye'nin.
0: Yani borsa 15 bin lira gidecek, 18 bin lira gidecek diye beklerken şu an 12 binlerde, 11 binlerde sürünüyor.
1: Tamam.
0: Şey bazında incelediğimizde, yani enflasyona kıyasla incelediğimizde şu anda geri plana düşmüş durumda. Şimdi niye Amerikan borsaları yükselirken Avrupa borsaları hani bir şekilde giderken biz niye böyle bu şeyle girişsin? Hani düzgün şirketler hiçbir şekilde şey olmayan şirketlerin değerleri aşağı çıktı. Bir panik havasıyla bir satış dalgası yaşansın. İyi değil tabii ki ve bakın bir sürü aracı kurum. Yani aracı kurumlar şu anda mesela sanki şeymiş gibi oldu. Yani suçluymuş gibi oldu mesela birçok aracı kurum. Bir iki tane yanlış yüzünden.
1: Son şirketlerine karşı güvensizlik başlar, aracı kurumlara başlar.
0: Tabii aracı kurumlar mesela yıllarını vermiş aracı kurum sahipleri var. Yani burada işte adam diyor ki mesela benim fonlarımda sıkıntı yok. Beni niye dondurdunuz? Ben ödeme gücüm var diye. Şimdi burada adam haklı. Şimdi orada bakınca ve hatta ona da güvence veriyor. Tamam diyorlar. Hani haberlerden okuyorsun. Şimdi ama bunların da kamuoyunda mesela rencide edilmemesi lazım. Daha dikkatli davranılması lazım. Sonuçta sermaye piyasaları güvenle işler. Güven mekanizmasıdır. Yani şöyle düşün ya. Bütün serbest piyasa güvenle işler. Ceyhun hocam sen odun satıyorsun. Ben peynir satıyorum. Diyorum ki ben sana yıl boyunca peynir veriyorum. Atıyorum 1000 ton peynir verdim sana. Her ay peynir yapıyorum, peynir veriyorum. Sen diyorsun ki işte ağaçlar büyüyecek. Ben de kurumuş dalları keseceğim sana vereceğim işte kış için odun diyorsun. Sonbahar geliyor odun modun yok diyorsun bana. Ne oldu?
1: Doğru.
0: Güven sarsıldı. Bir daha ticaret yapar mıyız? Yapamayız.
1: Doğru.
0: Bir kere kazıklar. Bu her şey güvene dayalıdır. Yani ama orada aramızda bir sözleşme olur. Atıyorum o sözleşmeyi ben alır götürürüm mahkemeye başvururum falan filan.
1: Tabii.
0: Böyle şeylerde çok dava da gelir bu işlerin arkasından.
1: Peki
0: sonra.
1: Burada işte dış şey boyutu var mı? Yani biz hep mesela güvenlik politikalarında terör boyutunda, ulusal stratejilerde, dış boyutu da inceleriz. Şimdi ekonomide de sonuçta küresel ekonomiye entegre bir sistemden, finans evet. kapitalden bahsediyoruz. Yani hatta şöyle, tabii bu konuyla bağımsız söyleyeyim. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bile vahşi kapitalizm tanımı evet. üzerinden bir emperyalizm eleştirisi de vardı. Yani finansla ilgili de bakıldığında bir dış şey boyu var mı? Çünkü Emre Tezmen'in Merrill Lynch'le bağlantısı, eski çalışanı olması falan, bir dış boyut var mı?
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Orada hani o dış boyuttan ziyade şimdi orada dışarının şöyle bir etkisi oldu bu işe. Hı hı. Bloomberg bir haber yaptı, bu teraya dikkat çeken, buradaki artışlara dikkat çeken. Hani çok hızlı bazı işlerin
1: geçmişte mi yani yakın zamanda mı?
0: Yok yok. Hı. Geçen sene olması lazım.
1: Geçen sene. Hı
0: hı. Tabii. Yani burada aşırı bir değerlenme var diye bir dikkat çekti. Daha sonra MSCI, yani bu Türkiye'deki hisselerin uluslararası sıralamalarda da konması var, böyle listelenmesi. Orayı listelenen işte Morgan Stanley'e bağlı bir şirkette dedi ki burada bir takım yanlış şeyler, fiyatlamalar gözlemliyoruz. Hani bizim şeyimizi almayan fiyatlamalar gözlemliyoruz. Bununla ilgili bir takım şeyler yapabiliriz, uygulama. Sonra Fitch'te Avrupa merkezi. Orada da bir açıklama geldi. O da dedi işte burada bir takım şeyleri, firmaların dedi fiyatlamaları bize, sonra listelerimizden çıkaracağız dedi yatırımcılarımızda. Bunun da etkisi oldu. Şimdi bu ne oldu? Türkiye sermaye piyasaları anlamında, yabancılarla anlamında burada bir takım yanlış fiyatlamalar var. Fiyatlamalar da sonunda onlar da yatırımcılarına karşı sorumlu oldukları için, yani Amerikan borsasında da bu olsa der adam, hızlı giden bir firma şey için, hisse için der ki burada bir takım yanlış fiyatlama gözlemliyoruz. Şimdi bir de şunu da düşünmek lazım. Onların da etkisi oldu ve buraya şey hızlı geldi. Hani o onların belki para çekilmesinde, yani biraz bu fonlardan para çekilmesi,
1: yatırımcının para panikle etkisi, para çekmesinde,
0: biraz paniklemesinde etkili olmuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların açıklamaları biraz kritik oluyor konularda, özellikle kurumsal yatırımcılar nezdinde. Ama bir de şu var tabii. Evet, şimdi Türkiye'de kur baskılanıyor. Baskılanıyor derken kur artmıyor çok hızlı şekilde. Enflasyon kadar artmıyor. İhracatçının da söyledi. Hı-hı. Ama enflasyon da daha hızlı artıyor. Dolayısıyla TL varlıklar yükselirken dolar bazındaki değerleri daha az pahalı kalıyor dolar bazında. Hı-hı. Baktığımızda. Yani dolar da aynı şeyde yükselmeyince pahalı kalıyor. Nasıl hani ihracatçılar diyor malımız pahalı kaldı. Türkiye sermaye piyasadaki ürünler de pahalı kalmış oluyor yabancının gözünde. Bir bakıyor atıyorum bir şirketin değeri Amerika'daki bilmem ne şirketi kadar ama o şirketin finansalları o kadar güçlü değil atıyorum.
1: Yani o kadar değerli olması biraz...
0: Dolar bazında değerli olması, dolar bazında. Hani mesela dolar bazında. Hani kişi başına gelirimiz 20 bin dolar şirket diyoruz ama hı-hı. gerçek anlamda baktığımızda dolar kuru şu anda enflasyon kadar artmış olsaydı 20 bin dolar olmayacaktık tabii.
1: Doğru.
0: 14-15'lerde kalacaktık atıyorum, sallıyorum hani farazi söylüyorum bunu. Bazı hani serbest piyasada bazı fiyatlamalar fiktif olduğu için orada da pahalı görmüş oluyor. Bu da yabancıları biraz şey yapmış olabilir. Tedirgin. Şu yabancı şeyini ben ancak öyle görürüm. Yani ama yabancıların da tabii Türkiye piyasasını hani içerideki bir takım oyuncuların diyelim veya tabii oyuncuların demek daha doğru hani atıyorum kurgulamasından da rahatsız olduklarını düşünebiliriz. Yani hiçbir çünkü sonuçta küresel finansal sermaye her borsayı kendisi indirip kaldırmak ister atıyorum. Trendlerini kendisi belirlemek ister. Bu fonların yarattığı hacimle beraber Türkiye borsası kendi hacmini kendi belirlemiş oldu biraz ama tabii orada bir balon oluştu. Yani o gerçek ama o balonda oluşturanlar işte şu anda yargı önünde tabii artık gerekli soruşturma inceleme hani şey olana kadar yani şey süreç sonuna kadar aksi ispatlana kadar herkes masumdur. Masumiyet kalemeti verilecek. Kimseye ben burada isim alacağım ama yargılama sonucu da belli olacak yani onu göreceğiz. Ama burada bir yanlışlık olduğu çok net bir şekilde ortada.
1: Doğru. Son olarak şeyi sorayım sana. Şimdi muhtemelen bedel ödetilecek gibi gözüküyor. Bugün işte hani az önce Dilek Güngör demiştin. Dilek Güngör'ün sabahtaki meslektaşımız bir Dolmabahçe'de bir toplantı yapıldığını söylemişti. Üzerine Toygun Atilla Patronlar Dünyası'nda şeyi yazdı. O toplantıya katılmayanlara dikkat çekti. Yani katılanlar değil yavaş yavaş yani bedel ödetecekler noktasında cümlesi şu. Dolmabahçe'deki kritik toplantılarda kimlerin olduğuna değil kimlerin olmadığına bakın. Yani dosyada geçen bürokratlara çevrildi gözler diye. Şimdi bu gelişmeler de var. Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı bu konuda kararlı. Ama şunu merak ediyorum. Peki işte 500 bin deniyor, 550 kişi deniyor falan filan. Bir mağduriyetten bahsediliyor. Yatırımcı parasını alamayan yatırımcı. Bunlarla ilgili kulağınıza gelen bir şey var mı? Yani nasıl bir çözüm üretileceği noktasında?
0: İşte o fonlar dondurulup da işte İş Bankası, Ziraat Portföy oraya şey yapıldı ya. Şarjı değil mi? belli bir tasfiye süreci işleyecek belli anladığımız kadarıyla. Ondan sonra bu şirketlerin, foncu şirketlerin işte mal varlıklarına bakılacak. İşte orada haksız kazanç olan var mı yok mu onlara bakılacak. Tabii orada şey söyleyenler var. Yani haksız kazanç elde edenlerin paraları hazineye kalıyor. Hazineye kalmasın, bir fon oluşursun ki hani orada bir bütçe havuz oluşursun ki havuzdan ödensin. Atıyorum. Kamuya yüklenmesin buradaki alacaklar diye. Süreç nasıl işleyecek inanın ben de bilmiyorum. Onunla, bence şu anda onunla ilgili net bir takvim yoktur ama yani bence peyderpey mesela öncelikle mesela ben ödeyebilirim, benim ödeme gücüm var diyen şirketlerin yönettikleri fonlar belki ilk aşamada serbest bırakıp onlar ödemelerini yaparlar. Belli bir kesim risksiz var, risksiz varlık hani para fonlarında olan varlık buradan çıkartılır ve halledilir. Aşama aşamada böyle kademe kademe bence hak sahipleri en azından bilmiyorum tabii farazi konuşuyorum şu anda bir hani fal atıyor gibi ama en azından ana paralarını alırlar diye düşünüyorum.
1: Ya benim kulağıma gelenlerle örtüşüyor söylediklerin. Şimdi benim kulağıma gelenler de o yönde. Yani ana paraları üzerinden işte bu işte suça karışan ların işte hangi fon şirketi işte hangi kişi falan mal varlıklarına el konup o el konulan varlıklar üzerinden bir ödeme planlaması yapılabileceği yönünde seçenekler yani bir önemli bir seçeneğin bu olduğu yönünde kullananlar var tabii.
0: Yani ben de öyle düşünüyorum, bir şey yapılacaktır diye düşünüyorum yani devlet bu da yapar.
1: Ama son kararı tabii sonuçta bilmiyoruz yani bu da bir seçenek yani konuşulanlar arasında ama
0: devletin vatandaşını mağdur ettiği çok görülmemiş ya. Bu mesela çok meşhur hani Japon yeni şeyleri var, kahtalı mişe sendromu denir, Allah rahmet eylesin kahtalı mişe almış olalım hani Japon yeni çekip de yani öyle, hani şeyi sabit olduğu için faiz sabit olduğu zamanında ev kredisi çekenler falan vardı ona dayalı.
1: Tabii.
0: Sonra büyük bir kriz yaşadılar, sonra devlet orada regülasyon yaptı ve dedi ki bireysel vatandaşlar döviz kredisi çekemezler. İyi bir regülasyon oldu.
1: Cumhurbaşkanının açıklaması var bu arada, fon konusunu etraflıca değerlendirdik. Bakanlarımız kabinede kapsamlı bir sunum yaptılar. Gerekeni yapacağız diyor yani.
0: Tabii tabii Sayın Şimşek'in orada sunum yapacağız zaten söyleniyordu. Yani Mehmet Şekil de bu konulara hakim bir adam yani. Bir adam, yetkin bir adam bu konularda. Bir vatandaş da çok böyle hani fon yatırımcısına çok şey ara model bulacaklardı diye ben düşünüyorum. Çünkü seçimlere giderken 500 bin kişi ailelere beraber 2 milyon eder.
1: Tabii.
0: Yani kimseyi mağdur etmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Burada bir şey regülasyon yapılacaktır yani. Genelde yapılır. Bir düzenleme yapılır. Ama tabii yani hoş olmadı. Niye? Bu ortamımız fena gitmiyordu işte.
1: Tabii yani sonuçta etkisi oldu yani. Bakın
0: yani ortamlar tabii bir moral şeyi oldu. Ama ben hani gene mesela sermaye piyasasına yatırım yapacak olanlar da her zaman daha dikkatli davranmalı. Bu buralarda faaliyet gösterecek insanlar da dikkatli olmalı. Yani bir takım şeylere kapılmamalı, beyislere kapılmamalı maalesef. İnsan işte insan olduğu yerde her şey oluyor maalesef.
1: Maalesef.
0: Önemli olan vatandaşın şeyini geri alması. Bir de hisse yatırımcısı çok darbeydi. Yani esas benim dikkat çektiğim hep konuşmalarımızda da arkadaşlar uzun vadeli adam diyelim mi Recep hissesini almış. Recep satın almış. Recep. Diyor ki ben uzun vadeli ama ne oldu tabii uzun vadede belki gene düzelecek ama şimdi yarı yarıya düşmüş atıyorum hissenin fiyatı sallıyorum. Adam çöküntü içerisinde, üzüntü içerisinde yani. Adam hiç ne fonla alakası var ne bir şeyle var. O bir şeyle bir spekülatif sahikle hareket etmemiş. Hani manipülatif sahikle hareket etmemiş.
1: Tabii.
0: Bunların bir şeyi var tabii. Üzülüyor bunlar da. Onun da moral man etkisi oldu. Bir de şeyi söylemek lazım. Ben sosyal medyada çok görüyorum. BDDK falan yazılıyor. BDDK dediğimiz yer bankacı düzenleme denetleme kurumudur.
1: Ya onunla alakası olan bir şey değil.
0: BDDK ile bunun bir alakası
1: yok. Görev tanımıyla alakası yok.
0: Görev tanımıyla alakası yoktur. Yani BDDK'nın her kurumun görevi bellidir. BDDK'nın burada bir alakası yoktur. İşte şey diyenler oluyor işte bankaya faaliyet izin vermek bankacılık süre şeyin diye anlamına gelmiyor. Orada şu anda onunla ilgili herhangi bir soruşturma yok, görülmüyor. Yani biraz da böyle her kurumu da böyle yazıp da hani onu yaz bunu yaz bunu yaz böyle kurumlarımızda böyle şey yapmıyor.
1: Tabii
0: yani
1: gerçekten kopmak da çok doğru olmaz, sağlıklı olmaz yani.
0: Tabii. Yani işte Merkez Bankası da buradan doğrudan alakası yok. Merkez Bankası likitte şeyinde. Hani burada SPK esas regülasyon kurum. Onu da dediğim gibi bir atalet olduğunu ben düşünüyorum ama o atalet de mevzuat kaynaklı mı yoksa bürokrasi kaynaklı mı onu şimdi yargılama süreci sonunda şey sürecinde çıkacak yani ortaya. Şimdi oradan da bir koskoca kurumu şey yapma, orada bir sürü değerli insan var suçlamak. Ben doğru bulmuyorum yani hiçbir kamu kurumu.
1: Yok aynen öyle katılıyorum. Ya şey gibi düşün. Yani sonuçta FETÖ'cüler sızdı lazım diye silahlı kuvvetlerimizi toplanmış yapacaktık yani.
0: Bravo.
1: Yani içeride yani liyakatsiz, iş görmez, belki de ahlaksız insanlar da olabilir, sızabilir ama kurum bizimdir. Kurumdan arındırmakla, kurumu arındırmak lazım yani.
0: Ya kurumu veya atıyorum yetkilerinde şey varsa daha güçlendirmek tabii, belki atıyorum mevzuat anlamında. Ya bir de ilk defa her olayda zaten yani her kötü olayda bir mutlaka şey yaşanır. Bir düzenleme gelir ve o daha da sağlam olur.
1: Katılıyorum.
0: Tabii tabii, daha da sağlam olur. Ama burada iktidarlı davranmak lazım. Kurumları, insanları, böyle kişileri hemen böyle suçlamak, şey yapmak yerine süreci beklemek aynen lazım. Sonuçta yani
1: ama takip etmek lazım.
0: Tabii canım, devlet bir şey koymuş mu şu anda? Koymuş belli. Yargısıyla koymuş, mahallesiyle koymuş, ünlenmesiyle koymuş. Sonucunu getirecektir yani. Devlete de güvenelim şimdi sonuçta. Devlet her zaman şeydir. Vatandaşının yanında bir şekilde hakkını korumuştur. Yani korumadığı zaman olmamıştır.
1: Yok, katılıyorum. Değerli Recep, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Valla saatlerce konuşulacak bir konu. Yine takibini yapacağız. İlerleyen günlerde müşahit olduğun zaman da yine seni yayına almak isterim.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri, gazeteci meslektaşımız değerli Recep Açin'le fon mevzusunu konuştuk. Şimdi bu fon meselesi konusunda, yani şu konu çok özet olarak geçeyim. Yani tabii ki araştırmalar da çıkacaktır. Bizim de çok yani okuduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla burada bir liyakatsiz bürokrasi, liyakatsizliğin yanı sıra anladığım kadarıyla bu küçük de olsa etki şeyi fazla olan belli kişilerle irtibatlar, bağlantılar falan filan bu krizi patlatmış. Az önce Recep de başlangıçta bazı dinleyicilerimiz ya işte vatandaş mı suçlu falan filan, Recep de onu en son açtı yani, dedi ki en az sorumlusu zaten vatandaş. Yani burada vatandaş şey değil tabii ki, dikkat yani, o şu anlamda söyledi anladığım kadarıyla. Bu kadar uyarı yapıldı, keşke o uyarıları da dinleyebilselerdi anlamında söyledi. Ama tabii ki icracı makamlara, herkese görev düşüyor. Bir an önce burada kim sorumluysa, siyasi ise siyasi, bürokratsa bürokrat, mutlaka bedel ödetilmeli. Yani bu ülke hakikaten bunu hak etmiyor. Yani bu şey işte az önce söyledi, borsa iyi giderken bir anda ülke ekonomisi. Ben bu sistemlere çok inanan bir insan değilim. Ben serbest piyasaya da inanan bir adam değilim, onu da söyleyeyim. Yani ben kamucuyumdur, ben devletçiyimdir. Kamu ekonomisi falan filan, kamunun olması gerektiğine inanan. Bu sistemin ekonomisinde, eğitiminde, sağlığında kamunun etki gücünün fazla olması gerektiğine inanan. Pandemiyi biz kamu sayesinde, devlet sayesinde diğer ülkelere göre en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. İşte Amerika'sına, sağlık sistemi farklı olan, kamusu zayıf olan ülkelere göre çok daha tabii ki iyi atlatmadık. Can kayıplarımız oldu, tahribat büyük oldu falan filan ama pandemi sürecini öyle atlattık. Depremden sonra can kayıplarımızın telafisi asla olmaz. O ayrı mesele ama sonrasındaki süreçte hızlı bir şekilde müdahalenin gerçekleşmesi, sonra inşa süreçleri hep kamu, devlet. Ben devletçi bir adamım. Yani eğitimde de, sağlıkta da devletçi bir adamımdır. Ekonomide de devletçi bir adamımdır. O yüzden tabii ki, ama sonuçta özel teşebbüsün de varlığını da biliyoruz. Yani bunu da yok sayamayız. Özel teşebbüs de olacak. Ve onları da zarara sokan bir süreç oldu. Yazık günah, bu kadar mücadeleler veriliyor. Yazık günah diye şey yapıyor. Ya bir bazılarına da şunu söylesi geliyor ya insanın. Ya doyun be arkadaş, hakikaten doyun yani. Ya doymadınız mı? Emekli bu kadar şey yapıyor. Daha geçen gün bir emekli vatandaşımız intihar etti. Yani siz neye doymadınız? Yani 160 milyon neyinize yetmedi Sayın Bakan? Yani 160 milyon, ki 160 milyondan fazla olduğu belli. Neyinize yetmedi de daha fazla arttırmayı istediniz Allah aşkına? Yani insan bunu sorguluyor. 160 milyon az para mı ya? Ya bir doyun yani. Kim şey yaptıysa, hangi partiden olursa olsun, doyun arkadaş. Bu memleketin, yetimin hakkını yemekten vazgeçin artık ya. Ne diyeyim ya, çok kısa. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Saat başında da 2 dakikamız kaldı. Şunu söyleyeyim. Ya güldüm bu haberi görünce. Şimdi bu kadar sıkıntının olduğu, bu arada işte dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Sermaye piyasasındaki değişimin takibinde izliyor. Muhtemelen detaylı bazı bilgilendirmeler yapılacaktır. O Toygun Atilla'nın haberinden de bahsedeyim. O zaman buna çok girmeyeyim. Toygun Atilla diyor ki meslektaşımız, hemen şey yapayım. Fon soruşturması Fatma Betül Sayankaya'ya uzanan sürecin işaretleri aslında New York'ta verilmişti. Erdoğan'ın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak mesajının ardından gözler şimdi dosyada adı geçen bürokratlara çevrildi. İpucumu Dolmabahçe'deki kritik toplantılarda kimlerin olduğuna değil, kimlerin olmadığına bakın diye spotuyla yazılmış. Yani diyor ki Erdoğan'ın duyduğuma göre Amerika'dayken canı çok sıkkındı, çok sessizdi. Ondan sonra hatta o tam cümleyi de bulayım. Ha, kaynaklarım ABD gezisi sırasında kayayı görmüşler. Kayanın son derece sessiz olduğunu, deyim yerindeyse ağzını bıçak açmadığını anlatıyor. Amerika'da ondan sonra o da Amerika'daymış. Sonrasında başka isimler falan şey yapıyor ve Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki işte Dilek Güngör'ün aktardı Dolmabahçe'deki toplantıya çağrılmayan bazı bürokratlar oldu. Yani bu bürokratların çok ciddi bir şekilde, yani anladığımı söylüyorum, sorumluluğu oldu. Anlıyorum. Demek ki o yüzden çağrılmıyorlar. Bir mesaj verilmiş oluyor diyor. Bu noktada şimdi saat başı zamanımız geldi herhalde. Kaç, ne kadar? Saat başına gel. Evet, zamanımız gelmiş. Saat başına gidiyoruz, sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi biraz fon meselesini uzun konuştuk. Birkaç başlığım daha var. Belki birini ikisini konuşamayabiliriz ama şu F-35 meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü bizim de gündemimizde olan bir mevzu. Şimdi olayın başlangıç noktasını önce söyleyeyim. Şimdi geçen hafta diyeyim, Finlandiya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı yani alma kararı, satın almak için 10 milyar euro gibi devasa bir bütçeyle alma kararı aldı. 64 tane F-35. Şimdi bunların parça parça teslimatları gerçekleşiyor. Bunlardan 3 tanesi geçen hafta teslim edilmesi gerekiyor. Şimdi bu F-35'lerin 3 F-35 uçağının gelmesi planlanıyor. İlk uçak Rovaniemi üssüne gönderilecekmiş. Ancak yani ilk partiler diyeyim de 3'ü oraya gönderilecekmiş. Ancak sadece 3'ünden 2'si iniş yapmış. Çok kötü bir espri yapmayacağım. 3 taneden 2'si inmiş. Ondan sonra 3. uçak ise teknik bir arıza nedeniyle Azor adalarında kalmış. Orada kalmış. Ondan sonra yani ikisi gelmiş, üçüncüsü arıza nedeniyle şey yapamamış. Bunun üzerine yani düşünün siz 64 uçağa 10 milyar euro gibi çok büyük bir para, çok büyük bir meblağ bir para veriyorsunuz. Ondan sonra ve hatta bu arada bu alım Finlandiya tarihinin en büyük askeri alımıymış. Bir parti olarak en büyük askeri alımı gerçekleşiyor. 2022'de anlaşma kesinleşiyor. Anlayın yani birilerinin aslında Zelenski yönetimini, Kiev yönetimini neden işte kışkırttı, onların üzerinden bir kışkırtma çıkarttığını anlıyorsunuz. Yani Biden döneminde Amerika'ya para lazım. Zaten Zelenski yönetimini kışkırttılar. Ondan sonra bir anda bir baktık. İşte Şubat 2022'de Rusya'nın Moskova'nın ifadesiyle operasyon, genel ifadeyle Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca bir baktık Avrupa'ya Amerika inanılmaz silah satışları. Ya yıllar önce ben bir makale okumuştum da, hatta makalenin sahibini de hatırlıyorum da o makaleyi daha sonra bulamadım. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde Ergin Yıldızoğlu yazmıştı. Ta bundan 15 sene önce, 10 sene önce falan. O cümleyi hatırlıyorum. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi bir askeri sanayi üzerinde bir ekonomik genişlemeye ihtiyacı var diye. Yani çünkü ne yaptı? Bak çatıştırdı. Bir anda işte Finlandiya'ya 64 F-35 satıyor. Bu arada daha teslimatı olmadan satıyor. Almanya'ya satıyor, oraya satıyor, silah satıyor, buraya bir şeyler satıyor. Ne oluyor? Çünkü gerilimi tırmandırarak askeriyesi üzerinden para kazandırıyor. Sisteme para sokuyor. İşte velhasıl kelam. Ben F-35'lerden üçüncüsü arızalıymış yani. Şimdi Finlandiya bunu çözmeye çalışıyor. İşte yedek parçaları adaya gönderecek. Azor adalarına gönderecek. O savaş uçağını tamir, o sonraki partide Finlandiya'ya devam edecek falan. Sonra F-35 meselesi kulakları çınlasın. Emekli Kor General Beyazıt Karataş Paşa. Beyazıt Karataş Paşa bu F-35'leri Amerika açısından saadet zinciri olarak tanımlar. Yani Amerika'ya bağımlılık projesi olarak tanımlar ve F-35'lerin çok da iyi bir uçak olmadığını söyler. Hep değerli Fazıl Esat Altay'la beraber yaptığı çalışmalar var. İnternetten arayın, o çalışmaları bulursunuz, raporlar falan var. Sonra başka bir raporla karşılaştım. Haziran ayında yayınlanmış. Amerikan yayın organı Air Space Force Magazine. O rapordan bilgiler paylaşıyor. Diyor ki, çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin F-35'lerinin sadece %25'i herhangi bir anda tüm görevleri yerine getirmeye hazır durumdaymış. Bakın Amerikalıların raporu. Amerika'da genel sorumlu var. İşte GAO kısaltması olarak geçiyor. O Amerika'daki tanımıyla, hatta tam ismini de söyleyeyim size. O sayfada açıktı o sayfanın şeyi. Şimdi bunlar bir rapor hazırlıyor. Raporda o tam sorumluluk şeyini de söyleyeceğim size. İngilizcesini O yüzden biraz beklettim, kusura bakmayın. Bulamadım. Bulacağım. Onu sonra bulacağım söz. Bir an government yani sorumluluk diyor. İşte hesap verilebilirlik ofisi falan. US government stability association galiba stability office GAO. İngilizcem, telaffuzumla kusura bakmayın, İngilizceye muazzam hakim olan bir adam değilim yani telaffuz bağlamında.